0: karşılık vermeye çalışıyor Rad Rashid ama Ali Eren Demirezen rakibini şu an için dağıtmış durumda derken bir kez daha sayıyor müsabakanın hakemi. İki kere saydırıyor Ali Eren Demirezen bu roundda.
1: Devam edemeyecek rakip.
0: Galibiyete çok yakın Ali Eren. Nakış gibi işlemesi gerekiyor şu anda o iki knockdown'ı. Sıkıştırdı. Bir sağ çıkartıyor Ali Eren. Etkisiz yumruklar geliyor Murat Raşit'ten.
1: Bakın bunları almaması lazım.
0: Şimdi yine Ali Eren Demirezen'den sağlı sollu yumruklar. Üçüncü defa saydırıyor ikinci round'da. Darmadağın oldu Rad Rashid ve bitiyor müsabaka. Ali Eren Demirezen WBO Avrupa şampiyonu oluyor. Kemerin sahibi Ali Eren Demirezen. Artık bundan sonra Ali Eren Demirezen'in önü oldukça açılıyor diyebiliriz. Birinci round. Conor McGregor ilk yumruğu çıkardı. Strike'ları müthiş bir sporcu Conor McGregor. Ancak yer güreşinde Habib Nurmagomedov'un eline kimse su dökemez ve evet şimdi tek dalıyor Habib. Grappling'de gerçekten UFC'nin zirvesinde yer alan isim diyebiliriz. Dağıstanlı Habib Nurmagomedov için. UFC 229 öncesi yapılan basın toplantılarında gerçekten enteresan dakikalar yaşandı. Özellikle Conor McGregor'ın Habib'e karşı oldukça hakaretvari sözleri dikkate çekti. Şimdi rakibini köşeye doğru itiyor Habib Nurmagomedov.
2: Behind the black. Behind the black. Behind the block.
0: Behind İkinci the block. Round'dayız. İlk round'da Habib Nurmagomedov'un üstünlüğü vardı. Bir kick denemesiyle Conor McGregor ikinci round'a girdi. Çok güzel, çok güzel sıyrılıyor Habib Nurmagomedov. Conor'ın strike'larına dikkat etmesi lazım derken müthiş bir strike çıkıyor Habib Nurmagomedov'dan. Conor McGregor şaşkın. Conor McGregor şaşkın, devamını getirebilecek mi bakalım. Habib bir aparkat boşa gitti. Şimdi müthiş bir direk. Rakibini yakalayıp teller adayıyor Habib Nurmagomedov. Şimdi yere indirdi. Zor durumda, zor durumda Conor McGregor. Bakalım burada devamını getirebilecek mi Habib Nurmagomedov? Aslen güreşçi olan Habib yerde rakiplerine oldukça üstünlük kurabilen bir dövüşçü. Şimdi dirsek darbeleri strike'larla yine Conor McGregor üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyor Habib Nurmagomedov. Arda arda gelen yumruklar Habib'den. Bir dirsek daha Habib Nurmagomedov'dan. Çok zor durumda, çok zor durumda Conor McGregor. Bakalım ayağa kalkabilecek mi ama hiç zannetmiyorum. Rakibini adeta darmadağın etti Habib Nurmagomedov. Kalkmaya çalışıyor Conor McGregor ancak başarabilmiş değil. Arda arda gelen yumruklar, dirsek darbeleri. Görüyorsunuz Conor McGregor'ın halini. Görüyorsunuz. İşte bakalım orada bir submission denemesi gelecek mi? Bir diz geliyor. Bir diz geliyor Habib'e. Conor McGregor'da ama bu arada telleri ayaklarıyla tutunması yasak. Hakem hemen orada müdahale etti. Ancak Conor yine tellerden destek alıyor.

0: Rakibinin üstünde Habib. Dördüncü roundda da üstünlüğünü sürdürüyor Habib Nurmagomedov. Oldukça zor durumda Conor McGregor. Rakibini boynundan yakalamaya çalışıyor Habib. Conor McGregor yine ayağa kalkmak için şöyle bir çırpındı ama adeta mengene gibi sarmış durumda Habib Nurmagomedov rakibini. Yine yumruklar geliyor Habib Nurmagomedov'dan. Dastanlı dövüşçü Conor'ı yakaladı. Conor'ı yakaladı. Conor zor durumda Conor McGregor. Ve evet pes ediyor. Pes ediyor Conor McGregor. UFC 229'da kemerini korumayı başarıyor Habib Nurmagomedov. İnanılmaz bir mücadele. Dişini fırlattı şimdi. Ring dışında. Birine oradan oldukça öfkelenmiş gözüküyor. Ve atladı. İnanılacak gibi değil. Kim o bakıyorum. Dillian Dennis'in üzerine atladı Habib. Conor McGregor'ın takım arkadaşlarının üzerine atlıyor Habib Nurmagomedov. Las Vegas'ta T-Mobile Arena'da ortalık karıştı. Biri daha girdi, evet oradan bakıyorum, enteresan şeyler oluyor oktagona bir, evet Conor McGregor'a vuruyorlar. Bu sefer oktagon karıştı. Habib'in takımıyla McGregor'ın takımı adeta birbirine giriyor şu anda. T-Mobile Arena'da enteresan şeyler oluyor.
1: Zira Türkiye Kupası'nda büyük heyecan. Finalde Tümosan Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu?
2: Gol pozisyonu ve gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek.
2: Gol pozisyonu, toplarda gol!
1: Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
2: Takayeme gol!
1: Bugün Zira Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: hemen programa başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Şu günlerde çokça konuştuğumuz olaylı maçlardan, büyük cezalardan geçmişe dönüp örnekler vermeye çalışacağız. Bakalım o zamanlar nasıldı? Çok değişmiş miyiz? Nerelerdeyiz? Ne olmuş? Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi bence önce bir 60'lı yılların başına gitmek lazım Kemal abi. Hı hı. Olaylı maçlardan biri. Belki de hani bambaşka bir
1: o çok başka bir şey.
0: Değerlendirmek lazım. Gençler Birliği, Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması. Ama sanıyorum hani bu işin top noktalarından biri değil mi?
1: Tabii, maç bir kere İnönü Stadı'nda oynandı. Hı hı. Onun bir kere altını çizelim. Dönemin Gençler Birliği Başkanı rahmetli Orhan Şeref Apak, Futbol Federasyonu Başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Bence Türk futboluna çok ciddi katkıları var.
0: Anadolu ya Türk futbolunun açılmasını, tabii, kulüplerin tabii, açılmasını tabii, sağlayan tabii. Çok önemli bir futbol federasyonu tabii. Başkanıydı.
1: O zaman Gençler Birliği'nin başkanıydı. Dedi ki,
0: baksanız ama
1: o yazıyı da Necmi abi yazmış de. Maç yazısını. Polisler maçlarda tribünlere yüzleri dönük olarak...
0: Onlar da maçı seyrediyormuş demek ki daha önce.
1: Evet.
0: Ve Naci Yüksel Kadri maçlardan men edildi. Cezalandırılması istenen...

0: Şeref, Lefter, Hilmi, antrenör Sekeli ve Faruk Ilgaz.
1: Bitmedi, daha çok var. Bir kere Şeref, Lefter, Hilmi, onlar da ceza aldılar.
0: Aldılar değil mi?
1: 6 oyuncu ceza
0: aldı. Naci Yüksel, Kadri.
1: Onlar zaten
0: zaten gitti.
1: Onlar kafadan aldı, ötekiler de aldı. Şeref, Lefter, Hilmi de aldı. Şimdi burada Orhan Şeref rahmetli maçtan evvel şöyle bir beyanat verdi. Fenerbahçe bizi yenerse ömür boyu rozetini takacağım dedi. Ne evet, diyorsun falan dediler. Evet doğru. Dedi bunu dedi açık ve net söylüyorum dedi. Neyse tabii Orhan Şeref'in bu beyanatından sonra zaten maçlar full oynanıyor. İnönü Stadı full ve Gençler Birliği'nin de çok iyi bir takımı var o zamanlar. Mesela kaleci Selçuk, Hafatlı, Oral, İhsan, Tugay, Tevfik, Forvet, Zeynel, Solaçık. Müthiş bir takım.
0: Fenerbahçe zorla suçlu durumuna düşürülmüştür deniyor.
1: Şimdi olay şudur.
0: 6 futbolcu, bir antrenör, bir idareci.
1: Tabii.
0: O da bayağı bir...
1: Daha başka da var cezalar söyleyeceğim şimdi. Ve müsabaka, detayına fazla girmeyelim. 3-2 Gençler Birliği'nin galibiyetiyle devam ediyor. Evet. İnönü'de.
0: Gençler Birliği önde.
1: Önde. Bitime 6 dakika kala, 7 dakika kala. Fenerbahçe Yüksel attı galiba. Bir gol attı. Hakem Muzaffer Sarvan, Oğuz Sarvan'ın babası.
0: Oğuz Sarvan'ın babası. Oğuz Sarvan'ı futbol severler, yani yeniler tanıyanlar hatırlayacaklardır.
1: Golü iptal etti.
0: Evet.
1: Saha karıştı bir anda. 3-3 yapıyor Fener. Saha bir anda karıştı. O ona bu buna, o ona bu buna dalıyor. Oo bir felaket. Kenardan yöneticiler aynı bu Fener Galatasaray maçında olduğu gibi. Hani bench'te oturanlar öyle diyoruz ya şimdi. Onlar da evet. Daldı ve müsabaka yanlış hatırlamıyorsam demek ki kaç sene olmuş? 57 sene olmuş. Müsabaka bayağı bir 15 dakika falan durdu ayrılana kadar. Fakat burada parantez içinde müsabakanın durdurulması, ertelenmesi, o anda tatil edilmesi pek söz konusu değil. Neden? Şeref tribününde, yani VIP tribünü diyoruz ya şimdi. Evet. Diyelim ki 100 kişi var.
0: Evet.
1: 100'ü de asker.
0: tabii.
1: Şey, ihtilal olmuş. Sonrası. Tabii. 60 ihtilalinden sonra, neredeyse bir sene, 10 ay sonra falan. 60 ihtilalinden komple subay. Paşasından üst teğmenine varıncaya kadar neyse var. Hakem de tabii bu bir şey olduğu için oynatmak, devam ettirmek için. Neyse uzatmayalım. Maç tekrar yeniden başladı. Ve 4 dakika kala falan galiba, yanlış hatırlamıyorsan, Şeref bir kafa golü attı. Forvet'e geçip sık sık yapardı onu. Kulaklar çınlasın. Maç 3-3 bitti.
0: Yine 3-3 oldu yani.
1: Ha 3-3 oldu, bitti. Bu arada rahmetli Orhan Şeref Apak rozeti takmaktan kurtuldu. Onu da söyleyelim. Ve bak ne diyor, maçın bitimine 4 dakika kala evet. Forvet'e geçen Şeref'in kafa golüyle evet.
0: Temin edebildi beraberliği. Evet. Ama verilmeyen gol yok burada. Gol müydü, Nizami miydi?
1: Hangisi?
0: Verilmeyen.
1: Vallahi karışık. Ha. Yani o zaman böyle görüntü mörüntü falan filan yok. Tabii. Televizyon, melevizyon.
0: Al geri.
1: Al çekim, fotoğraf en fazla. Tabii. Neyse. Tabii. Aradan 2 gün geçti. 3 gün geçti. Yalan söylemeyeyim. Bir haber patladı. Fenerbahçeli 6 oyuncu işte ceza heyetinde, daha yöneticiler şunlar bunlar. Faruk Ilgaz rahmetli o zaman genel sekreter.
0: Henüz.
1: Evet. Antrenör Zekelli.
0: Macar Hoca.
1: Macar Hoca. İşte şu şeyde ellerini böyle yapmış evet. Ya. Burada esas başka bir çok önemli yer var. Bu 6 futbolcunun yöneticilerin ceza heyetine verilmesi çok önemli değil. Bugünle karşılaştırırsak önemli de.
0: Bu arada İzmir'in Karşıyaka takımı tam kadro halinde ceza heyetine verildi diyor.
1: Ha, o da başka
0: o
1: bir şey.
0: O sırada da başka bir bayağı bir şeymiş esas, o sırada.
1: Esas başka bir şey var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre
0: evet.
1: faaliyetinin durdurulması. Yani basket, ne bileyim işte yüzme, ping pong.
0: Hangi branşlar varsa.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre faaliyetinin durdurulması. Bu bugüne kadar spor tarihimizde rastlanmamış bir teşebbüs, öyle diyelim, girişim.

0: işte.
1: İhtilal dönemi tabii.
0: İhtilal
1: şey,
0: dönemi.
1: Mantık yok ki.
0: Tabii zaten federasyon başkanı şey ne o söyle adını asker beden terbiyesi genel müdürlüğü vardı o zaman. O asker hepsi asker. Tabii o, ve o arada Fenerbahçe'de Yunanistan'a gidiyor. Çarşamba günü özel maç oynayacak. Galiba AYK'yla. Faruk abi de kafilede rahmetli. Giderken büyük bir darbe aldık. Böyle bir şey olabilir mi falan diye beyanatlar verdi. Hı. Hasan Kamil, yanlış hatırlamıyorsam başkan. Hasan Kamil Sporel'in müthiş bir açıklaması vardır. Bugünkü bütün başkanlara örnek olsun. Bulun okuyun. Keşke getirseydim. Çok uzun değil. 3-4 cümle. 3-4 cümlelik bir şey. İşte hakiki Fenerbahçeli, hakiki Fenerbahçe içinden çıkma. Hasan Kamil Sporel kim? Zeki Rıza Sporel'in kardeşi.
1: Evet.
0: Onu öyle bir bu olaylarla ilgili muazzam bir demeci vardır. Bütün başkanlara örnek olsun. Bulsunlar, okusunlar. Her yerde vardır bulur girerlerse. Ve bu Naci Yüksel Kadri Şeref filmi 6 kişi birden ceza aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kişi 6 ay.
1: Lefter ne kadar almıştı?
0: Lefter galiba ya 2 ay ya 3 ay. Yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir şey. O zaman şimdiki gibi kadrolar 28-35 kişi tabii değil. Canım. 15 kişi.
1: Bittin.
0: Ve 6 kişi gidince Fener takımı kaldı 5 kişi. Hadi 2 de yedeği koyalım 7 kişi. İstanbulspor'la maç var. Ya nasıl oynayacağız? Genç takımdan 4 tane oyuncu aldılar. Genç. Necati, sol açık Engin, santrfor Oktay, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de galiba Necmi santraf. 6 tane oyuncuyu şeye aldılar. A takımına. Takım İstanbulspor'la maç var. İstanbulspor'un da iyi zamanı. Sabihler falan filan oynuyor yani. Ve İnönü Stadı'nda bir maç. Fenerbahçe İstanbulspor. Fenerbahçe B takımı diyeyim, takviyeli A takımı. Fenerbahçe o maçı 6-2 kazandı. Can Bartu'nun en çok sivrildiği maçlardan biridir o. Ve bak burada mesela Can yok. Ne, şu Puşkas Ergün duruyor ya aşağıda, en sağda.
1: Evet.
0: Onun yanındaki Necati işte genç takımdan sağaf. Nedim Doğan en solda yeni transfer olmuş Fenerbahçe'ye. O da 6 ay ceza aldı biliyorsun yamuk transferden. Şimdi
1: Can şu en sağda ayaktaki değil mi?
0: Naci o.
1: Öyle mi?
0: Naci, Lefter, Kadri, Özcan. Gerçi Özcan Fenerbahçe tarihini yazanlara göre başka biri de adı onun.
1: Nasıl?
0: Unuttum şimdi.
1: He anladım. Kitaptaki hatalardan bahsediyorum.
0: Fenerbahçe'yi tamam. Kazıklayanlar açık ve net söylüyorum. Kazıklayanlar. Açık ve net kazıklayanlar. O Özcan'ın ismi
1: başka. İyi niyet var diyelim biz.
0: İyi niyet falan yok abi. Bilmemezlik var, atma var, adam kandırma var, her şey var. Yanındaki Atilla. Şeyin, Özcan'ın, Hilmi ve kaleci Şükrü abi. Şimdi Fenerbahçe ve ertesi gün hangi gazetedeydi? 61 Milliyet'te olabilir. Yalan söylemeyeyim. Saat 6. Cezalı 6. Fenerbahçe 6. İstanbulspor küçük kartla 2. Küçük rakamla.
1: He, o şey meşhur bir öyle şey vardı. 6-6-6 muhabbeti.
0: Tam 6'da. O zaman böyle saat şey yok, kronometre falan. Bizim İlhan, rahmetli Mustafa amcanın oğlu İlhan değiştiriyor tabelaları. Tam Fener 6. golünü attı. İnönü'de saat vardı skor tabelasında, o da tam 6'ydı.
1: İlginç.
0: Onun için saat 6. 6 cezalı, 6, Fenerbahçe 6, küçük İstanbulspor 2. Bu peki, çok tarihi bir olaydır. Ben şunu hatırlıyorum hafızamda. Hiçbir takımın futbol, yani bir futbol takımının 6 oyuncusu birden ceza almamıştır bir maçta. Hatta bu ceza alanlar arasında unutmuş arkadaşlar, bir de rahmetli babam var, o da 6 ay aldı.
1: O ne?
0: Lisans işlerini yapıyordu. O da tabii o da sahaya dalıyor.
1: He şey.
0: Herkes daldığında 6 ayda o almıştı. Bu çok tarihi bir olaydır. Ama 6 ceza tabii tarihidir de bir de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün faaliyetinin evet, evet, bir süre dondurulmasına.
1: Sonra nasıl o şey oldu? Hızlanalım diyor arkadaşlarım. Onu
0: yani o işte olmadı. Bu cezalar.
1: Ne yapıyorsunuz ya falan diyenler, aklı selim sahibi
0: tabii
1: insanlar
0: Ankara'da,
1: çıktı herhalde.
0: Tabii Ankara'da, tabii askerde de var.
1: Tabii ki. Şey tabii ki.
0: Ve ama bu 6 o cezalı oyuncu cezalarını çektiler. Tahkim mahkim yok o zaman.
1: Tabii. Peki bir 10 yıl kadar sonra aşağı yukarı bir Ankara Gücü Beşiktaş var.
0: Evet, Ankara'da.
1: 70'li yılların başı.
0: Evet.
1: O da enteresan.
0: Baba Gündüz teknik direktör Beşiktaş'ta.
1: Şu Beşiktaş kadrosuna baksana Kemal abi.
0: Necmi Mutlu yardımcısı.
1: Sanlı abi falan da var.
0: Sanlı, tabii Arap Yusuf en başta rahmetli. Onun yanındakini buradan çıkartamıyoruz. Sanlı, Necmi abi, Baba Gündüz, Sabri, Zeko, altta Nihat, rahmetli Vedat, Ergün Galatasaray'dan geldi. Baba Gündüz getirmişti. Şimdi bu Ankara Gücü Beşiktaş maçında da Yusuf oyundan atıldı. Bizim rahmetli Yusuf.
1: Yusuf'un oğlu.
0: İtişler, kakışlar falan. Netice itibariyle Ankara Gücü Beşiktaş'ı yendi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de tünelden içeri girerken... Evet.
1: Sabri Bey'in sarsıntısı geçirdi.
0: Tabii,
1: Yusuf oyundan atıldı. Maçı Ankara Gücü 1-0 kazandı.
0: Tabii. Ve maçtan sonra, yani maç bittikten sonra Beşiktaş soyunma odasına giderken arbede çıktı.
1: Öyle bir resim de var.
0: Var mı? Mesela ben şeyi çok iyi hatırlarım. Bizim rahmetli Vedat'ı...
1: Ankara Gücü futbolcusu Erman da tedbirli olarak ceza kurumuna sevk edilmiş.
0: Tabii.
1: Artık bilmiyorum, tanıyor musunuz bu Erman'ı bir yerden?
0: mesela bizim Vedat az kalsın öldürüyorlardı. Merdivenlerden uçacaktı. Vedat'a daldılar bizim Beşiktaşlı. Yani büyük
1: Vedat bir... Okyar rahmetli.
0: Tabii büyük bir adet. Hatta Baba Gündüz bu maçtan sonra görevi bıraktı Beşiktaş'ta. Ve son bir hafta kalmıştı veya iki hafta, yalan söylemeyeyim. Necmi Mutlu Beşiktaş'ı antrene etti yani teknik adamını.
1: Evet.
0: Necmi Mutlu yaptı. Son bir maç mı iki maç mı ne bak. Arbede'den de bak aşağıda şeyler var görüyor musun? Fotoğraf var bak. Tavşan Sami.
1: Evet evet şurada.
0: Tabii. Bak Sabri'nin haline bak. Görüyor musun? Bu da çok şeyli bir maçtır. Olaylı bir maçtır.
1: Evet.
0: Düşün, Gündüz Kılıç gibi bir adam Beşiktaş'taki görevini bıraktı bu maçtan sonra.
1: Peki, yakın tarihten iki örnekle bu bölümü noktalayacağız. Bir, 2008'de Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı var. Meşhur Volkan ve Lincoln'un ön plana çıktığı yakın tarihten ki o da bir 10 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Var mı işte o maçtan bir görüntü? Lugano orada, Lincoln orada, Cüneyt Çakır hakem. Gergin bir maçtı gerçekten. Volkan ve Lincoln arasındaki... Çok bir şey değişmemiş.
0: Tekmeye bak abi.
1: Burada Volkan cezayı kesmiş.
0: Daha bir tekme daha sallayacak. Şimdi acaba Volkan kaç maç ceza aldı bu hareketlerden sonra?
1: Volkan o zaman 3 maç ceza almış.
0: Vay anasını çok vermişsin zaten.
1: Yok 6 maç ceza almış, düzeltiyorum.
0: Şimdi oldu.
1: 6 maç ceza almış ama tahrikten dolayı 4'e inmiş.
0: Hatta kaldırsaydınız tamamen ya. Niye veriyorsunuz ya? Ağır tahrik var deyip tamamen kaldırsaydınız. Ya Türkiye'de...
1: 6 maç alıyor, tahrikten dolayı 4'e iniyor.
0: Bak sevgili Ender...
1: Volkan Brezilyalı futbolcu maçının cinayet sebebi demiş. Kendisine ana avrat küfrettiğini iddia etmiş. Cüneyt Çakır Türk hakemliğine kara gecelerinden birini yaşattı diye bir şey var. Ahmet Çakır'ın
0: o dönemde yazısı var. Ahmet Çakır'ın işi o. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Keşke futbol özerk olmasaydı. 92'de çıkan 3813 sayılı yasayla. Keşke olmasaydı. Keşke.
1: Ya... O da beceremiyoruz demek şu senin söylediğin.
0: Bize uymuyor kardeşim ya.
1: Yakın bize tarihten Volkan-Lincoln kavgası, Volkan'ın 6 maç aldığı, ceza aldığı, sonra 4'e indiği olaylı gün. Yani
0: şu yaptığı hareketi gördün mü Volkan'ın?
1: Aynı noktada devam ediyoruz.
0: Ölebilir adam ha.
1: Tabii diz vurmuş.
0: Nereye vuruyor ama?
1: Görüyorum.
0: Ölebilir tabii. Adam yani ha. Cinayete teşebbüstür bu. 3 maç.
1: Selçuk, aferin. Volkan. 3 değil 6 maç. 6 maç 4'e iniyor.
0: 4'e iniyor abi işte.
1: PPDK Galatasaray'ın Türkiye'de şey kadar düşünüyor. Lincoln'un tekme adamı Volkan'a 4 maç ceza verdi.

0: şeklinde bir...
1: Hayır zaten 4 vermiş, 6
0: vermiş. 4 vermiş ama burada bak haberde 4 gözüküyor çocuklar.
1: Tekme atan kırmızı.
0: Demek ki tahkimde onu onamış. Şu haberde öyle var çünkü. Tabii. Bakın.
1: Tahkime itiraz etmiş, tahkimde onamış.
0: Evet. Peki bir de yine o dönemler aynı sıkıntılı, hayli sıkıntılı dönemlerdi. Bir yıl sonra 2009'da yine bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Burada Volkan'ın 4 maç cezası, önce 6 maç olarak belirlenen ceza ağır tahrik altına geçen 4 maça indirildi diyor burada da.
1: Ama ceza kurulu zaten 4.
0: Fenerbahçe 4'e de itiraz etmiş. He.
1: Ceza kurulu 6 düşünüyormuş, 4 vermiş sonra.
0: Lugano, Gökhan Gönül ve Lincoln'de bir maçtan men cezası almışlar. Evet, diğer bir yıl sonraki derbiye geçelim. Bu da o derbide. Bu 12 Nisan 2009 Arda. Galatasaray'da Arda ve Emre görüyor. Emre Aşık, Fenerbahçe'de Lugano ve Semih. 4 kırmızı kart var bu maçta da. Baksanıza. Boğazlara yapışmalar. Ne yapıyorsun diye arkadan. Var mı bir fark? Ha şu çok güzel görüntüdür. Bir önceki ona geliriz tekrar. Roberto Carlos ile Lincoln şöyle.
1: Şimdi Brezilyalılar değil mi abi?
0: Ne yapıyor bunlar diye o kenarda. Öyle bakıyorlar. Harika, şimdi birazdan gelecek. Bu Arda Semih'in yüzünde artık ona yumruk mu diyeyim ne diyeyim, birisi boğuyor, birisi yumruk atıyor. Allah
1: aşkına. Bak şunlara bak abi.
0: Bak ne yapıyor bunlar ya diye. Harika. Roberto Carlos'la Lincoln'un seyredişi harika, harika görüntüdür.
1: Harika.
0: Ama yani baya yumruklar, tabii, şeyler, boğaza yapışmalar falan. Ve buradan çıka çıka ne çıkıyor biliyor musunuz? Arda 3 maç. Bakın az önce görüntü şeyi gördük. Emre Aşık 2 maç. Sabri 2 maç. Lugano 5 maç. Arda nasıl maç almış ya? Baksana ha. Arda onu gırtlaklıyor, oradan bimlemle yapıyor. Emre Açık, Lugano 5 maç almış. Lugano boğaza yapışmıştı. Semih 3, Volkan yine var 3. Yani 6 oyuncu burada ceza alıyor. Toplamda 8-11 maç, 14-16, 18 maç ceza çıkmış. Vay be. Adnan Polat'a 45 gün hak mahrumiyeti.
1: Ha şahsı değil mi?
0: Galatasaray'a 1 maç sağ kapatma, 1 maç seyircisiz oynama. Hiçbir şey değişmiyor. 10 yıl önce, 10 yıl sonra. Bıraktığımız yerde duruyoruz. Aynı noktada, aynı yanlışları yapmaya devam ediyoruz.
1: Bu arada başka şey de var. Sabriye'de 2 maç.
0: Sabri var. Toplam 20 maç fatura, evet. Yine bir geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın sizi bugün artık belki de çok az insanın hatırladığı, bilinmeyen bir takımla tanıştıracağız.

0: bilinmeyen bir takım diyorum. Vallahi ben dahil birçok insan böyle bir takımın varlığından belki de haberdar değildi. Yani ben işte bu programı yapmaya başladığımızdan beri tabii.
1: Sen nereden haberdar olacaksın kardeşim ya?
0: 46 ile 65, 40 kaç? Evet, 46 ile 65 arasında var bu takım. Yok, seyretmemize imkan yok zaten. Ama çok duymamışız da. Çünkü yani bağışlayın, tırnak içinde garip bir takım bu. Neden garip olduğunu şimdi anlatacağım. Şöyle bir doktora tezinden alıntı var önümde. Türkiye'de futbolun iş dünyasıyla yakın temasında öncü olan bir örnektir. Bu sonradan biliyorsunuz. İstanbul Sporlar, Siirt var, şunlar bunlar. Şimdi AŞ olan futbol takımları, sahipli futbol takımları var. Bu ilk örnek. Türkiye'deki ilk örneği Adalet Futbol Takımı. Çok enteresan. Adalet Futbol Takımı 1946 yılında Adalet Mensucat diye bir fabrika var.
1: Battaniye yapıyor özelliği. En büyük özelliği.
0: İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemlerin hani önemli işleri tabii bunlar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse futbol dünyasına yatırım yapıyor o aile.
1: Bir önemli işleri daha var. Parantez açalım. Hı. Unutturma bana. Süreyya Sineması'nı bilir misin Kadıköy'deki?
0: Bilmez miyim?
1: O da onlarındır.
0: Aa.
1: Tabii.
0: Opera binası gibi.
1: O da yani Süreyya Sineması'nı

0: onlar yaptırmıştır. Sonradan kime hibe ettiler? Belediyeye galiba, yanlış hatırladım.
1: Adalet kurucusu Süreyya İlmen, 2. Abdülhamit döneminin ünlü ser askeri Rıza Paşa'nın oğludur diye bir not var önümde. Şimdi nedir bu adalet takımını önemli yapan biliyor musunuz? Büyük transferler yapıyorlar. Para var, bir özel firmanın takımı.
0: Tabii.
1: Ve hiç görülmedik bir şekilde inanılmaz para harcayıp transferler yapıyorlar. Hiçbir zaman böyle şampiyonluk vesaire yok. Ama çok enteresan sonuçlar, büyüklere kök söktüren maçlar, büyük takımlar karşısında alınan önemli galibiyetler var. Adalet takımı İstanbul 5. Amatör Küme'de başlıyor. Yükseliyor. 1. Lig'e kadar.
0: Tabii.
1: Öyle bir para desteği var ki takıma. Bu şekilde yükseliyor. 49-50'de 2. kümeye yükselmiş. 49-50 ve 50-51 sezonlarında 2. kümede şampiyon olduğu halde terfi maçları yok o zaman. Geçememiş, tersini düzeltiyorum. 1. kümeye çıkabilmek için de işte Fenerbahçe'nin 7 oyuncusuyla anlaşıyor. Onu birazdan anlatacağız. Çok enteresan, transfer bedeli olarak o ürünlerin yapıldığı tezgahları veriyorlarmış. Onlar çok ciddi para o zaman.
0: Yani tezgah verirlerken tezgahtan gelecek parayı, o evet, üretilen üründen gelen parayı.
1: Gelen parayı.
0: Tabii.
1: Ve mesela Küçük Erol kendisi için özel olarak satın alınan 9500 liralık bir tezgah karşılığında profesyonel mukavele yapmış. Bakın, sene 1950, 9500 lira. Tabii. Ben bilmiyorum da sen ne diyorsun Kemal abi?
0: Ev alırsın.
1: Ev parası.
0: Tabii.
1: Ve Türkiye'de bir enteresan not daha söyleyeyim. 1951-52 sezonunda Türkiye'nin ilk profesyonel yabancı oyuncusunu alan da bu takım.
0: Tabii, Oscar.
1: Arjantinli defans oyuncusu Jose Alberto Valdivesio, Oscar diye tanınıyor.
0: Biz Oscar diyebiliriz.
1: İlk yabancı futbolcu Arjantin'in San Lorenzo, hani öyle şey de değil. İspanya'da Atletico Madrid'de oynuyor. Ardından Real Zaragoza'dan Adalet futbol takımına geliyor.
0: Yalnız Oscar defans oynamazdı çok. Yani şöyle söyleyeyim sana.
1: Ön libero gibi mi?
0: Bugünkü orta saha
1: gibi
0: filan. Yani öyle söyleyeyim.
1: Çok enteresan ama tabii, ya. İlk yabancı futbolcu.
0: Tabii, Oscar. Ne goller attı.
1: İlk yabancı futbolcu bu takımda. İlk iş dünyasının sahibi olduğu takım olma özelliği bu takımda. Ve Adalet takımı 1951-52 sezonunda 2. küme A grubunu hiç yenilmeden, hiç berabere kalmadan şampiyon olarak bitiriyor. B grubu şampiyonu Beyoğlu, ama amatörden profesyonele geçme yok demişler. Ama öyle bir baskı olmuş ki tabii, parasal güç de var. Basın gücü,
0: profesyonellik ilan edilmiş. Tabii.
1: Diyor ki o zaman biz de profesyonelliğe geçelim. Dayanamıyor federasyon bu baskılara. Ve Adalet takımı ve Beyoğlu Spor'la beraber, Beyoğlu Spor'a da yarıyor bu, 1952-53 sezonundan itibaren profesyonel ligde yer almaya başlıyor. Yani şeyde, birinci ligde 7 sezon kalmış Kemal abi.
0: İlk başlarda işte bir dördüncülük.
1: 3 kere ilk 5'te yer almış.
0: Bir dördüncülük, bir beşincilik benim aklımda kaldığı kadarıyla, ama yani şöyle, o zaman bütün takımları ezen diyeyim, kimse alınmasın, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a da kök söktüren bir takım.
1: Örneğin 53-54 sezonundan skorlar var. Galatasaray'ı 4-1 yenmiş. Vefa, o dönemin önemli abi, takımı 6-2 yenmiş. Bir yıl sonra, 10 gün sonra 6 haftadır yenilmeyen Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmiş, bir önceki sezonun şampiyonu. Yani
0: tabii,
1: önemli yani, skorlar
0: elde etmiş. Ama ne oyuncular var. Demin gösterdiniz bunu.
1: Şimdi Fenerbahçe ile o transfer olayı çok şey konuşulmuş tabii, o dönemde.
0: Şöyle,
1: 7-8 oyuncuya transfer teklifi gidiyor. Hatta yani verilen paralar çok büyük paralar o günün paralarıyla. Fenerbahçe bu durumdan bayağı muzdarip oluyor.
0: Tabii, Osman Kavrakoğlu rahmetli, o zaman başkan Fenerbahçe'de. Demokrat Parti milletvekili, Büyük Millet Meclisi reis vekili aynı zamanda. Profesyonelliğe geçtikten sonra herkes mukavele imzalayacak tabii. Rahmetli Osman, ben abi derdim, beni çok sık çağırırdı eve, konuşurduk, sohbet ederdik futbol hakkında. yani şimdi geçmiş gün tabii, parayı o kadar iyi hatırlayamayacağım. Diyor ki 5'er bin lira mukavele yapacaksınız, profesyonel olacaksınız. Bunlar diyorlar ki ya 5 bin çok az, şeyimiz öyle, gücümüz öyle. O zaman para mara yok ki. O arada da işte Adalet Fabrikası diyelim, Adalet Kulübü diyelim. Bunlara bu paranın iki mislini, artı biraz evvel bahsettiğin gibi battaniye dokunan tezgahlardan yapılan satıştan da kar.
1: Oradan da büyük para geliyormuş.
0: Tabii. Ve bunu kıramıyorlar. Selahattin Samim Halil, efsane takımın haf hattı komple gitti. Yani öyle. O Fenerbahçe tarihinin bir numaralı efsane takımıdır. Hiç kimse
1: alamazdı. Adalet takımını bir verebilir miyiz ekrana çocuklar?
0: Ya işte bak burada bu Ayhan Galatasaray'da da oynadı en kenarda. Kaleci Ömer. Oscar işte orada bak. Bıyıklı. Evet. Gökçen. Santraf. Sonra emekli olduktan sonra Dalyan'da beraber de oynadık. Rahmetli Selahattin Torkal. Selahattin efsane Torkal. Sahibi. Ahmet Karlıklı Galatasaray'da da oynadı. Erol Keskin meşhur efsane takımın küçük Fikret Erol Süper Eftar Halit yeni vefat etti. 2-3 sene oldu. Bu şey Salim Galatasaray'da da oynadı. Deli Turan. Öyle lakabı çıktı. Kusura bakmasın kimse. Fener'e transfer oldu sonra. Fener yani.
1: Cahit Çandan falan.
0: Cahit abi ondan sonra. Yani.
1: Salim.
0: Salim işte en başta. Cavut. Yani bunların hepsi Galatasaray'da şurada. Ama Fener'den o üç kişi geçtikten sonra Erol Keskin de gitti. Kısa bir süre sonra. Hatta. Bakın bunu zaman içinde Adalet Fabrikaları sahibinin kızı kimden evlendi?
1: Kim evlendi?
0: Fenerbahçe'nin meşhur santrforu Canavar Burhan'la. O zaman Canavar Burhan da Adalet'e gitti.
1: O 5 bin lirayı kabul etmemişler ya, her futbolcu 8 bin lira, 200 lira aylık. Ayrıca iki tane battaniye makinesinin karı.
0: Büyük.
1: Yani nerede 5 bin, nerede 8 bin. Üzerine maaş, bir de iki battaniye makinesinin karı.
0: 3 misli. Ve yeni profesyonel oğlum. Büyük para ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu transfer aşağı yukarı adam başı 15 bin lira falan.
1: 15 bin lira da iki ev parası değil mi?
0: Sen ne diyorsun? Bize köşk vereceklerdi 63 yılında. Moda'da babama yalvardılar, geri al diye, babama para yok nasıl alacağız ya dedi, 27 bin liraya.
1: Düşün.
0: 3 katlı köşk, bahçede elma ağaçları, malta, erikler, melikler. Düşünebiliyor musun? Gittiler. Yani çok kişi Adalet'e bu veriler sayesinde çok kişi gitti Adalet'te oynadı. Bak ben buraya bir not aldım. Kaleci Ömer'i söyledim. Sen öbür kaleci kim biliyor musun? Yani kalecilerden biri. Burada yok, burada yok.
1: Şey, burada ama benim önümde şey var.
0: Nerede?
1: Liste var galiba, bakayım. Burada var mı?
0: Buradaki takımlarda yok, benim önümdekilerde.
1: Tamam, kim abi?
0: Fecri Ebcioğlu.
1: Oo. bu meşhur Yaşa Fenerbahçe şarkısının düzenleyicisidir aynı zamanda da.
0: Fecri abi
1: aranjörüdür.
0: Adaletin.
1: Ama Türk televizyonlarının da 70'li yılların duayenidir bizim mesleğimizin.
0: Tabii.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Fecri abi yedek kalecilerden biri. Oynadı. Oynamadı değil. Sonra mesela bakıyorum. Ahmet Karlıklı'yı, Gökçen'i söyledik. Salim'i, Erol Keskin'i söyledik. Halil orada zaten haf attı. Selahattin Samim Halil. Fenerbahçe'nin efsane haf attı komple gitti Adalet'e. Bak burada Halil Özyazıcı, bak antrenör var ya arkada, evet. O Fenerbahçe'nin efsane solafı. Bir yanında Selahattin Torkal, öbür yanında Erol Keskin, Fenerliler, Turan, Ahmet Karlıklı.
1: O kadar paraya.
0: Tabii. Ayhan.
1: En iyi derecesi 3 kere 5'inci.
0: İlk 5'e girdi. 2-4-1-5 galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: 2-4-1-5.
0: Ama şeyin senin bu işi hazırlayışının temelindeki şey şu. İlk defa bir firma tarafından
1: ilk Türkiye'de ilk
0: finanse edilen bir futbol takımı.
1: Yani iş dünyasının ilk defa bir futbol takımını finanse etmesi, satın alması ya da sahibi olması diyelim.
0: Sahibi.
1: Türkiye'de ilktir Bir de güzel bir başka bu olayın yönü de ilk yabancı futbolcunun da

0: Tabii.
1: Bu takımda oynuyor olması. Tabii. Türkiye'deki ilk yabancı futbolcuyu transfer eden takım, bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği Adalet Futbol Takımı ve iş dünyasının para yatırdığı, sahibi olduğu ilk takım.
0: Şu fotoğraf kalabilir mi arkadaşlar? Sakın kaldırmayın. Bu İnönü Stadı.
1: Evet.
0: Yere bir bakar mısın abi?
1: Oo. Aşağı yukarı toprak diyeceğiz biz ona, bir ya, çim falan olsa, yok.
0: Toprak olsa neyse, başka bir şey ya.
1: Arada taşlar falan var.
0: Ya ne diyorsun sen ya?
1: Kramponlara baksana, ayakkabılara.
0: Ya ben sana bir şey diyeyim, aslında dünyada araştırıp bunun bir konuyu, yani bilmiyorum kim yapar yazar da, bir futbol sahasında basketbol maçı, Avrupa Şampiyonası düzenlendi.
1: Ya, yaptık burada.
0: Güreş düzenlendi. Evet. Cemal Kamacı'nın boks maçı burada yapıldı. Sirk geldi buraya. Sirk. Bildiğin sirk. Atlar, hatta, hayvanlar, filler.
1: Hatta öyle yabancı bir filme de konu olmuştur ya, o sirke gelirler falan.
0: Düşünebiliyoruz. Ve bu sahada Allah'tan, Allah yardım etti de, bu bir kuşak. Yani ne mikrop kapılır oradan, bilmem, ondan anlamam. Yani bir 50-60 kişimiz ölmedi Allah'tan. Düşünebiliyor musun abi?
1: Peki, Adalet Futbol Takımı'nı bu şekilde tanımış olduk. Bir döneme 1946 yılından 65 yılına kadar varlığını sürdürüyor. Fabrika sıkıntıya düşünce, o iş sıkıntıya düşünce direkt futbola yansıyor. Takım da yavaş yavaş tarih sahnesindeki yerini alıyor ve yeşil sahalardan çekiliyor. Beşinci kümeden bugünkü adıyla işte Süper Lig seviyesindeki profesyonel lige ve Atatürk Kupası'nı kazanıyor. Yılın takımı diyenler var. Bu şekilde yaptığı sansasyonel transferlerle futbol tarihimizde ayrı bir yeri var.
0: Bir kişinin ismini daha analım. Anmak zorundayız. Fahri Sömer rahmetli. Bu Adalet'in o transferlerini, o kadrosunu kuran adamdır. Fahri abi. Sonra bir süre sonra da Karagümrük'ü almıştır eline. Kadri Aytaç'ı Karagümrük'ten, Galatasaray'dan Karagümrük'e transfer eden adamdır.
1: Önemli işte.
0: Bir başka şey daha, biraz yeni bu. Fatih Terim'i ilk yazıp bulan adamdır. Adana Demirspor'da. Fahri Sömer. Beni zorla maça götürdü İnönü'ye. Dedim baba, dedim yapma, iş güç var dedim. Bir gittik, Feriköy Adana Demirspor oynuyor. 150 seyirciye ya var ya yok. Baba dedim, beni neye getirdin bu maçı? Dur oğlum dedi, bak dedi, Adana takımında bir 9 numara var dedi.
1: O zaman
0: Santrfor oynuyor Fatih. Dedim seyret dedi ya, onun için getirdim. Bir baktım, çok atletik bir yapı, zeka falan filan. Ne haber dedi. Dedim tamam baba, teslim oluyorum, iyi ki gelmişiz dedim. Sonra Galatasaray'a geldi zaten Fatih.
1: Peki şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakalım hangi unutulmaz anı takip edeceğiz? Efendim bir dönem biliyorsunuz daha önce de yaptık. Sahanın içinden röportajlar falan vardı. O dönemin yayıncı kuruluşu sahanın içine girip işte TRT'ydi vesaireydi. Röportajlar yapabiliyordu. Maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına röportajlar yapılabiliyordu. Teknik direktör isyanları. Bakın Hikmet Karaman nasıl isyan ediyor. Teknik direktör isyanları. O anlara şöyle bir gidelim, gülümsetelim sizi.
2: Kardeşim bak, bu ter. Ter bu, ter.
3: Hocam neye isyanınız ne hocam?
2: Lan maç bitti, isyan neye? Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskı yiyoruz olabilir ama daha neyi oynatıyorsun? Saatik gösteriyor. Kardeşim geçen hafta İsmet Arzuman maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Yavuz Asık kaseti. İsmet Arzuman'ı izlesin. Şimdi de bu. Ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne hali uzatıyorsun?
3: Ayıp. Hocam kasıt mı var? Bir hata mı var?
2: Ne yapıyor kardeşim? Golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor?
1: Neden isyan diyor biliyor musunuz? Kocaeli İnönü'nde 1-0 önde. Galiba Beşiktaş maçı mı bu? Hangi karşılaşma bu? 2002-2003 sezonu. Ben Beşiktaş maçı diye hatırlıyorum. Lazarov'un golüyle 1-0 önde deplasmanda. Ama sonra 87'de bir gol yiyor, 1-1 oluyor.

0: 90 artı 5'te yemiş golü, ona isyan ediyor çok uzattı diye Hikmet Karaman.
1: İşte.
0: 90 artı 6'da hatta. He. Ahmet Dursun iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi diye de bir şey var bak. Beşiktaş Ahmet Yıldırım 1-1 yapıyor, Ahmet Dursun 2-1 yapıyor. Sene kaç? 2002-2003. İstikamet diye de bir manşet var o dönemde. Bülent Bey dediği de Bülent Yavuz herhalde. Bülent Bey'e diye alt
1: atan olabilir. Evet. Hakem değil mi?
0: Ahmet Dursun artı 96'da iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi. O da enteresanmış ya. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Bir başka teknik direktör isyanına gideceğiz şimdi. Yine belki de Yılmaz Hoca'ya, Yılmaz Vural'ın üzerine yapışan bu olaydır. Bir bakalım nasıl yaşanmış. 2008-2009 sezonu Kocaeli Spor'u kümede tutmaya çalışıyor Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural. Ve Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 2-2 berabere maç, son anlar, bakın ne oluyor. Yılmaz Vural, bakın golü yiyince Yılmaz Hoca'nın tepkisi. Burada da bir maç 5 dakika uzatılmışsa bu sürede biter. 1 dakika daha niye uzatıyorsun diyor. O uzatmada bu sefer de Fenerbahçe Kocaeli Spor'a golü atıyor. Ve Yılmaz Vural, bir kez daha verelim o görüntüleri ya. 2-2 maç. Yılmaz Vural bir baştan saatine bakıyor şu anda. Dua ediyor Yılmaz Hoca. Saati gösteriyor 4. hakeme. Ne yapacağız diyor. Maç bitmeli artık diyor. Ve gol yiyince işte böyle yıkılıyor Yılmaz Hoca. Evet. Bu iki tebessüm ile hatırladığımız hatırayı, o unutulmaz anlarda sizinle paylaşmak istedik.
1: Bu hangi maç?
0: İşte o maç bu. Değil mi çocuklar? Fenerbahçe Kocaeli Spor maçı.
1: Semih veriyor arabasını.
0: Bu ise mi o ya?
2: Bu da müthiş golmüş.
1: Ha, Uğur Boralov.
0: Sonra Kocaeli Spor 2-2 yapıyor yanılmıyorsam. Ve sonra bu 2-2 giderken işte Yılmaz Hoca'nın, Semih Şentürk'ün golü, Yılmaz Hoca'nın yerlere düşmesine, çöküp kalmasına
1: neden olan gol.
0: Alex de var, evet. Yılmaz Hoca işte bu durumda. Evet. Peki bir sonraki bölüme geçelim. Bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyu tanıtacağız size. ...1995-96 sezonuydu. İlk kez ülkesinin dışında top koşturacaktı o oyuncu. Ve Danimarka'dan gelen bir başka oyuncu daha vardı önce. Uche ile Brian Nielsen beraber gelmişlerdi.
1: Sol bek, evet.
0: Ama Uche ile ekürüleşen ve efsaneleşen Jes Hök oldu. Uche Hök ikilisi... İşte Falko Stumpf gibi, Bülent Popescu gibi,
1: tabii.
0: Zago'yla, unuttum şimdi kimdi o?
1: Ahmet Yıldırım oynadı bir aralık falan yani.
0: Ronaldo muydu? Ronaldo Zago gibi. Evet. Yani böyle futbolumuzda yer etmiş çok önemli ikililerden, stoperlerden biri tabii oldular. Jes Hök'ten bahsedeceğiz. Çok enteresan bir stoperdi, ayağına çok hakim. Akıl koyan, savunmaya liderlik eden bir stoperdi Jes Hök.
1: Sertti de.
0: Evet.
1: Fakat genelde sertliği ön planda olan stoperlerin teknikleri biraz zayıftır. Oyunu görmeleri de o kadar çok net değildir. Yani iyidirler ama biraz eksikleri vardır. Şimdi bu Cesök olayı...
0: Bu 95-96 sezonunda bir sarı kartı bile yok bakın. Sert ama o kadar tabii aklıyla oynuyor ki.
1: Bu transferi enteresandır. Cesök'ü kim yurt dışında izleyip Fenerbahçe'ye getirmiştir?
0: Alişen dönemi.
1: Alişen dönemi de kim getirdi ama dışarıda izleyip. Bu da bizim kör ülke rahmetli.
0: Evet.
1: Dalyan sahasının hakemi. Rahmetli ya.
0: Arkadaş Adan abiler falan var.
1: Datku geliyor arkada. O da yardımcı antrenör galiba o dönemde. Şimdi kim bu Cesög'ü Serkan orada rahmetli? Yurt dışında seyredip de bunu alalım, bu bizde çok iş yapar
0: diyen kim?
1: Diyen. Bunu dedikten sonra da ya hiç aklını mı kaçırdı sen, Danimarka'dan gelip de burada oyuncu mu oynar falan filan diyenlere
0: tepki
1: rağmen
0: alan.
1: Ben buna sabaha kadar futbol bilgim açısından kefilim diye Alişen'i ikna eden adam. Kulakların çınlasın Selim Soy'dan.
0: Oo, Selim abi mi?
1: Tabii. Selim'cim kulakların çınlasın. Cesög'ü Fenerbahçe'ye transfer eden diyeyim. Ya parasını o vermedi tabii de. Selim Soy'dandır. Geliyor, seyrettim diyor. Evet, çok iyi diyor. Çok iyi iş yapar. Alalım bunu diyor. Karşı çıkanlar oluyor tabii. Ya Danimarka'dan adam mı gelir buraya falan filan diye. Geldikten sonra da herkes Selim'e Allah razı olsun, iyi ki gidip seyretmişsin, teşekkür etti yani. Ve Fenerbahçe'de tabii hele şey Uçay'la ikisi yan yana müthiş bir ve Cesök bizde gittik yani Fenerbahçe'den bizden gittikten sonra Türkiye'den gittikten sonra da oynamaya devam etti. Topu mu bırakmadı yani.
0: Chelsea'ye gitti ya.
1: Yani anladın mı?
0: 33 yaşında Chelsea'ye gitti.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Şey maçında 95-96'da geliyor. Toplamda 4 sezon, o sezon dahil 4 sezon oynuyor. Sonra son yılında işte Beşiktaş maçında bir çizgiden elle çıkardığı top var. Orada herkes bir anda günah keçisi ilan ediyor.
1: Yani o giren golü çıkartıyor adam. Diyor ki dayanın diyor.
0: Uçen'in bacağının kırıldığı tabii, şey. Tabii. Aynı maç. Uçen'in bacağının kırıldığı
1: bacağı
0: maç.
1: Kırıldı.
0: O kadar aynı dramatiktir ki o.
1: Evet. Evet. Ya bu Uçe var ya. Bu
0: Jesög'ün kafayla attığı gol.
1: Bu Uçe var ya. Rahmetli Serkan bizim kulübün biliyorsun idari müdürü.
0: Serkan Acar'ın. Amin.
1: Bir gün dayanamamış, anlattı bana, dayanamadım abi, indim dedi soyunma odasına dedi. Maçtan sonra. Demiş ki ya bir dakika demiş, şu formanı tutmam lazım senin. Uçen'in. Şaşırmış herif tabii. Oğlum, ya Kemal abi hiç ter yok dedi ya. Ve böyle bir şey olur mu, adam 90 dakika top adamın formasını hep merak ediyordum. En sonunda dayanamadım, indim dedi.
0: Ben bakayım, mi yanlış görüyorum yoksa?
1: Ver bakayım şu formanı demiş, aldı. Ya demiş, yok öyle demiş yani Uçen.
0: Evet, yaşlandığı için gözden çıkarılmıştı o sezon. O,
1: Chelsea'ye gitti sonra.
0: 33 yaşındayken Fenerbahçe'de gözden çıkarılıp Chelsea'de oynamaya
1: amatör
0: başladı.
1: Amatör kümeye gitmiş yani İngiltere'de.
0: Tabii. Yaşlı diyorlar. Ya bizde artık işe yaramaz diyorlar. Chelsea alıyor. Cesök bu da attığı goller, kafa golleri meşhurdu. Ama sert ve akıllı bir futbol oynamasına rağmen az kart görürdü.
1: Tabii.
0: Bu sezon o Uçen'in bacağının kırıldığı sezon o maçtaki elle çizgiden çıkardığı toptan sonra
1: lanetlendi.
0: Bir türlü sevilemedi. O sezon Heygün de son sezonu oldu. Cesök böylece
1: şimdi top kaptırıp da gol yedirenler kulüplerde, takımlarda hiç lanetlenmiyorlar.
0: Şu anda yanına sokulabilecek bir forveti yok Fenerbahçe'nin. Yani Cesök'ün seviyesinde bir
1: savunmacısı.
0: Forveti mi dedin? Stoperi yok.
1: Yok evet. Tabii nerede? Yarısı yok.
0: Yanına sokulabilecek yok yani. Yarısı yok.
1: Yok be abi, nerede? Yarısı yok ya.
0: Yani değil mi? Aynı fikirdeyiz.
1: Yarısı yok.
0: Müthiş bir futbol aklı vardı. O savunmayı ileri çıkarışı yani savunmaya akıl koyan da bir oyuncuydu. Ayağına da hakimdi. Öyle savunmadan dandun top çıkarmazdı.
1: Bir şey söyleyeyim sana Ender. Güzel bir yere geldin. Bir parantez açayım lafına. Kemalettin bizim futbolun en iyi ön liberolarından biridir. Yani ön libero sistemi.
0: Bu dönemin oyuncusu işte.
1: Ön libero sistemi Türkiye'ye getirildi Pereira tarafından ve ilk oynayan Kemalettin ön liberoyu Türkiye'de. İşte Hök'le Uçe sayesinde hiç en küçük bir umut olmayan Kemalettin Türkiye'nin en iyi ön liberosu oldu. Neden? Arkadaki ikili yakınlaşmayı tabii biliyor. Derinliği almayı, kemalettini de biliyor. Yani
0: pozisyon bilgileri evet, var çünkü.
1: Evet, evet.
0: Ona göre pozisyonu alıp ne zaman yaslanacaklar, ne zaman aynen oyunun öyle boyunu kısaltacaklar.
1: Aynen
0: başka
1: öyle
0: bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Ağzına sağlık Kemal abi. Keyifli bir program oldu. Değerli izleyenler, hoşça kalın.

0: sporunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin dedi. Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi. Şeref duyarım. Beşiktaş, parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde maçın en gergin anında bakışı yetiyordu herkesin sakinleşmesi için. O Türk futbolunun baba hakkısıydı. Defter, büyük adalı bir balıkçının oğlu olarak yazdırdı adını unutulmazlar arasına. Türk futbolunun ordinaryosu, kaptanlık kozu bantını şerefle taşıdı Fenerbahçe'de. Trabzonspor, birinci lige çıkarken de, ilk iki şampiyonluğunu kazanırken de, Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi. Aspor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi olduk. Heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz Aspor. Şeref duyarız.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan. Finalde tüm Osan Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu?
2: Gol pozisyonu ve gol!
1: Yarı final mücadelesi nefes kesecek.
2: Gol pozisyonu, toplanan da gol!
1: Heyecan gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
2: Bakayeme gol!
1: Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Bugün Şahinoğlu ve Emre Kaplan stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz o gün?
2: İyi diyelim. İyi olalım. Çok şükür. Sezonu kapatmaya çalışıyoruz işte.
0: Kapattık gibi bir şey yani.
2: Sayılır. İşte bundan sonra kısa bir aranın ardından milli takımlarda görüşürüz.
0: Emre Kaplan yanmışsın.
1: Gerçekten bu arada çalışmaktan yandık yani.
0: Yani doğru değil mi?
1: Ya tatil yapabileceğimiz bir zaman olmadığı için.
0: Doğru ama bir yıllık.
1: Antalya maçı günü yandım bu arada, çok net olarak söyleyebilirim.
0: Havalar artık ısındı, evet.
1: Stadın orada çok güneşli bir hava vardı, orada yayın yapıyorduk. O gün biraz bronzlaştık.
0: Tatil değil.
1: Cuma günü de şampiyonluk kutlaması var. Pazar günü Kasımpaşa maçı. Yavaş yavaş sezonu artık kapatacağız gibi duruyor. Ya biraz rutine bindi açıkçası yani.

0: bir röportaj organizasyonu olacağını temenni ediyoruz. Buradan Galatasaray iletişim ekibine de mesajımızı göndermiş olalım.
1: Röportaj istiyoruz, röportaj bekliyoruz.
2: Şimdi ben diyor. Sonuçta ikimizin muhabiriz. Evet. Biliyorum, pas atıyorum orada.
1: Ya yani, tabii canım, ya insan ellerini ovuşturuyor böyle durumlarda. Acaba bana kim gelecek, kimle röportaj yapacağım diye.
0: Ya açıkçası şunu da söyleyeyim. Yani birkaç senedir Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumdan ötürü artık sene başından ben onu biraz planlamaya başlıyorum. Yani sene sonunda
1: acaba aldın kim alırız? Aldın mı sözünü Emre?
0: Yok, hayır, sözünü alma anlamında değil. En azından kafamda tasarlama anlamında sene başında düşünmeye başladığımız bir durum oluşuyor açıkçası.
1: Beklentiler yükseldi.
0: Bu arada şundan da çok mutluyum. Yani Melike, zaten seninle yayın yapmak çok keyifli ama o gün de sahada benim mesai yapmaktan çok keyif aldığım bir arkadaşım.
2: Sen de öyle.
0: Bugün birlikte olmak beni çok
2: mutlu etti. Evet, son sayfada buluşacağımızı bilmiyordum. Yani muhabir masası vesaire, transfer raporu buralarda programları yaptık ama
0: bu üçlü olarak ilk defa bir aradayız.
2: Son sayfa ilk değil mi?
0: Son sayfada ilk defa birlikteyiz.
1: Ama son sayfa bir kere daha geldin. Hatta birkaç kere geldin. Ben bir kere denk geldim sana. Ya da iki, belki hatırlamıyor olabilirim.
0: Bir öncesinde ben bunu sormuştum hatta. Senle daha önce son sayfa yapmış birlikte diye yaptığımızı sen bana anımsatmıştın.
1: Evet evet, yapmışızdır. Birkaç kere, bir iki kere yapmışızdır. Daha sık yaparız. Ama şimdi mesainiz de bitmiyor bu arada. Orada o gün de kulağıma yönetmenimiz o gün ben de yandım diyor Antalya maçı günü diye eklemiş. Sıcaklar başladı artık. Dışarıdaki mesailerde güneş yanı olabilir. Tatil zannetmeyin. Onu da söyleyelim. Ama mesainiz böyle de bitmiyor tabii. Hemen arkasından artık işte seçimler, transfer çalışmaları. Hatta arkasından da değil. Şimdiden başladı. Kim gidecek, kim gelecek? Bugün 3 saat birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bol bol bunları konuşacağız. Şampiyonluk kutlamasının detayları. Diğer takımlarda neler oluyor? Seçim gündemleri. Gidişat nereye gidiyor, ne planlanıyor, zirveler var, toplantılar var. Özellikle şu son hafta maçlarından sonra neler olacak, neler, onların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı var. Onu da tabii ki konuşacağız uzun uzun. Acaba finalin adı ne olacak diye. Şimdi bir Galatasaray'la başlayalım. Hep son iki sezondur özellikle çok sık dile getirilen bir ifade. Bu Bayern benzetmesi yapılıyor Galatasaray'a. Çünkü Bundesliga'da öyle bir gerçek var. Hep fark yaratan bir takım oldu Bayern tek başına diye vurgulanarak. Galatasaray'da son 4 sezona baktığımızda performans olarak da aldığı sonuçlar olarak da damga vurdu. Ve bu benzetme çok yapılıyor. Şimdi bir haberimizi izleyelim. 2000'li yıllarda Galatasaray. Sonra konuşacağız. Kapat!
3: Galatasaray 2000'li yıllardaki şampiyonluk sayısıyla Avrupa'da ilk 5'e girdi.
4: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buldu. Osman topu aldı. Victor Osimhen attı yine.
3: 4 sezondur Süper Lig'i domine eden Sarı Kırmızılar son 27 sezonda 13 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray bu performansıyla 2000'den itibaren Avrupa'nın ilk 10 liginde en fazla kupa kazanan ikinci ekip oldu. Bu dönemde Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında en fazla şampiyonluğa Bayern Münih ulaştı. Bayern 2000'li yıllarda Almanya Bundesliga'da 20 kez mutlu sona ulaştı. Alman devini Galatasaray'la birlikte Barcelona, Porto ve PSV takip ediyor. Sarı Kırmızılıların 13 kez ipi göğüslediği son 26 sezonda İspanya'da Barcelona, Portekiz'de Porto, Hollanda'da PSV'de aynı sayıda şampiyonluk kazandı. Avrupa'da 2000'den itibaren en fazla şampiyonluk yaşayan ilk 5 takım bu sezonu da zirvede bitirdi. 2000'li yıllarda Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Son 27 sezonda 13 şampiyonluk. Emre, kaçına şahitsin meslek hayatında, öyle başlayayım.
0: Meslek hayatımda şampiyonluk sayısını tam olarak bilmiyorum ama geçen total kupayı bir hesapladık. Bu seneki şampiyonlukla 15 oldu. Yani
1: Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Lig Kupası olarak.
0: Yani stajyer olduğum falan dönemleri dahil etmiyorum. Adaletsizlik olmaması adına, ama direkt olarak takip ettiğim süreçte hakikaten Galatasaray'ın 15. kupası. Şampiyonluk da 8 oldu galiba takip ettiğim dönemde. İşte aralarda şöyle söyleyeyim, ilk takip ettiğim maç Kayseri'deki Drogba'nın gol attığı Süper Kupa mücadelesi Fenerbahçe'ye karşı. 2012-13 sezonunun finalinde 13-14'ün öncesindeki Süper Kupa maçıydı. Drogba gol atmıştı. Orada Kayseri'de Galatasaray Süper Kupa'yı almış. Yani ilk kupam orasıydı.

0: anda 15 oldu. Ama ben bu Bayern benzetmesine çok katılmıyorum açıkçası. Yani bu sene çok konuşuldu. Galatasaray özellikle 4. yılda şampiyonluğa giderken rakipleriyle biraz farkı açıyor gibi, en azından şampiyonluk sayısı anlamında görünürken bu Bayern benzetmesi çok yapıldı ama ben buna çok katılmıyorum. Yani Türkiye'deki yapı çok daha farklı. İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un bulunduğu noktalar farklı. Yani Almanya'da Bayern Münih çok başka bir noktada. Onun takipçileri, rakipleri çok başka noktadalar ama bizim sosyal anlamda da, kültürel anlamda da çok öyle bir yapımız yok. Galatasaray son dönemde daha doğru işler yapıyor, daha doğru kadrolar kuruyor, daha doğru yatırımlar yapıyor, daha başarılı gidiyor ama o çok Bayern benzetmesinde ben açıkçası yokum. Çünkü bu sene baktığımız zaman işte Bayern Münih'in farkı yarattığı nokta şurası. Borussia Dortmund son dönemdeki en yakın rakibi.
1: Evet.
0: En büyük oyuncusunu işte son yıllarda Robert Lewandowski'de de bunu yapabildiler. Ya da farklı oyuncularda Mario Götze'de bunu yapabildiler. Rahatlıkla parasını verip alabiliyor. Tabii ama
2: en son Hummels'i de almışlardı.
0: Hummels'i de almışlardı ama
2: Marco Reus dışında hepsini aldılar.
0: Ya Türkiye'de işte Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunu parasını verip alabileceği ya da Beşiktaş'ın en iyi oyuncusunu parasını verip alabileceği böyle bir finansal anlamda
1: doğru.
0: Arada bir fark yok. Yani o yüzden o Bayern benzetmesi bence çok doğru değil. Türkiye'de çok daha farklı bir yapı var bu konuda. İşte Galatasaray'ın belli sayıda taraftarı varsa Fenerbahçe'nin de var, Beşiktaş'ın da var, Trabzonspor'un da var. Sadece son yıllarda, hatta yani işte bizim haberimiz de 2000'li yıllara damga vurdu şeklinde ama aslında 90'lı yılların başından itibaren Galatasaray'ın kendi içerisinde geliştirdiği bir zihniyet devrimi var. İşte Derviş'lerle başlayan bir oluşum var ve onun devamında da son yıllarda çok daha başarılı bir Galatasaray görüyoruz. Ama bir kez daha söyleyeyim, Bayern benzetmesine çok katılmıyorum.
1: Sen ne düşünüyorsun bu Bayern benzetmesiyle ilgili?
2: Yani Emre birçok noktada doğru yeri işaret ediyor elbette. Yani çok daha farklı iklim. Yani orada Emre güzel örnekler verdi. Yani arada Bayern'in ardındaki takımla uçurum var yani. Evet. Hem kadro açısından, ekonomi açısından zamanında Bayern Dortmund'a destek olarak ayakta tuttu rakibini. Böyle bir iklim var orada. Bizde buna müsait bir ortam yok. Ve yani Fenerbahçe'nin ekonomisi mesela Galatasaray'ın ardında kalan bir ekonomi değil çok.
0: Harcama olarak bakarsak çok da farklı değiller yani.
2: İşte yani Beşiktaş belki biraz daha son yıllardaki geliri rakipleriyle biraz burada fark açılmış noktada. O da harcamaya başladı dikkat ederseniz. Biraz ben şeye benzetiyorum açıkçası. Yani sanki daha doğru geliyor. Biraz üzerine düşünmek gerekiyor elbette ama İtalya'da Juventus, Inter, Milan. Hani onlar da çok dönüşüm. Juventus da peş peşe şampiyonluklar aldı. Sonra bir başkası başladı. Inter dönemi başladı. Milan'ın çok iyi olduğu dönem vardı. Dönemsel değişebiliyor. Ama Galatasaray şu an velhasıl yani birine benzetmektense Galatasaray şu an kendisini buldu
1: herhangi
2: diyebiliriz.
1: Herhangi bir takıma benzetmeye gerek yok.
2: Tabii yani 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra artık yani Galatasaray'ın hedeflediği noktaların da ne kadar daha ileriye gittiğini biz sezon sonu şampiyonluk geldiğine dair bazı ufak tefek tartışmalarda görebiliyoruz yani. O da işte Avrupa'ya dair bir beklentinin yansıması bence. Yani Okan Hoca'nın oyunu 4 yıl şampiyon oldu. Tartışılıyor, konuşuluyor mesela değil mi? Bazen eleştiriler alınabiliyor. Normalde bir kulüpte düşünün 4 yıl şampiyon olacaksınız. Herhalde duymazsınız böyle çatlak sesler ama duyabiliyorsunuz ara sıra. İşte Galatasaray da orada bir rakiplerine göre fark oluşturuyor ama. Yani başarı kıstası çok farklı. Yani ya başarılısınız kalırsınız Galatasaray'da. Yönetim, başkan, işte futbolcu veya teknik direktör olarak ya da başarısızsınız. Artık Galatasaray'a fayda sağlayamıyorsunuz, gidersiniz. Ya 2 yıl şampiyon yapın Galatasaray'ı futbolcu olarak. Ama 1,5 yıl böyle bir sendeleyin. Ondan sonra yolun açık olsun diyebilirsiniz. Ama başka kulüplerde mesela biz uzun yıllar aynı futbolcuların böyle idare edildiğini de gördük. Biraz daha farklı işliyor. O da Galatasaray'ın kendine has bir yapısı.
1: Biraz izleyicilerimizin de yorumlarına bakıyorum. Avrupa'da bu tarz üst üste şampiyonluk yaşayan bir başka takımda Fransa'nın Lyon takımı. Evet. Yeni sezon üst üste şampiyon olmuştu. Bizim ligimizde böyle bir şey yaşanır mı?
0: Yani tabii bunu bugünden öngörebilmek çok kolay değil. Ama Galatasaray'ın bu konuda şöyle bir avantajı var Melike. Onu söyleyebilirim. Yani Galatasaray bir önceki 96-2000 dönemi 4 sene üst üste şampiyon oldu ve orada Avrupa'da da bunu taçlandırdı. İşte UEFA Kupası'nı aldı. Sonrasında Süper Kupa ile devam etti ama

0: maddi anlamda bu kadar profesyonel yönetilen bir yapıda değildi. Yani ben bunu çok net o döneme tanık olan, o dönemin başrolündeki insanlarla da konuştuğum için biliyorum. Hatta net olarak söyleyeyim, yani Fatih Hoca'yla çok yakın zamanda bir araya geldiğimizde şunu söyledi. Biz 2000'de şampiyon olduk, UEFA kupasını aldık. Bir sezon boyunca o dönem maaşımızı alamamıştık dedi. Yani 13 ay Galatasaray takımı UEFA kupasını kazandığı tarihin en başarılı döneminde maaş ödeyemeyecek durumdaydı. Ve sonrasında da zaten o 4 yıllık şampiyonluğun ardından Aziz Yıldırım'ın yaptığı önemli yatırımlarla Fenerbahçe aradaki farkı kapattı. Maddi anlamda arada bir boşluk kalmadığı için sonrasında biraz daha Fenerbahçe'nin en azından maddi anlamda egemen olduğu günlere geçtik. Ama 96-2000'den farklı olarak bugün Galatasaray maddi anlamda da rakiplerinin önünde. Yaptığı projelerle, işte Dursun Başkan göreve geldiğinde, hatta bir önceki göreve geldiği dönemde işte Riva projesini başlattı, Flora ile ilgili bazı adımlar atmıştı ve bunların yanı sıra tabii ki başarının da yanında gelen bazı şeyler var. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şu an, yani son 4 senedir birebir rekabet ettikleri için Fenerbahçe örneğini veriyorum. Hiçbir zaman forma satışı anlamında, işte stadyum geliri anlamında bu kadar net bir fark oluşmamıştı. Bu sene bakıyoruz, işte Galatasaray yaklaşık 1 milyon forma satarken Fenerbahçe bunun yarısı kadar forma satıyor. Stadyum geliri olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 katına çıkmış vaziyette. En yakın evet. rakibi olduğu için söylüyorum ki, yani Beşiktaş'la kıyaslarsak da
1: biraz daha da fark.
0: Benzer rakamlar ortaya çıkıyor. Yani bir tık daha aşağısında kalabilir belki Beşiktaş.
1: Beşiktaş, o da, Fenerbahçe ya gelir anlamında baktığımız zaman Beşiktaş orada da 3.
0: Ya o da tabii ki işte birkaç senedir sportif anlamda çok erken yarışlardan koptuğu için taraftarının desteğini erken kaybediyor. Maddi anlamdaki desteğini erken kaybediyor. O yüzden yani o 96-2000'den farklı olan kısmı burası. Galatasaray adına yani bu 7 sene, 8 sene, 10 sene neyse böyle bir dominasyon olabilir mi? İşte Galatasaray'ın da bu şampiyonluk sonrasındaki sloganı hep dominasyondu. Daha öncekinden, yani o 2000'deki süreçten Galatasaray bunu uzatmaya daha yakın. Çünkü daha temelli bir şekilde gidiyor. Yani bu maddi anlamda böyle, ama Türkiye'de de gerçekten futbolda bu işler çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yani bunlarla ilgili çok iddialı şeyler söylememek gerektiğini düşünüyorum. Bir anda dengelerin çok hızlı değişebildiğine de tanıklık edebiliyoruz.
2: Şimdi mesajlar geliyor. Tabii kadroyu ne kadar koruduğuna ya da kadroyu ne kadar güçlendirdiğine ve rakiplerinin ne durumda olduğuna da bağlı olarak değişecek. Sezonun senaryosunu zaten daha çok konuşacağız. Evet. Selim Demir demiş ki, abla demiş bana. 2005'liyim. Evet, abla demen çok normal. 10. şampiyonluk oldu diyor gördüğüm. Daha mutlu bir olay olamaz diyor. Daha nicelerine ve Avrupa'da da görürüm umarım diye eklemiş. Galatasaray Avrupa başarıları aynı seviyede olmasa da 96-2000 dönemine göre çok daha başarılı yönetiliyor. Engin Bey'in yorumu da bu şekilde.
0: Yönetimsel anlamda kesinlikle katılıyorum bu arada. Ya o dönem bu arada tabii dönemin şartlarını da biraz göz önünde bulundurmak lazım.
1: Bugünle hiç alakası olmayan zamanlar. Oranın zorlukları da çok farklı.
0: Ya işte Galatasaray o zaman Ali Sami Yen'de oynuyordu. 18 bin kişi, 20 bin kişi kapasitesi olan bir stadyum.
1: Ekonomi sınırlı. Ya oyuncu getirme şeyin de sınırlı.
0: Ya oyuncu getirmenin ötesinde bunu paraya çevirebileceğin, bu kadar futbolun ticarete döndüğü bir dönem de yok falan. Yani tabii ki çok kıyaslamak doğru olmayabilir ama bugün dönemin bugünün şartları itibariyle Galatasaray gerçekten iyi yönetilen bir kulüp haline geldi.
1: Ya hatta şöyle, yani şimdi o dönem neydi konu? İşte takımda iki tane yıldız varsa zaten uf ne transfer yaptık oluyordu. Bir tane iki tane böyle, değil mi? Ya 2000'lerin ilk dönemlerini baz alalım ya da 90'ların sonu itibariyle. Ama şimdi nerede değişti? Biri de artık yani 30 yaş üstü oyuncular oluyordu genelde. Öyleydi bizim transfer iklimimiz. Yıldız geliyordu ama 34'ünde geliyordu, 33'ünde geliyordu. Çok nadir örnekler vardı yani 30'un altına gelen. Sonra 2000'lerin yani biraz bu 2010'ları geç devirdikten sonra yavaş yavaş değişmeye başladı aslında. Yani gelebilecek olduklarını gördükten sonra, tabii bu nasıl oluyor? Ekonomini geliştirirsen gelebilecek olduklarını görüyorsun. Biraz parayla ilişkili. Hatta Galatasaray Schneider'i 27 yaşında getirdi işte, değil mi?
0: Bence evet. Yani yaş dönem itibariyle Türkiye'nin en iyi transferi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, 27 yaşında gelmişti. Ya hep şeye alıştık.
0: Osimhen'e gelene kadar bence en iyi transfer oydu.
2: Osimhen'in gelişine kadar bence de.

0: olarak yani bilmiyorum
1: 28 yaşındaydı Snyder.
0: Quaresma'nın da keza ilk 5-5'e geldiği dönem çok aşağıdaydı.
1: Yaş itibariyle biraz öyleydi. Daha gençti.
0: Ama yani performans olarak da hala oynadığı dönemde getiriyor olmak farklı tabii futbolculara. Şimdi
1: Snyder
0: bu değişti
1: Türkiye'ye
0: yani.
1: Geldiğinde bir sene önce Ballon d'Or'daki 3 adaydan biriydi. Hı-hı. Yani ilk 3'e kalmıştı. Hatta bence hakkı yenmişti yani orada.
0: Bir önceki sezonda yani 2 sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'ni almıştı. İşte
1: 2010'da öyle, Şampiyonlar Ligi'ni aldı. 12-13 sezonunun devre arasında geldi.
0: Evet.
2: Şimdi tabii bunları hep konuşuyoruz. Konuşacağız. Biraz realite, gerçeklik, şu kutlamaların detaylarını konuşalım. Sonra başka haberlerim var Galatasaray'dan. Biliyorum merak ediyorsunuz kim gelecek, kimin gelmesi olası, kim gidecek. Oralara sonra geleceğim. 3 saatiz uzunuz. Her takımı da böyle her saat diliminde konuşmak istiyorum. Şimdi Cuma günü dedik. Detaylar ne kutlamaya dair? Bir ona bakalım. Şu an elimdeki bilgilere bakıyorum. 19.05 Rams Park'ta buluşulacak. Satışa sunulan biletler 4 kategori. 190.5 ila 19.050 lira arasında değişiyormuş ücretler. Futbolcular da artık bir gelenek tabii Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek. Biraz detayları senden dinleyelim Emre.
1: Melike şöyle, aslında normalde bu kutlama çarşamba günü için planlanıyordu.
2: Evet.
1: Biraz aslında bu işte bilet satışı, Galatasaray'ın bunu nasıl gelire çevireceğiyle ilgili detayları düşünme adına zaman kazanmak için Cuma'ya ertelendi. Onu söyleyeyim. Yoksa zaten çok ekstra bir durum olmayacak kutlamalarda. Geçen sene çok daha farklı bir yöntem belirlemişti Galatasaray. İşte yeni kapıda daha fazla taraftar gelsin, çok geniş katılımlı bir kutlama olsun düşüncesiyle yola çıkıldı. Orada da biraz hava durumunun azizliğine uğradı diyelim Galatasaray. Ve o anlamda bazı eleştiriler oldu ama şu anda net olan şey Galatasaray Cuma günü bu kutlamayı stadyumda gerçekleştirecek. Bu son dönemde
2: Havalar nasıl Cuma günü? Baktın mı?
1: Havalar güzel. Güzel gözüküyor. Nazar değmesin. Yani bakayım. Geçen sene de yeni kapıya bakılırken.
2: Aa bak çarşamba, perşembe yağmurlu ama Cuma güneşli.
1: Geçen sene de bu arada yeni kapı kutlaması günü birkaç gün öncesinde güneşli gözüküyordu. Zaten planlama ona göre yapılmıştı.
2: Sonra bir baktık.
1: Bir anda sürpriz oldu biraz yani öğle saatleri itibariyle hava değişti. Oradaki düşünce şu. Birincisi, şimdi geçen seneyle biraz kıyaslayarak gideceğim. O yeni kapı süreci bence çok iyi niyetli bir yaklaşımdı. Bunun da sebebi ne? Yeni kapıda normalde Galatasaray'da 41 bin tane kombine var Melike. Ve hep aynı insanlar stadyumda maçı izliyorlar. Ya Galatasaray'ın çok geniş kitlelere ulaşan bir taraftar topluluğu var. Yani 30 milyon diyebilirsin, 35 milyon. Bunu farklı şekilde söyleyebiliriz. Bu insanların büyük bölümü bu takıma dokunamıyorlar. Yani canlı olarak o futbolcularla herhangi bir etkileşim kurabilme şansları yok. Geçen sene yeni kapı düşüncesinin altında yatan sebep buydu. Yani
2: evet.
1: Olabildiğince fazla insan gelsin, o ana canlı tanıklık etsin ve o deneyimi canlı olarak yaşasın.
2: Ama sanki bak geçen programda söyledim, sana da sorayım.
1: Lütfen.
2: Sen orada da gözlemlediğin için. Şimdi sayıyı düşününce ne olursa olsun o platforma ne kadar hani çıkılırsa çıkılsın. Tribün ortamından görebildiğinle o kalabalıklar içinden görebilmen arasında ciddi bir fark var ve bence yine bu zevke varabilen taraftar sayısı tribündeki kapasiteyi çok geçemedi.
1: Melike,
2: yetişemediler yani.
1: Şöyle sana itiraz edeyim. Sağ ortasına platform kurulduğunda da oyuncular sadece tek bir tribüne dönük oluyorlar.
2: Ha orada da sen haklısın.
1: Yani
2: evet.
1: 55 bin kişi ise
2: tribünün etrafında düz.
1: Ya yani öyle bir durum, öyle bir gerçeklik de yok yani. 55 bin kişi ise
2: doğru,
1: o anda batı tribününe dönükse oyuncuların bulunduğu platform
2: evet.
1: Yaklaşık 15 bin kişi onu çok net olarak görüyor. Stadın 4'te 3'ü yine çok fazla görmüyor. Yani oradaki aslında strateji, yani düşünce bence çok iyi niyetli bir düşünceydi ama o kapsamda bir organizasyonu yapmak da yani şimdi hani böyle çok büyük konserler falan organize etmiş bu tecrübeye sahip insanlar için bile çok kolay değil. Yani 1 milyon kişinin olduğu bir organizasyon, bunun bir sürü lojistik boyutu var işte. Yani affedersin tuvaletinden
2: evet.
1: O insanların oraya içeriye girişi çıkışı falan
2: filan. Bir mağduriyet
1: falan.
2: Oldu orada.
1: Organize edilebilecek çok fazla şey var ve Galatasaray yönetimi bir daha bu riske girmek istemedi. Geçen seneye kıyasla bir diğer değişiklik de şu. Geçen sene çok fazla sanatçı davet edilmişti.
2: Süper.
1: Çünkü erken saatler itibariyle oradaki insanların biraz vakit geçirebilmesi için. Bu sefer şunu düşündüler. Bu kutlama evet tabii ki taraftar için çok önemli ama futbolcular için de çok

0: önemli ve oranın ana aktörü futbolcular olması gerekiyor. Yani sene içerisinde o emeği verdiler, o şampiyonluğu elde ettiler. Futbolcular şarkılarını seçsinler, sahneye çıksınlar ve zaten Galatasaray'la çok özdeşleşmiş, Galatasaray taraftarlarının da çok yakından tanıdığı Suat Ateş Dağlı geçsin mikserin başına, istedikleri şarkıları çalsın, taraftarlar da onunla eğlensin. Yani konsept tamamen bu.
1: Yani Dua Lipa gelmiyorsa hiçbir şeye gerek yok diyor. Yani.
0: Dua Lipa konusuna da geleyim istiyorsan, onunla ilgili de açıklama yapabilirim. Yani geçen sene de konuşuldu bu arada böyle çok üst düzey sanatçılar ama.
1: Evet.
0: Şimdi işin şöyle bir realitesi var. Bu seviyedeki sanatçıların zaten programları bir sene önceden tabii falan belli oluyor. Yani öyle biz cumartesi Antalya maçında şampiyon olduk, verelim bir 2 milyon dolar cuma bize gelir misin diye bir gerçeklik zaten hiçbir zaman olmamıştı. Öyle bir şey yok. Belki birkaç tane böyle sürpriz Galatasaray taraftarının seveceği ya da oyuncuların seveceği sanatçı birkaç tane çok istisnai çıkabilir. Onun dışında daha çok futbolcuların ön planda olacağı. Sen de az önce söyledin. Saha içerisinde Galatasaray belli işte izleyiciler için bir yer ayıracak. Saha içerisinden de takip edilebilecek. Onlar biraz daha yüksek fiyatla satılacak.
1: Hmm.
0: Kombine bilet sahiplerinin bir bu konuda
1: ayrıcalığı olacak. Önceliği.
0: Önceliği var. Onların da bu konuda bir isyanı var. Anlayabiliyorum. Kombinem olsaydı muhtemelen ben de bu konuda isyan edebilirdim. Çünkü bütün sene maçları izlemişim. Önemli bir para vermişim. Buraya yeniden para verip niye geliyorum diye düşünebilirim ama az önce söylediğim konuya geri döneceğim. Yani Galatasaray'da mümkün olduğunca daha fazla insana dokunmak, daha fazla insanın o anı canlı deneyimlemesini istiyor açıkçası. Bu sadece maddi gelirle alakalı değil. Orada 30-40 milyon TL, 50 milyon TL neyse bir gelir elde edilecek ama ondan öte ya, sene içerisinde o takımı görmeyen, bak, onları canlı izlemeyen insanları görmesini istiyorlar.
2: Kendi Galatasaraylı arkadaşlarımdan biliyorum. Kombinelisi olanlar bir statü sahibi oldu Galatasaray'da. Çünkü her yıl yeniliyorlar.
0: Devam ediyorlar.
2: Yeniliyorsunuz.
0: Değiştirebilmek de kolay değil.
2: Başkasına geçemiyor. O insanlar sezon içerisinde bilet bulup zaten maça gidemiyor.
1: Evet, onlar için de bir şey olsun yani.
2: Bahsettiğimiz konu bu. Yani benim mesela çok arkadaşım var. Kombine soruyor. Yok yani ben zaten hani çok Galatasaray'ın içerisinde biri değilim. Çok hakim değilim ama soruyorum. İşte Emre'ye soruyorum, Serhan abiye soruyorum, Savaş abiye soruyorum vesaire. Hep herkesten aynı cümle duyuyorum Galatasaray'a dair. Kombine yok Galatasaray'da.
1: Bilet yok, kombine yok.
2: Tabii şimdi dolayısıyla hani sezon içerisinde zaten maça gidip görmek isteyen vesaire o insanların erişimi böyle anlarda olabiliyor. Kombine sahip olanlar Galatasaray'da biraz şey oldu artık yani. O bir stütü gibi oldu. Ve o onu korumaya çalışıyorlar.
0: O dönem
2: orada
0: bir yani o işte Galatasaray o sene 13. oldu.
2: Orada
0: o sene
2: alanlar,
0: kombine alanlar biraz böyle yani milli piyangoyu yakalamış gibi oldular. Şey,
2: mesela Dortmund'da falan da öyle ya, listeye yazılıyorsun mesela.
0: Ölünce her yıl falan tabii. Onun yerine biri geçiyor.
2: Her yıl yenileniyor. Yani zaten kombine bulamıyorsun. İngiltere'de de birçok takımda var. Listeye yazılıyorsun gerçekten o şekilde.
1: Şimdi tabii bu detaylar böyle. Daha konuşacağız. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum şampiyonluk kutlamaları ile ilgili. Bir kenara aldım Galatasaray'da gündemi. Dediğim gibi daha transfer, kim gidecek, kim kalacak, Icardi konusu, hepsini konuşacağız. Bir Fenerbahçe'yi seçimle geçmek istiyorum müsaadenizle. Fenerbahçe'de 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listeleri teslim edilecek başkan adayları tarafından. Diğer detaylar ne? Bir bakalım.
3: Fenerbahçe'de seçim takvimi netleşti. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Fenerbahçe'de başkan adayları 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim etmek zorunda. Listeler genel kurul toplantısı başlangıç saatinden en fazla 72 saat öncesine kadar değiştirilebilecek. Ancak listelere yazılan adaylardan herhangi birinin vefat etmesi halinde seçimin yapılacağı gün saat 9'a kadar da değişiklik yapılabilecek. Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca bütçe oylanacak. İkinci günse başkanlık seçimi yapılacak.
1: Evet, Fenerbahçe'de artık sezonun bittiği ve seçime odaklanıldığı bir dönemdeyiz. Yani son maç oynanacak ama asıl şu anda gündemde hem biraz da zor bir şey. Kimler gidecek, kimler kalacak ama daha başkan belli değil, hoca belli değil. Yani bir kulüp için en zorlu süreç diye düşünüyorum o belirsizlik. O yüzden hani bir an önce seçimi bitirip o neticenin devamında planlamaya dönüş.

0: Bitmesi gerekiyor. O gün iki adaylı şu anda bir seçim yolculuğu var Fenerbahçe'nin.
1: Evet, daha da fazlası olacak gibi durmuyor açıkçası Fenerbahçe'de. Sanki Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'nin yarışacağı bir seçim olacak. Çünkü bir şey de konuşuluyordu, yani hani yeni bir aday çıkar mı? Hadi yeni adayın çıkmasının dışında bir birleşim çağrıları vardı ama Hakan Safi'nin de bu konuda tavrı ve tutumu net. İki adaylı bir seçime gidecek yine Fenerbahçe. Hayırlısı olsun. Şöyle, yani erken yapılması olumlu. Yani hemen tarih atamalarına bazen şimdi bırakan yönetimler böyle 45 gün, 2 ay sonrasına falan da örneklerini görmüşüzdür. Yani 2,5 ay sonrasına ben kongre örneği gördüm. Hatta geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'deki
2: Eylül'de yaptı.
1: Yanlış bir karar oldu. Sonradan görüldü mesela. Eylül'de seçim yapıldı. Transfer
2: bitti. Baştan da belliydi aslında bu arada.
1: Tabii transfer bitirildi. Ondan sonra seçim yapıldı. Dolayısıyla hani erkenden yapılması mevcut gelecek olan başkana bir avantaj bu noktada. Yani Haziran'ın ilk haftası itibariyle. Çünkü önünde artık çok uzun bir vadede çalışma periyodu olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu da çok problemli bir kadro değil bence. Yani abartıldığı, anlatıldığı kadar böyle devir daim yapılacak bir kadro değil. Sadece belli başlı noktalarda doğru oyuncu profilleriyle doğru eklemeler yapılması gereken bir kadro olduğunu düşünüyorum. Performans alınamayan oyuncuların daha önceki dönemlerinde farklı kulüplerde ama ya da Fenerbahçe'de performanslar ürettiğini biz birçok kez gördük. Mevcutta bu sezon üretememiş olabilir. Onu ondan çıkarabilecek doğru bir teknik adam profiliyle birlikte sorun ne Fenerbahçe'nin? Santrafor. Değil mi? Bek, stoper. Kalede bir Ederson'la bir uyum da olmadı açıkçası. Hani çok fazla mesela orta saha problemi var mı Fenerbahçe'de?
0: Herhalde
1: daha orta saha olmaz. Yok. İşte yani aslında lig yarışında stoperin bir tarafı ve sağ bekiniz var. İşte ne bileyim kanatlarda zaten çok fazla kanat oyuncusu var. Orada yeni bir oyuncu eklemesi olabilir. Ya böyle şimdi sezon bitti, öyle bir hava oldu ki sanki Fenerbahçe'de kadronun 15'inin gitmesi lazım. Bir 15'te oyuncu gelmesi lazım. Birkaç sezonu bence Fenerbahçe zaten bu transfer politikasıyla kaybetti. İyi gibi bitirdiği sezonların sonrasında çok fazla oyuncuyu gönderip çok fazla oyuncu denemesi yaparak harcadı. Bu İsmail Hoca'nın bıraktığı takım da en büyük örneğidir mesela. Ya üzerine kaç tane oyuncu gerekiyordu o takımın ama sil baştan yapıldı. Dolayısıyla ben net oyuncularla birlikte Fenerbahçe'nin işte anlatıldığı gibi 10, 12, 13 oyuncuya falan da ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Sen ne düşünüyorsun? Birazdan Emre'ye de sorayım. Birazdan haberimiz de var aslında bazı oyuncularla ilgili. Onları da konuşacağız.
2: Ya şöyle, tabii dönecek oyuncular var Fenerbahçe'de. Biraz problemi oluşturacak kısım orası ama o güne şöyle katılıyorum. Zaten yani Fenerbahçe'nin eksiği olan yerler devre arasında belliydi. Yani devre arasında yapılmayan hamleler şu an Fenerbahçe'yi idari anlamda buraya getirdi. Yani belki iyi bir forvet idare edebilecek. Yani en azından sıradan bir forvet, Fenerbahçe'ye gol katkı sağlayacak bir forvet ve bir sol stoper takviyesi yapılmış olsaydı bugün Fenerbahçe bu haftaya girerken şu an Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını değil son hafta hangi takımın şampiyon olacağını konuşuyor olabilirdik. Yani o seviyeye getirmişti takımın durumunu. Ama onun dışında şimdi her şey değişirken işte teknik direktör ayrıldı. Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. İyi miydi, kötü müydü? Herkesin kendine göre bir fikri olabilir. Ben bir döneme kadar işi iyi götürdüğünü ama Tedesco'nun da yani çok fazla Fenerbahçe'nin geleceğine emanet edeceği bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. O ışığı vermedi bence. Yani farklı düşünen olabilir. Fenerbahçe taraftarlarının bir bölümü de bu konuda farklı düşünüyor olabilir ama ben çok önümüzdeki sezona Tedesco ile başlamanın mantıklı olacağı tarafında değilim. Bir de şimdi iki tane çok iddialı aday var. Aziz Yıldırım, Türk futbol tarihinin en kült karakterlerinden bir tanesi. Yani sadece Fenerbahçe için değil,
0: evet,
2: Türk futbol tarihi için çok iz bırakmış bir isim. Bir yandan da Hakan Safi, belki hayatımıza çok daha yeni girmiş bir isim. İşte Sayın Ali Koç'un yönetimindeydi.
0: Ali Koç yönetiminde vardı.
2: Orada kamuoyunun daha çok tanıdığı ama çok da iddialı olduğunu gördüğümüz bir isim. Yani seçim çalışmaları itibariyle de yapmak istediklerini, en azından şu ana kadar anlattıklarıyla çok iddialı şeyler yapmak istediğini gördüğümüz isimler. Bu noktaya geldikten sonra yani bilmiyorum, ben 6 Haziran'da seçim olacak Fenerbahçe'de, 7 Haziran'da işte hoca kim olacak, bu kadar çok oyuncu geri dönüyor. İşte bugün Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu mesela bence çok kritik bir şey söyledi. Yabancı sınırıyla ilgili bir açıklama yaptı. 10+4 bütün takımları çok yakından ilgilendiren bir durum. Özellikle Fenerbahçe'nin şu anda Yani kiradan döneceklerle 20 tane

0: falan yabancı oyuncusu oluyor.
1: Bayağı var, 18, 19,
0: 19 ya da 20 bildiğim kadarıyla.
1: Öyle bir şey.
0: Yani bunları yönetebilmek çok kolay değil ve her sene seçime giden bir Fenerbahçe var. Bence yani o günün az önce başladığı yerde ben bitireyim. Geçen sene Sayın Ali Koç biraz da kendi iktidarının devamını düşünerek seçimi Eylül'e alarak Fenerbahçe'nin bu senesini de çok fazla riske attı. Çünkü ben iyi oyuncular getiririm, Eylül'de iki galibiyet alır, seçimi kazanırım diye o seçime gitti. Hiç de planladığı gibi olmadı. Seçimin olduğu esnada Alanyaspor'dan Fenerbahçe puan kaybıyla Ali Koç'a seçimi kaybettirdi. Bu sene de yeniden başlayacak, bir sil baştan bir yapı olacak gibi duruyor.
2: Yani büyük ölçüde bir değişiklik olabilir. Peki biraz Ederson'u da konuşalım. Bu arada Ederson ülkesine gitmiş. Dünya Kupası hazırlıklarını da orada sürdürecekmiş. Bir haberimizi izleyelim önce.
3: Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson ligin son düzlüğünde ortaya koyduğu performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı eldivene Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 3 maç ceza vermişti. Aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson teknik heyetten izin istedi ve bu talebinin kabul görmesi sonrası Brezilya'ya gitti. Deneyimli kalecinin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek 32 yaşındaki kaleci ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği Ederson'un 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe sezon başında 32 yaşındaki kaleciyi Manchester City'den 11 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ederson sarı lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada kalesinde 35 gol görürken 13 maçta rakiplerine geçiş izni vermedi.
2: Derbi geliyor akıllara. Kartlar, aldığı ceza, Ederson'a tepkiler. Bir de Ederson'un aslında Fenerbahçe'ye transfer hikayesi. Öncesinde Galatasaray'ın da oyuncu üzerindeki ilgisi. Enteresan bir öykü oluştu gerçekten o gün. Ama bu geldiğimiz noktada Ederson'dan razı olmayan bir Fenerbahçeliler.
1: Evet, son maçlarda hem hatası hem derbideki öncesinde bir de Rizespor maçı.
2: Evet.
0: Kırılmağını orası zaten.
1: Evet, hem oradaki büyük hatası hem de derbideki hal ve hareketlerinden sonra yani bir anda zaten gündemin ana maddesi olmuştu o aralarda. Bir uyum problemi, bu hissedilen bir şey bence dışarıdan ve mental olarak çok burada yokmuş havası. Yani özellikle bir takımın kalesini koruyan futbolcunun, oyuncunun mentali çok kuvvetli olması gerekiyor. Yani başta bir mevki söyleyecekseniz burası. Yani hiç konsantrasyon kaybına tahammül edemeyeceğiniz yerdir orası. Ederson kötü bir kaleci değil. Yani Ederson'a kötü kaleci demek için herhalde geçmişini falan unutmak gerekiyor. Böyle hafıza kaybına gitmemiz gerekiyor.
2: Tabii ki canım.
1: Bir anda şey oldu yani, çünkü Ederson'la ilgili ya zaten iyi kaleci değildi geldiğinde de, yani hangi Ederson'dan bahsediyoruz? Evet, yani bari tabii ki çok iyi noktalarının yanı sıra yani biraz daha zayıf kaldığı yönleri olabilir. Bu her futbolcuda geçerli. Lakin yani uyum da önemli bir yerde. Takıma uyum, bulunduğu yere uyum. Yer derken sadece futbol anlamında söylemiyorum. Oturduğunuz her yere yani. Evet. Buraya ait olma. Ya onu çok hissettiremedi gibi. Mesela başka oyunculardan örnek versek. Gendüzü devre arası geldi.
2: Bence o uydu.
1: Çok daha fazla
2: yani
1: Fenerbahçe.
2: Sanki takımın lideri gibi oldu ya.
1: Şimdi o mesela ben onu söylüyorum. Gendüzü mesela skora isyan eden oyuncuydu. Yani izlediğim maçlarda Fenerbahçe'yi. İşler kötü gidiyor. Gendüzü'yü hep görüyorsunuz ön planda. Takım kaptanı mı? Değil. Hakeme itirazlı olsun. Oyuna itirazlı, takım arkadaşlarına. Devre arası geldi. Ama daha fazla sanki mesela o istek ve arzuyu taşıyor. Yani biraz çünkü şampiyonluk isteyen de bir oyuncu olduğu için, çok kariyerine açıp bakarsak yani yok çok fazla. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu tarz ruha sahip oyuncular da edinmesi gerekiyor. Kötü kaleci değil. Seneye kalsa mesela çok iyi performansla tekrar üretebilir. Mental olarak kendini toparlarsa, ama çok olmayacak işte baştan belli olur ya. Ederson Fenerbahçe tribün ilişkisi

0: hamlesi çok yürüyecek gibi durmuyor. Muhtemelen kalede bir değişim olur.
1: Şimdi taraftar gözünde, Emre sana gelmeden şunu sorarak gelmek istiyorum. İzleyicilerimiz de yazsınlar düşüncelerini bu konuda. Taraftar gözünde hani kredisi en çabuk tükenecek mevkilerden biri kale. Altay neler yaşadı? Özellikle Fenerbahçe'nin şu anda bulunduğu durumda, bu kadar yıl gelmeyen şampiyonluk. Hani gol atamayan, gol kaçıran golcü yine aynı şekilde ama özellikle hatayla bir de gol yiyorsa. Ya gördük işte Günay'da neler yaşadı, bu kadar başarılı giden bir takımda dahi. Ya kaleci olduğunuz zaman size tahammül çok az oluyor. O camianın çocuğu da olsanız Ersin neler yaşadı. Yani tahammülün en düşük olduğu mevki
0: tabii
1: bence.
0: Tabii Muslera bir yarım dönemde birkaç maçta hemen, şey yaptı diye yani, neler yaşamıştı.
1: Kalecilere yazık gerçekten.
2: Dün hep de, yalnız adam denir
1: evet,
2: kaleci. Evet
1: öyle.
2: Çok doğru bir klişe ama doğru bir tabir yani.
1: Kesinlikle öyle. Çok zor bir şey. Böyle bir gidişte, hani gidiş dediğim işte gitti ülkesine bir hazırlanacak falan. Çok zor. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben bitti gibi geliyor bana Fenerbahçe hikayesi.
2: Yani taraftarla bağ koptuktan sonra onu geri sağlayabilmek çok kolay değil işte. Sen mesela az önce çok güzel bir örnek verdin. Ersin tabii ki yani işte taraftarın protesto ettiği bir oyuncuydu ama Ersin'in bir background'u var. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. İyi hatıraları var yine Beşiktaş'ta ve işte evet, altyapıdan gelmiş falan. İşler biraz iyi gittiğinde o bağ kurabileceği bir en azından background'u var. Ederson için bu geçerli değil. Yani o günün söylediği şu kısım doğru. Yani Ederson'a hiç kimse kötü kaleci zaten diyemez. Kariyeri ortada ama Ederson Türkiye'ye gelirken formsuz bir kaleciydi. Yani Galatasaray'da çok yakından ilgilendiği, aylarca ilgilendiği için ben de o sürece hakimim. Ederson geçtiğimiz sene Manchester City kalesini Ortega'ya kaptırmıştı çok büyük bölümünde. Ki Guardiola'nın özellikle isteyip transfer ettiği bir oyuncu olmasına rağmen. Yani performansı zaten çok iyi seviyede değildi. Fenerbahçe'ye geldi. İstihbarat anlamında birkaç tane detay söyleyeyim. Galatasaray son olarak Ederson için bonuslarla birlikte yıllık 9 milyon euro maaşa çıkmıştı. Çok farklı rakamlar söyleniyor ama çok net söyleyeyim. Galatasaray 6,5 milyon euro artı işte bonuslarla birlikte 9 milyon euro maaşa çıktı. Fenerbahçe'nin işte 11 deniyor, 12 deniyor, 13 deniyor falan ama Ederson için yıllık Fenerbahçe'nin ödediği rakam 15 milyon euro. 15 milyon euro ödediğiniz kaleciden de öyle çok kolay vazgeçemezsiniz. Biz az önce bahsettik. Yani taraftar evet, bağını kopardı. Şu an dünya üzerinde başka net 15 milyon euro kazanan kaleci var mıdır o gün? Bence yoktur.
0: Bir an düşündüm, Donnarumma olabilir mi
2: net,
0: diye.
2: Net yoktur yani.
0: Belki Donnarumma olabilir diye düşünüyorum. Bakmak gerekiyor.
2: Zannetmiyorum. Yani Donnarumma da çünkü Galatasaray'ın gündemine geldi. Beklediği rakamları bildiğim için 15 net vergisiz olan rakam mümkün değil. Yani Ederson konusunda öyle bir şey vardı. Orada ben bir de Galatasaray tarafından bakacak olursam bir istihbarat yine şöyle söyleyeyim. Son ana kadar Galatasaray Ederson'la işte o 9 milyon eurolara kadar geldi. Dursun Özbey'in önüne getirildi. Hep bu rakamı indirin dedi. Ama bunun da sebebi yani Ederson'un rakamını indirmek değil de gönlünde Uğurcan'ın olmasıydı. Hatta orada Sayın Başkan'ın kardeşi Mehmet Özbek daha önce de Sportif AŞ'de de yer almıştı. Çok da eleştirilen bir isimdi. Direkt olarak onun da bir yönlendirmesi olduğu bilgisi var. Ederson'dan biz vazgeçelim, biz bildiğimiz adamı Uğurcan'a alalım şeklinde bir yaklaşım olduğunu biliyorum ki yani bu sezonun da kırılma hikayelerinden bir tanesi oldu. Çünkü şunu hatırlıyorum, Galatasaray Osimhen'e imza attırırken, bonservisini almış ve imza attırırken o görkemli anda Galatasaray taraftarı tribünlerde taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor diye tezahürat yapıyordu ki sonrasında da Fenerbahçe Ederson'u aldığında buna gönderme yaptı. O açıklama videosunu haklı olarak tabii
1: doğru,
2: ki o süreci düşündüğümüzde.
1: Doğru, o da alıştığımız bir şey.
2: Ama yani gelinen noktada işte şu söyleniyor. Bizim de haberimizde vardı. Suudi Arabistan'dan teklifler var. İşte menajeri teklif getirecek. Evet getirebilir ama şu an Fenerbahçe'den bu aldığı rakamı dünya üzerinde başka hangi takım verir? Ben açıkçası bundan çok emin değilim. Ederson konusu Fenerbahçe adına gerçekten çözülmesi zor bir denklem gibi gözüküyor. Bağ koptu çünkü. Bağın koptuğunu
0: yani
2: çok
0: bir de şu da çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Soyunma odası krizleri konuşulurken Ederson'un da adı krizlerde anıldı. Hatırlarsınız yani.
2: Abi Galatasaray maçında çok net attırdı kendini.
1: İzlerken bunu
2: çok net
1: herkes hani
2: yani
1: ispatlayamayız ama gözlemleriz. Yani Ederson resmen hani atılmak için orada
2: 30. Dakikada attırmaya uğraştı kendini. Hakem atmadı. Sonrasında ilk penaltı pozisyonunda attırdı kendini yani. Çok uğraşarak attırdı bu arada.
0: Tedesco ile ilişkisi de konuşuldu aynı şekilde. O soyunma odaları vesaire. Yani bunlar artık konuşulduğu noktada çok fazla o geriye o motivasyon dönmez.

0: bence. Yani Fenerbahçe'de ben net görüyorum ya, gelecek sezon bir kaleci değişimi olur yani. Çok ikna edici olmadı bu sezon. Özellikle son yaptı, yani kötü maçlar çıkarabilirsiniz. Bunlar apayrı şeyler. Yani performans inişli çıkışlı olabilir. Sizin kalitenize bir yatırım yapılır. Ama işin mental kısmında hiç burada olmamış isimler gibi hani oraya adınızı yazdırıyorsanız, yani kusura bakmayın, geçmişinizde de çok fazla bakılmaz buralarda. Yani Gündüz'ü dediğim, örneğin benim net Fenerbahçe'de Gündüz'dür. Ben izlediğim maçta Gündüz'ü oyuna itiraz ediyor, Gündüz'ü skora itiraz ediyor. Fenerbahçe'deki geri kalan oyuncuların hepsi duruyordu mesela son maçlarda.
1: Adam geldi 36 saat sonra Süper Kupa'da Galatasaray'a gol attı mesela. Yani buraya iner inmez Olimpiyat stadına gitti, Galatasaray'a gol attı yani. Katkıyı verecek adam veriyor zaten.
0: Derbide de öyle. Mesela çok Fenerbahçe derbide
2: en istekli,
0: de
2: en hırslı.
0: Ya şey değil miydi? Ben mi yanlış gözlemliyorum onu? Yani çok normal bir sonuç Fenerbahçe'den. Hadi tamam, bir maç yaptık ve bitti gitti havası değil miydi? Yani normalde bu yani final değil mi sizin için? Final. Ama havası Fenerbahçeli oyuncularda pek o şekilde değildi. İş kötü giderken onu tersine çevirmek için mesela yani sahada gerekiyorsa, yani kendinizi de motive etmek, yükseltmek için bir tartışırsınız, bir şeye girersiniz, bir yükselirsiniz değil mi? Yok, çok sakin, normal bir şeymiş gibi karşılandı saha içerisinde. Buna itiraz eden oyuncu sayısı çok azdı işte. Biraz saha içi asker mi dersiniz, lider karakterli mi dersiniz, ne dersiniz deyin işte. Biraz savaşçı oyuncu tarzı, oyuna, skora, bir şeylere itiraz eden oyuncuya da ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Başarılı olduğu kadroları açın bakın, bu sayı çok fazlaydı o kadroların içerisinde.
2: Fenerbahçe devre arası neden forvet bulamadı? Çünkü Galatasaray devre arasında bir forvetle anlaşmak üzere değildi. Yani burada da bir ironi yapıyor Yavuz Bey. Şunu söylüyor, ben mesajı öyle anladım. Yani Fenerbahçe transfer politikasını rakibine göre mi şekillendiriyor gibi bir düşüncesi var.
3: Melike,
2: Fenerbahçelilerin de var bu arada böyle.
3: Çok açık şunu söyleyeyim.
2: Çok takıldılar Galatasaray'ın transferlerine gibi.
3: Sadece transfer değil yani, birçok konuda Fenerbahçe'nin, yani işte 13 sene oldu şampiyon olamadığı seri ki ben yani işte benzer yaşlardayız o gün. Çocukluğumuzda hiç tahmin edebileceğimiz bir şey değildi Fenerbahçe'nin 13 sene şampiyon olamayacağı bir serinin yaşanacağı. Burada özellikle son 7-8 senedir Fenerbahçe'nin düştüğü en büyük hata çok fazla yörüngesini Galatasaray'a çevirmiş olması. Olumlu olumsuz anlamda. Yani Galatasaray şunu yapıyor, biz de onu yapalım. Galatasaray şu oyuncuya, işte Ederson transferi mesela bu şekilde gerçekleşti. Fenerbahçe'nin o derece bir Ederson gündemi yoktu son güne kadar. Ya da bence en kritik olanı, yani geçen sene Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi şu var. Biz Galatasaray'ın elinden bir oyuncu alalım ya da Galatasaray'ı rencide edecek bir transfer yapalım düşüncesi Fenerbahçe'yi çok fazla yanlışa sürükledi bu süreçte ve bundan hiçbir zaman da ders alınmadı. Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe 25 milyon euro bonservis ödedi. 30 milyon euroya yakın bir rakam. Ya bu akıl alır bir şey değil.
0: Beşiktaş da istedi ama çıkmadı mesela o rakamları, hatırlarsın.
3: Abi Kerem'in, çok açık söylüyorum, ben Kerem'i de severim. Galatasaray'da olduğu dönemde de iletişimim olduğu için. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan aşağı yukarı bonuslarla 13 milyon euroya gitti. Kerem Aktürkoğlu'ndan maksimum ödenecek rakam 15 milyon euroydu bonservis için. Ve Galatasaray'da 1 milyon euroya oynarken Kerem şu anda Fenerbahçe'de 7 milyon euroya oynuyor. Yani bu akıl alır bir şey değil. Yani siz sadece işte Galatasaray'da oynamış geçmiş bir oyuncuyu kadromuza katalım diye siz 7 milyon euro bir oyuncuya veremezsiniz. Ve yaptığınız transferlerin büyük ölçüde motivasyonu bu. Böyle olunca da başarısızlık kaçınılmaz oluyor zaten. Yani bir kendi planı ve kendi programı doğrultusunda hareket ettiği takdirde Fenerbahçe belki daha başarılı bir noktaya gelecek. Bunda yani bilmiyorum buna ne zaman döner Fenerbahçe ama.
0: Bir şey söyleyeceğim, şu an aklıma geldi. Yani bu sadece takıma yapılan transferlerde yok ki, seçim yarışlarında bile var. Mourinho örneği yok mu?
2: Aa, var. Doğru.
0: Rakibine çalım atmak için teknik direktör fikrinde değişiklik. Yani ne deniliyordu? İsmail Kartal'la yeni sezonu başlayacak Fenerbahçe aslında plan. Ana plan.
3: Bu o dönem Beşiktaş'ın Mourinho gündemi olmuştu.
0: Evet evet.
3: Sayın Hüseyin Yücel.
0: Sonra Sayın Aziz Yıldırım açıklama yaptı. Aslında o güne kadar biz hiç Ali Koç ve yanındaki herhangi bir kişiden duymamıştık bunu. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Sonra bir anda mesela o tarafta da bir Mourinho dillendirilmeye başlandı. Bak, seçim yarışının içerisinde dahi birbirlerine
2: umarım
0: adaylar.
2: Umarım Galatasaray'da yapıyor.
0: Bu şekilde üstünlük
2: Beşiktaş'ta yapıyor. Yani bütün takımların birbirine yaptığı bir gerçek.
3: Ana motivasyon bu Melike. Fenerbahçe'deki ana motivasyon işte Kerem Aktürkoğlu'nu alalım, Galatasaray'da bir yara açalım, gelsin işte iç sahada gol atsın ve Galatasaray dağılsın.
2: Şimdi yönetim değişik.

0: Hoca, yeni hoca gelecek. Bu belirsizliklerle bir kere başkan adayının benim hocam bu demesi mi ona artı yoksa eksi mi yazar? Biz bunu da konuşuyoruz birkaç gündür. Şimdi ben olsam hocayı belirlerim diyorum ama işte seçimde oy bölebilir görüşü de hakim. Ama biz şunu da çok gördük. Hoca belli değilken yapılan transferler, özellikle Fenerbahçe bunu yaşadı. Yapıyorsun transferi, getiriyorsun hocanı, hocanın oyuncu oynatmıyor. Evet. Bu da risk yani. Nasıl olacak o gün, seninle devam edelim.
1: Şimdi zaten transfere başlanacak dönemler değil. İlk önce teknik direktör, yani başkan adayları şu anda zaten hali hazırda muhakkak teknik direktörünü ilk önce belirlemeye çalışıyordur. Belli görüşmeler yapıp ardından seçim bittikten sonra ilk açıklayacağı şey futbolcudan ziyade teknik direktör olacaktır ki. Çünkü şu an zaten Sayın Aziz Yıldırım çok tecrübeli. Sayın Hakan Safi de Fenerbahçe yönetiminde bulunduğu dönemde bence olumlu ya da olumsuz işleri tecrübe edindi o noktada. Her ne kadar ikisi arasında dağlar kadar bir tecrübe farkı olsa da. Dolayısıyla bu hamleyi yapmazlar artık. Yani çünkü Fenerbahçe'de olumsuz bir örnek. Hoca belli olmadan transfer yapmak çok olumsuz bir örnek. Bunu yapacak bir başkan adayı ya da başkan çıkmaz artık, zannetmiyorum. Şimdi şöyle, teknik direktörünü açıklamak, eğer teknik direktörün çok popülist, sana oy kazandıracak, ismi böyle alvenisi yüksek, beklenti oluşturacak bir teknik direktörse sana bu oyu getirir. Yani Mourinho getirmedi mi yani? Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminde. Yani seçimin kaderini tayin eden unsurlardan bir tanesiydi. Şimdi dolayısıyla böyle çok yüksek profilli olarak adlandırılan teknik direktörle bir başkan anlaşırsa bunu muhtemelen açıklar. Yani çok saklayamaz o durumu. Belki resmen kendisi açıklamasa da bir şekilde medyaya intikal eder. Oradan duyurulur. Ama çok böyle aslında taraftarın çok arzu ettiği profilde değil de biraz daha gerçekçi yaklaşım üzerine yoğunlaşır bir başkan adayı açıklamaktan imtina edebilir. Şu an yerli de konuşuluyor, yabancı da konuşuluyor.
0: Aykut Hoca konuşuluyor mesela, Aziz Yıldırım.
1: Yani mesela geri durabilirsiniz belki. Bir düşünürsünüz artısını, eksisini. Bu yerli bir hocaya daha başlamadan zaten seçim süreçlerinde zarar vermesin diye de bunu düşünürsünüz. Yabancı da bu çok işlemez belki ama yerli de bu işler mesela. Dolayısıyla orada bir geri adım atabilirsiniz. Bir de sonuçta Sayın Aziz Yıldırım daha önceki seçimde ilk kendisi açıkladı aslında.
2: Mourinho ile görüştük diye.
1: Ve oradan bir gol yemiş oldu bir şekilde. Oradan da bir tecrübe edindi. Aziz Yıldırım tecrübesi çok fazla.
0: Evet, dolayısıyla daha yönetime gelmeden.
1: Bu seçim sürecinde daha temkinli yaşadı. Mesela bu konularda oyuncu isimleri konusunda, teknik adam konusunda daha temkinli davranıyor. Hakan Safi de tabii ki biraz daha öne çıkabilmek için bu yarışın içerisinde yıldız isimler, işte İtalya seferleri, işte teknik direktör adayları konuşuluyor böyle bakıyorum Fenerbahçe medyasında. Dolayısıyla hani bu isimlerle, bu beklentilerle, beklentileri yükselterek öne geçmeye çalışıyor. Bu da ben iki tarafı böyle bir düşündüğüm zaman iki tarafın politikası da kendi cephesinde doğru politika bence.
0: Şimdi biraz izleyicilerimizin yorumlarına bakmak istiyorum. Üzerine yine konuşuruz, devam ederiz. Bu transfer çalımlarına da dikkat çekmişler iki takım arasında gidip gelen oyunculara. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la transfer yarışına girip aldığı oyuncular Samat'ta yazmış. Pedro, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci bir sürü isim yazmış buna örnek verirken. Bayağı uzun bir liste, şimdi hepsini okumayacağım. Bunu yanlış olarak vurgulamış ama Kerem transferi yanlış değildi yazmış mesela Uğur Bey. Sadece zamanlaması yanlış oldu. Daha önce olmalıydı, Şampiyonlar Ligi'nden elemeden önce demiş. O da ayrı bir tartışma konusu.
2: Bu arada ilk bölümde yani Kerem'in maliyetiyle ilgili biraz eleştiride bulundum ama Kerem kötü bir profil değil. Yani Kerem gerçekten çok üst düzey bir oyuncu ama hem izleyicimizin dediği gibi zamanlama olarak yani o kadar kötü oldu ki. Benfica ile eşleşti Fenerbahçe.
1: Golü o attı.
2: Fenerbahçe'yi eledi. Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Bir 30 milyon eurodan etti. Üstüne bir 30 milyon euro daha ödediniz.
0: Ve ya, kendi adına biraz üzücü bir hikaye o kısmı. Bunu nasıl telafi edebilir? Tabii ki ekstra performansla hala telafi edebilir Fenerbahçe'de. Öyle bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Niye böyle konuşuyorum? Yani milli futbolcumuz da olduğu için biraz daha pozitif konuşmamız da gerekiyor bir yandan. O yüzden oyuncu

0: ya da korumamız lazım. Hangi takımda olursa olsun. Burak Bey demiş ki Aziz Yıldırım son seçimde Ali Koç'a Mourinho kartını çıkardı. Bu seçimde bence yine A+ yardımcı yabancı hoca getirecek. Niye bilmiyorum ama motivasyonunu kaybetmiş. Klopp bu 13 yıllık seriyi bozmak için heyecanlandırabilir diye düşünüyorum demiş. Klopp ismi yine konuşuluyor, evet.
1: Ya Jürgen Klopp herkese heyecanlandırır elbette. Yani şöyle düşünelim, son 15 yılın teknik adamlarını Guardiola, Jürgen Klopp olarak görüyoruz değil mi? Luis Enrique işte şimdi son 2 sezonu mesela domine etmeye başladı. Yani herkes heyecanlanır ama Klopp'la ilgili de şunu söyleyeceğim. Gitti 3 tane takımı var. Köln, Dortmund, Liverpool.
0: Evet.
1: Hepsinde belli bir periyodun ardından açılan ve o takımı iyileştirip başarı elde eden bir teknik adam. Şimdi Fenerbahçe mesela Mourinho geldi buraya. Değil mi? İsim olarak bakarsak bunu geldi ama mesela orada çok erken başlamıştı eleştiriler. Jürgen Klopp çok son dönemi, yani 2010'lardan bu tarafa bakarsak Mourinho'na çok daha başarılı zaten. Mourinho evet. 2000 ile 2010 arasındaki dönem.
0: Bir süredir bir düşüşü vardı zaten.
1: Şimdi ilk yılında, yani arada böyle kayıplar olsa mesela Mourinho Klopp'a da herkes yükselir. Biraz bu işlerde artık istikrara da kavuşturması gerekiyor. Fenerbahçe Tedesco giderken mesela çok kişi uğurladı. Gördük yani, inanamadık, hiçbirimiz inanamadık, öyle değil mi? Havalimanında.
0: Ben inanamadım.
1: Yani şimdi şöyle, yani organize konusu
2: bana
1: da var.
2: Bana çok organik gelmedi o gün bu arada yani. Çok ya açık ve samimiyetle tamam, söyleyeyim.
1: Şunu söyleyeceğim ben.
0: Ben de böyle biraz
1: organize
0: böyle
1: konusu
0: ben
1: var ama.
0: Ben hatta sordum, çok özür dilerim o gün. Ben hatta sordum, yine sorayım son sayfa izleyicisine. Oraya giden eşiniz, dostunuz, tanıdığınız vardır. Siz gitmiş. Biz gittik ya, evet organize ol. Ben böyle bir gruba da rastlamadım. Bana sosyal medyadan yazın hani dedim. Son sayfa etiketine yazın dedim. Merak ediyorum çünkü gerçekten hangi motivasyonla gidildi? Kimler geldi buraya? Kimler gitti? Bence Slaven Bilic Beşiktaş'ta çok daha büyük bir hikaye yazdı. Kesinlikle. İki sezon boyunca ve çok sevildi. Slaven Bilic bile böyle gitmedi. Yine güzel gitti ama böyle gitmedi yani. Bu bana çok ekstra geldi.
1: Şimdi orada şöyle, yani organize denilen bir konu var da. Yani şimdi mesela 10-20 kişi olsa, 30 kişi olsun hadi. Ya 50 kişi olsun tamam diyeceğim. Ya havalimanı çok kalabalıktı.
2: O gün organize diyemem ama organik olduğunu düşünmüyorum. Domenico Tedesco'yu Fenerbahçe taraftarı de ki bana şunu yaptı işte, şöyle bir iz bıraktı ve önümüzdeki sezon kalsaydı onun üstüne bir şey inşa edecekti. Var mı böyle bir şey? Yok yani, en kritik anlarda, hatta Beşiktaş derbisi, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş derbisi. Beşiktaş 2-0 önde, Orkun gidip aşırı motivasyonla kırmızı kart görmese Beşiktaş muhtemelen o maçı kazanacaktı. O maç sonunda Tedesco ile yollar ayrılacaktı. Kimse de havaalanından falan uğurlamayacaktı yani sezon içerisinde. De ki bana işte, hadi Süper Kupa belki denebilir. O da biraz Galatasaray'ın düşük motivasyonla çıktığı bir maçtı. Onun dışında da Tedesco şu izi bırakacaktı. Şunu inşa etti. İşte yazın transfer yaptırsaydık şunu yapacaktı. Hiç öyle bir iz bırakmadı. Zaten 10 tane beraberliği var. Fenerbahçe'nin tarihinde böyle bir sezon olmamış olabilir muhtemelen.
1: Yani özellikle Fenerbahçe, yani ilk devre ile ikinci devre birbirinden biraz ayırmak gerekiyor. Yani o devre arası hikayesi, ne olduysa o arada, o devre arasında ne yaşandıysa son döneminde, Fenerbahçe'de ikinci devreye daha güçlü başladı diyemiyoruz. Yani transferler yaptı ama daha iyi, daha motive, daha güçlü vesaire girdiğini söylemiyor. Bu saat içerisinde oyuncuların tutumuyla, reaksiyonuyla da belli eden bir şeydi. Yani belki yine soyunma odasını kaybetti ki bu çok konuşuldu. John Duran da konuşuldu daha öncesinde zaten. Biraz hikayenin devamında da yani...
2: Tedesco'nun kariyerinde de ilk defa olan bir şeydi işte. Belçika milli takımında örneğiydi. Da yani kaybetti soyunma odasını,
1: zaten
2: gönderildi.
1: Zaten ilk devre itibariyle bak geldi Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci kenarda bıraktı. Kritik bir karardı. Öyle değil mi? Yani kritik bir karardı. Özellikle İrfan Can mesela milli takım oyuncusu olarak hala devam ediyordu. Alternatif olarak oynattığınız maçlarda sonradan oyuna girip katkı verebiliyordu vesaire. Sonuç itibariyle bir de yerli. Bir takımda yerli oyuncuları bir grup olarak kenarda bırakmak da kolay değildir. Bu kararı aldı. Dedik ki yani Belçika'da olumsuz örnekler yaşadı. Belki hani orayı herhalde ele almaya çalışıyor. Ama ikinci devre çok ele almış gibi durmuyordu. Sürekli konuşulan konular soyunma odası konuları oluyordu vesaire. Şimdi Fenerbahçe'de şu var.

0: Evet, şampiyon olamayan her teknik adama başarısız denildi. Ama yani oyun olarak bir sonraki sezona başlamayı hak eden teknik adamlar da vardı bu süreçlerde. Ama istikrarı
1: bence İsmail
0: sağlanmadı.
1: Kartal başlamadı.
2: Bir tane söyleyeceksek bence de İsmail Kartal.
0: Bir numara söyleyeceksek İsmail Kartal.
1: Bence Emre Hoca da o averajlı sezonda şansı başlangıçta hak ediyordu.
0: Şimdi şu var, yani sürekli olarak bir değişim, dönüşüm deniliyor. Tamam, teknik adam değişim dönüşüme uğruyor da teknik adam uğrarken Fenerbahçe'nin kadrosu da uğruyor. Ya bak, tekrar ediyorum ben. Ben fikrimin de arkasındayım. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu çok böyle çift taneli rakamlarda transfer isteyen bir kadro olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Galatasaray geçtiğimiz yaz 4-5 oyuncu aldı değil mi?
2: 5 oyuncu aldı.
0: 5 oyuncu aldı geçtiğimiz yaz. Bir iskelet oluşturdu çünkü. Oraya bazı eklemeler yaptı. Hepsinden de verim alamadı bu arada. Fenerbahçe'nin kadrosu da bence gösteriyor kendisini, nereye ihtiyaç var. Ama yine hocaya göre değişim olacağı sinyalleri veriliyor.
1: Veriyor tabii ki. Jorge Jesus ismi neden gündeme gelmiyor? Hep Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerine konuşuyoruz. Madem eskiye döneceğiz, Jesus bir şansı daha hak etmiyor mu?
2: Melike, şöyle söyleyeyim. 4 sezonluk işte bu yakın dönemdeki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde bence Fenerbahçe adına en iyi futbolu oynatan teknik adam ben Jorge Jesus olduğunu düşünüyorum ki sonrasında eklemeler yapıldı. İsmail Hoca daha fazla puan kazandı. İşte 99 puan aldığı bir sezon var ama Jorge Jesus biraz o geçiş sürecinde kendi sistemine uygun ama daha düşük profil diyebileceğimiz oyuncularla yola çıktı. Sonrasında orada bir güncelleme yapıldı Fenerbahçe'de. Yani her şeyi denedi aslında Fenerbahçe. Üst düzey bir teknik direktör getirelim. Jorge Jesus da bunu yaptı ama kadro
1: olmadı,
2: buna çok
1: sonra
2: karşılık vermedi. Bir sene sonra kadroyu yükseltelim dediler.
1: Hoca karşılık.
2: İsmail Hoca yani karşılık vermedi diyemem. Yani hakkını yemek istemem ama 99 puan toplamış bir teknik direktöre bunu diyemeyiz. Ama orada bir eksik kaldı. Sonrasında yani o ilk bölümde dediğim işte.
1: Orada belki golcü konusu eksik kaldı belki de İsmail Hoca için, bilmiyorum.
2: Ama Ceko vardı o sezonda.
1: Yani Ceko'nun yaşı itibariyle onu tamamlayacak oyuncu profili belki yetersiz kaldı, bilmiyorum.
2: Ya yani işte o dönemde de bazı şeyler konuşuldu tabii oyuncu itibariyle ama hep böyle upgrade ede de gitti kadroyu Fenerbahçe. Ama hep yanlış yapılan şey şu, ilk bölümde dediğim o işte Galatasaray çok fazla oraya doğru bakarak her şeyini yapıyor Fenerbahçe düşüncesinin. Bir diğer tezahürü de şu. Fenerbahçe çok popülist hamleler yapıyor. Transferlerle ilgili de, hocayla ilgili de, işte oyuncularla ilgili de çok fazla popülizm içeren hamleler yapıyor ve bunların hiçbir zaman futbolda karşılığı yok.
1: Son sayfayı noktaladık. Tekrar görüşmek üzere.

0: Zira Türkiye Kupası'nda büyük heyecan. Finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu?
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Yarı final mücadelesi nefes kesecek.
1: Gol pozisyonu, toparlandı gol!
0: Heyecan gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
1: Bakayeme gol!
0: Bugün Zira Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu Aspor'da.

Liga'nın 35. haftasında kritik mücadelede Levante Osasuna'yı ağırlıyor. Ligde kalma mücadelesinde çok değerli bir maç Levante için, Osasuna ise Avrupa kupalarını hedefliyor. Atak geliştiren Levante, orta geldi içeriye, sekti top. Bir vuruş, kalecide kalıyor Herrera. Zor bir top olmadı Sergio Herrera için. Osasuna yükleniyor. İyi pas oldu. Tehlikeli bir atak. Ceza sahası için Moncayola çevirdi. Tolyan topu kendi ağlarına gönderiyor. 3. dakika. Jeremy Tolyan kendi kalesine atıyor golü. Ters vuruş ve Osasuna 1-0 önde. Yeniden geliyor Osasuna. Sol kanada içeri orta. Budimir.

0: yaptı, savunma karşılıyor. Uzaklaştırma çabası olsa son aralardan Rey. Rey'den Victor Garcia. Garcia baktı içeriye. Garcia gönderdi. Garcia! İnanılmaz gol! Victor Garcia! 2 dakikada 2 gol Victor Garcia! Muazzam bir gol attı ve Levante 2-0'dan 2-2'ye getirdi skoru. Victor Garcia orta mı yapmak istedi, kaleyi mi denedi bilinmez ama muazzam bir gol attığı kesin. Victor Garcia 2-2. Levante kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşamıştı 35. dakikada ve 37'de ikinci golünü atıyor, beraberliği getiriyor. Muhteşem bir gol. İlk yarıda son dakikalar, 45. dakikaya giriyoruz. Oriol Rey gönderdi. Pas geçti şimdi Herrera, çöktü Herrera, elle müdahale Herrera. Maçın hakemi gitti oraya ve elini cebine attı, kırmızı kart. Herrera ne düşündü öyle? Ceza sahasının hayli dışında elle müdahale yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı Herrera. Şimdi hata geldi. 50. dakika uzaklardan deneme. Kaleci Matt Ryan atak sürme eğiliminde. Orta Garcia'dan kafa. Roger Bruge bu tehlikeyi uzaklaştırdı Levanteliler. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru bir kafa. Kaleci Aitor Fernandez. Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez'den kurtarış. Eski Levanteli önemli bir kurtarışa imza attı. Bir korner daha kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Geldi orta. Savunma karşılıyor. Gelişine uzaklardan vuruş. Aitor Fernandez. Üst üste iki kurtarış. Aitor Fernandez'den. Herrera kırmızı kart gördükten sonra oyuna girmişti. Dela. Adri De La Fuente. Dela uzaklardan vurdu. Direğe takıldı. Çok uzaklardan Dela. Direğe nişanlıyor topu. Muhteşem bir deneme. Çok sert vurdu. Direkten dönüyor top. Adri De La Fuente. Sağ kanattan yükleniyor Levante. Orta geldi içeri. Espiorda. Şimdi Roger Bruge vurdu. Aitor Fernandez. İkinci yarıda oyuna girdi Roger Bruge. Sık sık karşı karşıya geldi Aitor Fernandez'le. Hamleler 76'da Levante'den Etta Young ve Alan Maturo. Oyuna giren isimler. José Luis Morales de oyuna girmişti. 38 yaşındaki tecrübeli isim. Roger Bruge. Bruge içeri gönderdi Morales. Şimdi Young, Etta Young, Aitor Fernandez'den kurtarış. Etkili olmaya çalışıyor Etta Young. Ekim ayından bu yana La Liga'da gol atamıyor. Dela gönderdi içeriye. Maturo indirdi kafayla Young ve gol! 90. dakika Etta Young. 2-0'dan geldi. 3-2 buldu Levante. Etta Young. Son dakikalarda sahneye çıktı ve Levante'ye 3 puanı getiriyor Etta Young. 3-2 buldu Levante ve maç sona erdi. Karşılaşmanın sonucu Levante 3, Osasuna 2.
1: ...35. haftadayız La Liga'da. Elche ve Alaves karşı karşıya geliyorlar. Elche'nin ev sahipliğinde yağışlı bir gün. Uzak noktaya doğru Chustan. Ceza sahası için kafa vuruşu Sivera'da kaldı. Çizgi üzerinde kontrol Sivera. Chust ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya gidiyor Alvaro. Alvaro kafayı vurdu. Direkt dibinden dışarıya gitti top. Guridi ceza sahasında 5 alabesli. Denis Suarez. Guridi son çizgi. Guridi çıkardı. Şut şansı. Yerde kaldı. Angel Perez penaltı bekliyor. Ve penaltı. Maçın hakemi penaltı diyor. Birkaç saniye düşündü. Devamında penaltı noktasını gösterdi. Maçın hakemi Mateo Busquets. Tony Martinez işaretini aldı. Tony Martinez geliyor. Tony Martinez 1-0. Alaves 1-0 önde Elche deplasmanında. Tony Martinez.

0: bu sezonki 12. golünü atıyor Tony Martinez. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Son derece formda dedik. Son 6 maçta 6 gol atmıştı. Son 7 maçta 7 gol Tony Martinez'den. Affen Gruber'de ucunda. Valera ortaya yaptı. Alvaro kafayı vurdu. Sivera çıkardı. Sivera müthiş bir kurtarış. Elçin'in şu ana kadarki en net fırsatıydı bu. Sivera muazzam kurtardı. Andre Silva sola çekti. Andre Silva, Sivera, Alvaro kafa dışarıya. Alvaro dışarıya vuruyor kafayı. Sivera'dan arka arkaya kurtarışlar. Alvaro dışarıya vuruyor. Hosan tekrar. Hosan orta. Kafa vuruşu ve gol. Bu kez oldu. Bu kez attı Alvaro. Hosan'ın ortası. Alvaro'nun golü. Elçe beraberliği buluyor. 73. dakika. Hosan ortaladı. Alvaro bu kez attı. Elçe golü buluyor. Alaves taraftarı bu kez üzgün. Hosan topu aldı bir kez daha. Ortasını yaptı Hosan. Alvaro'ya doğru kafa vuruşu dışarıya gitti. Korner. Korner. Hosan'dan bir mükemmel orta daha. Burada topu kendi kalesine de gönderebilirdi Tenaglia. Topu aldı şimdi Yusef. Yusef'ten pas ceza sahasında bir topu düştü. Direkten döndü top. Top direkten döndü. Manyas. 90 artı 9'da Manyas'ın topu direkten dönüyor. Alaves iki kere direğe takıldı. Son düdük geliyor. Mücadele 1-1 tamamlanıyor değerli futbol severler. Düşme hattının kritik mücadelesi. Elche Alaves maçı 1-1 tamamlanıyor.
1: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Metropolitano'da yağmurlu bir hava. Tribünler büyük oranda dolu. Sevilla nefesleri kesen mücadelede. Düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta İspanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı İspanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente ceza alanı çevirdi ortaya. Bir vuruş top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman top direkten dışarı gitti. Şimdi Griezmann. Griezmann yaptı ortasını. Sörlot hareketli kafa üzerine gitti. Radu'nun. Fer Lopez. Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi. Griezmann yerden iyi top. Llorente hareketlendi. Llorente süratli. Llorente gidiyor. Kaleye baktı. Vurmadı Lookman'a. Lookman ceza alanında. Lookman tekrar Llorente. Llorente top dışarıda. İşaret geldi. Griezmann kaleye baktı. Griezmann isabetli bir şut çıkartamadı. Koke. Uzun top ceza alanı. Baena çevirdi. Bir vuruş son anda Radu. Harika vurdu Sörlot ama Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörlot'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye gidiyor.

0: gelen topu böyle tokatlıyor Radu. Marcos Llorente, şimdi Baena. Baena taşıdı topu. Baena yerden orta, Lukman atamıyor. Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svedberg, araya bir pas. Borja Iglesias cezalanı ve gol. Harika gol Borja Iglesias. Bir kez geldiler, onda da golü buluyor Celta Vigo. Orta alandaki bu baskı, Koke'nin top kaybı. Duran böyle hareketlendi. Yerden pası, Svedberg araya mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias, mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ruggeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi cezalarını tehlike. Kubo vurdu top dışarıda. Şimdi bir ortada cezalarını. Kafa vuruşu son anda uzandı Radu. Kubo kafayı vuran isim, oyuna girdikten sonra iki tane iyi şans yakaladı. Şimdi Almada hareketli. Almada. Almada yaptı ortayı. Kafa vuruşu son anda. Lago'dan atak devam ediyor. Bu tehlikeyi savuşturdu Celta Vigo. Ve maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon 10. kez kaybediyor Atletico Madrid. Celta Vigo puanını 50 yapıyor.
1: Real Sociedad Real Betis'le karşı karşıya geliyor. İlk düdük, maça Betis başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Cucho, karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas, Anthony Ramiro çıkarttı. Anthony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı ayağından. Gomez kaybetti topu. Anthony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Anthony gidiyor. Anthony kaçırdı Anthony. Elustondo, Kubo. Şimdi çok iyi pas Oscarsson'a, bu kez 2'ye 0 var, sadece kaleci var. Oscarsson Baraneche'ye verecek ama çok kötü verdi. Çok kötü verdi, neler kaçıyor. Oscarsson bu seviyede yapılmayacak bir hata. Soler koşu yaptı, çok güzel pas Oscarsson, Baez. Şimdi Sergi Gomez savunma direkt zeket topu yarsamalı açtı. Geriye Anthony açtı önünü. Anthony kale ağzından atamadı. Karşı karşıya bomboş atamadı. Gitti bu golü attı. Bu da böyle bir adam. Betis önde. Sıyrıldı Ezabde. Ezabde ceza alanına girdi. Ezabde harika bir gol. Ezabde 2-0. Ezabde nefis bir gol. Betis de bu maçı kazanırsa eğer, Oyarzabal, bu arada Oyarzabal bıraktı, Gorotça Tegi. Offside var mı? Var mı? Var gibi. Offside. 2-0 devam. Suçi çaradan. Oscarsson çaprazda çevirdi. Oyarzabal bu kez. Gol mü? Hayır. Hayır. Gol yok. Offside yine. Şimdi içeriye doğru Oscarsson. Oscarsson. Bu kez gol geçerli. Üçüncüsünde atıyor Sociedad. Oscarsson 2-1.

Ivanović çevirdi. Elvar penaltı kazanacak Real Sociedad. Penaltı. İşte tekrar izliyoruz. Rival'in koluna geliyor. İşaret geldi. Oyarzabal. Oyarzabal. Çıkmayacak bir penaltı. 2-2. Geri dönüyor. Sociedad. Baranecea. Çok iyi geçti Baranecea. Çevirdi ortaya. Bu da iyi. Kafa Carreiro. İnanılmaz Vayes. Vayes inanılmaz çıkarttı. Vayes bacağıyla çıkarıyor bu topu. Sol kanat. Baranecea ile bir kez daha deneyecek. Sociedad bir çalım daha Baranecea. Bir de kart. Yandı Baranecea. İkinci sarı. Ruibal ikinci sarı atılıyor. Orta geldi. Vayes yumrukladı. Elustondo. O da havalandırıyor içeriye. Arkaya sekti. Oyarzabal vurdu. Oscar Zon'un dokunmadı. Korner bekliyor Sociedadlılar. Ve maç bitiyor. Çok güzel bir maç oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Sociedad puanı alıyor. İlk düdük. Mallorca Villarreal maçı başlıyor. Şimdi Ayoze aldı önünü. Ayoze şans da yanında ve 4'e 2 oluştu bir anda. Buchanan doğru pası verirse gol olabilir. Buchanan kendi vurdu, gol olmadı. 4'e 2'de gitti, kendi vurdu Buchanan. Marcelino'nun bir çift lafı olacaktır. İşaret geldi. Partey kesti arkaya doğru. Cardona indirdi. Korner mi? Elle oynama itirazı da var. İlk karar korner. Yalnız penaltı olacak bence bu. Penaltı olacak bu. Penaltı kazanacak Villarreal. Kol tamamen açık. Evet, izleyecek hakem. Penaltı kazanacak Villarreal. Yani penaltıyı verecektir hakem. Evet. Villarreal penaltı kullanacak. Matteo Morey'den çok amatörce bir hareket açıkçası. Bir penaltı çıkardı. Julian Alvarez'in penaltısını çıkartmıştı bu sezon Roman. Ayoze geliyor. Ayoze gol! Dokundu Leo Roman ama kurtaramadı. Villarreal önde. Ayoze'nin penaltı golü. Perde açılıyor. Darder'den sola bu kez. Mojica orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muric. Offside olabilir. Offside olabilir ama şimdilik golü kutluyor Muric. Tenas çok görkemli bir şekilde yükseldi havaya. Ama büyük hata yaptı. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi. Lubumbo yerde. Mourinho'yla boğuşuyorlar orada. Mourinho galip çıktı. Buchanan yerde. Sürüyor oyun. Torre uzaktan vurdu. Tenas. İşten pas. Şimdi Lubumbo. Lubumbo ortaladı. Ayak koyuyor savunma. Marin. Dönerek vurursa mı Costa? Tenas. Tenas kurtarıyor. Baskı var. Komesanya büyük hata. Muriç karşı karşıya. Muriç son anda. Tenas inanılmaz bir kurtarış. Harika çıkarıyor. Goldeki büyük hatasını telafi etti diyebiliriz.

0: Şimdi orta. Arkaya doğru Muriç. İnanılmaz temas. Poz verdi havada. Virjili geliyor. Virjili kaleye. Tenas. Tenas. İyi vurdu Virjili Tenas. Lopez. Ve son düdük. 1-1 bitiyor maç. İki takım için de fena bir sonuç değil.
1: İlk düdük geldi. Ortiz Aryaz'dan mücadele başladı. Baskı şimdi Nico Williams topu aldı. Nico Williams gidiyor. 3'e 3 yakaladı Bilbao. Nico cezalını. Nico vurdu. Top dışarıda. Nico Williams'a gole yaklaşıyor Bilbao. Direğin yanından dışarı gitti top. Yuri yerden Nico tek oynadı. Sunset. Tekrar Yuri. Yuri'den sert bir orta. Cezalını Gruzet'e vuramadı. Sunset vurdu. Savunmadan sekti korner. Sunset korner. Aviguera yaptı ortasını. Kafalardan sekti. Şut imkanı yerde kaldı. Birisi hakem devam diyor. Sonrasında penaltıyı veriyor. Hugo Duro yerde kaldı. Karar penaltı. Valencia penaltı kazanıyor. Unai Simon dikkatli işaret geldi. Hugo Duro top direkten dönüyor. Hugo Duro atamıyor penaltıyı. Ruzeta yerden iyi top Gorosabel. Gorosabel bıraktı. Niyaki Williams cezalını. Williams vurdu. Dimitrievski sunset atamıyor. Corner. İkinci yarıdaki en önemli tehlike. Kaptan Inyaki Dimitrievski'yi geçemiyor. Orta geldi Ramazani. İki hamlede uzaklaştırdı Umar Sadık. Aviguera şimdi Ramazani aldı. 3'e 3 yakaladı Valencia. Sol kanada Rioja. Rioja kontrol. Rioja cezalını bekliyor. Rioja orta şansını bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Kafa gol. Umar Sadık topu ağlara yolluyor. Oyuna girer girmez topu ağlara yolluyor Umar Sadık. Topla ilk buluşmasında golü atıyor. Valencia'nın yeni santraforu. Gorosabel, Berenguer. Şimdi orta Inyaki'den kafa vuruşu sonra da Dimitrievski. İnanılmaz uzandı. Direğe çarptı ama topu kontrol etmeyi başardı Dimitrievski'den. Harika bir kurtarış. Taç kullanıldığı anda son düdüğü çalıyor hakem. Valencia seviniyor. Çok kritik bir galibiyet. Deplasmanda Valencia'dan. Bilbao 0, Valencia 1 maçın sonucu.
2: Son hazırlıklar, son kontroller Soto'dan ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Aysem Hasan. Aysem Hasan taşıyor topu. Yaptı ortasını şut. Direkten döndü. Direkten döndü top. Oviedo gole yaklaşıyor. Serbest vuruş kullanılacak Luis Milla. Yaptı ortasını arka direğe doğru gönderdi. Nacho Vidal karşıladı. Atak devam ediyor. Ceza sahası dışından bir şut Escandel. Yine atak devam edecek. Orta geldi. Müdahale Dani Calvo'dan. Ve top dışarıda korner. Korneri işaret ediyor hakem. Bir duran top şansı daha. Hetafe için. Şimdi orta geldi, ceza alanına geldi, savunma karşıladı, Lopez karşıladı.

0: Kafalardan sekti top. Şuta geliyor. Son anda Eskandel. Son anda çıkardı Eskandel. Harika uzandı. Ayarak müdahale. Faul var. Siyas yerde kalan isimli sağlık görevlileri onun için geldi oyun alanına. Bu arada bir inceleme söz konusu bu pozisyonla ilgili. İzledi hakem. Evet, elini cebine götürüyor. Sarı kart iptal ve kırmızı kart. Javi Lopez, Drake's kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Iglesias yaptı ortasını. Iglesias kafa, top dışarıda, top dışarıya çıkıyor. Arambari Luis Milla ve Luis Vazquez, topun gerisinde Luis Vazquez. Eskandel. Luis Milla pasla kullandı, Vazquez vurdu ve kaleci Eskandel. Alberto Reyna yaptı ortasını, savunma karşıladı. Guasisibo bıraktı yine içeriye doğru. Şimdi sol kanatta top geliyor Hetafe. Bir hızlı atak şansı onlar adına. Burada yerde bir oyuncu vardı Hetafe'de. Ama bakalım hakemin yorumu nasıl olacak, izledi. Evet, elini cebine götürüyor. Elini cebine götürüyor maçın hakemi Soto. Kırmızı kart çıkacak. Guasisibo. Soto şimdi onun yanına doğru gidiyor. Guasisibo direkt kırmızı kart. Satriano. Satriano sağına çekti. Satriano! Martin Satriano dışarıya. Ve son düdük geliyor. Maçın hakemi Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da buradan birer puanla ayrılıyor. Ve Real Oviedo La Liga'ya veda ediyor.
1: İlk düdük maça Girona başlıyor. Bataşa. Tabi bu maçtan alacakları sonuçta önemli ki kazandılar topu. Şimdi pas Roca, kaleci çıktı, Roca geçti onu. Roca vurdu, son anda savunma. Valentin. Now. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Cameo. Pas geçmiyor. Savunma arkasına pas. Geriden çıkmış olabilir Cameo. Cameo çaprazda. Cameo Lugazaniga'yı çıkardı. Şimdi Unai hızlı geliyor Girona. Moreno orta geldi arkadan. Sigankov çok kötü vurdu. Maçtaki en net fırsatlardan biri. Organize gelişmiş en net fırsat hatta. Umbao Rashford gibi vurmayı deneyecek. İyi de vurdu. Gazzaniga. Gazzaniga kurtarıyor. Şimdi Espino. Carlos Martin bıraktı. Uzaktan gol! Aleman sonunda

0: çıkmamışlar gibi, bir Avrupa yarı finali oynamamışlar gibi savaştılar. En iyi bildikleri şeyi yaptılar. Ve golü attılar. Orta geldi. Kafa vuruşu 1-1. 1-1. 90. dakika 1-1. Stoani tabii ki. Stoani tabii ki. 10 dakikası da olsa atar. 5 dakikası da olsa atar. 39 yaşında. Girona tarihinin en golcüsü. Yine sahnede. 1-1. Çok önemli bir gol onlar için. Jön vurdu Gazzaniga, evet.
1: Gol olmadı ve maç da bitti.
0: 1-1.

Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'ın frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia.

0: Torres, Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı, savunma arkasına pas, ona doğru. Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol, ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata, savunmada Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski. Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bir pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Zira Türkiye Kupası'nda büyük heyecan. Finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu?
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Yarı final mücadelesi nefes kesecek.
1: Gol pozisyonu, toplarla gol!
0: Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
1: Bakayeme gol!
0: Bugün Zira Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Albert Lefroux tarafından dizayn edildi.

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifilio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı.

İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslıysa güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rino Poulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koçalay, Ziya Addet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Asungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması'yla atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiç

bir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play büyük ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetti, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gentoni'nin yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic

Fenerbahçe stadına kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen spor kongresinde söz alan Beşiktaş kurucu üyesi Ahmet Fethi Yaşen'i, kutlanan Atatürk gününün tüm gençliğe mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl yapılmasına teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı aslında bu spor bayramı ile Atatürk'ü Anma Bayramı'nın birleştirilmesiyle birlikte bugün oluşturulmuş bir bayramdır. Ve dolayısıyla da bugün bütün o günden bu tarafa 1935 yılında kanunlaştırılmıştır. Kanunla anayasal zemine getirilmiştir ve bütün yurt çapında liselerde özellikle bugün hala biliyoruz bu 19 Mayıs bayramı kutlanılıyor ve resmi tatil olarak da milli bayramlarımızın içerisinde en önemli bayramlarımızdan bir tanesi olarak kutlanıyor.
1: Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. 1934-1935 İstanbul Futbol Ligi Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlandı. O dönemde şampiyonluk Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki zorlu ve çekişmeli mücadele sonucunda sahibini buldu. Ligin son maçında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesiyle iki takım arasında puan eşitliği ortaya çıkmıştı. O tarihlerde günümüzdeki gibi averaj sistemi yoktu. Dolayısıyla eşit puanlardaki takımlar arasında oynanan maçlarla şampiyonluk belirlenecekti. 8 Mart 1935 günü oynanan maç uzatmaya gitmesine rağmen golsüz beraberlikte sonuçlanmıştı. Hal böyle olunca iki takım bir kez daha maça çıktı. Tarih 15 Mart 1935'ti. Karşılaşma fırtınalı bir havada oynanmıştı. Hakem Şazi Tezcan bitiş düdüğünü çaldığında maç golsüz beraberlikte sonuçlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. İkinci uzatma devresinde Niyazi Sel topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe şampiyon oldu. 1935 Türkiye Futbol Şampiyonası Aydın, Eskişehir, Çukurova, Balıkesir ve Karadeniz bölgelerine yapılan grup maçlarıyla başladı. Final maçı 8 Eylül 1935 yılında oynandı. Fenerbahçe finaldeki rakibi Altın Ordu'yu 3-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bir diğer yandan 1934-35 İstanbul Şildi, ilki 1929-30 sezonunda düzenlenen İstanbul Şildi'nin 6. sezonudur. 1934-35 Şildi Beşiktaş'ın oldu. 22 takımın katıldığı sezonda şampiyonluğa ulaşan takım Beşiktaş olmuş ve organizasyon tarihindeki tek şampiyonluğunu elde etmiştir. Birinci tur kuralları 2 Ekim günü çekildi. İstanbul'dan 3 futbol liginde mücadele eden 22 takımın katıldığı turnuvadaki takımlar iki gruba ayrıldı ve gruptaki her takım diğer gruptaki bir takımla eşleşti. Final maçı 21 Temmuz 1935 tarihinde Beşiktaş-Beykoz arasında oynandı. Karşılaşma siyah beyazların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve Beşiktaş İstanbul Şidi'nin sahibi oldu. Tarih 1 Aralık 1935 olduğunda Galatasaray Güneş mücadelesi oynanacaktı. Bu mücadele daha sonra tarihe Ayvalı maç olarak geçecekti. Karşılaşma Sarı Kırmızıların 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Kırmızılı taraftarın Güneş takımına tepkisi büyüktü. Çünkü Güneş Spor Kulübü 1933 yılında Galatasaray içinde meydana gelen anlaşmazlıklar sonucu kulüpten ayrılan bir grubun kurduğu spor kulübüydü. Ancak bu maçta Galatasaray'dan Güneş'e geçen futbolcular cezaları nedeniyle forma giyememişti. Bu mücadele Galatasaray

Galatasaray taraftarının sahaya attığı ayvalar nedeniyle tarihe ayvalı maç olarak geçmiştir. Galatasaray futbol takımı 1935 yılında Macaristan ve Romanya'da 5 maçlık bir turnuvaya çıktı. 15 Ağustos 1935 Galatasaray futbol takımı takviyeli olarak çıktı. 5 maçlık Macaristan ve Romanya turnesinde istediği başarıları elde edemedi. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin en popüler ligleri arasında yer alan La Liga'da 7. sezon yaşandı. İspanya'da o dönemin şampiyonu 34 puanla ligi ilk sırada tamamlayan Betis Bolonia oldu. Sezonu 33 puanla tamamlayan Real Madrid ise Bolonia'nın ardından 2. sırada kaldı. Gelişmeler elbette ki sadece futbolda yaşanmıyordu. 8 Nisan 1935 tarihinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de teşvikiyle gerçek anlamda ilk Türk Yelken Kulübü, Moda Deniz Kulübü kuruldu. Gelişmelerin ardından Türk yelkencileri uluslararası platformda yarışmaya başladı. 1935 yılında pek çok ilk yaşanıyordu. İşte onlardan biri de ilk kez Balkan oyunlarını organize etmemizdi. İlk oyunlar deneme olarak 1930 yılında Atina'da düzenlendi ve büyük ilgi görmesi üzerine her yıl yenilenmesine karar verildi. 1930 yılından sonra Türkiye'nin de katılmasıyla Balkan oyunları resmen başladı. Balkan oyunları 1935 yılında İstanbul'da organize edilmişti. Bu şampiyona Türk atletlerinin en başarılı oldukları sene oldu. Türkiye 1 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Özellikle Yanik Karakaş'ın cirit atmada kazandığı Balkan şampiyonluğu büyük sevince yol açtı. Balkan oyunlarını muhteşem bir seyirci kalabalığı izledi. Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyon bakımından tam not aldı. 1940 yılında ülkemiz boks, atletizm gibi branşlarda önemli başarılar elde ederken, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle uluslararası spor müsabakaları sekteye uğradı. Balkan Güreş Şampiyonası'nın 6. yılında Balkan minderlerinin yenilmez takımı Türkiye, 6. Balkan Şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'un Çemberlitaş Sineması'nda yapılan 6. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 18 puanla birinci olurken, Romanya 11 puanla ikinciliği, Yugoslavya 9 puanla üçüncülüğü, Yunanistan'da 8 puanla dördüncülüğü kazandı. 56 kiloda Hüseyin Erkmen, 66 kiloda Yaşar Doğu, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Mersinli Ahmet Kireççi, 87 kiloda Mustafa Çakmak ve ağır siklette Mehmet Çoban altın madalya kazanan güreşçilerimiz oldular. 61 kiloda ise Suat Savaş bronz madalya aldı. 6 ferdi ve 1 takım şampiyonluğu için 7 kez İstiklal Marşı çalındı. 1939-1949 İstanbul Lig maçları da yine 3 sahada, Taksim, Fenerbahçe ve Şeref 10 takım arasında oynanan 2 devreli lig halinde yapıldı. Beşiktaş oynadığı 18 maçın 15'ini kazanıp birinde berabere kalmış ve ikisini kaybederken attığı 76 gole karşı 20 gol yiyerek 49 puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve yediği 13 gole karşı 77 gol atıp 48 puanla ikinci sıraya aldı. Galatasaray 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ve 11 gole karşı 78 gol ve 46 puanla üçüncü sırayı aldı. UEFA 43 puanla dördüncü, Beykoz 41 puanla beşinci, İstanbulspor 36 puanla altıncı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amatör boks şampiyonasını teşkil eden Golden Gloves, altın eldiven kazananların arasına bir de Türk'ün adı yazıldı. Tüm dünya milletlerinin boksörlerine açık olan bu büyük şampiyonaya Türk boksörü Melih Açba 66 kiloda katıldı.

Bir ay içinde Amerika'nın çeşitli kentlerinde tam 9 maç oynayan Milli Haçba. Bunların 5'ini sayı hesabıyla 4'ünü knockout'ta kazandı. Knockout'ta yendiği boksörler arasında ünlü şampiyon Joe Louis'in talebesi bulunan siyahi bir boksör de vardı. Ve Amerikalılar bu boksörden büyük bir gelecek beklemekteydiler. Yaptığı 9 maçı da kazanan Milli Haçba, 9 Mart 1940 akşamı New York'un ünlü spor salonu Madison Square Garden'ı dolduran 17 bin spor severin önünde altın eldiven finaline çıktı. Rakibi yaptığı tüm maçları kazanarak gelen Amerikalı Benny Felice'ydi. Büyük bir performans gösteren ve fevkalade bir dövüş çıkaran Milli Haçba, rakibini çok zor durumlara düşürmesine rağmen nakavt yapamadı. Ancak hakemlerin tam ittifakıyla galip sayılarak 66 kiloda altın eldiveni kazandı. Galatasaray Kulübü boksörlerinden olup yüksek öğrenimi için Amerika'da bulunan Melih Haçba'nın altın eldiveni kazanması Türk boksunun en unutulmaz olaylarından biri ve ilki oldu. 1940 milli küme maçları İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Vefa, Ankara'dan Gençler Birliği ve Muhafız Gücü, İzmir'den de Altay ve Altınordu takımlarının katılımıyla 31 Mart 1940 günü başladı. Bu milli küme ilginç sonuçlarla dolu geçti. Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne 2-1 yenilmesi, 7 Nisan günü İzmir'de oynanan maçta Galatasaray'ın Altay karşısında 4-0 galibiyetten 5-4 mağlubiyete düşmesi bunların arasındadır. Milli kümenin ikinci devresinde üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, yaptığı 7 maçı da kazanmak suretiyle şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve attığı 49 gole karşılık 17 gol yemek suretiyle 38 puanla şampiyon olurken Galatasaray 34 puanla ikinci, Muhafız Gücü 28 puanla üçüncü, Beşiktaş 26 puanla dördüncü, Altay yine 26 puanla beşinci, Altınordu 23 puanla altıncı, Vefa'da 20 puanla 7. sırayı aldılar. Türk atletizmi en büyük başarısını 1940 yılında Balkan şampiyonluğunu kazanarak elde etti. 11. Balkan oyunları 5-6 Ekim 1940 günleri Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlendi. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan şampiyonada Türkiye ilk kez Balkan şampiyonluğunu elde ederken atletlerimiz 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz madalya kazandılar. Türk atletlerin üstünlüğü altında geçen yarışmalar sonunda takım sıralamasında Türkiye 47 puanla Balkan şampiyonu olurken Yunanistan 42 puanla ikinci, Yugoslavya'da 38 puanla üçüncü sırayı aldılar. Şampiyonada en başarılı atletlerimiz 200 ve 400 metre koşularıyla 4x100 metre bayrak yarışında 3 altın ve 400 metre engelli koşuda bir gümüş madalya kazanan Fenerbahçe'nin gol kralı futbolcusu Melih Gotancı oldu. Bir topçu kışlası olarak inşa edilen, uzun yıllar Osmanlı ordusunun topçu sınıfına hizmet eden, daha sonra İstanbul'un işgali yıllarında Senegalliler tarafından işgal olunup MacMahon kışlası adıyla anılan ve en sonunda iç avlusunda İstanbul'un ilk stadyumu yapılan emektar binanın yıkımına 1940 yılında başlandı. Taksim Stadı'nın yerine şehirde yaşayan insanların dolaşıp gezebileceği İnönü Gezi Parkı açıldı. Kışlanın avlusundaki stadyum uzun yıllar Türk sporuna hizmet etmişti. İşgal yıllarının unutulmaz nice maçları, İlk milli maçımızdan itibaren nice lig maçları, Balkan güreş şampiyonaları, Türk-Bulgar binicilik ve bisiklet yarışmaları, Balkan atletizm şampiyonası ve nice profesyonel güreş karşılaşmaları, boks maçları, gençlik ve spor bayramı gösterileri ve ilk gece maçları emektar Taksim Stadı'nda yapılmıştı. Taksim Stadı, Türk sporunda başlı başına bir tarihti. Taksim Stadı'nın yıkıldığı 1940 yılında eski adıyla İnönü olarak

0: Akbil'den Dolmabahçe'deki stadyumun da temelleri atıldı. Asıl adı Nikola Büyükvafiadis olan, Moduri lakaplı Galatasaray'ın genç futbolcusu 21 yaşında hayata gözleniyordu. Spor severler bu acı habere inanmak istemedi. Moduri daha 8 Kasım 1940 günü Galatasaray'ın eski takımı Beyoğlu Spor'la oynadığı maçta top koşturmuştu. Maçtan bir gün önce askere alınan genç oyuncu, Galatasaray'ın aracılığıyla izin alınıp maça çıkartılmış, ardından birliğine dönerken rahatsızlanmıştı. Acil Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Moduri, zatürre nedeniyle bir haftadan kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı forma altında 2 yıl oynayan Moduri, kısacık sürede Türk futbolunun unutulmaz büyük yıldızları arasına girdi. Pasları, şutları, mükemmel driplingleri eşsizdi. Genç futbolcunun bir başka özelliği ise gol atmaktan çok gol pası vermeyi sevmesiydi. Bu nedenle yanında oynayan Katır Cemil'i de gol kralı yapmıştı. 1 Eylül 1939 günü Alman ordularının istilasıyla başlayan İkinci Dünya Savaşı gün geçtikçe yayılıp büyümüş ve kısa zamanda bir dünya savaşına dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşı diye tarihe geçen bu büyük ve kanlı savaş yüzünden Avrupa'da tüm spor faaliyeti kesilirken, Alman ordularının Balkanlara sarkarak sınırlarımıza kadar gelip dayanmaları Balkan şampiyonalarını da kapatmıştı. Türk sporu ve sporcuları artık türlü yokluklar içinde faaliyetleri sürdürmek zorundaydı. 1940 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı zamanlarda silah altında bulunan askerlerin dışında kalan gençleri sivil savunma ve spora yöneltmek amacıyla sivil savunma mükellefiyeti adı altında çıkan kanun sonucunda kamu ve özel sektörde 500 kişiden fazla eleman çalıştıran kuruluşların spor kulübü kurmaları mecburiyeti neticesinde 21 Aralık 1940 tarihinde o zamanın Devlet Demir Yolları 6. İşletme Müdürü Eşref Demirağ tarafından Adana Demir Spor Kulübü kurulmuş, resmi tescilini bir hafta sonra 28 Aralık 1940 tarihinde almıştır. O günleri Adana Spor'un efsane isimlerinden Coral Hoca lakaplı Ali Hikmet Aydınoğlu anlattı.
1: 500 tane personeli olan müdürlüklere takım kurma, efendime söyleyeyim, imkanı getirdi. Şut topu takımımız vardı, voleybol takımımız vardı, basket takımımız vardı ve futbol takımımız vardı. Yani bu kriterlere layık olduğumuz için Demir Spor Kulübümüz 40 yılında kuruldu. Ben de İncirlik Spor Kulübü'nde oynadığım futbol dikkati çekerek rahmetli genel kaptan olan abimiz, Hasan Telli abimiz beni Adana Demir Spor Kulübü'ne getirdi. Ben o zaman burada 19 yaşındaydım. İlk kurulan yönetim kurulunda Hasan Telli abi, bir de işletme müdürümüz vardı. O zaman işletme müdürleri ön plandaydı. Evet. Resul Bey diye bir işletme müdürümüz vardı. O, hatta o beni maçta beğendi. Demir Spor'un kültürü Adana'nın vermiş olduğu sıcak o samimiyet, o birlik, o beraberlik. Burada yüzme su topunda senelerce şampiyon oldular. Biz burada takım halinde giderdik, onları coşkuyla alkışlardık, gelirdik. Onlar da bizim maçlarımızı gelir, hiç kaçırmazlardı. Yani bir bütündük. Ama şimdi bütün bunları özlüyoruz. Bütün bunlara hasret kaldık. Gidiyorum, yazık oluyor yani Demirspor'a. Burada Fener'i de yendik, Beşiktaş'tan berabere kaldık, Galatasaray'ı yendik. Yani bu kadar çok güçlü bir takımdık. Muharrem abiler, Bedri abiler, Rıza abiler, Çolak Ayhanlar, Kartal Yaşarlar hep Adana çocuğuydu. Mesela ben sahaya çıktığımız zaman önce ailem için oynardım, mahallem için oynardım. O günleri arıyoruz çünkü emek verdiğimiz için arıyoruz. Hala göğsümde o Demirspor'un armasını taşımaktan, takmaktan onur gurur duyuyorum.
0: Adana Demir Spor Kulübü'nün ilk faaliyet gösterdiği branşlar atletizm, bisiklet, güreş, yüzme, su topu ve futboldur. Daha sonra bu branşlara basketbol ve voleybol dalları da eklenmiştir. ...1943 yılında Tüm dünyayı sarsan 2. Dünya Savaşı'nın etkilerini

etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla, sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı, Fenerbahçe'nin klasik çubuklu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçeli'nin 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Doktor Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Doktor Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstable Amire adıyla anılan eski saray has ahırlığının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten İstable Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu. Vietti Violi 1939 yılında daha İkinci Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan Yüksek Mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığında başladı.

0: İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askeri çatışmaydı. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştı ve yaklaşık 70 milyon insan hayatını kaybetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çok önemli değişikliklere sahne olmuştu. Savaş, tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkilemişti. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle pek çok spor olayı gerçekleşmedi. İnsan kaynakları yönünden ağır sonuçları yaşanan bir Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından yeni bir savaşa girmemek konusunda kesin olarak kararlı olan Türk yönetimi, o dönemde sonuna kadar denge politikasını sürdürebilmişti. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmaya esas kabul etmiş ve savaş döneminde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan nispeten uzak kalmıştı.
1: Şöyle anlatmak lazım, o 45'li harbin bitti, Mayıs ayında bitti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Avrupa özellikle perişan olmuş bir vaziyette. Gerçi biz dünya harbine girmedik ama tabii ki etkilendik olumsuz biçimde, ekonomik olarak, işte ne bileyim artık başka şeylerden dolayı da tabii ki sporda da etkilendik. Çünkü uluslararası ilişkiler yapamıyorsunuz. Hatta kendi topraklarınızda bile yani babam anlatırdı rahmetli benim, çünkü babam eski futbolcu olduğu için yani maça bile çıkarken, aramızda bile oynarken Fenerbahçe stadında tedirgindik dedi. Hani çünkü öyle bir süreçten çıkılmış, Avrupa'da taş taş üstünde kalmamış aşağı yukarı, Türkiye atlatmış bunu ama tabii ki sportif ilişkilerde de bu dünya harbinin çok ağır izleri vardır, olumsuz izleri vardır. Sonra işte yavaş yavaş işte Almanya'nın müttefikler tarafından paylaşımı, Avrupa'nın bazı bölgelerine Rusya'nın el koyuşu, öbür taraflar işte Amerikan, İngiliz falan derken işte 50'ye doğru, 45 ile 50 arası diyelim, yani 45'i de pek saymak doğru olmaz ama daha sonra bir sene sonra falan 50'ye doğru bazı işte milli takımın 48'de Yunanistan'a gidişi filan. Tabii ki ağırlıklı olarak Fener, Galatasaray, Beşiktaş üçü büyükler çekişmesinin rolü, yani bu 45 ile 50 arasındaki hafif bir canlanmada büyük pay sahibi olmuştur. Ama tabii ki İstanbul'dan söz ediyoruz. Vefai, Beykoz'u filan da unutmamak lazım. Yani bu semt takımları diyelim, onların da bu gelişmede diyelim, işte hareketlenmede, heyecanlanmada, renklenmede mutlaka katkıları olmuştur. Ama hakikaten yani 39 ile 45 çok büyük zararlar vermiş bir dünya harbiydi. Her alanda, sadece sporda değil. O yüzden bunun sıkıntısını biz içine girmemiş olmasak bile ciddi şekilde çektik yani.
0: 6 yıldan beri devam eden İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ama savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olan ülkeler henüz dış spor temaslarına başlayamamışlardı. Bu yüzden 3 yıldan beri İstanbullu sporseverler bir yabancı takım seyretmeye hasrettiler. 1945 yılı Eylül ayında İstanbul Limanı'nı bir İngiliz filosu ziyaret etmişti. Filonun başında İngilizlerin ünlü savaş gemisi Ajax bulunuyordu. Bu gemi, İkinci Dünya Savaşı'ndaki deniz savaşlarının en önemlilerinden biri olan ünlü cep zırhlısı Graf von Spee'yi Atlas Okyanusu'nda kıstıran ve uzun bir takipten sonra dünyanın en ünlü cep zırhlısının kendi kendini batırmasına sebep olan gemiydi. Fenerbahçeli yöneticiler, İngiliz donanmasının bu ziyaretini fırsat bilip Ajax takımıyla bir maç anlaşması yaptılar. 16 Eylül 1945 Pazar günü havanın da son derece güzelliği

geldi. Tam 19 bin seyirciyi Fenerbahçe stadına toplamıştı. 700 kişilik bir gemi mürettebatından çıkan Ajax, vasat bir takımdı. Fenerbahçe'nin genç kadrosu gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyarak Ajax takımını tam tamına 8 golle 8-0 mağlup etmişti. İngiliz Ajax zırhlısı takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçı saymazsak, savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuştu. Kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı ilk maçında 1 Aralık 1945 Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü. 1908 yılında doğan Hüsnü, Beşiktaş'ın Bandırma deplasmanına gidişinde kulüp yetkilileri tarafından beğenilip takıma kazandırılmıştı. 1926'dan 1943 sonuna kadar 17 yıl Beşiktaş formasıyla genellikle sol bek, bazı maçlarda da santrafor olarak oynadı. Beşiktaş'ın ilk milli futbolcusu olan Hüsnü Sağman, 8 kez A milli forma altında görev yaptı, 3'ünde sahaya kaptan olarak çıktı. Cesaretli futbolu, kişiliği ve beyefendiliğiyle tanınan Hüsnü Sağman, kısa sürede kulübün sembol isimlerinden biri haline geldi. Beşiktaş'ta baba lakabı da ilk kez Hüsnü Sağman'a verildi. Kendisi baba sıfatını daha futbol yaşamının en verimli döneminde almış ve bu da kişiliğine duyulan sevgi ve saygının ifadesi olmuştu. Baba Hüsnü bir kez Türkiye birinciliği, bir kez Milli Küme, 6 kez İstanbul Ligi ve bir kez de İstanbul Şildi şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra henüz 37 yaşındayken öldü. 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadında yapıldı. Aynı gün Şeref Stadında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında İstanbul Kupası dömi final maçının bulunması sebebiyle çok heyecanlı atletizm yarışmaları ne yazık ki pek az kişi tarafından izlenebildi. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik, müteakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul İnternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan

ünlü şampiyon ve rekortan Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. 1921 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Or, hayata gözlerini yumduğunda spor yaşamının en verimli dönemini yaşıyordu. 1945 yılı, ülkelerin savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olduğu ve henüz dış spor temaslarına başlayamadıkları bir yıl olarak tarihe geçti. 1946 yılında ülkeler İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başlayacak ve uluslar artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yönelmeye başlayacaklardı.

0: Zira Türkiye Kupası'nda büyük heyecan. Finalde tüm Osan Konya Spor'un rakibi hangi takım olacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu?
1: Gol pozisyonu ve gol!
0: Yarı final mücadelesi nefes kesecek.
1: Gol pozisyonu, toplarda gol!
0: Heyecan gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın coşkusu.
1: Bakayeme gol!
0: Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı gün boyu A-Spor'da.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Yobo. Emre Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşuyoruna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat toplanıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Öyle o pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölücüsü yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı. Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belözoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde, büyük finalde

0: 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika... Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe, sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. İyi pazarlar. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz. Yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz. Ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD Kupası'nın son maçı. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği Kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
3: Sonra altı bilmem ne oldu.
2: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
3: tabii
2: bulmuş mu?
3: Tabii canım,
2: değil mi?
3: Oradayız yani.
2: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
3: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
2: Evet, görev de yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSD Kupası'nı almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
3: Yok.
2: Tansiyonu?
3: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
2: Bir şeyler belli var.
3: Yani bir şeyler var ama dışarıdan, yani ta basın tribününden
2: Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin

0: Baygol lakaplı
1: tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele, biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
2: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
2: i̇kinci
0: Doğan?
2: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
2: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
2: Evet yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: çıktıktan
2: başladıktan sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
2: Yok tabii. Elinden önemli, gösterirsin hani attım diye böyle.
0: Çık dışarı diyorsun değil mi?
2: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
2: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
2: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor. Söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu. Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
2: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
2: tabii
0: mi?
2: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten
2: son,
0: çok değerli.
2: Son zamanlarında diyeyim. Caddebostan'da çok buluşurduk. Bizim evet, Kadıköy evet. Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
2: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
2: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
2: Evet tabii, sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de Babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
2: Evet, Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beşiktaşlı. Beşiktaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben
0: hani şimdi hep kafalar karışıyor. Her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama
2: ya şey, açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
0: Herkes hata yapar canım.
2: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı, neyse.
0: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
2: bunlarda
0: böyle diyoruz.
2: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada, biri bu sahada.

0: Sahada evet. yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sahadaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
1: Evet. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
0: tabii.
1: göstergesi olan bir söz. Üzerinde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Küfür ettim, evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
0: Şimdi burada adı geçen...
1: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel. Hakikaten güzel insandı.
0: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
1: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan, benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle, ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki, ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde Konak Oteli. Hatırlıyorsun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümüş orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak, 27 Ocak, 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle evet, biz doğru. Annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra Aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var.
1: Tabii.
0: Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok...

0: Çok güzelmiş. Evet Kemal abi, oğlu, şimdi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa olan, Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı, İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var bugün şu anda filan falan. Ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde, 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
0: bir
1: yapayım.
0: Tespit ama. Yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
1: Ay yani zaten
0: 3-2.
1: Yani Galatasaray'a 5
0: ama
1: 3-0
0: 60. Falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe. Tabii,
1: Galatasaray'a 5 60. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
0: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye ama gelmeleri. Işte,
1: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim. İşte,
0: bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
1: İşte bizim eskiden sinemalarda filmlerden evvel haberler işte bir banka mesela haber bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük Garinç'a vay filan. Garinç'a geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
0: Şimdi gelmiyor.
1: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
0: Bu
1: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamili ben öyle diyeyim başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan geldi. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Klink Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Klink, ya.
0: Çizgi roman değil mi?
1: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Günar ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
0: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii. Gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet. Bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
1: Tabii. Yani
0: Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
1: Evet bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak ne Brezilya. Yani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim ne İspanya. Ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
0: İzlerini oraya taşıyor değil mi?
1: Oraya iltica etmesiyle, evet. Yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler. Evet. Filan Rosario Central ne takımlar var ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii Necmi Tanyolaç rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana. Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina.

0: Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi. Tabii bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetilmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek, ölecek de Arjantin, sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20,
1: abi,
0: biz
1: hele bir, o zaman.
0: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman.
1: 52'de.
0: Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
1: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyor maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
0: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
1: Yani... Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sahalarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
0: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón öyle bir şahıs ki. Ya yani onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya.
1: Yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
0: Tabii. Hatta bakın, yani bilmiyorum.
1: Polisler tarz, falan da sahada.
0: Tabii fotoğraf çok eski ve eski kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir, bilemiyorum. Tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
1: Bayağı kalabalık çünkü orası.
0: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
1: Evet.
0: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
1: Şeyde federasyonun, Arjantin federasyon başkanı gelmiş. Federasyon genel sekreteri tabii gelmiş, Antonio Rotilli. Tabii. Ve onun eşi vermiş, Eliza Rotilli tabii kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
0: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
1: Eva Perón kupasını Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ya çok enteresan.
0: Bak. Şimdi
1: nereden nereye?
0: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
1: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
0: Ya ama yani şey.
1: Eskisi yani, gibi değil,
0: değil tabii yani.
1: River Plate, Boca Juniors 80'inde.
0: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
1: Evet, çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
0: Ender, 52,
1: 52 Ocak.
0: Yani kaç sene? 67
1: sene. 67 sene abi. 67 sene. Of. Peki, hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay, Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan olduğu bir Bursaspor.
0: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan. Soldan üçüncü. Ayaktakiler. Hı hı. Yani.
1: Evet.
0: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
1: Cürol falan var.
0: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde. Çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
1: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor, evet, Bursaspor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın. Bursaspor teknik direktörü Metin Oktay görüntüde.
0: Takım elbiseli.
1: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursaspor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadro

0: Teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursa Spor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursa Spor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler tabii, öyle mi?
1: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok, yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
0: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde girmezmiş.
1: Şimdi evine. Mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. İşte oraya gitti, buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi. Bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
0: Allah Allah.
1: Onun için
0: evden çıkılan parayla eve girilmezlermiş.
1: Hayır, evet. Onun için
0: bakın Metin Oktay istifa etti haberi de bu. Anlaşamadığını yöneticilerle göstermiş ve görevini. Çok enteresan ya.
1: Ve Metin abinin çok beraberliğimiz oldu. Akşam bir yerde yemek yiyecek, işte gece saat 12'de neyse eve dönecek taksiyle. Taksi kuyruğu olurdu kapıda. Ulan hangimize rast gelecek acaba diye. Çünkü Metin abi gideceği yer mesela diyelim 70 lira yazacak.
0: Evet.
1: Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
0: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
1: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
0: Bir baksanıza siz de çocuklar benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
1: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Çubi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte evet. Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu, hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
0: Galatasaray'da
1: görüşü.
0: Galatasaray'da yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak, birinci yani, adam olarak ilk.
1: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
0: Niye sen acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
1: Olmaz. Genelde de öyledir. Genelde zaten. Öyle neden mi? İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
0: Evet.
1: Şimdi sana ne abi sen teknik direktörsün çıkmışsın maçı da kazanmışsın değil mi abi 2-0 hadi bana eyvallah 2-3 tane de genç oynatıyorsun Allah razı olsun hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle 85'i.
0: Tabii, ben işime bakarım der değil
1: ben
0: mi?
1: Ben işime bakarım der. Hayırsa Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa.
0: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
1: O başka yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu hepsi değil tabii.
0: Çok öyle içi dışı olmaması lazım.
1: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küfür ben bu takımda çalışmam diyor.
0: Ya.
1: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
0: Ben bir daha da yapmıyor.
1: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamıyor.

0: yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor, ulan şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten yani.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl? Bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü. Onun içinden geldiği için. Doğru. Ama ne o? Jose Mourinho. Mourinho muydu? Hmm. Mourinho yapıyor abi. Topçuluğu yok adam.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Yani onun için,
1: evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursaspor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor. Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor 2. Lig'de şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı 1. Lig'e yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
0: Evet.
1: Ve Pal Çernay'ı hatırlıyorum, o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
0: Kovulma.
1: Onu da Çernay'ı da kovuyorlar. Oradan
0: kovuldu. Ha, kovulma geldi, kovuldu.
1: Kovuldu değil mi? Benim büyük hoca diye gelmişti.
0: Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir takım kovuyorlar. Sen abi sarılıyorsun. Aman bana gel.
1: Büyük hoca diye alıyorsun.
0: Evet abi ya. Neyse.
1: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay'ı kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışarı öyle mi? Bu skordan sonra.
0: E tabi.
1: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
0: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
1: 3-0 öne geçmişler. Sonra
0: Aykut.
1: Aykut ve Özcan'dan geldi.
0: Özcan'dan diyor. Geldi diyor bak.
1: Aykut da Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman. Özcan Fenerli. Serdar Fenerli.
1: Hepsi
0: Oğuz
1: Fener'e
0: Fenerli
1: geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
0: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
1: Bunun
0: hepsi
1: sonrasındaki sezon değil mi?
0: Tabii bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var. O bir anıdır, anlatacağım. Ne var ki yani?
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
0: Onu da yendi. Onu da
1: İlk
0: yendi.
1: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
0: Ama
1: Sakaryaspor. Gordon Milne de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın yani hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
0: Ama şimdi Sakarya takımı, bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
1: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor.
0: Bir Sakarya takımı bulmuş.
1: Ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
0: Tabii bak şimdi.
1: Yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
0: Burada bir Sakarya, burada mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş. Yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz. Fenerbahçeli Oğuz Çetin. Turan. Özcan.
1: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
0: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı, na ben ikincilik

0: de kupayı alırken, hatta 1. lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakaryaspor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken değil.
1: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade de. Sakaryalılar falan.
0: Sakaryalılar grubu da.
1: Grubu.
0: Yani
1: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
0: Şimdi bunların,
1: yani Turan Sofuoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
0: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
1: Bakın o üçlü.
0: Evet.
1: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofuoğlu.
0: Önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe. Yanlışlıkla.
1: Nasıl yanlışlıkla?
0: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
1: Nasıl yanlışlıklar? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
0: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
1: Göz önünde insanlar bunlar. Şimdi
0: Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
1: İyi takım.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Bu Aykut güzel, tamam biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, büyük Aykut.
1: Burada var mı büyük
0: var işte,
1: Aykut?
0: Var işte, tıraş, asker tıraşlı.
1: Şimdi o Aykut Kocaman.
0: O Kocaman işte canım.
1: Diğeri var mı?
0: Diğeri burada mi? Yok. Yok. Ondan sonra... Peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar.
2: Bu değil ki.
1: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
0: Ondan sonra neyse, ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz, normal Aykut. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
1: Ha, Serdar o şeyde yok
0: mu? Önce yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi. Bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezihi.
1: Nezihi var. Görüyor doğru. Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut Kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
0: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz'u oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim, Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi, unuttum. Bu dedi, bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor bir, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm, çıktım, gittim. Bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: Ha.
0: Ve aldılar.
1: Olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o. Ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla, mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum, bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özar Hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var. Sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım

0: sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber? İyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı, abi kardeş. Adamını aldım milli takımı, açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten vallahi giriş o giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda, yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim, ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste iki yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da Tanju oldu da ama çok da yok yani. 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak
0: golcülerden
1: adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle... Yani o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var. Bak Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, güç
0: Yusuf,
1: takımı değil mi?
0: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
0: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
0: Erman
1: abi Erman, 70'lerin başında
0: Erman
1: değil mi?
0: Sonra Erman. Değil mi? Daha dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
0: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
0: Erman daha sonra. Erman Yılmaz Şenfener'de. Hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şen'de.
1: Ama o Leeds United olacak. Maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda var. Şey,
0: tabii. O 3-4
1: sene sonra.
0: Evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot anladın var mı? Bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
0: Vallahi ki. Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
0: 66 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
0: Bir de şöyle Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
0: Yine oldu, bir daha oldu. Evet, bak şimdi şurt atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının, bak güç aldığı ayağının pozisyonunu, vücudun evet. Şekline bakın.
0: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
0: Şimdi bu topa vurursan, bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını, güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi? Denize.
1: Şimdi
0: deniz
1: saçma saçma tepeye dikiyorlar ya.
0: İşte yani dedim ya, önünde bulduğu zaman Reyhat kendisi önüne topu iyi aldıysa, Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
0: En büyük yani özelliklerinden biriydi.
1: Hareket bu, halindeyken.
0: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak, destek ayağına, topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı, %99,9 yukarıdan dışarı.
1: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe, şöyle bir bakıyorum, Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
0: Galatasaray'a geldi.
1: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
0: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
1: O dönemin Ankara tabii. Gücü'nde. Bir versenize onu çocuklar.
0: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha. Bu şu takım değil mi?
1: Bu şu evet. Bir siyah beyaz olan.
0: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
1: Evet. Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
0: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
1: Ha bu mu yoksa bu diğer senin?
0: Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
1: Bu PTT takımı.
0: Bu PTT ya.
1: Evet evet bu PTT.
0: Ayhan falan var. Şey var, Metin Kurt var bak.
1: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Fen, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
0: Tabii Nuri Hasan. Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
1: He. O şey bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı. Benim söylediğim saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takımın.
0: Bu çubuklu altıyorsun. Evet. O Coşkun. Coşkun Yüksel. Evet. İsmail tabii Bülent. Fikret, Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar
1: üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan
0: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e Galatasaray'a Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a
1: iki kere üst üste gol kralı tabii. Olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
0: Ama işte şimdi şöyle.
1: Yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
0: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Yani sana
1: bütün böyle, toplar sana gelir.
0: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veya önde gelenler. Ha oğlum ne yaptın Ertan orada ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama.
1: Yeah.
0: Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
2: Tabii ki.
0: Hele o dönemlerde. O dönemlerde. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi.

0: Abi ben oralarda nasıl vururdum top? Mesela bizim Fethi.
1: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen, yeni gelen futbolcu.
0: Tabii şöyle sıra vardır.
1: Önce kaptan.
0: Duş sırası. Kıdeme göre 1, 2, 3. Zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer, sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın. Olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na, sahildeki Aziziye Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kaldı. Çünkü neden? Böyle doğalgazdı, bilmem neydi, yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor, suyu ısıtıyor. Baba giriyor, arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor, bir, iki üç tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak, çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında, müziğin değil.
1: Evet, ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler, sizlere keyifli bir pazar günü diliyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Aspo Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
9: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklam. A Spor Radyo.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada kanada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hep edin. Havada kanada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta gücü adında.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Herkese günaydın. A Spor ekranlarında Sabah Spor programıyla birlikte günü açıyoruz değerli izleyenler. Bugün 2 saat boyunca burada olacağız. Gündemdeki gelişmeleri size aktaracağız. Hemen tabi Ziraat Türkiye Kupası ile başlayalım. İkinci finalist bu akşam belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Gençler Birliği ile Trabzonspor bu akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde karşı karşıya gelecek. Mücadelede ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İkinci yarı final eşleşmesinde başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak ve 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'un rakibi olacak. Süper Lig'i 3. sırada bitirecek Trabzonspor Türkiye Kupası'nı taraftarına armağan etmek istiyor. Son 2 yılın finalisti Bordo Maviler kupayı sonuncusu 2020'de olmak üzere 9 kez kazandı. Karadeniz ekibinde Savic, Batago ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençler Birliği ise kupada Galatasaray'dan sonra bir güçlü rakibini daha elemeyi hedefliyor. ...1987 ve 2001'de Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Kırmızı Siyahlılar 2003 ve 2004'te finalde Trabzonspor'a yenilmişti. Gençler Birliği 2008'de de finalde Kayserispor'a kaybetmişti. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması günü ve programı da belli oldu. Sarı Kırmızılılar 26. şampiyonluğu Cuma günü Rams Park'ta kutlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarlarıyla şampiyonluk kutlaması düzenleyecek. 4 kategoride satışa sunulan biletlerin fiyatları 190,5 ile 19.050 lira arasında değişiyor. Futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden hareket edip üstü açık otobüste stada geleceği belirtildi. Kutlamalarda DJ ve ışık performansı sergilenecek. Ardından futbolcular tek tek saha ortasına kurulan sahneye çağrılacak. Ardından şampiyonluk kupası havaya kalkacak. Galatasaray Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın durumunu yakından takip ediyor.
3: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve sonrasını görmek isteyen Sarı Kırmızılılar savunma, orta saha ve hücum bölgesi için birçok oyuncuyu gündemine aldı. Singo'nun bekleneni verememesi nedeniyle stoperde Sanchez ve Abdülkerim dışında alternatifi kalmayan Galatasaray bu mevkiye kalitesi tartışılmayacak bir isim almayı düşünüyor. Sarı Kırmızılıların savunma takviyesi için Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'la ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği 35 yaşındaki oyuncu için Liverpool'un kapısını çalacağı kaydedildi. 8,5 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Van Dijk bu sezon 53 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'ın 23 Mayıs'taki başkanlık seçimini

0: olacak.
1: 3 maç ceza alarak sezonu kapatan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ülkesine gitti.
2: Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson ligin son düzlüğünde ortaya koyduğu performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı eldivene Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 3 maç ceza vermişti. Aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson teknik heyetten izin istedi ve bu talebinin kabul görmesi sonrası Brezilya'ya gitti. Deneyimli kalecinin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek 32 yaşındaki kaleci ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği Ederson'un 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe sezon başında 32 yaşındaki kaleciyi Manchester City'den 11 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ederson sarı lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada kalesinde 35 gol görürken 13 maçta rakiplerine geçiş izni vermedi.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili haberlere gazete manşetlerinde devam edelim. Fotomaç gazetesinin 3. sayfasına geldik. Torreira'ya bir saldırı yapıldı demiştik. Bu haberle ilgili bazı detaylar var. Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Uruguaylı yıldızı darp eden 32 yaşındaki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kasten yaralamadan da daha önce kaydı olduğu da söyleniyor. Bu kişinin şimdi Icardi var şurada, hemen bu habere bir bakalım. Icardi ile ilgili bir belirsizlik var biliyorsunuz. Sözleşmesi bitti. Kalacak mı, gidecek mi? Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Başkan Dursun Özbey'in bir görüşmede bulunacağını ifade ettiği Arjantinli yıldızın eşyalarını topladığı iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olacağı için çok sayıda takım ona ilgi gösteriyor. İlgili takımlar var iddiası var. Devam edelim. Kasa dolacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden 60 milyon euro gelir bekleyen Sarı Kırmızılar, şampiyonluk ve yayın gelirlerinde de 18 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koymuş olacak. 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray yine dev bir gelir bekliyor. Devam edelim. Biletler satışa sunuldu. Galatasaray'da kutlamalar Cuma günü yapılacak demiştik. Biletler de satışa çıktı. Fanatik gazetesiyle devam edelim. İkinci sayfaya geldik. Fenerbahçe'den 12 Mayıs paylaşımı unutmadık. Sarı lacivertli kulüp 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de Galatasaray'la oynanan maç sonrası çıkan olayların yıl dönümünde bir paylaşım yaptı. Açıklamada FETÖ'cü polisler tarafından çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın canına kastedilmiştir. 12 Mayıs 2012'de yaşananları unutmadık, unutturmayacağız denildi. Ederson detayı var, ülkesine gitti dedik. Aynı şekilde benzer bir haber burada var. Zaten 3 maç cezası vardı. Son haftada oynayamıyordu. Salah'la Prensip'te anlaşma. Saadettin Saran yönetimi dünya ünlü yıldızlarla görüşmelere başlamış ve bu konuda da ilerleme kaydetmişti. Seçim kararı sonrası yönetim başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye bu konuda bilgi verdi. Her iki aday da görüşmelerini devam ettirdi. Mısır medyasına göre Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Muhammed Salah senelik 20 milyon eurodan 3 yıllık teklife evet dedi. Salah başka teklifleri dinlemek üzere de süre istedi. Yeniden Martinez haberi var aşağıda. Gelelim buraya. Aziz Yıldırım 2024'teki adaylığı sırasında Emiliano Martinez için görüşmeler yapmıştı. Yıldırım'ın Arjantinli file bekçisi için yeniden kolları sıvadığı kaydedildi. Efsane başkan Jan Oblak için başlayan girişimlerden sonuç alamazsa Martinez'i bitirmenin peşine düştü. Oyuncunun 3 yıl daha hala sözleşmesi var. Sağ tarafta da Casa Milan'da görüşme Leao ve Manyan. Hakan Safi İtalya'da Milan-Atalanta maçını izlemişti. Safi bu kez kırmızı beyazların kulüp binası Casa Milan'da soluğu aldı. İtalyan devinin iki yıldızı Rafael Leao ve Mike Maignan için resmi pazarlıklar başladı. Milan Maignan'ı satmak istemiyor ancak Leao için teklife şu anda açık. Geçelim sonraki gazeteye.

Burada Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını görüyorsunuz ki ilk saat dilimimizde biz de sizlere büyük bir bölümünü aktarmıştık. Gelelim sol alt bölüme. Galatasaray Milli Kaleci'ye zam yapma kararı aldı. Uğurcan'a bay tarifesi. Muslera'yı unutturan 30 yaşındaki file bekçisi herkesin gönlünü de kazandı. Yıllık 110 milyon TL alan Uğurcan Çakır'ın maaşı Barış Alper'le eşitlenecek ve 200 milyon Türk lirasına yükseltilecek. Mehmet Özcan'ın bugünkü haberi. Sağ tarafa geldik. Derbi zaferiyle her şey değişti. Nakavt etti, Fenerbahçe dağıldı. 3-0'la rakibinin umutlarını bitiren Aslan'ın galibiyet sonrası Tedesco kovuldu. Yönetim seçim kararı aldı. 26. şampiyonluğun öyküsüyle ilgili bir bölüm. Arada gelen enerji diyor. Hemen bu bölümde de yeni transferlerin takıma katkısından bahsetmiş Mehmet Özcan. Bir de Milliyet'e gelelim. Hemen en üste geldik. Gizli hedef Montella. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör listesine yeni adaylar eklendiği belirlendi. Olağanüstü genel kurulda seçilmesi halinde Aykut Kocaman'ı göreve getireceği ileri sürülen Yıldırım'ın A milli takım teknik direktörü Montella'ya da çok sıcak baktığı ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın Ay Yıldız'la ekiple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan teknik adamı 2026 Dünya Kupası'ndan sonra göreve getirmenin planlarını yaptığı iddia edildi. Jorge Jesus da listede. Vincenzo Montella önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan başarılı teknik adamın TFF'nin izin vermesi halinde sarı lacivertli takımın başına geçebileceği kaydedildi. Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan ekibi El Nasır'dan ayrılacağı iddia edilen Jorge Jesus'u da yakın takibi aldı. Yıldırım'ın 3 sezon önce Fenerbahçe'de çalışan Portekizli teknik adama teklif götürerek anlaşma zeminini arayacağı vurgulanıyor. Safi gözünü kararttı. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım'la başkanlık için yarışacak Hakan Safi çalışmalarını 4 koldan sürdürüyor. Rafael Leao için girişimlerini hızlandıran Safi, Kim In-jae, Marcus Rashford ve Yan Oblak'ı da sarı lacivertli takıma kazandırmak istiyor. Tam 12 futbolcu kiralıktan dönecek. Tam 12 futbolcu 30 Haziran itibariyle Fenerbahçe'ye dönüş yapacak. Sarı lacivertliler bu sezon Diego Carlos Amrabat, Cengiz, İrfancan Eğribayat, Rodrigo Becao, Bertu Elmas, Livakovic, Mimovic, Omar Fayet, Yiğit Fidan ve Eren Demir'i kiralık olarak yollamıştı. Diego Carlos hariç bu futbolcuların tamamı büyük olasılıkla takıma geri dönecek. Como'da düzenli oynayan Diego Carlos'un durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İtalyan kulübü Brezilyalı stoperi sezon başında 2.8 milyon euro bedelle kiralamıştı. Çizme ekibi 4 milyon euro daha ödemesi halinde Carlos'un bonservisini de alabilecek. Bir gazeteye daha bakalım. Takvim gazetesi. Cimbom'a gelmenin tam senesi. Galatasaray Bournemouth'un Arjantinli stoperi için harekete geçti. Sarı Kırmızılar Marcus Senesi'nin menajeriyle bir araya geldi ve transfer şartları masaya yatırıldı. Aslan önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletebilir. Sol tarafta Icardi'yi görüyorum. Vedanın belgeleri diye. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Icardi ile ilgili önemli gelişmeler var. Arjantinli golcünün Milano'ya gönderdiği eşyaların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Galatasaray taraftarı arasında büyük tartışmalara yol açtı. Sarı kırmızılı forma altında 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Icardi'nin İtalya'ya gönderdiği eşyalar arasında Wanda Nara'nın Yıldızlarla Dans adlı yarışma programında birinci olarak kazandığı kupada yer alıyor. Ayrıca kullandığı Lamborghini aracını satın aldığı yere iade ettiği öğrenildi. Mourinho Osimhen'i istiyor. Son haber olarak buna bakalım. Adı Real Madrid'de anılan Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözü de Osimhen'de. Fransız medyasına yansıyan ve Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran habere göre Jose Mourinho Real Madrid'in başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i transfer etmek istiyor. Manşetlerdeki bu bölümü de bitirdik. Şimdi günün maçına bir gelelim isterseniz. Zira Türkiye Kupası diyeceğiz. Bu akşam kupada ikinci finalist belli oluyor. Yarı final karşılaşmasında Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor

0: karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlıyor ve ATV ekranlarından da naklen sizlerle buluşacak.
1: Sıra Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İkinci yarı final eşleşmesinde başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak ve 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'un rakibi olacak. Süper Lig 3. sırada bitirecek Trabzonspor Türkiye Kupası'nı taraftarına armağan etmek istiyor. Son 2 yılın finalisti Bordo Maviler kupayı sonuncusu 2020'de olmak üzere 9 kez kazandı. Karadeniz ekibinde Savic, Batago ve Okan Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençler Birliği ise kupada Galatasaray'dan sonra bir güçlü rakibini daha elemeyi hedefliyor. ...1987 ve 2001'de Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Kırmızı Siyahlılar 2003 ve 2004'te finalde Trabzonspor'a yenilmişti. Gençler Birliği 2008'de de finalde Kayserispor'a kaybetmişti. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Beşiktaş yönetimi kiralık sözleşmesi bitecek. Erbilal Tore'nin geleceğini Rizespor karşılaşması sonrasında netleştirecek.
2: Beşiktaş'ta Erbilal Tore'nin durumu kısa süre içinde belli olacak.
3: Şimdi Çerna aldı. Sağda Murillo hata destek verdi. Murillo yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Erbilal Tore!
2: Siyah beyazlı yönetim Atalanta'dan kiralanan Malili futbolcunun geleceğini Rizespor karşılaşmasının ardından masaya yatıracak. 24 yaşındaki futbolcu 7 gol 4 asistlik performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Yönetim de Erbilal Tore ile devam etmek istiyor. Yetenekli futbolcu 15 gole ulaşsaydı 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti. Erbilal Tore'nin bu sayının altında kalması nedeniyle satın alma zorunluluğu da aynı bedelle opsiyona döndü. Yine de Malili futbolcu için 15 milyon euro ödemek istemeyen Beşiktaş, Atalanta ile görüşüp bu bedeli düşürmeye çalışacak.
3: Taylan orta şansı yaptı, ortasını kafa, topalarda gol! Erbilal Tore!
2: Siyah beyazlılar yeniden kiralama seçeneğini de gündemde tutuyor. Beşiktaş, Erbilal Tore ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
0: Gazete manşetlerindeyiz. Tekrar Beşiktaş ve Trabzonspor var. Sırada foto maçla başlıyoruz bu bölümde. İBB'den Trabzonspor'a engel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen Kartal Arazisi projesinin iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Bu haberin detayları var burada. Taraftardan da yine tepkiler var İBB'ye. Yönetimin tavrına karşı ayağa kalkan Trabzonspor taraftarı projenin engellenmesini siyasi bir hamle olarak nitelendiriyor. Devam edelim. Bugünkü maça geldik. Fırtına ATV'de bu akşam saatler 20.30 gösterdiğinde Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kupa ve ötesi, Trabzonspor gözünü Türkiye Kupası'na dikmiş durumda. Fırtına bugün Gençler Birliği'ni eleyerek finalde Konyaspor'un rakibi olmak ve kupayı almak istiyor. Kupa 10. kez kazanılırsa bir taşla birçok kuş vurma şansı da doğacak. Trabzonspor için daha önce 9 kez bu kupayı kazanmıştı Trabzonspor. Toplam 8 maç yaptılar. Trabzonspor'la Gençler Birliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Bordo Maviler 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Ankara ekibi ise 1 kez sevinen taraf oldu. Devam ettik, fanatiğe geçtik. İşte Kartal'ın yeni planı. Rize Spor maçı sonrasında geleceği merak konusu olan Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılacak toplantıda teknik ekibin güçlendirilmesi konusu, Josef, Atiba ve Quaresma gibi isimlerin Yalçın'ın kadrosuna katılması konuşulacak. Ayrıca oyuncular da Yalçın'ın

0: takımda kalmasını istiyor. Devam edelim. Ben talep iddiası Fransız basınında Foot Mercato flash bir habere imza attı. Beşiktaş'ın Lille forması giyen orta saha Ben talep için harekete geçtiği bildirildi. Bu doğrultuda siyah beyazlı ekibin Cezayirli'nin temsilcileriyle masaya oturduğu da öne sürülüyor. Tottenham da bu oyuncunun peşinde buradaki iddiaya göre, ama Tottenham'ın durumu henüz belli değil Premier Lig'de. Championship'te de olabilir önümüzdeki yıl. Devam ettik. Orkun'un değeri 23.6 milyon euro. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin açıkladığı Süper Lig'in en değerli futbolcular listesinde Beşiktaş'tan yalnızca Orkun Kökçü yer alıyor. Siyah beyazlı takımın kaptanı 23.6 milyon euroluk tahmini piyasa değeriyle listenin 6. sırasında yer alıyor. Listede tabi zirvede Victor Osimhen var. 45.8 milyon euro ile. Devam ediyoruz. Sabah gazetesine geçelim değerli izleyenler. Gençler Birliği ile Trabzonspor Türkiye Kupası yarı finalinde kozlarını paylaşıyor demiştik. Başkent'te kupa fırtınası yaşanacak. Bu organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Bordo Mavililerle kötü geçen sezonda kupa zaferi yaşamayı hedefleyen Kırmızı Siyahlılar 20.30'da Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Kazanan takım 22 Mayıs'ta oynanacak finalde Konyaspor'a rakip olacak. Trabzonspor için bir muhtemel 11'de yer alıyor. Onana, Pinya, Salih, Vivo, Mustafa, Olay, Boşvari, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onaç 11'ini paylaşmış Yunus Emre Sel bugün Sabah gazetesinde. En altta da o gün Şahinoğlu'nun haberi var. Kartal'ın rotası ada. Beşiktaş sezonu Premier Lig ekibi Burnley'de kiralık geçiren Portekizli Florentino Luiz için düğmeye bastı. Tabii yapılacak toplantının ardından daha fazla net kazanacak Beşiktaş'ın transfer gündemi Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından. Orkun Kökçü'nün de yine yakın arkadaşı olduğu detayı var Florentino Luiz'in. Burnley formasıyla 30 karşılaşmaya çıktı, 2 asist katkısı verdi. Takvime geldik. Kupa ve ötesi. Trabzonspor'da tek hedef kupayı 10. kez müzeye götürmek olacak. Transferde de aynı zamanda eli rahatlayacak. Sezonu geç açması açısından bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor. Son gazeteye gelelim. O da Foto Maç'ın 6. sayfası olsun. Şaka'ya yakın takip. Sunderland'dan ayrılması gündemde olan Granit Xhaka siyah beyazların listesinde bulunuyor. 33 yaşındaki İsviçreli orta sahanın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Guerrero atağı. Siyah beyazlar Bayern Münih'le kontratı sezon sonunda bitecek. Portekizli sol bek Guerrero'yu takip ediyor. 32 yaşındaki yıldıza teklif götürülmesi planlanıyor. Benfica'nın da yine listesinde olan bir isim söylenene göre. Siyah beyazlı takımda sözleşmesi sona erecek kaleci Ersin Destanoğlu geleceğiyle ilgili bir karar alacak. Deneyimli eldivenin geleceği teknik direktör Sergen Yalçın'a göre şekillenecek. Belçika ve Hollanda'dan bazı teklifler alan 25 yaşındaki file bekçisi Sergen Yalçın'ın geleceğine göre adımlar atacak. Evdeki mutsuzluk. Beşiktaş bu sezon Tüpraş stadında aldığı yenilgilerle sınıfta kaldı. Kartal ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u evinde yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor Beşiktaş bölümüyle de gazete manşetlerini bitirmiş olalım ve gelelim yeni Süper Lig tarihine. Profesyonel liglerde yeni sezon planlamaları da açıklandı. Trendyol Süper Lig'de 14 Ağustos tarihinde başlayacak.
1: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
2: Süper Lig'de 2026-27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
1: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı. Topu Kerem gidiyor. Pasını da verdi. Anderson, Talişka!
2: Ligin ilk yarısı 18-19-20 ve 21 Aralık'ta oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
1: Onuaçu kurtardı topu. Pol Onuaçu çekti. Onuaçu. Onuaçu gol!
2: İkinci devre 15 Ocak 2027'de 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027'de bitecek.
1: Murray

0: ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
1: Trendyol 1. Lig'de açılış maçı 7 Ağustos'ta oynanacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027'de tamamlanacak. 2. ve 3. lig ise 5-6 Eylül'de başlayacak. Alt liglerde playoff müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
2: Yayınımıza bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Haldun Domaç bizleri bekliyor. Gündemi konuşacağız kendisiyle. Ziraat Türkiye Kupası ile başlayacağız önce. Hoş geldiniz. Günaydın, iyi sabahlar dilerim. Nasılsınız?
3: Günaydın, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sadece buraya yayına değil, aynı zamanda İzmir Çeşme Altı'na da hoş geldim. Çünkü Diyarbakır'daydım.
2: Önce evet, istersen gördüm oradan... sosyal medyada.
3: Evet. Oradan başlayalım istersen. Gerçekten Ahmet Spor'un şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor Diyarbakır. Yaklaşık iki gece boyunca havai fişekler, araç kornaları, bayraklar, formalar, yani müthiş bir kutlama vardı Diyarbakır'da. Tabii biz hangi amaçla gittik onu da söyleyelim. Spor yönetiminin geleceği Çalıştay'ı için Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'nun davetlisi olarak gittim. Ben de spor ve medya üzerine bir söyleşi yaptım orada.
2: Güzel.
3: Ama hemen şunu da söyleyeyim. BESYO yapmış ama Diyarbakır Dicle Üniversitesi Türkiye'de kalan son 5 BESYO'dan birine sahip. Artık onun da YÖK tarafından Spor Bilimleri Fakültesi'ne dönmesi lazım. Spor Bilimleri Fakültesi olsun ki öğrenciler de fakülte mezunu olsunlar. Onu evet. söyleyeyim. Şimdi tabii bu buradan söyleyeceğim bir başka konu daha var. Diyarbakır'a gidince yani biraz hani gömlekler falan dar gelmeye başlıyor. Oranın kültürü, yemek kültürü çok enteresan. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim Demet, bilmiyorum sen de sever misin? Mesela ciğer ne zaman yenir diye bir soru var. Yani Diyarbakır'da bu sorunun
2: sabah
3: cevabı şu: her zaman. Her zaman yeniliyor. Her zaman. Mesela şimdi neden ciğer mevzusunu açtım? Az önce Serkan'la da konuştuk. Serkan da diyor ki herhalde ben de diyor oralardanmışım ki Samsunluyum ama diyor ciğer çok seviyorum. Sabah saat 6'da ciğer yiyorlar. Mesela tam 6'da evet 6'da ciğerciler açılıyor. Artı bir de daha enteresan bir tarafı var. Mesela gece yatmadan önce hadi bir ciğer yiyelim sonra yatalım diyorlar. Yani böyle bir özellik var. Tabii güzel. Kadayıfı, melengeç kahvesi ki o bölgenin hassasiyeti. Bir de çok güzel bir taraf daha vardı. Onu da söylemem lazım ki o da enteresan. 90 kilometre ileride biliyorsun yine medeniyetlerin beşiği denilen, birleştiği yer denilen Diyarbakır gibi Mardinspor. Mardinspor'da 1. lige çıktı. Yani evet. bölgede müthiş bir heyecan, müthiş bir coşku var. Onu söylemek lazım. Biz de bu vesileyle hem Ahmet Spor'a hem de Mardin Spor'a tebrik edelim. Başarılar dileyelim. Bu coşkuyu statlara da taşısınlar ve sürdürülebilir bir başarı elde etsinler. Ayrıca ben Dicle Üniversitesi rektörüne de çok teşekkür ediyorum bizi davet edip orada ağırladıkları için. Ve bir an önce BESYO'dan spor bilimleri fakültelerine dönmeleri konusunda da beklentimizi söyleyelim ve Aynen. böyle bir giriş yapayım dedim çünkü gerçekten Diyarbakır yaşanması gereken bir tablo çizdi orada bizlere.
2: Harika. Ben de daha önce gitmedim ama siz söyleyince şimdi anlatınca merak ettim açıkçası. Sizin için de verimli bir seyahat olmuş belli ki.
3: Evet evet, yani ben diğer turizm tarafını anlatmıyorum. On evet. gözlü köprüler, işte ulu camiler, işte medreseler. Ya çok çok çok güzel yerler var. Güzel. Gerçekten de bir Mezopotamya medeniyeti diyebiliriz. Zaten biliyorsun Diyarbakır Kalesi Çin Seddi'nden sonraki en büyük, en yüksek kalelerden bir tanesi. Tabii evet. o tarafını başka bir yere yazalım. Ve şimdi dönelim Ziraat Türkiye Kupası'na dönelim. Diyeceksin. Biliyorum Aynen. hani Diyarbakır geçtiğinden sonra...
2: Onu oraya dönelim. Ben yine sizi arayıp daha detaylı bilgi alırım, merak ettim çünkü. Hemen şöyle günün maçına bir geçelim değerli izleyenler.
3: Geçelim.
2: Gençler Birliği ile Trabzonspor bugün 20.30'da kozlarını paylaşacak. İki takım için de tabii farklı önemleri var kupanın. Finale de kim çıkarsa Konyaspor'un rakibi olacak. Bu da önemli. Bu akşam için siz neler söylersiniz?
3: Şimdi bu akşam için tabii ki kağıt üzerinde baktığımızda iki takımın farklı amaçları var. Onu özellikle söyleyelim. Bir kere bir taraftan baktığımızda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen bir Trabzonspor var. Ha diyeceksiniz ki Gençler Birliği kazanmak istemez mi? Gençler Birliği de tabii ki kazanmak ister ama bir

0: gerçek daha var ki Gençler Birliği daha önemli bir nokta ligde kalmaya çalışıyor. Yani evet. Bu lige tutunmaya çalışıyor. Ve yani biz Ziraat Türkiye Kupası kazanmanın onuru çok yüksektir. Bunu kabul ediyorum. Ama ligde gittiğiniz zaman geri dönmek çok zor oluyor. İşte ben Ahmet'te yaşadığım az önceki coşkuyu gördüm. Geri dönmenin ne kadar büyük bir sevinç oluşturduğunu söyleyebilirim. Onun için de sanki amaçlar açısından, motivasyon açısından Trabzonspor'un daha farklı motivasyonu, Gençler Birliği'nin de lige farklı motivasyon olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu şu demek değil. Bu maçı verecek, işte bu maçı önemsemeyecek, işte oynayalım 90 dakika bitsin diyecek değil. Ayrıca şöyle bir enteresan taraf var. Metin Diyadin yönetimindeki orada da çok enteresan bir gelişme var. Yani bir Volkan Demirel gidiyor, Metin Diyadin geliyor. Metin Diyadin gidiyor, Volkan Demirel geliyor. Tekrar Metin Diyadin. O da tabii kulüp yönetimi açısından farklı bir durum. Ama net bizim söyleyeceğimiz şu, Metin Diyadin'li Gençler Birliği ligin ilk yarısında çok da güzel bir maçtan sonra Trabzonspor'u mağlup etme başarısını göstermişti. Şimdi döndüğümüzde böyle bir başarıyı niye elde etmeyelim diye düşüneceklerdir. Ama işte kader ağlarını örüyor diye bir cümle var ya, kader ağlarını örüyor. 3 gün sonra da bu kez ligde kalma mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak Gençler Birliği. Yani iki takım hem ZTK'da hem de ligde zorlu bir mücadele verecekler. Ama kağıt üzerinde benim görüşüm net bir şekilde Trabzonspor'un önde olduğu doğrultusunda.
1: Şimdi Trabzonspor için tabii Avrupa açısından da büyük bir öneme sahip. Sezonu ne zaman açacağı belli olacak. Tabii Beşiktaş'ı da ilgilendiren yine konular var.
0: Çok doğru Demet, özellikle senin söylediğin, işaret ettiğin bu nokta, yani Beşiktaş'ı da çok yakından ilgilendiren bir durum var. Beşiktaş'ın da Avrupa macerasında nerede olacağını belirleyecek eğer Trabzonspor kazanırsa Ziraat Türkiye Kupası'nı. Şimdi Trabzonspor için söyleyeceğimiz, tabii sen tahmini kadroları söyledin.
1: Bir 11'e hani biraz daha, bakalım mı? 11'imiz
0: bakalım,
1: hazırmış.
0: Bakalım üzerinden konuşalım.
1: Editörümüz de bilgilendirdi bizi. Eğer hazırsa ekrana rica edeyim ben de. Radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de seslendirmiş olayım. Onana'yı bugün Trabzonspor'da kalede bekliyoruz değerli izleyenler. Savunmada Mustafa, Vivu, Salih ve Pinya. Orta sahada Boşvari, Olay'ı önlerinde Muçi. Sol açıkta Augusto, sağ açıkta Zubkov. İleri uçta da Onaçu'nun oynamasını bekliyoruz bu akşam. Sizin beklediğiniz 11 bu şekilde mi? Eksik oyuncuları da sayayım. Batagov, Okay ve Savic olmayacak. Vişan'ın da yine sakatlığı var.
0: Evet. Şimdi genel anlamda baktığımızda eldeki kadronun biraz daha derlenip toparlandığını görüyoruz. Mesela son Beşiktaş maçında iki kanat oyuncusu, iki kanat beki, Pina ve Mustafa Eski Hellaç yoktu. Şimdi onlar döndü. Tim geri döndü. Dolayısıyla ideale yakın bir kadro bu. Tabii ki Trabzonspor'un genel anlamda transfer politikasında yaşadığı, devre arasında tamamlayamadığı bölümleri bir şekilde eldeki oyuncularla kapatmaya çalışıyor ki ben de bu kadronun, yani Felipe Augusto ile Zubkov'un kanatlarda, Muçi'nin forvet arkası, Onaçu'nun da önde oynayacağı bir kadro bekliyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Hoca zaman zaman şöyle bir gelişme gerçekleştiriyor. Mesela Vakame'yi oynatabiliyor. Yani bunu görüyoruz. Evet. Ama ben bu maçta daha sonradan oyuna girip oyunun gidişatını değiştirme gayreti içerisine gireceğini düşünenlerdenim. Hı hı. Ama şu kadro şu anda Trabzonspor için ideal kadro. Tabii
1: Folcarelli
0: şu an için ideal.
1: Geldi aklıma. Folcarelli olabilir mi orta sahada? Belki Boşvari yerine.
0: Ben Folcarelli, sakatlığı düzelmişse Folcarelli'yi düşünüyorum. Ama şunu da hemen söyleyeyim. Yani Boşvari, hani ben sezon başında geldiğinden bu yana en iyi oyununu oynadı Beşiktaş maçında. Yani mükemmel bir performans sergiledi. Mesela şimdi burada konuşmuyoruz ama mesela Ozan Tufan da mükemmel bir performans sergiledi. Son haftaların yükselen değeri. Aslında lig biterken herhalde Fatih Hoca şöyle söylüyordur. Ya bunlar keşke bir 7-8 hafta önce bir normale dönseydi diye düşünmüştür. Ozan'ın yükselen performansı, Bouchard'ın son hafta performansı iyi. Ama Folcarelli iyi ise bence önce Folcarelli'yi düşünür her şeye rağmen diye düşünenlerdenim. Tabii bu benim kanaatim. Ama işte bak şunu konuşturuyorsa bize, Trabzonspor demek ki iyi noktada oyuncularının performanslarını yükseltmiş son haftalarda. Şunu konuşturuyor. aramızda ne konuşuyoruz? Bu Şahin'in yerinde Folcarelli oynar mı? Mesela Savic yok, işte Batagov yok. Onların olmaması bir önemli handikap mı? Sanki Salih geldi, orayı kapattı. Dolayısıyla o handikap da ortadan kalktı. Yani böyle bir durum söz konusu. Ama Trabzonspor için bir genel konu da konuşalım. Bunlara bakıp da yani nasıl olsa bu oyuncularla çok daha cüzi bütçelerle, çok daha uygun bütçelerle bu sene hem şampiyonluk yarışı verdik hem Ziraat Türkiye Kupası'nda alacak noktadayız. Yani yarı final oynuyoruz diyerek aldanmaması lazım. Ya işte transfer demeyin diyorlar ama transfer yapmak zorunda. Bu arada istersen bir son dakika transfer bilgisi de vereyim Trabzonspor'la ilgili. İki başkan görüştü. Van Drongelen için, Trabzonspor'a Van Drongelen için iki başkan görüştü. Şimdi şöyle söyleyeyim, Carlo Holse de gündemde var. Ama Carlo Holse konusunda Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım verme konusunda öncelikli değil. Ama Van Drongelen'le görüşmek için Başkan Ertuğrul Doğan izin istedi. Ve o izin de gerçekleşti. Görüşme büyük bir olasılıkla temsilciler düzeyinde gerçekleşti. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. Bir sol stoper olarak Van Drongelen de çok önemli bir isim. Trabzonspor'da o sıkıntıya, yani Batagov'da sol stoper ama zaman zaman yaşanan bu sıkıntılar var. Sağ taraf, sol taraf. Onu ortadan kaldırmak için önemli bir hamle olacak. Carlo Holse'yi de istediğini biliyoruz ama Samsunspor Carlo Holse'yi bırakmak istemiyor. Onu da söyleyeyim bir son dakika bilgisi olarak. Van Drongelen Trabzonspor flörtünü burada açıklamış olayım ki gündemde böyle bir durum var.
1: Ama belli ki Trabzonspor yine geçtiğimiz sezon gibi bir transfer planlaması yapıyor değil mi? Yani aslında biraz da böyle didikleyerek tabiri caizse genç oyuncuları bulup sonrasında onlara aslında değer katan bir takım haline geldi.
0: Çok doğru. Yalnız şunu hemen söyleyeyim ya, ben buralarda biraz daha farklı düşünüyorum, belki herkesle aynısını düşünmüyorum. Bu takımın böyle Sosa ve Hamsik gibi yürütücüsü oyunculara, lider oyunculara ihtiyacı var. Keza savunmada yine alternatif oluşturacak oyunculara ihtiyacı var. Yani Pina sakatlandığı zaman Ozan Tufan mecburiyetten oynuyor. Tamam, sol tarafta Mustafa ile Lovik var ama diğer oyunculara baktığımızda çok ciddi bir şekilde alternatif bulamıyorsunuz. Mesela ne olursa olsun Carlo Holse o açıdan çok değerli. Yani ben hani tabii Samsunspor Kulübü de bir anlamda ülkemizin çok değerli bir kulübü. Bütün kadrosunu boşaltacak değil ama bırakacak olsalar Carlo Holse Trabzonspor'un 10 numara sorununu çözecek bir oyuncu. Muçi var diyeceksiniz. Muçi'yi de kullanacaksınız. Yani bir de üstelik bu sezon biliyoruz hep bütün takımlarımız Avrupa mücadelesi yaparken ciddi manada kayıplar uğruyorlar. Kayıplara uğruyorlar. Lig puan kayıplarına uğruyorlar. Oyun kayıplarına uğruyorlar. Bunu da ortadan kaldırmak lazım. Her alternatifte Trabzonspor'un Avrupa mücadelesi olacak. Onun için de biraz daha zengin kadroya ihtiyaç var. Ben burada şunu söylüyorum. Önemli olan şu, o burada 3-4 tane tecrübesiyle Trabzonspor'u ayağa kaldıracak oyuncuya ihtiyaç var. Mesela işte Van Drongelen böyle bir oyuncu. Hı hı. Neden? Ligi biliyor. Malinovski mesela transferi çok doğru ve isabetli bir transfer. Gerçekten takımın orta sahasına liderlik yapabilecek özelliğe sahip. Bu türden birkaç oyuncuya daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle kalkıp da 8 tane 30 yaş civarında oyuncuya da ihtiyaç yok. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Zaten ihtiyaç yok derken imkan da yok. İmkan neden yok? Para meselesi değil. Paranız olsa da imkan yok. Çünkü Futbol Federasyonu Başkanı açıklamayı yaptı. 10+4 dedi. Bu da takımların ciddi manada belini bükecek bir açıklama. Çünkü artı 4 dediğiniz 2004 sonrası oyuncuları bulacaksınız. Onları yetiştireceksiniz. Yani işin esprisi bu. Aslında onları yetiştireceksiniz. Siz sonra da kendi ülkelerinin milli takımlarına falan gidecekler. Böyle bir durum söz konusu. Tabii kulüpler itiraz etmiyorsa bizim söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Bu da çok doğru bir yaklaşım değil. Yani çünkü şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor zor. Yani bu dört takım kesin ülkemizi Avrupa'da temsil edecekler. Temsil ederken artı dört olan oyuncuları bulup onları yetiştirip Avrupa'da mı mücadele edecekler? Bu da bence tekrar üstünde düşünülmesi gereken konuydu ama Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu hayır vazgeçmeyeceğiz sezon başında açıkladık dedi.

0: Bu konuda tabii Kulüpler Birliği ne yapacak onu da ben de merakla bekliyorum.
1: Peki şimdi transfer konuştuk, oradan ben bir Galatasaray'a geçmek isterim. Şampiyonluk kutlamalarını da bu arada tekrar hatırlatayım, kesinleşti. Cuma günü gerçekleştirilecek kutlamalar, bir eğlence yapılacak. Rams Park'ta gerçekleştirilecek. Şimdi transferde merak edilen konulardan biri de tabii ki Santrfor bölgesi. Yani Osimhen'in durumunun ne olacağı ya da Icardi'nin gidip gidecek mi kalacak mı konuları. Hatta Icardi ile ilgili bir röportaj da yaptı arkadaşlarımız. Sokağın nabzında daha çok olumlu durum var gibi geldi bana. Sizin beklentiniz nedir Icardi konusunda?
0: Şimdi gerçekten kulüp, Galatasaray kulübü çok ciddi bir ikilemin içerisinde. Şimdi ikilemi şunun için söylemiyorum. Hani sadece gitsin mi kalsın mı ikilemi, ya vefa gösterelim mi vefasızlık mı yapalım, şampiyonluklarda etkili oldu. Sadece bu değil. Bir başka senaryoyu daha paylaşacağım Demet seninle. Senaryo şu. Osimhen'e 150 milyon euroyu verdi. Şimdi Mourinho Real Madrid'in başına geçerse istiyor. İşte Paris Saint Germain istiyor. Chelsea istiyor. Birçok kulüp istiyor. Geldiler, 150 milyon euroyu da masaya koydular. Vazgeçemeyeceğiniz bir rakam bu. O zaman ne yapacaksınız? Osimhen kalitesinde bir santrofora ihtiyacınız var. Bunu bir yere yazın. Ve Icardi'yi de o sırada kaybetmişseniz gerçekten sıfırdan başlayan bir santrofor arayışı oluşacak. Şimdi
1: ciddi de bir gelir elde etmiş olacaksınız.
0: Şimdi geliri elde ettiniz. Icardi'yi de gönderdiğiniz anda santrafor bölgesini komple boşaltmış olursunuz. Evet. Onun için yani buradaki ikilem, acaba şu Osimhen gelişmesine bakıp sonra mı Icardi'ye karar versek deniyor, ama onun da zamanı yok. Onun için de bence çok ciddi bir ikilem içerisinde Galatasaray, hani özellikle Okan Buruk bu konuda ciddi karar almak noktasında. Çünkü Icardi gitti, Osimhen'i de 150 milyon euroya verdiğiniz andan itibaren, ki senaryo yazıyorum ben, evet, yani kesinlikle geldi 150 verdi falan demiyorum, ama 150 milyon euro verildiği andan itibaren de bence çok da hayır denilebilecek bir durum oluşmaz. Onun için de Icardi konusu biraz bu açıdan bilmece. Peki ben kişisel olarak Icardi kalsın mı gitsin mi, bu ikilemlerin dışında ne düşünüyorum? Ya Icardi bence vedalaşması gereken, çok güzel bir veda ile uğurlanması gereken oyuncu. Tabii ki Galatasaray'da bir nesli, bir kuşağı, bir gençliği Galatasaray için çok önemli bir aidiyet haline getirdi. Onları Galatasaraylı yaptı. Ama futbol da dün yok artık. Yani futbol bugünü yaşadığınız bir oyun. Geleceğe bakarak yürüyeceğiniz bir oyun. Onun için de Icardi bence kendi yeteneklerine ihanet ediyor ve kendi durumundan şikayet etmiyor. Yani mesela kendi durumundan şikayet etmiyor. Bana dediniz ki kilolu dediniz, bana şunu dediniz, ama bak şampiyon olduk. Ama takım şampiyonu oldu. Yani tabii ki sen de katkıda bulundun, takım şampiyonu oldu. Bu manada baktığımda Demet, bence Icardi kenarda beklerse, Osimhen kalırsa Galatasaray sürekli Icardi'yi yönetmek zorunda kalacak. Bunu söylemeye çalışıyorum ve o Icardi'nin de Icardi de bana hiçbir şekilde farklı bir noktaya geleceği umudunu vermiyor. Bunu da özellikle söyleyeyim. Yani çok çalışacak, ondan sonra fit olacak, takım savunmasına katkıda bulunacak. Bunları yapmaz derseniz Avrupa mücadelenizde ciddi sıkıntı yaşarsınız. Ayrıca az önce söylediğim tehlikeyi bir kez daha söyleyeyim. 10+4. Yani böyle bir sıkıntı var.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Oraya da 2004 sonrası işte bir oyuncu transfer etmek gibi bir durumunuz söz konusu, evet, olursa o zaman can sıkıcı bir durum oluşur. Yani ben Icardi'nin kalmasından yana değilim. Çok güzel bir törenle, veda ile uğurlanmasından yanayım ve onun yerine daha genç, dinamik, atletik bir oyuncu, ki bu noktada mesela yerli bir santrofor olarak Bertu Yıldırım konusu gündemde, çok ciddi, evet, bir şekilde masada. Onu da söylemek lazım. Evet. İkinci bir santrofor olarak, üçüncü bir santrofor orada belki Icardi'nin gidişiyle gerçekleşebilir.
1: Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Diyarbakır'a eğer sen gidemezsen ben organize ederim o işi.
1: Tamam, bana uyar. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, bağlantımızı bitirdik. Şimdi sırada dünyadan spor haberlerimiz var. Az önce de bağlantımızda konuşurken Jose Mourinho'dan biraz bahsettik Osimhen konusuyla ilgili. Kendisinin geleceği ne olacak peki? Açıklamalarda bulundu. Bir bakalım neler söylüyor.
2: Benfica teknik direktörü Jose Mourinho Real Madrid söylentilerine yanıt verdi. 63 yaşındaki teknik adam kırmızı beyazlı kulüple sözleşme uzatmayacağını söyledi. Mourinho basın mensuplarının Mart ayındaki açıklamalarını hatırlatarak o dönemde tereddütsüz kontrat yenileyeceğinizi söylemiştiniz. Şimdi Benfica'dan uzatma teklifi gelse kabul eder misiniz şeklinde sorduğu soruya net olarak hayır cevabı verdi. Portekizli antrenör, Mart ayında söylediklerim Mart ayında söylendi, geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü cevap verebilirim dedi. Bu açıklamaya göre Benfica, Mourinho yönetimindeki son maçına cumartesi günü Estoril ile çıkacak. Portekiz basınına göre Jose Mourinho Real Madrid ile sözleşme imzalarsa Benfica bu transferden 6 milyon euro kazanacak.
1: Barcelona'nın Fas asıllı İspanyol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı.
3: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
1: Evet değerli izleyenler, bu haberle birlikte Sabah Spor programında ikinci saatlerimizin de sonuna geliyoruz. Tabii sizi futbolsuz bırakmayacağız bu arada. La Liga demek istiyorum. La Liga'da 36. haftanın perdesi dün açıldı. Tabii ligde birçok şey belli ama son haftalarda da önemli sonuçlar ve önemli galibiyetler gelebilir. Osasuna ile Atletico Madrid dün akşam karşı karşıya geldi. Osasuna'nın ligde artık çok bir iddiası kalmadı orta sıralarda ama Atletico Madrid açısından dördüncülüğü garantilemek açısından önemli bir karşılaşmaydı ki Madrid ekibi de bu mücadeleyi kazandı. Bu karşılaşmanın uzun özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında saat başında tekrar burada olacağız. Son saat dilimimizi Sabah Sporu'nda Ziraat Türkiye Kupası'na ayırdık. Bekliyoruz.
4: Jose Guzman'ın düdüğüyle Osasuna Atletico Madrid maçı başladı.
5: A Spor Radyo. Reklam.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
5: A Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
12: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar Miles & Smiles

0: Trinks.com'da. Aracını Trinks satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Sinir hızında hedefim, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Sinir hızında hedefim, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
12: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
13: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Trabzonspor Radyo.
1: Oy! Alanyaspor Trabzon'da öne geçiyor. 17. dakika. Konuk ekip üstünlüğü yakalıyor. Güven Yalçın'ın kaydettiği golle Alanyaspor Trabzonspor'a karşı 1-0 önde.

0: Cihan tekrar istedi, topu aldı. Cihan gönderdi ceza alanına. Augusto vurdu kaleci. Okundu. Güven Yalçın. Okundu hareketli. Pasonun koşu yoluna Okundu. Ceza alanında Okundu vurdu Onur Alp. İkinci yarıya Trabzon'da Alanya Spor başladı. Cihan Çanak. Boşari. Ozan. Yerden oynadı Ozan. Sekan vurdu. Top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Trabzonspor. Danilo Sekan çok iyi düşündü. Top direkten geri geldi. Savic. Uşari. Bina. Bina'dan pas. Muçi. Muçi top dışarıda. Duarte. Duarte'nin pası. Bank ceza alanında. Vuruş kaleci Onur Alp. Çok kritik bir kurtarış Onur Alp'ten. Savic. Zubkov. Geçti rakibini. Zubkov vurdu. Kaleci Paolo Victor. Zubkov. Bıraktı Pina'nın koşu yoluna. Wagner Pina yaptı ortayı. Sekan vurdu kafayı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Korner. Danilo Sikan'la Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Batagov. Yerden oynadı Batagov. Augusto'ya doğru. Karşı karşıya vuruş kaleci. Sonrasında top dışarıda. Ernest Muçi pozisyonun içinde. Paolo Victor'dan yine önemli bir müdahale. Zubkov kullandı korneri. El oynama beklentisi var Trabzonspor'un. Pozisyon yeniden ekranda. Mehmet Türkmen'in VAR'la iletişimi şu an söz konusu değil anladığımız kadarıyla. VAR odasından oyunda taç atışıyla devam ediyor. Önemli bir hamle Pina'dan. Bıraktı Zubkov'a. Trabzonspor geliyor yine. Zubkov'dan orta. Savunma karşıladı. Atak devam etme eğiliminde. Yerde kalan bir oyuncu var. Trabzonspor'da oyun sürüyor. Boşari yerde. Farklı açılardan pozisyon tekrar tekrar görüntüde. Savic. Muçi hareketli. Pasonun önüne. Ernest Muçi verdi pasını. Zubkov çevirdi içeri. Savunmadan sekti top. Boşari aldı. Boşari vurdu. Savunmanın müdahalesi var yine. 90+4. Ernest Muçi ortası geldi. Batagov vurdu kaleci. Batagov vurdu. Paolo Victor gole izin vermedi. Pina. Kalesinde devleşiyor. Paolo Victor ikinci yarıda. Muçi. Bir orta daha. Victor çıktı kalesinden. Pina ve Batagov oradaydı. Oyun devam ediyor. Zubkov. Çekti soluna. Zubkov vurdu kaleci. Paolo Victor. Batagov'un vuruşu ve Paolo Victor'un kurtarışı yeniden ekranda. Pozisyonlar arka arkaya görüntüye geliyor. Augusto. Tekrar aldı topu. Augusto vurdu top dışarıda. Trabzonspor zorlamaya, denemeye devam ediyor. İşte pozisyon. Augusto sert vurdu. Top asfaltta dışarıda. Maçta son düdük geliyor. Alanya Spor Trabzon'da 1-0 kazanıyor.
1: Gözler Burak Demirkıran'da. Onun düdüğü

daha izliyoruz. Oğuzhan'dan şık bir topuk pası. Ona İkme vurdu. Defansın orada müdahalesi var. Başta 3. dakikadan çıkmak üzereyiz. Korner kullanıldı. Defans kafayla uzaklaştırıyor. O top Trabzonspor'da kaldı. Cihan. Batagov. Batagov ceza alanına gönderdi. Trabzonspor gol arıyor. Şut dışarıya. Ozan Tufan. İşte Ozan'ın şutu. Farklı bir açıdan böyle geliyor ekranlarınıza. Pina. Olayigbe yine sağ çizgide. Onunla oynadı. Olayigbe. İki rakibini ekarte etti. Olayigbe gidiyor. Şimdi pasını verdi. Buşari. Buşari. Sağ tarafa. Ozan var orada. Ozan Tufan'ın pası. Orta Pina'dan cezalarına kafa, top dışarıya gidiyor. Muçi kafayı vuran isim Trabzonspor'da. Pina'nın ortası. Muçi böyle yükseldi, böyle vurdu. Top dışarıya gitti. Muçi şimdi kullanacak korneri. Muçi cezalarına gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top. Engir'de Cihan var. Cihan Çanak. Cibuke ceza alanına doğru gönderdi. Demir uzaklaştırıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi kontra atağa çıkacak. İstanbulspor ceza alanına tehlikeli gol pozisyonu, şut. Kaleci Kristovski vurdu. Onur Alp golü izin vermiyor. İki güzel hareket. İyi taşıdı topu Kristovski. Onur Alp de karşı karşıyaydı. İşte pozisyon böyle başladı. Yeniden izliyoruz yaşananları. Kristovski ceza alanına girdi. Onur Alp bu pozisyonda başarılı. Bu sezon 6 golü var Kristovski'nin. Biri de kupada. 7. golünü aradı Kristovski. İki oyuncu baskı yapıyor. Sol tarafa Olayigbe'ye. Olayigbe gidiyor. Olayigbe ilk rakibini geçti. İkincisini de geçti. Olayigbe şimdi ceza alanına doğru gönderdi. Defansın müdahalesi geliyor. Fatih Tekke görüntüye geliyor. Ve az önce Trabzonspor'un gol aradığı an yine ekranlarınıza geliyor. Olayigbe böyle taşıdı topu. Sonrasında ortasını yaptı. Kritik bir müdahale Fatih'ten Augusto'dan önce. Yunus. Yunus da altyapısını Hollanda'da aldı. Bir kez daha topla buluştu. Alanyaspor'da Süper Lig'de de forma giydi. 22 yaşında. Sağ tarafa. Tekrar Yunus'a. Yunus topla buluştu. Batagov var karşısında. Yunus cezalarına gönderdi. Kafa topağalarda gol. İstanbulspor 1-0 öne geçiyor. Kristovski büyük sevinç yapışıyor. Ev sahibi takım taraftarları. Golü buldu İstanbulspor. Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında İstanbulspor Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Yunus'un ortası, bu kafa vuruşu topağalarla buluşturan Kristovski, skor 1-0. Bu da bir başka açı. ...29'da geldi gol. Bu sezon 6 golü vardı. Biri kupadaydı. Kupada gol sayısını 2'ye, toplamda 7'ye çıkarıyor Kristovski. Yunus'un yerden pası. Vefa. Çam. Çok adamla geldi. İstanbulspor Yunus şık hareketler. Yunus cezalarını girdi. Yunus kaleyi düşündü. O top kaleye paralel gitti. Sonrasında da oyun alanını terk ediyor. Olayigbe sıyrıldı rakiplerinden. Olayigbe gidiyor. Olayigbe top hala kendisinde. Şimdi Ozan Tufan hareketlendi. Top Volkan Eldi'de kaldı. Onun pası Pina'ya. Pina'dan Muçi'nin olduğu bölgeye. Muçi cezalarına, kafa dışarıya. Augusto. İşte pozisyon. Bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Ortağı Muçi'den bu kafa vuruşu Augusto'dan. Bu da farklı bir açı.

0: Batagol. Batagol uzun gönderdi Augusto hareketlerine. Augusto kaleye doğru, direğin yanından dışarıya. Trabzonspor gole çok yaklaşıyor. İşte pozisyon, böyle hareketlendi Augusto. Böyle vurdu, top direğin hemen yanından dışarıya gidiyor. Farklı açılardan izliyoruz pozisyonu. Olay ilk beden şık bir pas. Cihan'ın uzağında kaldı. Demir. Buşari baskı yaptı, topun sahibi oldu. Buşari, Ozan kendini gösterdi. Ozan da oynadı. Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muçi! Dakika 41. Trabzonspor eşitliği yakalıyor İstanbulspor karşısında. Gol Muçi'den geldi. İşte bir kez daha izliyoruz. Trabzonspor'un baskısı. Ozan Tufan'ın asisti, Muçi'nin golü. Skorda bu golle denge var. Ozan'ın şık pası, Muçi fileleri havalandırıyor. Gol Muçi, skor 1-1. Buşari, Pina. Muçi, Trabzonspor yine yükleniyor. Muçi cezalarına baktı, yaptı ortasını, kafa kalecide kalıyor. Ozan Tufan vurdu. İsa Doğan uzandı, topu sahibi oldu. Cihan Çanak. Buşari. Ve ilk yarıyı bitiren düdük geliyor. Burak Demirkıran'dan ilk yarı skoru. İstanbulspor 1, Trabzonspor 1. Burak Demirkıran kronometresini kontrol etti. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Pasta hata var. Augusto cezalarında. Açısını kaybetti. Augusto top hala kendisinde. Yaptı ortasını. Olay İkbe'nin uzağında kalıyor top. Olay İkbe şimdi topa sahip oldu. Buşari'nin pası. Falcarelli kaybediyor topu, baskı yaptı. Falcarelli cezalarında. Falcarelli şut şansı bulamıyor. Top kaleci İsa Doğan'da kaldı. Çok kritik bir müdahale. Yusuf. Pasta hata var. Muçi'de kaldı top. Muçi'nin pası. Buşari. Augusto. Augusto! Kaşa vuruşu. Felipe Augusto. Buşari'nin pasında. Böyle vurdu. Top kornere gidiyor. Müdahale var. Buşari'nin pası. Buşari bir kez daha toplamış. Yerde kalıyor. Karar serbest vuruş. Kırmızı kart çıkıyor. Fahri kırmızı kart gördü. İstanbulspor 10 kişi kalıyor. Dakika 54. İlyas Öztürk böyle itiraz ediyor. Kırmızı kart çıktı. Oyuncular hakemin yanında. Pozisyon tekrar ekranlarınızda. Bu hareket sonrası kırmızı kart çıktı. Farklı açılardan izliyoruz. Bu da bir başka açı. Muçi topla buluştu. Muçi. Muçi cezalarına yönlendi. Kafa toplarda gol. Batagol. Trabzonspor 57. dakikada skoru 2-1 yapıyor. 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor 2-1 öne geçiyor İstanbulspor karşısında. Zira Türkiye Kupası A grubu 2. maçında kaleci İsa Doğan üzgün. İşte Trabzonspor'un golü. Kulübeye çıkan bir sarı kart var. İzliyoruz, sonrasında da alkış gelince ikinci sarı ve kırmızı. Tekrar Batagol. Olay İkbe. Şimdi Muçi. Muçi'ye uzak mesafeden vurdu, mükemmel bir gol. Harika bir gol. Enes Muçi. Dakika 61. Muçi bir kez daha fileleri havalandırıyor. Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Bir kez daha izliyoruz. Gerçekten müthiş bir gol. İşte Muçi mesafe tanımadan vurdu, fileleri havalandırdı. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atıyor Muçi. Süper bir gol. Muçi'nin golü. Trabzonspor 1-0'dan 3-1'e getiriyor maçı. 61. dakikada tribünlerde telefonların ışıkları yandı. Bordo Maviller hem 61. dakikayı, plakayı hem de golü kutluyor. İşte 61. dakikada Trabzonspor tribünleri. Antonio Vakeme, onun pası Bouchari. Bouchari sıyrıldı rakibinden. Bouchari dışarıya. İşte pozisyon, Vakeme'nin pası. Bouchari böyle açtı önünü, böyle vurdu. Top dışarıya gitti. Paslaşarak kullanıldı. Can şık hareketler cezalarına girdi. Son çizgi yaptı ortasını. Kafa topağlarda gol. Ola İgbe. 4-1 dakika 70. Trabzonspor İstanbulspor karşısında bir gol daha buluyor. İşte Bordo Mavili takımın golü. Böyle vuruyor kafaya Ola İgbe. Skoru 4-1'e taşıyor. Golün adı Ola İgbe. Cihan'dan nefis bir pas. Çizgiye Pina'ya. Pina top oyun alanında tuttu. Ola İgbe'yi düşürdü Fatih. Ola İgbe baskı yaptı, topu sahibi oldu. Ola İgbe İsa'yı geçemiyor. İsa Doğan bu pozisyonda başarılı. Şimdi Ola İgbe. Tekrar Pina topla buluştu. Pina'nın pası. Ola İgbe cezalarında. Ola İgbe'nin pası. Sikan düzeltti. Vurdu. Golü attı. Danilo Sikan. Dakika 85. Skoru 5-1 oluyor. Kaleci İsa Doğan bir kez daha üzülüyor. İşte Trabzonspor'un 5. golü. Ola İgbe'nin asisti, Sikan topu alarla buluşturuyor. Asist Ola İgbe'den, gol Sikan'dan. 1-0'dan 5-1'e, işte Sikan'ın golü. İşte Trabzonspor'un 5. golü. Vakeme çizgide topla buluştu, ile tribünler hareketlendi. Batagol. Augusto. Augusto'nun pası. Batagol. Batagol cezalarında. Sikan topalarda gol. Sikan. 6. golü Trabzonspor'un. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor. Tribünler bu sevinci yaşıyor. 90+2'de geldi gol. Bir kez daha izliyoruz bu 6. gol. İşte Trabzonspor'un 6. golü. Burak Demirkıran'dan son düdük geliyor. İstanbulspor 1, Trabzonspor 6. 3 puan Bordo Mavili takımın oluyor.
1: Maçta ilk düdük sesi Trabzonspor Fethiyespor maçı başlıyor. Muçi sol kanada dönmek istedi. Raşit topu geçirmişti Vakayeme'ye. Vakayeme'ye aradan bıraktı. Muçi ceza sahasında. Muçi çevirdi. Top dışarıda. Karar out. Augusto önünü aldı. Augusto son anda bir temas da var ama son dokunuşta Augusto'dan diyor Tokayil, Fatih Tokayil.

Okay. Ozan'dan pas Bouchouari. Aradan bıraktı Ernest Muçi. Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Ernest Muçi. Bu sezon birçok şenerlik gole imza attı Ernest Muçi. Onlardan bir tanesini daha denedi, aradı, yokladı ama çerçeveyi bulamadı Muçi. Şimdi işaret geldi. Ernest Muçi. Muçi vurdu. Top dışarı gitti. Arda topu izledi. Top herkesin bakışları ve işte kaleci Arda'nın da bakışları arasında top dışarı gitti. İşte Arda da böyle baktı topa. Bu top dışarı gidiyor. Uşari araya bıraktı. Şık bir pas. Gol şansı ve gol. Ama bayrak havada, offside. Topu ağlara yolladı Ernest Muçi. Hemen akabinde bayrak havaya kalktı. Augusto da yok. Onaçı oyunda. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Trabzonspor başlıyor. Topla çıktı Nevo. Muçi. Muçi'den ceza sahasına şık pas. Umut vurdu. Top dışarı gitti. Umut Nayır. Sait kara fırtınalar sık sık ekrana yansıyor. 62 dakikadır takımı direniyor. Melih bu arada topu aldı. Önemli bir şans olabilir. Melih vurdu. İyi kapattı Nivo. Lovik, Enes'e çarpan top. Melih takipte. Nivo ve Melih. Oyun devam etti. Melih çevirdi. Kale boş ve topu ağlara gidiyor. Fethiyespor golü buluyor. Bir kez daha bakacağız pozisyona. Burada uzun bir top. Melih topu aldı. Melih'in şutu savunmaya çarptı. Lovik uzaklaştırmaya çalıştı. Enes'e çarpan top. Melih atak yaptı. Nivo topun çıktığını düşündü. Savunma da bir anda durdu ama Fethiyesporlu oyuncular durmadı. Melih'in çevirdiği topta Raşit Ağlar'ı buldu ama tabii ki pozisyonda inceleme altında. Bakalım karar ne olacak? Evet, pozisyonu izlemeye kenara doğru gidiyor Fatih Tokayil. Golün öncesinde tabii ki bir offside kontrolde yapılıyor. Şimdi sahaya geldi Fatih Tokayil ve offside kararı geliyor. Gol geçerlik kazanmıyor. 0-0'la devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu VAR merkezinden gelen görüntüde ekranda offside kararı geldi. Topla kat etti. Lovik pasını aktardı. Ernest Muçi. Vakayeme. Vakayeme'den Muçi'ye. Muçi kaleyi düşündü. Ernest Muçi. Nefis gollerine devam ediyor Ernest Muçi. Yine kritik bir anda, Trabzonspor'un zorlandığı bir anda sahne alıyor. Pina, Muçi'den ceza sahasına Umut Nayır yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde offside kararı var. İlk başta penaltıyı çalacaktı Fatih Tokayil ama sonrasında yardımcısıyla göz göze geldi ve offside kararı geldi. Muçi. Muçi'den Wagner Pina'ya. Pina çevirdi. İkinci gol. İkinci gol geliyor. Onuachu. Yine Muçi ile başlayan atak Pina ile devam etti. Son halkada Trabzonspor'ların sevgilisi, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu var.

Ceza sahasına gönderilen top Niwu. Niwu'dan pas. Bir kontra şansı. Muçi gidiyor. Üçüncü gol şansı olabilir. Muçi pasını aktardı Wakayeme'ye. Wakayeme gol! Anthony Wakayeme! İkinci yarıda fırtınaya dönüştü Trabzonspor. Üçüncü gol Wakayeme'den. İlk yarıda hava durgundu ama ikinci yarıda fırtına var, fırtına. Yerden ceza sahasına Yusuf vurdu, top dışarı gitti. Orta geldi arka bölüme, Ahmet. Onu açıyor, hareketlendi Ahmet'ten onu açıyor doğru. Onu açıyor, aldı topu. Onu açıyor, bıraktı sol kanada. Wakayeme. Dördüncü gol için geliyor Trabzonspor. Wakayeme yaptı ortayı. Onu açtı, dışarı attı. Ata kendisi başlattı. Kendisi bitirdi. Paul onu açıyor. Etkili orta onu açıyor. Kaleyi bulamadı. Fatih Tokayil'den son düdük geliyor. Trabzonspor Fethiyespor karşısında 3 puanı 3 golle 3-0'la alıyor. Son hazırlıklar da tamam. Saatini kontrol ediyor Ozan Ergün. İlk düdük sesi Rams Başakşehir Trabzonspor maçı başlıyor. Mustafa. Fezullayev'den baskı. Batagov, Da Costa. Top yükseklik kazandı. Shomurodov kale boş. Shomurodov istediği vuruşu yapamadı. Tehlike devam ediyor. Fezullayev vurdu. Batagov'a çarpan top dışarıda, korner. Ernest Muçi korneri kullanacak. Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol. Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor. 6. dakikada Augusto ile Trabzonspor golü buluyor. Ernest Muçi'nin kullandığı korner. Kafayı vuran Felipe Augusto Trabzonspor öne geçiyor. Kemenden ters tarafa etkili bir top. Brnić ceza sahasına girerken yaptığı vuruşunu Onur Alp. İyi uzandı, çıkardı topu Onur Alp Çevikkan. Augusto, Augusto merkeze, sol kanada bıraktı Wakayeme. Wakayeme orta, şık bir dokunuş ama top dışarı gitti, out. Felipe Augusto. Pas Operi'den Brnić. Brnić yaptı ortayı, Batagov arka bölüme sekti. Feyzullayev vurdu, son anda Onur Alp. Feyzullayev ve işte Onur Alp son anda burada Shomurodov'dan önce müdahale yapıyor. Muçi, Felipe Augusto, Augusto'dan pas, gol şansı Umut, karşı karşıya Umut vurdu, kaleci başarılı Doğan. Çok önemli bir kurtarış. Doğan Alemdar'dan ikinci gole yaklaştı Trabzonspor. Pas Augusto'dan Umut, karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ama Doğan Alemdar gole izin vermiyor. Duraklama anlarında son bir şans arayacak Rams Başakşehir. Operi'den pas. Da Costa ceza sahasında. Da Costa önü kapalıydı, kaybetmedi ama topu. Orta geldi. Feyzullayev sekti. Shomurodov. Shomurodov'un rövaşatası dışarıya. Eldor Shomurodov. Rövaşataya gitti burada ama topu dışarı yolladı. Başakşehir'de ikinci yarı başlıyor. Batagov.

Okay'dan pas hatası. Kemen, Da Costa. Kemen, Okay, Umut Güneş ceza sahasında. Umut yerde, Da Costa. Da Costa top ağlarda gol. Nuno Da Costa. Başakşehir Da Costa ile beraberliği yakalıyor. İkinci yarının hemen başı, skora denge geldi. Çıkmakta zorlandı Trabzonspor. Başakşehir'in baskısı, golü atan Da Costa. Umut burada yerde kaldı. Devamında Da Costa topu aldı. Çaprazda bu vuruş Da Costa'dan. Onur Alp engel olamadı. Buşuari pas hatası. Şomurodov. Şomurodov ceza sahasında. Feyzullayev, Onur Alp. Feyzullayev hemen kaleyi düşündü. Çok iyi reaksiyon Onur Alp Çevikkan'dan. Nuno Da Costa. Solda Brnić var. Ona bıraktı. Karşı karşıya pozisyon. Brnić topalara gitti. Gol. Ivan Brnić. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. Başakşehir öne geçiyor. İkinci yarıda geri dönüyor Frans Başakşehir. Da Costa bıraktı. Brnić direğe çarpan topu ağlarla buluştu. 2-1'i yakalıyor Rams Başakşehir. Vakayeme. Buşari. Mustafa. Ernest Muçi. Mustafa Eskelli açı. Önünü aldı. Mustafa şut şansı. Mustafa! Gol! Nefis bir gol Mustafa Eskellaç. İki iki buldu Trabzonspor. Başakşehir'in golüne cevap çok hızlı geliyor Trabzonspor'dan. Umut Güneş. Feyzullayev. Feyzullayev çekti topu. Pas yerden Şomurodov, Feyzullayev ceza sahasında yerde kaldı, gözler hakemde, oyun devam ediyor. Bu arada offside bayrağı da havada. Biraz geç kalkan bir bayrak oldu bu. Bir kez daha hatırlatalım, var odasında Özer Özlem var. Ernest Muçi. Muçi'den Ozan Tufan'a. Ozan topu aldı. Gol şansı. Ozan yerde. Ve düdüğünü çalıyor Ozan Ergün. Penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin Ubat'a kırmızı kartla oyundan atılıyor. Bir inceleme olacağını Hüseyin Ubat'a da ikaz etti. O anda söyledi Ozan Ergün. Savunmanın arkasına Muçi'den pas. Ozan Tufan yerde kaldı. Düdüğünü çaldı Ozan Ergün. Hüseyin Uba kırmızı kartı görüyor.

İnceleme devam ediyor. Evet, pozisyon dışarıda diyor Ozan Ergün. Kırmızı kart geçerli. Ernest Muçi dışarı attı. Ulay. Zelke. Berat. Onuaçu kurtardı topu. Pol Onuaçu çekti. Onuaçu gol! Topu

kurtardı. Solo bir performans, nefis bitiriş. Trabzonspor önde, Paulo Nwachu. İkinci yarıda oyuna girdi. İmzasını 83'te atıyor Paulo Nwachu. Berat'a yaptığı baskı, topu kazandı. Çalım burada Duarte'ye. Önünü açtı. Yakın köşeye vuruşunu yaptı. Trabzonspor'u öne taşıyor Paulo Nwachu. Trabzonspor'un golcüsü iş başında. Baskı var. Top kaleye yöneldi. Gol! Bir gol daha Ozan Tufan. Başakşehir'de neler oluyor? Goller üst üste geliyor. 4-2. Bir anda gol oldu. Başakşehir kalesine yağıyor Trabzonspor.

Doğan'a baskı, Ozan'dan, Doğan'dan ata. Başakşehirli oyuncuların itirazları var. Üst üste gelen gollerle fark ikiye taşıdı Trabzonspor. Ozan Ergün düdüğünü çalıyor. Trabzonspor, Rams Başakşehir'i deplasmanda 4-2 ile geçiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseliyor. Samsun'dan, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Az sonra Samsun Spor'la Trabzonspor yarı finalist olmak için karşı karşıya gelecekler. İki takımın da çok önemli hedefleri var. Hem ligde hem kupada çok keyifli bir maç bizleri bekliyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağımız Kutlu Olsun pankartıyla iki oyuncu grubu da yan yana bu güzel görüntülerle Samsun'da sahaya çıkıyor. Gözler Atilla Karaoğlan'da olacak. Karadeniz'de düdük sesi geldi. Samsun Spor, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Van Drongelen. Topla gitti. Van Drongelen pasını verdi. Enchan ceza sahasına. Holse ceza sahasında. Holse çevirdi. Kale alanında dokunuş ama top dışarı gitti. Yalçın'a aldı at pası adeta. Holse'den Yalçın kale alanında bu topu dışarı yolladı. Maçtaki ilk önemli pozisyon Holse hazırladı ama Yalçın bitiremedi. Serbest vuruşu kullanacak Samsun Spor. Topun gerisinde Zeki Yavru var. Zeki orta geldi. Kafa savunmada Onuachu'dan. Olivier Enchan atak devam edecek. Holse çevirdi. Vivu. Vivu topu da çıkarmayı başardı. Folcarelli iki oyuncuyla mücadelesi. Van Drongelen dokundu. Folcarelli 3 oyuncunun arasında. Folcarelli yerde, kararda faul. Van Drongelen'in itirazları var Atilla Karaoğlan'a. Pozisyon bu. Az önce Van Drongelen bu pozisyonda yerde kalmıştı ve az önce itirazlarda bulundu Van Drongelen. Zeki Yavru, Zeki'den pas, Kolibali ceza sahasına yaklaştı. Kolibali baktı kaleye, pasa gitti, top sekti, Pina. Pina'ya baskı, son anda topu ayağından çıkardı, yerde kaldı Pina ve karar faul, kartla çıkıyor. Şerif Endiaye sarı kartı gördü. Şerif Endiaye, atağın yönünü değiştirdi. Kolibali, arka direğe orta. Thomasson Onana. Müthiş bir pozisyon daha. Thomasson arka direkte bomboş kaldı. Çok kritik bir dokunuş. Müthiş bir refleks. Andre Onana. Kolibali arka direkte Thomasson'u çok iyi buldu ama gole izin vermiyor Onana. Korner kullanıldı. Ceza sahasında seken top. Atak devam edecek. Enchan, Zubkov yerde kaldı. Enchan yaptı ortayı. Ceza sahasında tehlike. Şut şansı Van Drongelen dışarı çıkardı. Zeki baktı kaleye. Zeki vurdu. Top dışarı gitti. Oyun durar. Durmazsa Atilla Karaoğlan hemen Zubkov'un yanına geldi. Zubkov bir anda kendisini yerde buldu. İşte burada dirsek Zubkov'un yüzünde patlamış. Çok talihsiz bir an, şanssız bir an. Devamında Zeki kaleyi düşündü ama top dışarı gitti. Zeki Yavru da eski bir Trabzonsporlu.
İşte az önce Samsunspor'un gole yaklaştığı an. Ozan Tufan. Ozan Zubkov'u düşündü. Zubkov hareketli. Zubkov topla buluştu. Ceza sahasında Zubkov. Soluna çekti. Zubkov Pina'ya. Pina çevirdi. Kafa vuruşu Okan'da kaldı. Zubkov bıraktı. Pina ortaladı. Augusto kafayı vurdu ama bu top Okan Kocuk'un üstüne gitti. Andre Onana'nın formasının ön bölümünde Mateo Ahmet Minguzzi ile Eren Bülbül. İki büyük acı ama sizleri unutmayacağız çocuklar. Samsun'da ikinci yarı başlıyor. Mustafa. Savic. Mustafa Eskellaç. Mustafa çalımı attı. Augusto'ya. Augusto çevirdi. Onu açu yerde kaldı. Gözler maçın akabinde. Oyun devam ediyor. Vivo. Ndiaye ile mücadelesi. Top dışarıda. Tacı kullanacak Samsunspor. Bekle diyor Atilla Karaoğlan. Şimdi kullan dedi. Az önce Trabzonspor'un penaltı beklentisinin oluştuğu pozisyon. Zubkov'dan Onuachu'ya. Paul Onuachu. Mustafa bindirmeye yapmıştı. Topla buluştu. Ceza sahasında Mustafa ortası kale alanında. İyi bir şans ama top doğrudan dışarı gitti. Ozan Tufan. Ozan dokunuşu yapamadı. Trabzonspor'un gole yaklaştığı an. Mustafa böyle çevirdi. Ozan bu ıska. Trabzonspor gole çok yaklaştı. Samsun'da 55. dakika şovu. Kameraların ışıkları yanıyor. Ceza sahasına 6 oyuncuyla geldi Samsunspor. Zeki orta geldi. Kaleye yöneldi. Top dışarı gitti. Onana'nın da son anda bir hamlesi var. Bu kez diğer noktadan korneri kullanacak Samsunspor. İşte Onana son anda dokunabildi. Van Drongelen. Holse önünde boş bir alan. Koulibaly hareketli ona doğru. Koulibaly kontrolü sağladı. Ceza sahasında çekti sola bıraktı. Şut şansı ama Ndiaye bir vuruş daha Onana. Önce ıska geçti. İstediği vuruşu yapamadı. Sonra zor bir şut. Ndiaye iyi yer tuttu. Andre Onana. İşte Trabzonsporlu taraftarlar. Encham topu arkadaşına kazandırdı. Holse. Ndiaye hareketli ona doğru. Savic hızla geliyor. Ndiaye Savic. Savic müdahale yaptı. Stefan Savic. Büyük tecrübe. Topa diyor Atilla Karaoğlan. İşte Savic ve Ndiaye. Çok kritik hamle burada Savic'ten. Koulibaly. Van Drongelen. Pas trafiği Samsunspor'da. Holse'den savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Gol şansı Onana. Top boşta Savic. İki oyuncu da yerde. Onana ve Şerif Ndiaye. Onana'nın sakatlığı var. Atilla Karaoğlan oyunu durdurdu. İşte bu pas savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Onana çıktı kalesinden. Hamleyi yaptı orada Şerif Ndiaye ve Onana. Bir çarpışma. Ayağa kalkamadı Onana ve sağlık görevlileri de şu anda Onana'nın yanına gitti. Burada sert bir darbe Onana'ya. Sarı kart Şerif Ndiaye'ye. Ve kırmızı kart.
Kırmızı kart Şerif Endiaye. 20. dakikada sarı kartı vardı. Samsunspor son kişi kalıyor. Bu ilk sarı kart Endiaye ve Pina 20. dakikada sarı kartı görmüştü ve az önceki pozisyonda ikinci sarı kartı gördü Şerif Endiaye. Samsunspor 10 kişi. Folcarelli. Pina. Pina'dan orta. Augusto bıraktı. Onuachu. Onuachu vurdu son anda Okan. Son anda Okan. Paul Onuachu çok yakındı gole. Yerden seken top. Son anda dokunuyor. Hayır diyor Şokan Koçuk. Tüm atlarıyla yükleniyor Trabzonspor. Folcarelli'den pas. Mustafa sağına çekti. Mustafa vurdu. Savunmadan sekti. Gelişine vuruş Okan. Atak devam edecek. Onuachu karambol. Van Drongelen. Son temas Trabzonsporlu oyunculardan. Okan kurtarışı yaptı ve taraftarından da alkış alıyor. İşte burada Augusto vurdu. Okan sekti top. Devamında Onuachu ve Van Drongelen. Samsun'da kritik bir an. Ernest Muçi topun gerisinde. 4 kişilik bir baraj. Okan arkadaşlarını uyarıyor. 90+2. Ernest Muçi top dışarı gitti. Herkesin bakışları arasında Ernest Muçi vurdu. Top dışarı çıktı. İşte Muçi. Bu vuruş az farkla top dışarı gitti. Ernest Muçi baktı içeriye. Muçi orta geldi. Kafalardan seken top dışarı gitti. Trabzonsporlu oyuncular çerçeveyi bulamadı. Ve Atilla Karaoğlan normal sürede son düdüğünü çaldı. Samsun'da kazanan yok. Samsun'da uzatmaları izleyeceğiz. İlk uzatma devresi başlıyor. Holse attı pası. Muandil Malci. Muandil Malci yerde. Savic'in müdahalesi ve kart gelecek Savic'e. Sarı kart. Savic sarı kartı gördü. Savic'in itirazları var. Topa diyor müdahale Savic. Samsunsporlu oyuncular da kartın renginin farklı olmasını bekliyor. Van Drongelen ve Savic gerilim bir anda arttı. Sarı kart gördü Savic. Oyna kararı geldi. Bivu Bouchouari. Orta Bouchouari'den Onuachu kontrol. Onuachu çaprazda. Onuachu top direğe çarptı, dışarı çıktı. Paul Onuachu direği salladı Samsun'da. Önüne böyle aldı. Dar açı. Bu vuruş direğe çarpan top dışarı gidiyor. Carlo Holse. Holse kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Yunus Emre. Mustafa bindirmeyi yaptı. Bakayeme bıraktı ona. Mustafa'dan ceza sahasına. Muçi. Muçi çevirdi. Top boşta. Onuachu. Onuachu kaleyi bulamadı. Döndü geriye. Lovik'te bıraktı. Bakayeme vurdu. Savunma kapandı. Mustafa. Mustafa sola bıraktı. Bakayeme. Mendes karşısında. Antony Bakayeme destek bekledi. Şimdi Holse karşıladı, onu attı çalımı. Pasa gitti. Mustafa içeride. Mustafa çevirdi. Kale alanında dokunuş. Top dışarı gitti Umut. Umut Nayır. Bir iyi fırsat daha. Bu pozisyondan da sonuç çıkmıyor. Samsun'da 120 dakikada gol yok. Yarı finalisti penaltılar belirleyecek. Karadeniz'de tam bir adrenalin fırtınası var değerli izleyenler.
ilk penaltı için. Onuachu topun gerisinde. Onuachu ve gol. Penaltıda hata yapmıyor. Şatka vurdu Onana. Andre Onana. Penaltıyı çıkarıyor Onana. Umut Nayır. Umut Nayır, Okan. Okan Kocuk. Muandil Malci. Muandil Malci vurdu Onana. Bir kurtarış daha. Andre Onana'dan geçit yok. İşaret geldi. Bouchouari, Okan. Okan, neler oluyor? Beş penaltı, dördü kaçtı. Yunus Emre çift kullanacak. Yunus Emre. Yunus Emre, Onana. Neler oluyor neler? Andre Onana. Anthony Wakeme. Wakeme, gol. Wakeme attı golü. Büyük avantaj Trabzonspor'da. Adeta topun ağırlaştığı anlar. Thomasson ve Onana karşı karşıya. Thomasson topu ağlara gitti, gol. Samsunspor'da Onana'yı ilk defa geçen isim oldu penaltılarda. Thomasson. Muçi. Golü bulursa Trabzonspor yarı finale gidecek. İşaret geldi. Ernest Muçi. Muçi, Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor penaltılar sonucunda Samsunspor'u 3-1 ile geçiyor. Adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Trabzonsporlu oyuncular tur sevincini, yarı final sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Taraftarına gidiyor Trabzonsporlu oyuncular.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: A Spor Rádyo.
1: Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. İlk bölümde günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Saffet İşler ve Nevzat Dindar bize katılacak, gündemi kendileriyle değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
2: Sıra Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. İkinci yarı final eşleşmesinde başkentte Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak ve 22 Mayıs'ta Antalya'da Konyaspor'un rakibi olacak. Süper Lig'i 3. sırada bitirecek Trabzonspor Türkiye Kupası'nı taraftarına armağan etmek istiyor. Son 2 yılın finalisti Bordo Maviler kupayı sonuncusu 2020'de olmak üzere 9 kez kazandı.

0: Karadeniz ekibinde Savic Batagol ve Okan Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençler Birliği ise kupada Galatasaray'dan sonra bir güçlü rakibini daha elemeyi hedefliyor. (1987) ve 2001'de Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Kırmızı Siyahlılar 2003 ve 2004'te finalde Trabzonspor'a yenilmişti. Gençler Birliği 2008'de de finalde Kayserispor'a kaybetmişti. Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
1: Galatasaray 26. şampiyonluğunu Cuma günü Rams Park'ta kutlayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli oldu. Sarı Kırmızılılar Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarıyla şampiyonluk kutlaması düzenleyecek. 4 kategoriden satışa sunulan biletlerin fiyatları 190,5 ila 19.050 lira arasında değişiyor. Futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden hareket edip üstü açık otobüsle stada geleceği belirtildi. Kutlamalarda DJ ve ışık performansı sergilenecek. Ardından futbolcular tek tek saha ortasına kurulan sahneye çağrılacak. Ardından da şampiyonluk kupası havaya kaldırılacak. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın durumunu yakından takip ediyor.
2: Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve sonrasını görmek isteyen Sarı Kırmızılılar savunma, orta saha ve hücum bölgesi için birçok oyuncuyu gündemine aldı. Singo'nun bekleneni verememesi nedeniyle stoperde Sanchez ve Abdülkerim dışında alternatifi kalmayan Galatasaray bu mevkiye kalitesi tartışılmayacak bir isim almayı düşünüyor. Sarı Kırmızılıların savunma takviyesi için Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'la ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği 35 yaşındaki oyuncu için Liverpool'un kapısını çalacağı kaydedildi. 8,5 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Van Dijk bu sezon 53 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'ın 23 Mayıs'taki başkanlık seçiminin ardından Van Dijk ve diğer oyuncuların transferi için çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.
1: Yılından bu yana Süper Lig'de 13 şampiyonluk kazanan Galatasaray bu performansıyla Avrupa'nın en başarılı takımlarından biri oldu.
0: Galatasaray 2000'li yıllardaki şampiyonluk sayısıyla Avrupa'da ilk 5'e girdi.
3: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman topla buluştu. Osman topla!
0: Dört sezondur Süper Lig'i domine eden Sarı Kırmızılılar son 27 sezonda 13 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray bu performansıyla 2000'den itibaren Avrupa'nın ilk 10 liginde en fazla kupa kazanan ikinci ekip oldu. Bu dönemde Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında en fazla şampiyonluğa Bayern Münih ulaştı. Bayern 2000'li yıllarda Almanya Bundesliga'da 20 kez mutlu sona ulaştı. Alman devini Galatasaray'la birlikte Barcelona, Porto ve PSV takip ediyor. Sarı Kırmızılıların 13 kez ipi göğüslediği son 26 sezonda İspanya'da Barcelona, Portekiz'de Porto, Hollanda'da PSV'de aynı sayıda şampiyonluk kazandı. Avrupa'da 2000'den itibaren en fazla şampiyonluk yaşayan ilk 5 takım bu sezonu da zirvede bitirdi. 2000'li yıllarda Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Galatasaray forması giyen Lucas Torreira saldırıya uğradı. Beyoğlu'nda bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi Uruguaylı oyuncuyu darp etti. Torreira'ya fiziksel saldırıda bulunan şahıs polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştı.

Mauro Icardi, aşkın olayınla taraftarın sevgilisi oldu. Attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. Ama son dönemde hem performansı hem de geleceği soru işaret. Peki taraftar ne düşünüyor? Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Taraftara sorduk.

0: Merhaba, hangi takımısın?
1: Her zaman her yerde Galatasaray.
0: Mauro Icardi taraftarların gönlünü fethetti. 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu sene ise performansında biraz düşüklükler oldu, sakatlıklar yaşadı. Sizce gelecek sezon Mauro Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi?
1: 4 sene emeği var. Olur arası öyle bir demotive insan. Sakatlıklar olur. Onun şeyler olabilir ama bence kalmalı. Belki aynı olmayabilir ama yine büyük katkısı olacaktır. Varlı yeter değil. Gitmeli artık.
0: Neden?
1: Bitti artık onun. Yeni bir tane daha alması lazım onun yanına. Daha iyi olur.
2: Icardi bence kalmalı ya. Icardi takımın başrol oyuncusu. Yani kötü olduğu zamanlar da oldu ama klas diye bir şey var. Icardi bu işi yapıyor. Gerekirse 100 kilo olsun. Gene Icardi.
3: Gitmeli. Bugüne kadar görevini yaptı. Parasını aldı. Görevini yapmıştır. Galatasaray'a para kazandırarak gitmesi gayet normaldir. Artık kendini başka bir takım araması lazım. Görevini yapmıştır. Her şeyin bir sonu vardır. Icardi'nin de sonu vardır. Ama Icardi'ye Galatasaray çok şey borçludur. Onun sayesinde 3 sene şampiyon olmuştur. Bu sene oynamamasına rağmen gol kralıdır. Bir de oynasaydı ne olurdu çok merak ediyorum.
4: Ya kalsın, şu an sakatlığı vardı. Sakatlıktan dolayı pek hani performans gösteremedi. Bir de Osimhen formda olduğu zaman Icardi biraz kesildi. Arka planda kaldı. O yüzden Icardi yani sakatlığı düzeldi, toparladı, biraz kalması lazım yani.
5: Gitmeli.
0: Neden? Artık
5: miadını doldurdu yeter. Her şeyin bir zamanı var, bitti yani. Onun için gitmesini istiyorum.
1: Bence kalmalı.
0: Neden?
1: Şimdi Osimhen'in de bir yedeği veyahut da ikinci bir forvet gerekli yani. Galatasaray artık büyük oynuyor artık. Onun için gerekli. Bir Osimhen yokken bir kardı vardı. Çok da iyiydi. Şimdi Osman'ın şeyinde bölgesinde kalınca biraz geride kaldı yani.
6: Kendini toparlarsa bir dönem daha oynayabilir diye düşünüyorum. Ama özel hayatı daha çok gündeme geliyor. Ama biraz daha kendini mesleğine adasa daha iyi olur.
0: Merhaba, Icardi gitsin mi kalsın mı yoksa gelecek sezon? Yeme. Gitsin diyor şu anda. Merhabalar, hangi takımlısınız?
7: Kimbo.
0: Mauro Icardi önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmalı mı yoksa artık yollar ayrılmalı mı?
7: Kalmalı.
0: Neden?
7: Galatasaray'a lazımdı. Galatasaray'da tanıyor artık. Takıma da alıştı. Bence kalmalı.
1: Kalmalı.
0: Neden?
1: Birçok kişiyi Galatasaraylı yaptı. Son iki senedirin çok fazla oynaması bile ne olursa olsun bir ağırlığı var takımda ve camiada. En önemlisi çok seviyoruz. Para her şey değil bazen.
0: Merhaba, hangi takımlısın?
8: Galatasaray.
0: Icardi'yi seviyor musun?
8: Seviyorum.
0: Icardi önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
8: Bence kalmalı. 4 yıllık şampiyonluk yaşadı. Taraftarı bayağı bir heyecanlandırdı. Bana göre benim seçimim kalsın. Evet, bayağı eleştirildi. Yani çok bir şey yapamadık belki de bu sezon ama yine de kalbimizi yıkadık.
9: Kesinlikle kalmalı. Sakatlık sürecinden yeni geldi. Daha takıma fazla ayak uyduramadı. Yeni transferleri de geldi mi? Osimhen'le beraber güzel işler yapacağını düşünüyorum. Bugün neredeyse nasıl diyeyim? Icardi sayesinde bugünlere geldik. Icardi ana kuruculardan biri diyebilirim bu takımın. Güzel işler yaptı. Onun sayesinde güzel transferler yapabildik. Bence güzel. Kesinlikle kalması gerekiyor.
10: Kesinlikle kalmalı. Yani bize olan emekleri paha biçilemez.

0: Benim çocuğumun adı Aslan. Mesela 2,5 yaşında 3 tane şampiyonluk gördü. Icardi sayesinde biz 4. şampiyonluğu gördük. Yani şu an 4-4'lük giderken yani Icardi'yi kaybetmemeli. Yani Icardi şu an yeni doğan çocuklara bakarsanız hepsi Galatasaraylı oldu onun sayesinde. Sempatik yani takım ruhunu oluşturan bir kişi.
1: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu konuşuyor.
2: Ülkenin milli takımlarımızın resmi sponsorları arasına yer alması bu güçlü birlikteliğin en anlamlı göstergelerinden birisidir. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi yalnızca maçların oynandığı bir tesis değil, genç sporcularımızın yetiştiği, geliştiği, öğrendiği ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığı yaşayan bir ekosistemdir. Her gün yüzlerce genç sporcumuz burada antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor ve bir gün A-Milli takım forması giymenin hayalini kuruyor. Sportif faaliyetlerin tüm hızıyla sürdüğü merkezimizin ikinci fazı için çalışmalarımıza da kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kapsamda C blokta yer alan altyapı salonlarımıza verilen isim sponsorluğu bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Harley C1, Go Ahead C2 ve Chizzy C3 salonlarımızın Ülker markalarıyla anılacak olması genç sporcularımıza verilen değerin çok somut ve anlamlı bir göstergesidir. Basketbol Gençler Ligi genç sporcularımızın rekabet etmeleri, gelişmeleri, kendilerini göstermeleri açısından çok önemli bir platformdur. Bu nedenle Ülker'in Basketbol Gençler Ligi'nin 3 yıllık isim sponsoru olması bizim için son derece kıymetlidir. Bu sezon ligin tüm karşılaşmaları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı. Kızlar ve erkekler kategorilerinde sezon boyunca son derece yüksek rekabet düzeyine sahip, kaliteli ve heyecan verici maçlar izledik. 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Ülker Basketbol Gençler Ligi dörtlü finali içinde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Türk basketboluna duydukları güven, altyapıya verdikleri önem, milli takımımıza sağladıkları güçlü katkılar için başta Sayın Murat Ülker ve Sayın Özgür Bey'e, tüm Ülker ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Katılmanız için hepinizi teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
1: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Şimdi akışımıza geri dönelim. Fenerbahçe'de başkan adayları 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim edecek.
3: Fenerbahçe'de seçim takvimi netleşti. 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Fenerbahçe'de başkan adayları 22 Mayıs'a kadar 500 imza ve yönetim kurulu listelerini teslim etmek zorunda. Listeler genel kurul toplantısı başlangıç saatinden en fazla 72 saat öncesine kadar değiştirilebilecek. Ancak listelere yazılan adaylardan herhangi birinin vefat etmesi halinde seçimin yapılacağı gün saat 9'a kadar da değişiklik yapılabilecek. Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca bütçe oylanacak. İkinci günse başkanlık seçimi yapılacak.
1: 3 maç ceza alarak sezonu kapatan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ülkesine gitti.
4: Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson ligin son düzlüğünde ortaya koyduğu performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı eldivene Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 3 maç ceza vermişti. Aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson teknik heyetten izin istedi ve bu talebinin kabul görmesi sonrası Brezilya'ya gitti. Deneyimli kalecinin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek 32 yaşındaki kaleciyle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği Ederson'un 25 milyon euro serbest

0: kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe sezon başında 32 yaşındaki kaleciyi Manchester City'den 11 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ederson sarı lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada kalesinde 35 gol görürken 13 maçta rakiplerine geçiş izni vermedi.
1: Fenerbahçe'de kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, iki şubenin bu sezon kazandığı 5 kupanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
2: Hem kadın futbolda hem de kadın basketbolda aynı hedefleri söyledim oyuncularımıza. Hep beraber gelin bu sezonu unutulmaz kılalım. Gerçekten orada birbirimize söz verdik. Hem oyuncularla hem de teknik ekiple. Hem kadın futbolda hem kadın basketbolda ilk gördüğüm şey kadınların mücadelesi. Motivasyonu, disiplini. Gerçekten üst düzeyde, çok profesyonel bakıyorlardı. Bütün hafta bir kere antrenmanlardan başlayıp maç sonuna kadar ortaya koydukları mücadele, motivasyon, disiplin, maçlardaki rakiplerde küçük büyük fark ettirmeden her maça aynı ciddiyetle bakıyorlardı, aynı profesyonellikle bakıyorlardı. Dolayısıyla bu iyi skorları beraberinde getirdi. Her iki takımımıza da gerçekten çok büyük bir özgüven vardı. Yani skorları aldıkça da bu özgüvenleri yükseldi. 4 kupa basketbolda, bir kupa futbolda ilk defa gelmiş. Çok büyük bir gurur öncelikle. Yani ilk defa bize nasip olması, kısmet olması önemli bir his. Hem kadın futbolcularımıza hem kadın basketbolcularımıza bu konuda tekrar teşekkür ediyorum.
1: Beşiktaş yönetimi kiralık sözleşmesi sona erecek. Elbilal Türen'in geleceğini Rize Spor maçından sonra netleştirecek.
3: Beşiktaş'ta Elbilal Türen'in durumu kısa süre içinde belli olacak.
4: Şimdi Çerna aldı. Sağda Mourinho hata destek verdi. Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Elbilal Türen.
3: Siyah-beyazlı yönetim, Atalanta'dan kiralanan Malili futbolcunun geleceğini Rizespor karşılaşmasının ardından masaya yatıracak. 24 yaşındaki futbolcu 7 gol 4 asistlik performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Yönetim de Elbilal Ture ile devam etmek istiyor. Yetenekli futbolcu 15 gole ulaşsaydı 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecekti. Elbilal Ture'nin bu sayının altında kalması nedeniyle satın alma zorunluluğu da aynı bedelle opsiyona döndü. Yine de Malili futbolcu için 15 milyon euro ödemek istemeyen Beşiktaş, Atalanta ile görüşüp bu bedeli düşürmeye çalışacak.
4: Taylan orta şansı yaptı, ortasını kafa, topalarda gol! Elbilal Ture!
3: Siyah beyazlar yeniden kiralama seçeneğini de gündemde tutuyor. Beşiktaş, Elbilal Ture ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
1: Beşiktaş, kaleci transferi için bir kez daha Chelsea'nin kapısını çalacak.
3: Beşiktaş'ın yeni sezon için kaleci transferine kesin gözüyle bakılıyor. Siyah beyazların gündemindeki isimlerden biri Chelsea forması giyen Filip Jørgensen. Ara transferde Danimarkalı file bekçisi için yapılan temaslarda İngiliz ekibindeki teknik direktör değişikliği belirleyici olmuştu. O dönemde Chelsea'nin başına geçen Liam Rosenior'un genç kalecinin ayrılığına sıcak bakmaması nedeniyle transfer girişimi sonuçsuz kalmıştı. Ancak Rosenior'la yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş yönetimi yeniden harekete geçti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki kaleci için şartları yeniden soracak. Filip Jørgensen'in Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan kaleci adayları arasında ilk sırada bulunduğu belirtildi. Bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 10 karşılaşmada görev yapan Jørgensen, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre sahalardan uzak kaldı. Düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmek isteyen genç eldivenin Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin yeni sezonda kaleye uzun yıllar emanet edebileceği bir isim arayışında olduğu ve Jørgensen transferi için temaslarını hızlandıracağı aktarıldı.
1: Türkiye Futbol

0: Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
1: Hakemlerin ligi eski sezonları hatırlayın ya. Evet, hatalar oldu ama sonuçta bir şey belirlemediler.
2: Ha işte sonuç olarak diyorum. Lig bitiyor ya şu an. Lig
1: bir şey, bitecek artık. Yani ligin kaderini hakemler belirlemedi.
2: Eyvallah.
1: Ama eskiden belirliyordu ya. Bunlar siz şahidisiniz. Yani bir baksınlar istatistiklere. Bunu UEFA'nın en yetkilileriyle, UEFA'da da konuştuk yani. Çıkardılar orada istatistikleri. Avrupa'nın 5 büyük liginde hatalarda en sondayız biz. Cenab-ı Allah nasip edecek. Ben 9 yaşında kızım temiz kalbine inanıyorum. Kongreye 12 gün kala o yola çıkardı bizi. Git dedi futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım. Onun temiz kalbine inanıyorum. Cenab-ı Allah bu hedef doğrultusunda yolumuzu açacak yani. Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak. Yarı finalde karşılaşma ihtimalimiz de var. Hı. Finalde karşılaşıp rövanşı almak alacağımıza da inanıyorum ben. Ben Montella Hoca'yı ayrı tutmak istiyorum. Yani çok güzel bir Kore çabası var. Yani oyuncular bir abi gibi. Ben ona işte yaşayanlar görüyor arkadaşlarım. Yaşayınca görürsünüz. Yani böyle bir sevgi, saygı, korku, bu üçlü bir saca ya. Yani bunun yüzdesini orana vurduğunuz zaman da eğer o aile ortamı varsa zaten yetenek de var. Allah'ın nazar gözle değilmesin ya. Bir sakatlık olmasın, maçlar da bitiyor. Ya bu kadar yetenek ve böyle de bir aile ortamı kurulduğu zaman da zaten istikrar da varsa başarı da onun peşinden geliyor. Ama bunun elbette ki oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkı onların, ama baş mimar kim derseniz Montella Hoca derim. Biliyorsunuz Bosna-İtalya maçı penaltılara kaldı. Penaltıları işte dinliyoruz. Bu arada elenince dedim hocam üzülme dedim ya, Amerika'ya bir İtalya yeter dedim ya, ikinizine gerek yok dedi. Başkanım yanlış konuşuyorsun, ben İtalyan değilim, ben Türk'üm dedi yani.
3: Ben Türk'üm demişken aslında başkanım, siz de demiştiniz Dünya Kupası'na katılırsak Türk vatandaşlığı, onu, Türk pasaportu.
1: Onunla ilgili görüşmelere başladık. Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu.
3: Dünya Kupası'na gitmeden yetişecek mi?
1: İnşallah yetişir. Hoca da bir yere gitmez. Teklif de gelse biz zaten müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. Çünkü ben dediğim zaman hoca geldi. İki Macaristan maçı oynayacaktık. Uluslararası A Ligi'ne çıkmak için. Geldi başkanım dedi, ben dedi hani Roma'nın efsanesi biliyorsunuz. Roma istiyor onu. Ben böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim diye. Gittiğim takımlarda Roma isterse giderim diye madde koyuyordum. Bir takımda yok. Hani siz yeni seçildiniz, bir tavasılığınız varsa, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım. Beni gönderecekseniz böyle bir fırsat var elimde. Kafanızda bir plan varsa ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hocam benim kafamızda öyle plan yok. Zaten kaptanla, oyuncularla konuştum dedim. Onlar sizi ayrı bir seviyor. Biz burada durduğumuz sürece yensen de yensen de beraber devam edeceğiz. O da teşekkür etti, gitti yani. Roma'ya gitmeyen hoca gitmez yani. Öyle bir endişemiz yok. Biliyorsun Dünya Kupası'na İsrail katılsaydı İspanya açıklama yaptı başkanım. Evet, katılmayacağız evet diye. Yani her gittiğimiz platformlarda bunu konuşuyoruz. İsrail Federasyon Başkanı defalarca görüşmek istedi. Görüşmedim, görüşmem de.
2: Eyvallah.
1: Onun için orada tepki koymamız gereken yerde biz o konuda Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. Biz mazlumların nasıl destekçiyse biz de zalimin zulmüne mazur kalan herkesin yanındayız biz yani. Orada mücadelemizi veriyoruz. Biz şu ana kadar oyuncu, antrenör, hakem, masör, menajer yaptık. Yöneticilere sıra geldi. Şimdi yeni sözleşme yaptık. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Biz de onları, kriterlerimiz belli zaten. Değişiklik yok. O geçen sene yaş sınırında olan 14 yabancıda 2 idi. Bu sene 4'e çıktı. Onu zaten geçen sene de ilan etmiştik. Aynı o doğrultuda devam ediyoruz. Şimdi asgari ücretli futbolcu var mı dediğiniz zaman da sözleşmeler bize sözleşme geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu. Futbolcu kulüpten itilafa düştüğü zaman gelip federasyonda onunla hakkını savunabiliyordu. Şimdi biz onun talimatları da değiştirdik. Eğer ikinci bir sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu

0: hem de kulüp çok ağır yaptırımları var. Onun için bize gelen sözleşmeler tek tip sözleşme. İkinci bir sözleşme çıktığı zaman da hem federasyonda ağır cezası var hem de UEFA FIFA nezdinde de ağır cezalar var. Süper Lig'de herhalde asgari ücretle oynayacak değil de şeyde amatörde oynuyor mu asgari ücretle? Yoktur yani.
1: Profesyonel liglerde yeni sezon planlamaları belli oldu.
2: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray 1-0 önde.
3: Süper Lig'de 2026-27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Hüsamettin ayak koymuştu, Kerem orada kazandı topu, Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson, Talişka!
3: Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
2: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
3: İkinci devre 15 Ocak 2027'de 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027'de bitecek.
2: Mourinho yaptı ortasını. Gol pozisyonu, kaleci Ertuğrul ve gol! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. El Bilal Ture.
3: Trendyol 1. Lig'de açılış maçı 7 Ağustos'ta oynanacak. Normal sezon 8 Mayıs 2027'de tamamlanacak. 2. ve 3. lig ise 5-6 Eylül'de başlayacak. Alt liglerde playoff müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.
1: Şimdi gelin birlikte bir de dijital gündeme bakalım değerli izleyenler. Bugünün dikkat çeken haberlerine birlikte göz atacağız. Fotomaç.com.tr'de Galatasaray ile ilgili Galatasaray'ın Icardi teklifi ortaya çıktı şeklinde bir haber dikkat çekiyor bugün. Özellikle az önce sokak röportajını da ekrana getirmiştik. Galatasaray'da Icardi'nin geleceği merak konusu. Şöyle bir haber bu. Galatasaray'ın 10 milyon euro kazanan Icardi'ye olası yeni sözleşmede 4 milyon euro seviyesinde ve 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edeceği. Ancak Icardi'nin menajerinin taleplerinin çok daha yüksek olduğu söylenmiş. Elbette bu görüşmenin ayrıntıları önümüzdeki günlerde çıkacaktır ortaya. Biz de paylaşacağız ama Galatasaray ile ilgili bugünün dikkat çeken haberi fotomaç.com.tr'de bu şekilde yine detayları oradan görebilirsiniz. Fenerbahçe cephesinde Ederson'la ilgili bir haber dikkat çekiyor. Ederson'un menajeri Mendes'ten Fenerbahçe'ye tavsiye, dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek şeklinde bir başlığı var. Şöyle ki Mendes'in sadece Ederson değil Asensio ve Semedo da mutsuz. Bu oyuncular kaçan şampiyonluktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Ederson Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini koruyacak. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini göndermek yapılacak transfer operasyonlarında olumsuz bir etki oluşturacaktır. Bence Fenerbahçe'nin Ederson'u kalmak için ikna etmesi lazım. Livakovic'den sonra Ederson'un da gönderilmesi hiç iyi olmaz şeklinde Fenerbahçe yönetimine, mevcut yönetime tabii ki şu anda böyle bir tavsiye verildiği söylenmiş. Ama bir taraftan da tabii Ederson'un aslında gitmek istediği ve kendine kulüp baktığına dair haberler de geliyor. Bugünün dikkat çeken Fenerbahçe haberlerinden biri de bu. İki tane de Beşiktaş'la ilgili haber var. Tabii siyah beyazlıların transfer gündeminin oldukça yoğun olması bekleniyor yaz transfer döneminde. Beşiktaş'ın sol beki Bundesliga devinden demiş haber. Hatta oyuncuyla Mourinho'nun da ilgilendiğini söylüyor. Yine fotomaç.com.tr. Guerreiro'nun takip edildiği söylenmiş. Bayern Münih'le kontratı sezon sonunda sona erecek. 32 yaşında oyuncu bonservis ödenmeyecek olmasından dolayı ilk olarak bu transferin bitirilmesinin amaçlandığı belirtilmiş Beşiktaş'ta. Değeri ise 6 milyon euro olarak gösterilmiş. Yıldız isme birçok teklifin olduğu da söyleniyor. Yine Beşiktaş'tan dikkat çeken bir başka haber de bugün. Çaka'yla alakalı Sunderland'den ayrılması gündemde. Granit Xhaka'nın ve siyah beyazlıların listesinde yer alan bir isim. Kara Kartal'dan Çaka'ya kanca, o görüşmenin ardından karar verilecek şeklinde bir haber. Takım ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor Çaka'nın ve Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığına dair bir haber dikkat çekiyor. Dediğimiz gibi dijital basının gündemi şu an itibarıyla bu haberlerden

0: oluşuyor diyebiliriz. Tabii artık ağırlıkla transfer haberlerini görmek mümkün. Komlarda, fotomaç.com.tr'den aldığımız haberler bugün bu şekildeydi. Detaylarına yine siz de tabii ki bakabilirsiniz. Biz şimdi gelin akışımıza geri dönelim. Real Madrid'le adı anılan Jose Mourinho geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
1: Benfica teknik direktörü Jose Mourinho Real Madrid söylentilerine yanıt verdi. 63 yaşındaki teknik adam kırmızı beyazlı kulüple sözleşme uzatmayacağını söyledi. Mourinho basın mensuplarının Mart ayındaki açıklamalarını hatırlatarak o dönemde tereddütsüz kontrat yenileyeceğinizi söylemiştiniz. Şimdi Benfica'dan uzatma teklifi gelse kabul eder misiniz şeklinde sorduğu soruya net olarak hayır cevabı verdi. Portekizli antrenör, Mart ayında söylediklerim Mart ayında söylendi, geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü cevap verebilirim dedi. Bu açıklamaya göre Benfica, Mourinho yönetimindeki son maçına cumartesi günü Estoril ile çıkacak. Portekiz basınına göre Jose Mourinho Real Madrid ile sözleşme imzalarsa Benfica bu transferden 6 milyon euro kazanacak.
0: Barcelona'nın Fas asıllı İspanyol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı.
2: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
0: La Liga'da Celta Vigo Levante mücadelesi 5 gole sahne oldu. Özeti birlikte izleyelim.
3: Hakem Adrian Cordero Vega'dan işareti, düdüğü bekliyoruz. İşaret geldi, santra yapıldı, mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Sotelo hala top onda. Çok güzel paslaştılar. Ferhan Cukla, Cukla ve gol! Gol geliyor Ferhan Cukla! Celta Vigo çok erken öne geçiyor, 1-0 adeta mücadeleye golle başlıyor Celta Vigo. Harika bir organizasyon Celta Vigo'dan. Az önce Fer Lopez'le kaçırmışlardı. İkinci fırsat gelince Ferhan Cukla affetmiyor. Tolyan. Arriaga. Arriaga uzaklardan denedi. Şansını Arriaga! Arriaga! Arriaga harika bir gol. Evet, kaleci Rodur'un hatası var ama Arriaga'da mermi gibi vurdu uzaklardan. 1-1'e geliyor skor. Acayip bir gol. Levante ilk yarının sonuna doğru beraberliği yakalıyor. Arriaga'nın golüyle. Arriaga'nın bu sezonki ilk golü, belki de bu sezonki en kritik gol Levante adına. Fer Lopez, ara pasa bir Rueda'ya. Rueda'nın önünde boş bir alan var. Rueda hemen yerden çevirdi ve gol! Lopez'in ara pası, sağ kanattan Rueda geldi. Rueda'nın yerden çevirdiği top Ferhan Cuk'la maçtaki ikinci, ligdeki 9. golü. De La Fuente, Adrian De La Fuente.

0: ilk yarıda vermişti. Yine buralardan bir şutu vardı. Az farkla dışarı gitmişti Adrian De La Fuente'nin. Bu sefer yazıyor. Radu için berbat bir akşam. Çok uzaklardan iki tane gol gördü kalesinde. Adrian De La Fuente. Orta geldi içeri. Kafa ve gol! Bruje! Bruje! Levante yine geri dönüyor. Osasuna maçında 2-0'dan dönmüşlerdi. Bu maçta da 2-1'den dönüyorlar. İnanılmaz bir savunma hatası Celta Vigo'dan. Duran topta yerleşim hatası Bruje. Bu hatayı değerlendiriyor.
1: Hidayet Türkoğlu bir kez daha konuşuyor.
2: Yönlü bir İşbirliğini duyurmanın heyecanı içerisindeyiz. Biraz önce Özgür Bey'in de söylediği gibi hem milli takımlarımıza sponsorluk hem bu tesisin içerisinde ve altyapılarımız için kullandığımız çok değerli 3 tane salonumuzun isim hakları olsun ve de gelecek olarak gördüğümüz Basketbol Gençler Ligi'nin de isim sponsoru olarak yaptığımız bu anlaşma bizim için çok kıymetliydi. Burada huzurlarınıza Sayın Murat Ülker'e şükranlarımı, teşekkürlerimi, Ülker ailesine, Özgür Bey'e huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu işbirlikleri Türk basketbolunun sağlam adımlar atması açısından çok değerli. Özellikle böyle değerli, köklü Türk sporuna da değer katan, değer katmış firmalarla da böyle işbirlikleri yapmak bizim için daha da anlamlı oluyor. Buradan tekrar bu değerli işbirliğini yürüten bu süreçte başta Ülker ekibine, daha sonra da kendi ekibime de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Biz sadece burada sizlerle bu süreci paylaşıyoruz ama bunun arkasında da çok büyük bir emek var. Buradan da bütün arkadaşları da kutlamak istiyorum. Dediğim gibi hepimiz için hayırlı olsun. Sizlere de bu süreçte bizleri yalnız bırakmanız için teşekkür ediyorum.
3: Soru alayım arkadaşlar. Ülker Basketbol Gençler Ligi'nde finaller hafta sonu bir heyecan var. Naklen'de yayınlanacak. Türkiye bunu Naklen ulusal kanaldan seyredilecek Sayın Başkan. Neler hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Ya tabii heyecanlıyız. Sonuçta bizim değer verdiğimiz bir organizasyon. Bu tesiste bizim en başarılı olduğumuz yönlerimizden bir tanesi. Organizasyon anlamında da ekip olarak da çok başarılıyız. Şimdi böyle değerli bir isimle de bu organizasyonun 3 yıl olarak da devam edeceği de bizim için de ayrı bir heyecan. Dediğim gibi bütün takımlarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum inşallah. Başta kendi takımlarını, daha sonra Türk basketbolunu en iyi yerlere getirecek gençlerimiz Türk basketboluna kazandırmış oluruz. Başta kulüplerimiz, buradaki en büyük emek her zaman kulüplerimizdir. Onlar altyapılara inanılmaz destekler veren, yatırımlar yapan çok değerli kulüplerimiz var. Biz sadece federasyon olarak her anlamda onları desteklemeye, böyle değerli firmalarla da bu süreçleri daha da taşlandırmaya çalışıyoruz. O yüzden bütün ekiplerimize başarılar diliyoruz hafta sonu için.
3: Hayırlı olsun. Özgür Bey'e konuşmanızda da ifade ettiğiniz gibi çok başlık var çocuklar ama çok güzel altyapımızı yaptınız. Altyapımızı önemli yaratmıştır.
4: Ya öncelikle bu konunun aslında iki tane cevabı var. Bir kişisel cevabı, ben de gençliğinde basketbol oynamış bir kişiyim. O yüzden gençlere böyle bir katkı sunmanın anlamı o anlamda heyecan verici. İkincisi de kurumsal olarak, ülker olarak demin bahsettiğim gibi biz sporda sadece o görünür sponsorlukların dışında altyapıya her zaman önem veren bir firmayız. Tabii ki biz 7'den 77'ye bütün insanların mutluluğu için çalışan, amacında mutluluğu koymuş, her lokmada mutluluk vermek isteyen bir firmayız. Bu sadece ürünlerimizle değil, yaptığımız toplumsal desteklerle, spor, sanat, kültür katkılarımız bunların paralelinde gelen destekler. Spor ülkenin DNA'sında olan bir şey. Biz kurulduğumuz dönemden beri her zaman sporun yanında olmuşuzdur. Bu anlamda ikisini birleştirdiğimizde hem spor olan katkı hem de DNA'mızda olan gençlere olan katkı olması bizim için çok anlamlı. O yüzden fırsat eşitliği için, gençlere destek için ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. O nedenle Türkiye Gençler Basketbol Ligi'ni bundan sonra Ülker Türkiye Gençler Basketbol Ligi olması bizim için çok anlamlı. Ve de buradaki 3 tane altyapı spor salonuna Ülker markalarımızın isimlerini vermek, işte Go Ahead, Cheesy ve de Halley olmak üzere bizim için çok anlamlı bir işbirliği. İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ileride Sayın Hidayet Türkoğlu'nun olduğu gibi çok güzel yerlere basketbolda gelirler. Hem Türkiye Ligi'nde hem yurt dışında bizi çok başarıyla temsil ederler. Ben bu arada tekrar Sayın Hidayet Türkoğlu'na vizyonu için çok çok teşekkür ediyorum. Ve altyapıya verdiği önem için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugünün gençleri geleceğin yıldızları ve bu bayrak yarışında da gençlere çok güzel bir el desteği vermiş oluyoruz. O yüzden inşallah hayırlı uğurlu olur ülkemiz için.
3: Son soru arkadaşlar. Özgür Bey, kadın basketbolda önemli bir eşitteyiz. Dünya Kupası'na da gideceğiz diyor. Kadın bizi okulunda destekçisi olarak ne yaptırırız?
4: Evet. Evet, biz ülke olarak kadın milli takımının da destekçisiyiz dediğiniz gibi. Vallahi ben de çok heyecanla bekliyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında madalyayı kaçırmıştık, kılpayı Dünya Kupası'nda. Dolayısıyla bu sefer Eylül'de olacak. Sanıyorum Eylül'de olacak.
2: Evet,
4: Berlin'de. Berlin'de olacak. Almanya biliyorsunuz bizim ikinci evimiz sayılır. İnşallah oradaki desteklerle beraber bu sefer madalyayla dönecek millilerimiz. Onlara da buradan gerçekten çok başarılar diliyoruz. Aynı zamanda erkek milli takımımız da biliyorsunuz çok başarılı gidiyor. Daha ilk tur bitmeden garantiledi ikinci tura katılmayı. İnşallah onları da 2027'de Dünya Kupası'nda çok güzel yerlerde görürüz. Onlar da, ben öyle hissediyorum, madalyayla dönecekler İnşallah. Gibi hissediyorum. Hem kadın milli basketbol takımımıza, hem erkek milli basketbol takımımıza, hem de gençler liginde tüm gençlerimize başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler arkadaşlar. Kolay, kolay gelsin.
1: Evet, spor ajansında yine akışımıza geri dönelim ve özetlerle devam edelim. Serie A'da da yine 5 golün atıldığı Napoli-Bologna maçı büyük bir heyecanla sahne oldu.
5: İlk düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Napoli-Bologna mücadelesi başlıyor. Antonio Conte, tecrübeli teknik adam. Eylül boyunca birçok başarıya imza attı. Şimdi sol tarafa Miranda, tekrar Bernardeschi. Harika bir gol. Federico Bernardeschi 10. dakika, harika bir golle Bologna öne geçiyor. Bologna'nın gol atamama serisini Bernardeschi süper bir golle bozuyor. Napoli 0, Bologna 1. Muhteşem gol. Şimdi Orsolini, Orsolini etkili şutları var onun da. Orsolini sıyrılmak istedi, sıyrılamadı. Atak sürdü Miranda, direkten dönüyor. Miranda. Çok tehlikeli geldi yine Bologna. Miranda direğe takıldı. Bernardeschi içeriği düşündü. Harika bir pas geldi Miranda yerde. Gözler hakemde. Hayır diyor Piccinini. Hayır diyor maçın hakemi. Bologna'dılar, penaltı bekliyor Miranda. Rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu tekrar izliyor, ekran başından izliyor. Marco Piccinini, Miranda ve Di Lorenzo arasında yaşananlar. Napoli'nin 22 numaralı futbolcusu bir faul yapıyor diyor ve beyaz noktayı gösteriyor Marco Piccinini. Orsolini geldi. Orsolini vurdu ve gol! Milinkovic-Savic'in müdahalesi yetersiz. Bologna farkı 2'ye çıkarıyor. Riccardo Orsolini kariyerinde Napoli'ye ilk kez gol atıyor. Riccardo Orsolini. Politano çevirdi içeriye. Öylund dönmeye çalıştı. Savunma dokundu. Şimdi Di Lorenzo gol! Di Lorenzo! Affettiriyor kendini kaptan. Di Lorenzo 45 5-2 Napoli farkı 1'e indiriyor Di Lorenzo ile. Bologna'nın penaltısına sebep olmuştu. Şimdi golünü atıyor Di Lorenzo. Aylar sonra sahalara döndü Di Lorenzo ve golle dönüyor.

0: Napoli 1, Bologna 2. Di Lorenzo. Gönderdi içeri doğru. Şimdi Höylund. Höylund döndü. Höylund pasını verdi. İyi yere Alisson Santos gol! Alisson Santos! Harika başlıyor Napoli ikinci yarıya. Alisson Santos! 2-2. 48. dakika. Alisson Santos! Napoli. İkinci yarı başlar başlamaz skora denge getiriyorlar. Alisson Santos. Rowe, Jonathan Rowe bıraktı aradan. Castro yüzünü kaleye dönemedi. Şimdi çıkardı. Miranda. Miranda kaleyi düşündü. Milinkovic-Savic. Jonathan Rowe. Jonathan Rowe. Harika gol Jonathan Rowe. 96-1 süper bir gol. Jonathan Rowe. 2-2 önde. Napoli 2-0'dan 2-2 bulmuştu ama Jonathan Rowe'un söyleyecek sözü var. İngiliz futbolcu akrobatik bir vuruşla golünü atıyor. Bologna bir kez daha önde. Akrobatik, göz alıcı bir vuruş. Bologna öne geçiyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Napoli 2, Bologna 3.
1: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City adım adım Premier Lig'e ilerliyor. Son olarak Hull City Millwall'u 2-0'la geçti.
2: İlk düdüğünü çalıyor ve Millwall Hull City mücadelesi başlıyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum.
3: Femi Aziz. İki kişi kapattı onu. Femi Aziz baktı içeriye. Bir kez daha çekti. Şimdi en arkaya doğru orta. Neyli çevirdi. Pandur çevirdi içeriye. Çizgide müdahale. Çok kritik müdahale. Stone uzaklaştırıyor Crooks. Aziz. Aziz ceza sahasında geçti. Miller çeviriyor Pandur. İki kişi kapatınca yeniden döndü Giles. Giles yaptı ortayı. McBurnley goleci çizgide. Çizgide çok kritik müdahale. Patterson. Çok kritik müdahale.
4: McBurnley yükseldi. McBurnley Slater aldı. Sağda büyük boşluk var. Crooks atabilirse oraya tehlike. Bellumi girdi ceza sahasına. Bellumi. Bellumi.
2: Kaplanlar aslanlar karşısında 1-0 önde. Bellumi harika bir gol attı, harika. Bu takımın en yetenekli, en kaliteli oyuncularından birisi olduğunu söylemiştim.
4: Bellumi'den baskı var. Jake Cooper, Bellumi aldı o topu, oyun alanında tuttu. Şimdi Crooks sağda, bomboş Bellumi. Aldı Bellumi, ceza sahasına doğru gidiyor. Bellumi en terse, iyi yere. Gelart, Gelart, Gelart, Gelart, Gelart, Gelart.
2: Wembley'e doğru gidiyor. Hull City Wembley'e doğru gidiyor. 2-0. Geçişte 2'yi buldu Hull City. Londra'da Millwall 0, Hull City 2. Çok büyük sevinç var Hull City taraftarında. Yakirovic'de, Acun Ilıcalı'da. Çok büyük bir sevinç. 2-0.
4: Yine bir geçiş hücumu şansı. Kumas Crooks'a baktı. Crooks'tan müthiş bir depar. Crooks herkesin arkasına geçti. Crooks 3'e gidiyor. Crooks, Crooks, Crooks inanılmaz. Son düdüğü bekliyor Hull City taraftarı.
2: Hull City Championship Playoff finalinde. Wembley'e Hull City gidiyor. Wembley'e Yakirovic'in öğrencileri gidiyor.
1: Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuklarımızla devam edeceğiz.

0: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Idefix. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
2: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Bosko Kajkaric. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkaric de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası

0: ise hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kaygan iç aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kaygan iç yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Spor Ajansı'nda yeni saate başlıyoruz. Stüdyo konuklarımız Saffet İşler ve Nevzat Dindar bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum ben de. Nevzat hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Gayet iyiyim. Sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum bir kez daha. Evet, 2 saatimiz var. Konuşacak çok konumuz var. Hemen başlayalım. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda bir diğer finalist de belli olacak. Konyaspor'un rakibi kim olacak değerli izleyenler? Finalin adı belli oluyor. Bu arada Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinin VAR hakemi de belli oldu. Hemen onu da paylaşalım. Özgür Yankaya olacak VAR hakemi Gençler Birliği Trabzonspor arasında. Bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde. Saat 20.30'da oynanacak karşılaşma ve ATV'den naklen yayınlanacak. Bir sonraki saat başından itibaren de özel bağlantılarımıza başlayacağız. Gün boyu özel yayınlarda Ankara'dan sizlerle olacak değerli izleyenler. Şimdi biz yorumcularımızla şöyle bir bu mücadeleyi değerlendirmeye başlayalım. Hocam ilk olarak size dönmek istiyorum. Şimdi bir tarafta kötü geçen bir sezonu kupayla taçlandırmak isteyecek, finale çıkmak isteyecek bir Gençler Birliği var. Diğer tarafta da elbette bu sezon en net şu anda hedefi olan kupaya odaklanmış bir Trabzonspor var. Özellikle Avrupa'ya gidiş takvimi açısından çok önemli ve özellikle Fatih Tekke ile belki beklentilerin de üzerine çıkılan bir sezonu kupayla

0: tamamlamak Trabzonspor adına çok büyük bir motivasyon. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki burada öncelikle Trabzonspor'un yani ne istediğini bilmesi, sezon başından beri hiçbir zaman taraftarına ve yani camiaya yani şampiyon olacağız kelimeleri kullanmadan gayet mütevazi bir şekilde yaptığı transferlerle güzel işler yaptılar. Burada tabii ki bunun sezon sonu taçlandırılacak olan bir kupa var. Gerçekten bu Trabzonspor için önemli ve hak ediyor da diye düşünüyorum. Gençler Birliği'nde sıkıntı takım içindeki yani sezon içinde yapılan yanlışlar, yapılan hoca değişiklikleri. Yani bu anlamda futbolcuların sürekli yani sıkıntılı bir ortamda olması çok doğru bir şey değil. Tabii ki bu sezonun son maçına yakın bir maç. Bir maç zaten var lig maçlarında bitmesine de. Yani burada Gençler Birliği'nden yerini yapacak ama ben Trabzonspor'un Gençler Birliği'ne karşı çok daha farklı bir motivasyonla çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Gençler Birliği'nde hoca değişimleri sürekli aynı hocalarla değişimler yapıldı. Bu takımı da mutlaka mental olarak çok etkilemiş olacağını düşünüyorum. Ama Trabzonspor'un geldiği nokta Fatih Tekke hocanın zaten doğru bir yolda yürüdüklerini, yönetimle beraber çok doğru işler yaptıklarını söyleyebiliriz. Yapılan transferlerle beraber. Bu maçı da kazanıp finalde Konyaspor'la şampiyonluk kupası olarak taşlandıracağını düşünüyorum. Yani.
0: Peki bu arada finale kim çıkarsa çıksın bizi enteresan ve keyifli bir mücadelenin bekleyeceği de kesin ama öncelikle yarı final mücadelesi tabii ki. Nevzat sen neler düşünüyorsun bu akşam oynanacak maça dair?
2: Evet, öngörmesi, kestirmesi zor bir maç. Ligdeki, Ankara'daki maça baktığımız vakit Gençler Birliği muhteşem bir oyununa farklı galip gelmişti. Trabzonspor ise beklenmeyen bir performansı imza atmıştı. Şimdi Gençler Birliği performansı yani Metin Hoca ile bambaşka bir performans sergiliyor. Yani hoca değişikliğinde aynı takım aynı performansı sergileyemeyebiliyor. O yüzden öngörülmesi zor. Aslında kağıt üzerine baktığınız vakit işte son hafta can derdinde olan bir Gençler Birliği motivasyonu herhalde hafta sonunda olacaktır diye bir yaklaşım içerisinde olursunuz ama sonuçta kupaya da bu kadar yaklaşmışsınız. Yani ben Gençler Birliği'nin kupayı önemseyeceği kanaatindeyim. Tamam, belki hafta sonu hayatta kalmak için sahaya çıkacaklar. Bugün işte kupada finale kalmak için mücadele edecekler. Dolayısıyla genel beklenti bu maçı konsantrasyonlarının düşük olacağı, hafta sonu esas iki aynı rakiple oynayacaklar, bir de işin ilginç tarafı evet. Da o. Enteresan bir eşleşme diye düşünüyorum. Trabzonspor için ise hedef maç final maçlardan bir tanesi. Trabzonspor bu sezon için başarılı diyebileceğimiz bir performansı imza attı. Evet, yani başarı şampiyonluktur. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani şey yapmayalım. Dolayısıyla burada söylenmesi gereken nokta Trabzonspor'un mutlaka sezonu teselli diyebileceğimiz bir fırsat var önünde ve bu da kupa. Kupada şartlarda biraz Trabzonspor'u açıkçası önünü açtı. Yani bugün Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın elenmesi sürpriz sonuçlar aslında. Galatasaray Gençler Birliği'ne elendi ki Gençler Birliği rotasyona gitmişti. O yüzden yani bugün Gençler Birliği yine rotasyona gidebilir. Hafta sonu maçını düşünerek yine kadroda ciddi bir rotasyona gidebilir. Bu Trabzonspor'un maça hafife almaması gerektiğini en azından Galatasaray maçından bir örnek var. Ama Trabzonspor artık finale bu kadar yaklaşmışken herhalde daha ciddi alacaktır diye düşünüyorum. Neticede güzel bir kupa eşleşmesi ama kupada her zaman ki yarı finalde her zaman sürprizler mümkündür. Yani bu maç Trabzonspor için çantada keklik değil. Gençler Birliği sürpriz yapabilir çünkü o rahatlıkla oynayacaklar. Yani çünkü Gençler Birliği futbolcu mesela ben oyuncu psikolojisi ile baktığım vakit belki daha rahat oynayacak. Belki hani böyle sakatlık riski doğacak o pozisyonlarda çok fazla risk almayacak ya. Yani. Ama bu durumlar, bu ruh hali oyuncunun performansını yukarı da çekebilir. O rahatlık onun performansını daha da yukarı çekebilir. Yani bir vuruş yaptığında, bir serbest vuruş kullandığında ya da bir penaltı kullandığında daha rahat hareket edecektir. Ama bir Trabzonspor'un üzerinde daha fazla baskı olacak bu maç için. Hafta sonu tam tersi olacak. Trabzon'un futbolcuların hiçbir iddiası yok. Bu kez Gençler Birliği'li oyuncular her an bir stresle yaşayacaklar her anı. Bugün tam tersi. Bugün kupa

0: açısından etkili olacak. Yani Konya ile alakalı benim de bir söylemem gereken bir şey var. Ben geçen Beşiktaş maçını sözünü de kestim, kusura bakma.
1: Estağfurullah hocam.
0: Beşiktaş Konya maçından önce demiştim ki şartlar ne olursa olsun Beşiktaş camiası bu kupaya odaklanmış vaziyette çıkacak sahaya.
1: Sen takır mi motive etmiş oldun hocam?
0: Öyle görünüyor. Çıkacak sahaya takır takır oynayacak demiştim. Sağ olsun, ben tabii Konya Spor'un da 11 maçtır mağlup olmuyor. Gayet iyi bir takım olduğunu söyledim. Ama hani Beşiktaş takımı camia olarak, şartlar olarak şu anda bu maçı, kupayı alması, yani bu maçı
2: daha çok ihtiyacı
0: bağlı
2: olan taraf olarak gördüğünüz için daha fazla motive olacağını söyledim, düşündüğünüzü
0: tabii
2: öyle söyledim.
0: Tabii ki Konya Spor'da iyi bir takım. Konya Spor'da 11 maçtır yenilmeyen
2: tabii
0: bir
2: ki,
0: takım.
2: Tabii ki, tabii.
0: Yani bu, onun için yani burada bir yanlış anlaşılma gibi asla böyle bir düşüncemiz yok. Yani Konya Spor'da bizim Türkiye'nin iyi takımlarından, elit takımlarından bir
2: tabii
0: tanesi.
2: Ki.
0: Burada yanlış anlaşılmasın. Trabzonspor'da şimdi mutlak surette bu kupayı kazanmak için eline gelen her şeyi yapacak. Tabii ki Gençler Birliği bir süreçten geçti. Hoca değişiklikleri oldu, şu bu, ama işin bir gerçeği var. Trabzonspor kadroyu da eksikliği şu anda.
1: Bence İlhan Palut döneminde bulduğum en kötü Konya Spor'du Beşiktaş maçındaki.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Neye göre mesela?
1: Yani şey yapmadı, atak girişimi yok, gol girişimi yok. Beşiktaş'ı son dakikada cezalandırdılar. Yani İlhan Palut özellikle iç sahada Konya Spor bize büyük maçlarda çok iyi oyunlar izletti. Dolayısıyla bir telefonda düştü bu arada. Dolayısıyla Beşiktaş maçında üretkenlik anlamında evet takım savunması çok iyiydi. Ama üretkenlikte ben problemli buldum. Yani ama sonuç
0: Konya
1: oyunu
0: Spor
1: yani futbol
0: zaten,
1: sonuç oyunu.
0: Konya Spor zaten oyunun ilk devresinde topu Beşiktaş'a bıraktı. Beşiktaş sürekli Konyaspor'un 18'ine doğru hep yaklaştı. 4-5 tane de pozisyon buldu aslında. 2 tanesi direkten
1: döndü. Neticede hocam.
0: Evet.
1: Eğer final değilse başarılı. Ama daha iyi oyunlarını izledik. Beşiktaş maçındaki futbol benim adıma bir hayal kırıklığıydı. Buna rağmen finale kalma başarısını gösterdi.
2: Tabii
1: o da Beşiktaş'ta oyuncuların bence
0: çok
1: biraz beceriksizdi.
0: Çok tedbirliydi. Çok mesela oyunun ikinci devresi uzun toplarla gitti. Dönen topları aldı. Önde baskı yapmaya çalıştı. İkinci devre biraz daha farklı oynadı Konya.
2: İşte bazen de iyi oyun
0: ama
2: değil, doğru oyun size maç
0: işte
2: kazandırıyor
0: oyun,
2: ve sonunda
0: o şekilde
2: da finale
0: hani sonuna kadar
2: evet
0: berabere bitmesini de istedik.
1: Yani izlediğime İlhan Palut döneminde çok iyi Konya Spor'u izledik. Bütün maçlar neredeyse hücum zenginliği olan, takım savunmasının üst düzeyde olduğu, rakibe az pozisyonun verildiği bir Konya Spor izliyorduk. Neticede başardılar. Yani son dakika ya da ilk dakika fark etmiyor. Bugün finalde
0: Konya Spor
1: var. Şimdi lig şeyinde de Galatasaray'ın kaybettiği puanları konuşmayacağız. Yani tarih Galatasaray'ın şampiyonluğunu yazacak.
0: Evet.
1: O sezon kaybedilen puanları, takımın performans olarak ligde hayal kırıklığı yarattığını, dominasyonun belki ligde evet puan tablosunda bir dominasyon var ama oyun olarak problemler yaşadığını 3 sene sonra 5 sene sonra kimse konuşmayacak.
0: Tabii şimdi burada esas olan şu: Gençler Birliği hem kupada oynayacak hem ligde oynayacak. Ligde oynayacak, rotasyona giderse yani kupa anlamında bir sıkıntı yaşayacak. Yani Trabzonspor tam kadroya çıkacak. Rotasyona da ihtiyacı yok. Lig maçını da aynı kadroyla çıkar, kupa maçını da aynı kadroyla çıkar. Ama Gençler Birliği için tabii dezavantaj bu yani.
2: Yalnız hocam bir taraftan da şimdi Galatasaray eşleşmesini hatırlayacak olursak
1: 9,
2: Gençler Birliği cephesinde rotasyon vardı ve Volkan Demirel, o zamanki teknik direktör, maçtan önce demişti ki rotasyonlu bir kadroyla çıktık ama ben oyuncularıma dedim ki çıkın, rahat olun, oynayın, keyfini çıkartın. Kazanırsanız tarihe geçeceksiniz ve gerçekten de öyle oldu. Yani rahat bir şekilde oynayan bir oyuncu grubu kazandı ve gerçekten de bir yönüyle tarihe geçti. Evet, şimdi benzer bir tablo, benzer bir rahatlık belki de yine Gençler Birliği'nin üzerinde olacak. Yani biraz daha belki onlar için bir hani en iyi idman maçtır denir ya, biraz daha lig motivasyonuyla çıkılacak, biraz daha böyle kafalarının belki rahat olduğu bir karşılaşma yine bir tırnak içinde tarih anlamına da gelebilir.
0: Şimdi burada öyle bir sıkıntı.
2: Ama Trabzonspor cephesinde bambaşka bir gerginlik,
0: bir şey,
2: bambaşka bir heyecan.
0: Şimdi Gençler Birliği çok önemli bir strateji uygulaması gerekiyor. Şimdi hem kupa maçı hem lig maçı.
2: Evet.
0: Şimdi Gençler Birliği kupada gitmek istiyorsa mutlaka kontrollü oynamak zorunda. Yani maçın sonuna kadar beklemek zorunda.

0: pozisyon bulursa tabii, pozisyon üretirse de ayrı bir konu. Ama lig maçında yani çok enteresan bir maça çıkıyor. Lig maçında bekleme şansı yok. Mutlaka golü bulması lazım.
1: Hocam size bir soru. Bir teknik direktörü CV'sine bir kupa mı yazılır, yoksa o takımı ligde tutmak mı?
0: Ya tabii ki kupa yazılır. Ligde tutmak, yani şimdi neye göre, yani nereye göre baktığınıza bağlı. Ben mesela ligde kalmasını ben şimdi teknik direktör
1: olsaydım. Biz böyle bakıyoruz da ama realite biraz farklı olabilir. Yani bir teknik direktörün kendi hayalleri ya da hedefleri bakımından.
0: Kendi ismine yazılacak olan tabii kupa.
1: İsmine yazılacak olan kupadır yani. Kupa. Şimdi biz her ne kadar Gençler Birliği ya da işte takımlar, yani şimdi takımları bırakalım. Teknik direktör ve oyuncu grubu olarak bakalım. Bir teknik direktör kupayı ister ya, ne olursa olsun.
0: Tabii
1: onun
0: ki.
1: CV'sine. Yani
0: hayatına bir şey girmiş olacak, bir kupa girmiş
1: hocam,
0: olacak.
1: Hocam şimdi gazetecilikte şöyle bir şey vardır. Atladığın haberle anılmazsın, atlattığın haberle anılırsın. Yani yaptığın güzel işle anılırsın.
0: Doğru.
1: Yani senin atladığın haberini kimse merak da etmez.
0: Unutur.
1: Yer herkes unutur. Ama atlattığın güzel bir iş varsa o hep hatırlanır.
0: Tabii şimdi kupada
1: şimdi
0: Trabzon.
1: Teknik direktörlükte de kupayla anılırsın.
0: Kupayı yendiğin zaman Trabzon'u finale çıkıyorsun.
1: Ha, kupayla anılırsın. Kupayla anılmak için bence bundan daha iyi bir fırsat olamaz aslında.
0: Doğru.
1: Mesela gençler bir motivasyon konuşması gibi oldu ama.
2: Yani bilmiyorum işte, dediğim gibi Gençler Birliği cephesinin bu yönde bir motivasyonu var. Daha doğrusu böyle bir motivasyonu.
1: Hocanın vardır. Tamam, Metin Hoca Trabzonludur, şudur budur. Fark etmez. Hocanın ayağına bir fırsat gelmiş.
0: Değerlendirecek.
1: Mutlaka.
2: Elbette ki
1: İlhan Hoca için de bu geçerliydi.
2: İsteyecektir. Teknik direktör de isteyecektir. Yok biz kupa istemiyoruz diyen bir takım olabilir.
1: Hayır hayır.
2: Zaten.
1: Evet.
0: Mümkün yani ya, sahaya çıkan oyuncu
1: ne olursa olsun
0: en iyisini yapmak zorunda ve yapacaktır yani mutlaka.
1: Yani şöyle bir şey de düşünebiliriz. Yani bugün Gençler Birliği için aynı rakiple ligde ve 3-4 gün önce kupada oynamak bir fırsat mıdır değil mi? Bunu da merak etmiyor değilim.
0: Ya aslında bana göre, yani ben de teknik hoca olarak şunu söyleyeyim. Aynı takımla hem hafta içi hem hafta sonu oynayacaksın. Önlemlerini ona göre alırsın. Yani
1: takımlar değişecek ama. Ha. Ya ben bu bir fırsat mı? Onun ayağına gelen bir fırsat mı?
0: Ya fırsat.
1: Yoksa talihsizlik mi? Bunu da zaten hafta sonu değerlendireceğiz ama.
2: Ama muhtemelen iki takım da birbirini kupada ve ligde çok farklı görecek. Yani Trabzonspor'un göreceği Gençler Birliği bu akşam başka, hafta sonu başka olacak. Tamam, Gençler Birliği'nin göreceği Trabzonspor da bu akşam başka, hafta sonu başka olacak.
1: Ne olursa olsun hafta sonu sadece rakibinizin durumu değil, başka takımların durumu da var.
0: Tabii.
1: Yani orada
0: tabii
1: ki herkes çıkıp mücadelesini yapacak. O yüzden Trabzonspor yedek kadrosu da çıksa, ki çıkacağını da düşünmüyorum ama çıkabilir bu arada.
2: Bir bakalım, Trabzonspor'un muhtemel 11'i vardı. Arkadaşlarımızdan bir rica edelim. Bordo Mavililerin muhtemel 11'ini bir görelim. Özellikle tabii ki son lig maçında çok fazla eksiği de vardı Trabzonspor'un. Şimdi bu akşam kimler olacak, bunun üzerinden bir konuşalım. Kalede Onana, savunma dörtlüsü Pina, Salih, Vivu, Mustafa şeklinde. Önlerinde Olay, Bouchari, Muçi, Zubkov, Augusto, kanatlar ve ileri uçta da Onaçı'yı bekliyoruz şu an itibariyle Trabzonspor'da hocam.
0: Vallahi bu kadro tam kadro. Yani bir tek burada Savic yok.
2: Evet.
0: Savic'in hani olabilir ama
2: ki savunma ikilisi zaten çok istikrarsızdı.
0: Aynen.
2: Sezon boyunca.
0: Ama
2: çok
0: gayet
2: değişti.
0: Yani Trabzonspor'un normal kadrosu bu. Yani burada öne çıkacak olan şu: fiziksel kondisyonu iyi olan takım, hı hı, öne geçer diye düşünüyorum. Bir de pozisyon üretip de eğer gol vuruşlarında etkili oyuncu olursa o iş tabii ki daha öne çıkacak. Burada tabii Trabzonspor bu kadrosuyla baktığımız zaman yani hedefe daha yakın görünüyor. Yani Gençler Birliği'ni daha yakın yenebilir diye düşünüyorum. Ama şimdi Gençler Birliği'nin çıkacak kadrosu, hafta sonu çıkacak kadrosu, yani burada fiziksel olarak çok önemli bir konu. Yani biz de oynadık futbolu. Hafta içi oynayacaksınız, hafta sonu oynayacaksınız. Burada çok önemli olan fiziksel durum. Yani kadroda iyi oyuncular var. Şimdi Trabzonspor
1: biraz daha şanslı tabii.
0: Şanslı tabii yani bu konuda. Yani Onaçu gibi bir santraforu var bir kere. Yani her zaman önde görünüyor yani şu anda. Kadro zaten iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Sezon başından beri oynayan bir kadrosu. Şimdi Gençler Birliği hem ligi düşünecek hem kupayı düşünecek. Tabii. Lig zaten başlı başına bir stres.
2: Şimdi Gençler Birliği'nin muhtemel 11'ini oluşturmak da zor. Yani zor, bilemiyoruz nasıl bir
1: bence
2: rotasyon 6, olacak
1: 11'de mı? 6 tahmini başarıdır yani Gençler Birliği evet. için. Çünkü Gençler Birliği muhtemelen tamam kupayı önemsemiyor değil. Yani bakıyorum kupa olabilirse isterim mantalitesinde olacak. Yani sonuçta bir Gençler Birliği'nde yedek oyuncusu da orada o seviyede ise değil mi hocam? Profesyonel tabii. seviyede ise bir değeri vardır. Ama yani çok fazla yıpranmadan hafta sonu çıkacağı büyük final aslında onlar için de lig maçı. Böyle bakmak lazım. Ama yani, bir taraftan da o rahatlık belki işte oyuncu performansını yukarı çekebilir. Bu da Trabzonspor açısından bir risk.
0: Ya Trabzonspor'un bu kadrosuyla yani psikolojik olarak iyi hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü burada Trabzonspor da kendi şehrine, kendi taraftarına bir hediye vermesi lazım. Yani bunu
1: yakışır Fatih Hoca'ya da yakışır.
0: Fatih yani. Hoca da doğru güzel işler yapıyor. Yönetim, başkan dahil bütün yönetim destek veriyor. Yani böyle şeyler olduğu zaman bunları kazanmak başka bir motivasyon sağlıyor.
1: Bir de Trabzonspor'un hocam bu emeğinin sezon boyunca bence beklentinin üzerinde bir puan. Yani tamam Trabzonspor'dan beklenti şampiyonluktur ama yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin imkanları Trabzonspor'un 4-5 katı fazla evet. ekonomik olarak transferlerine baktığımız zaman. Şimdi Trabzonspor bir hani böyle emekleme bir işte yeniden yapılanma süreci belki esas hedef olarak bu sezonu zaten başkan da öyle ifade ediyor. Dolayısıyla buna rağmen ki Beşiktaş Trabzonspor'un çok güzel harcaması var. Transferde harcadığı paralara baktığımız vakit. Fena sayılmayacak bir tablo. Şampiyonlar Ligi'ni bile kovaladılar son ana kadar. Hatta şampiyonluk fırsatı da ayağına gelmiş. Alanya'da takılmasa belki daha farklı motive olacaktı son haftalara. Galatasaray maçından sonra Alanya maçı aslında
0: Galatasaray yani çok fazla kritik. İmkan sağladı Fenerbahçe'ye evet, Trabzon'a da ama maalesef onlardan faydalanamadılar yani.
1: Yani bu performansı sağlayan sezon boyunca baktığımızda oyuncu performans anlamında belki de ligin şu an en başarılı hocası Fatih Tekkeoğlu. Evet zirvede Okan Buruk var ama performans ve şeye baktığımızda oyuncu grubuna baktığımızda Fatih Tekke bu konuda çok başarılı. Bunun finalinde de bir kupa yakışır bu hocaya.
0: Evet.
1: Hocaya yakışır ama İlhan Poluk da iyi bir hoca. Hatta biz final Trabzonspor kalırsa Gençler Birliği şu an sürpriz gibi duruyor. Gençler Birliği'nin tabii lig iddiası.
0: İşte dezavantajı Gençler Birliği'nin düşme potasında olması, hafta sonu tekrar Trabzonspor'la oynaması. Yani Gençler Birliği için farklı bir hüviyete bürünüyor.
2: Ve
0: yani.
2: Hafta sonu oynanacak maç deplasmanda bu arada onu da Trabzon'da söylemek lazım. Maç. Trabzon'da yani. Oynanacak.
0: Çok zor bir maç olacak.
2: Tabii ki
0: yani.
2: Zor
0: kolay
2: bir maç.
0: Kolay bir maç değil. Ya zor maç. Her tarafını nereden bakarsan bak iki maç da zor. Kolay maç değil. Yani biz tabii ki iyi olan kazansın. Yani bizim düşüncemiz her zaman böyle. Ama Trabzonspor tam kadroyla çıkıyor. Yani demek
1: şunu
0: ki...
1: da seçebilir hocam. Yani siz daha iyi anlayacaksınız beni. Şimdi bugün Gençler Birliği hangi kadroyla sahaya çıkarsa çıksın. Bir kere kolay teslim olmayacaktır. Çünkü rakibini yormaya çalışacak. 3-4 gün sonra zaten aynı rakiple tamam belki aynı 11 olmayacak ama netice itibariyle karşılaşacağınız rakibin ideal iyi oyuncuları burada 11'de olacak. Onları da yormaya
2: çalışacak. Bu arada aynı 11 olup olmayacağını da bilmiyoruz. Çünkü Trabzonspor'un aslında öyle çok alternatifli bir kadrosu da yok. Ya yani elbette birkaç oyuncu değişebilir ama ya
1: mesela Gençler Birliği isteyeceği senaryo nedir mesela bu maçta hocam? Ne olabilir?
0: Yani Gençler Birliği hani Trabzonspor'un yani kadro değişikliği değil direkt oynayacak kadrosu var şimdi Trabzonspor'un.
2: Yok ben anladım senin sorunu. Muhtemelen uzatmalara hatta penaltıya gitmesini isteyeceksin. Hocam.
0: Biraz önce söyledim ben.
2: Diyeceksin sen.
0: Evet. Ben biraz önce söylemiştim.
1: Epey yayın yaptığımız evet. için Nezacım, ne diyeceğimi biliyorsun.
0: Biraz önce dedim ya Gençler Birliği sonuna kadar mücadele edecek. Nerede beraberi bitirmek için her şeyini kullanacak. Penaltılara da gidebilir.
1: Şu ama, an Gençler Birliği'nin istediği senaryo evet bu. Muhtemelen Metin Hoca hafta sonunu düşünüyordur. Oyuncularımı dinlendireyim. Diri şekilde büyük final onlar için hafta sonu oynayacakları karşılaşma. Kupayı da önemsiyorum. Olabilirse olur. Olmazsa da zaten canımız sağ olsun diyecektir. O kadro penaltılara kadar götürmeye çalışacaktır. Burada Trabzonspor'da yoğulacak bu arada. Hafta sonu için Trabzonspor'un da istemediği senaryo budur herhalde.
0: Ama

0: tarafta yorulacak. Yani fiziksel olarak zaten mücadele gücü yüksek bir maç olacak bu maç. Yani Trabzonspor bu maçı eğer bu kadroyla çıkarsa kazanmak için çıkacak.
1: Şimdi böyle diyoruz, 10. dakikada 2-0 maç.
2: Olabilir işte, böyle maçlarda her şey olabiliyor. Yani, dolayısıyla işte, bilemiyoruz.
0: Gençler birinin bir tek dezavantajı hafta sonu tekrar Trabzonspor'la Trabzon'da oynaması. Evet.
1: Dezavantaj mı, avantaj mı hocam?
0: Dezavantaj ya. Öyle veya böyle. Vallahi, yani çok zor maç, kolay maç değil yani.
2: Peki, iki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Hak eden kazansın ve adını finale yazdırsın. Dediğim gibi bir virgül gibi düşünebiliriz. Çünkü bir sonraki saat başında arkadaşlarımız bizi bekleyecekler. Ankara'dan ve takımlara dair, bu mücadeleye dair bağlantılarımızı yapacağız değerli izleyenler. Dolayısıyla bu mücadele yeniden döneceğiz. Şimdi biz geçelim Süper Lig'e ve Galatasaray'la devam edelim. Sarı Kırmızılıların şampiyonluk kutlama programı belli oldu. Hemen ondan bir bahsedelim ve detaylarını da hemen Nevzat Dindar'dan sıcağı sıcağına dinleyelim. Cuma günü saat 19.05'te olacak değerli izleyenler. Rams Park'ta yapılacak kutlamalar. Bilet fiyatları 190,5 ile 19.050 lira arasında değişecek. Ve Galatasaray Lisesi'nden hareket edilecek. Sonra neler yaşanacak? Hemen Nevzat Dindar'a dönmek istiyorum. Geçen sene Yenikapı'daki kutlamalar biraz planlamanın zor olması, orayı kontrol etmenin aslında biraz zor olması nedeniyle çok hava şartlarından da etkilendi tabii. Bir de saatlerde aksamalar oldu. Anladığımız kadarıyla bu sene biraz daha kompakt bir kutlama yapılması kararıyla Rams Park'ta yapılacak Cuma günü kutlamalar.
1: Yani tabii geçen sene 5. yıldızın getirdiği tabii coşku, motivasyon da vardı. Bu sene Rams Park'ta daha sınırlı bir kitle önünde olacak ama daha planlı mı yine bence tartışılır. Sonuçta son maça kadar, yani Antalya Spor maçı bitene kadar başkan yasaklamıştı herhangi bir plan, program yapılmasını. Hatta ben başkana da sordum, yani Sayın Özbey'e de sordum. Yani son dakikaya kadar siz yasaklamıştınız. Bu konuda işte hazırlıklar sekteye uğradı mı? Zaten plan yapmak kolay değil. Çarşamba planlanıyordu, sonra Cuma'ya ertelendi. Bu plansızlık değil. Yani sonuçta ayakları yere sağlam basan bir Galatasaray başkanı var. Önceden eğer şampiyonluk ilan edilseydi buna göre tabii daha farklı bir yol izlenebilirdi. Benim tabii ki düşüncem, ki bunu da kendi hesabımdan paylaşmıştım. Ya ben olsam mesela çok fazla sanatçı yerine bir dünya starı, Dua Lipa mesela olabilir mi diye şey yapmıştım. Aslında bu konuda da girişimler olmadı değil, oldu. Ama tabii programlar, turneler vesaire, yani çok önceden
0: planlanması
1: lazım. Ya belki Galatasaray önümüzdeki sene için bu hani şeyi yapar mı? Çok önceden tabii revize etmek de kolay değil. Herkes istiyor. Yani bu sene, şimdi 4 sene zordu. Ya ben bunu başkana, işte hocaya sordum da en zor sene her sene başında bunu duyuyorum. Bu sene ifadesi kullanılıyor. Yine aynı şeyi duyacağız muhtemelen. Yani netice itibariyle.
2: Ama fazla sanatçı çık, hatta sanatçı çıkmayacak galiba.
0: Yok, sanatçı çıkmayacak.
1: Şu an sanatçı çıkmayacak zaten. Evet. Geçen seneden farklı olarak o da tartışılmıştı.
0: Ama statta olması güzel. Yani
1: oyuncuların
0: bence
1: seçtikleri statta, oyuncuların yani orada
2: klasik kutlama.
1: Şimdi geçen seneden farklı olarak çok fazla sayıda sanatçı yerine işte bir tane dünya starı. Mesela o dünya starı lafı da şu. Aslında dünya çapında ses getirebilecek bir organizasyon olabilirdi. Bütün dünya izleyecek sonuçta. Bunu da Galatasaray platformlarından yayınladığınız vakit Galatasaray'a bir gelir de yaratabilirsiniz. Sonuçta artık Galatasaray küresel bir marka. Yani bugün Galatasaray, geçen de yayınımız vardı. Ben Galatasaray'ın artık elit seviyede bir takım haline dönüştüğünü, bunu sadece sportif olarak açıklanmayacağını, Şampiyonlar Ligi'nde olmanın ne kadar değerli olduğunu, Victor Osimhen'i, yıldız oyuncuları transfer edebildiğini, Galatasaray'ın o elit seviyede olmasının sadece işte yıldız transferi, pahalı transferiyle açıklanmayacağını, sonuçta bu takımın maçını Liverpool'la oynadığında dünyada 1.7 milyar kişi, ki rekor bu sene Şampiyonlar Ligi için, insanın izlediğini, bunun da artık sizin küresel bir marka haline dönüştüğünüzü gösteriyor. Küresel bir markaya dönüştüyseniz ona göre de siz organizasyon yaparsınız. Yani o Dua Lipa ismi ya da başka bir dünya starının anılması, söylenmesi bu yüzden insanlara çok aykırı gelmesin. Galatasaray bunu gelire de dönüştürebilirdi özetle. Şimdiki organizasyonlar Rams Park'ta bence

0: değerli olan orada bir stand, dev bir stand kuruluyor. Zaten bugün görüntüler düşer sağa sola. Çünkü divan toplantısı var yani. Orada da insanlar görüntü alacaklardır. Hiç görülmemiş bir stand. Yani o kadar büyük bir devasa bir stand kuruluyor. Platform. Dolayısıyla oraya 3000 kişi alınacak. O 3000 kişiden de zaten sahaya, işte o şampiyonluk oyuncuların sevincine en yakın kişiler onlar olacaklar. O zaten pahalı.
1: O da 19 bin lira. TL.
0: 19 bin liradan satılıyor.
1: 19 bin lira şey şeye giriş.
0: İşte o saha iç.
1: Saha iç ama 109 bin lira.
0: Hayır hayır.
2: Saha iç mi?
0: Saha iç 109 değil hocam.
2: Biraz saha önce... içinden kastınız sahanın içi mi?
1: Evet. Evet.
2: Oraya girilecek mi?
1: Girilecek saha içine.
0: Ya oraya şey işte.
1: Saha içine alınacak.
0: Oraya bir platform.
1: Şimdi türbine ayrı fiyat, saha içine ayrı fiyat.
2: Ha, şey gibi olacak. Platform...
0: İşte bahsettim, yani 3000 kişilik,
2: gibi.
0: 3000 kişilik. Hatta ben şöyle yayına gelmeden önce kulüpten bir iki kişiyle konuşurken dedim şeye dönmesin. Şimdi platformda 3000 kişi alacaksınız, 19 bin liradan satacaksınız. 109 değil 19 diye biliyorum, 19 bin. 19 binden satacaksınız, sonra şeye dönmesin. Bu geçenlerde bir tiyatro oyuncumuz...
2: 190,5 ve 19 bin 50 lira, evet, arasında yani 19 değişen
0: bin,
2: fiyatlar.
0: 19 bin orası hocam. Ha. Yani o platform.
1: Ama 190...
0: 190 lira.
1: 190 lira mı?
0: Evet.
1: Bir yanlışlık.
2: 190,5 ila 19.050 lira. Evet. En pahalısı 19.050 lira.
0: Sen şimdi 190 deyince hocam 190 bin. Bin.
1: Öyle anladım.
0: 190 bin TL.
1: 190 bin anladım ben. Hayır.
2: 1905 oluşuyor bütün birimlerde.
0: Kale arkalarına 190 lira. Sembolik rakamlar olmuş. Bu da gayet anlaşılır.
1: Doğrusunu da yapmışlar yani.
0: Şimdi o saha içindeki platformda kurulacak o özel alana 3000 kişi alınacak. Onlar 19 bin liradan satılacak. Şimdi 19.005 lira işte neyse. İşte oraya gelecek olanlarla ilgili ben yayın öncesi konuşurken şöyle bir espri yaptım. Geçenlerde bir tiyatro oyuncumuzun şeyi vardı, bir oyunu vardı. Orada biliyorsunuz bir kişi koltuk işte göremiyorum vesaire tartışması olmuştu. Şimdi burada da yani o biletleri, pahalı biletleri alanlar umarım ben buradan aldım şeye şampiyonluk için umarım sahneye falan fırlamaz yani. Orada da dikkat, çünkü işte influencer, işte youtuber şudur budur yani dikkatli olmak lazım. Burada
1: kontrol zor.
2: Ama orada bir güvenlik önlemi olacaktır herhalde.
0: Olacak da.
2: O platformun
0: sonuçta
2: önünde bir bariyer, bir şey.
0: Ya olacak da kolay değil. Kontrol edemez. Orada kim, nereden geldi, etti.
2: Orada muhtemelen Nevzat, işte statlarda büyük stadyum konserleri yapılıyor ya.
1: Evet, evet.
2: Oralarda bir platform, yüksek bir platform hazırlanıyor ve diğer seyirciler de oranın altında kalıp hani herhangi bir görme sıkıntısı yaşamadan oraya ulaşmanın da çok zor olduğu seviyelerde genelde kalıyorlar.
0: Yani inşallah
2: genelde olacak. O şekilde 3000 oluyor.
1: 3000 kişi de kalabalık yani, sahanın içine girecek olan 3000 evet. kişi de
0: ama
1: az değil.
0: Onlar
1: yani
0: şanslı kişiler olacaklar aynı zamanda. Şimdi de
2: tabii taraftan da çok yakın.
0: O parayı olacak verenleri de şey yapmayalım şimdi. Yani onlar gerçekten şanslı kişiler olacaklar. O futbolculara en yakın kişiler olacaklar. Belki Mauro Icardi'nin vedasını en yakından izleyecek kişi olacak. Dolayısıyla ama tabii ekranlar vesaire şununla bununla da diğer en uzak
1: izleyebilecek. Güzel bir kutlama olsun yani, kimseye zarar gelmesin.
0: Sahne
1: yani
0: bu kez oyuncuların.
1: Evet.
0: Daha geçen sene sahne biraz karışmıştı.
2: Müzisyenlerin olmuştu biraz.
0: Sahne
2: evet.
0: Aynen öyle, en son oyuncular gelmişti.
1: Ya bir de statta olması daha derli toplu. Yani evet, bütün herkesin nereyi görebileceğini, nereyi seyredeceğini görüyor. Şimdi Yeni Kapı'daki olaylar, bir sürü sıkıntılar yaşandı. Otobüste gelirken falan bir sürü problemler
2: bir
1: oldu.
2: Bir de geliş de çok uzun sürmüştü Yeni Kapı'ya. Evet. Yani oyuncular yani geldiğinde gece
0: hocam,
2: yarısı olmuştu artık.
0: Taraftarsanız yani operaya gitmiyorsunuz. Yeni Kapı'da zorluklu şuydu. O taraftar onu zaten biliyor. O zorluğu çekeceğini biliyor. Oraya 600-700 bin insan gitti. O i̇şte, oradaki problem neydi biliyor musunuz? Yani saat 3'ten 12'ye kadar beklemek. 11'e
2: evet
0: kadar beklemek.
2: Futbolcuların eğer çok geç gelmesi.
0: 4 saat olsun o zorluğu falan kimsenin umurunda değil. Herkes zaten taraftar dediğin şey çile çekecek. Zaten onun hayatı bu.
1: Hayatı boyunca
2: çile çekiyor. Kutlamada da çekmesinler artık.
1: Ben de kutlama yok, huzurlu yani olsun ya. Güzel olsun.
0: Ya tribüne giden insan zaten normal hareket etmiyor ki. Zaten Türkiye'de bir maça yani gittiğiniz vakit stada girişiniz, çıkışınız vesaire, eve gidişiniz yani çok vakit alıyor. Dolayısıyla
1: 4-5 saat çekiyor.
0: Dolayısıyla yani onlar bunu tecrübe ediniyorlar. Kutlamada ise onu biraz daha hani futbolcuları görmek, yaşamak istediler. Bir de üzerine işte yağmurdu, şuydu buydu, plansızlık, organizasyon, şanssızlık. Oyuncuların geç gelmesi esas sahne sonuç
2: esas
0: oyuncuların.
2: Esas sıkıntı orada oldu.
0: Eğer oyuncular erken şimdi saat 9 yerine atıyorum 7-19.05'te oyuncular orada olsa kimse isyan etmezdi. Kimse de itiraz etmezdi. Bütün mesele de buydu zaten isyanın.
1: Ya bir de İstanbul trafiğini düşünmek lazım. Yani o oralarda akşam hani saati denk geldi, bir sürü kalabalık oldu. Taraftarlar doğru düzgün zaten gelirken sıkıntı yaşadı.
2: Şimdi yani liseden sürü... hareket kaçta? 3'te miydi?
0: 15'te üstü açık.
1: Direkt stada.
2: 4 saatte çok rahat.
0: Çok
1: tabii,
0: rahat.
1: Yani gelir. Stada gelmesi
2: Taksim'den.
0: Bu kez kusursuz olacağını düşünüyorum. Geçen seneden bir tecrübe edinildi zaten. İşte klasik İstanbul turu. Daha sonra 19.05'te de Galatasaray kupasını kaldırır.
1: Statlı olması güzel yani bence. Derli toplu olması daha iyi olacak yani.
0: Zaten, rakamlar abartılı değil bu arada.
1: Zaten yani. İstanbul turunu yapacak otobüs zaten.
0: Tabii tabii.
2: Evet, onun tribünlerde içinde... de daha anlaşılabilir rakamlar vardı galiba.
0: Rakamlar
2: tam
0: yüksek
2: bilet fiyatlarının
0: yani,
2: hepsini
0: ortalama,
2: bilmiyorum ama.
0: Ben size şöyle söyleyeyim. O özel alanı bırakalım.
1: Evet.
0: Onun dışında en pahalı bilet 1905 lira. 1905 lira da normal şartlarda mesela Liverpool maçında 50 bin lira ya da derbi maçta 50 bin lira para verip izlediğiniz yer. O yüzden rakamlar çok makul.
2: Evet, evet. Peki, şimdi Galatasaray'da tabii ki kutlama programı dışında işte kalan son bir mücadele. Kasımpaşa deplasmanı Kasımpaşa açısından çok önemli bir mücadele şu anda.
0: Galatasaray antrenman yapmadı doğrusu, başlamadı. Sonuçta sadece kendiniz değil yani başka takımları da ilgilendiren bir maça çıkıyorsunuz. Hem karşınızdaki rakip hem de başka takımları da ilgilendiren. O yüzden çıkıp sahaya performansınızı vermek zorundasınız. Ama bazı oyuncular tabii kafa olarak, mental olarak
1: bitmiş
0: artık. Bitirdiler. Yani
2: bir
0: onlar...
2: de galiba zaten erken izin gibi bir durum
0: evet,
2: da var.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'ndan dolayı.
2: Dünya Kupası'nda dolayı, evet. Mücadele edecek milli oyuncular
0: aslında,
2: için.
0: Aslında Samsun maçı kayıpsız geçilseydi, Galatasaray o maçı kazansaydı daha erken bir planlama vardı. Özellikle milli takım oyuncularının erken bir tatile çıkması, en azından bir süre dinlenebilmesi için bir fırsat olacaktı ama onu kullanamadılar.
1: Evet.
0: Ya yani. Bugün Uğurcan olsun, Abdülkerim olsun, Barış olsun bunlar artık kaldırmıyor. Hakikaten yani fizik kaldırmıyor, çok zor. Biraz dinlenmeleri lazım. Çok yoruldular. Şampiyonlar Ligi işte milli takım lig maratonu. Kolay değil ama en azından bu haftayı biraz daha dinlenme şeyiyle geçirecekler ama milli takım oyuncusunu da biraz daha dinlenme derken gidip işte plajda değil herhalde yani sonuçta milli takımın da bir hedefi var. Onlar biraz daha aktif dinlenme diyebileceğimiz bir süreci yaşayacaklar.
2: Yani iki güneş deniz kum da biraz şey yapmaz herhalde hocam. Bir
1: yok yok mecbur o zaten.
2: Hocam, bir elektriğini dağıtması lazım.
0: Hayır hayır o yani fiziksel olarak nereye götürür, ne getirir? Sonuçta bir milli takım oyuncusunun bunu bilerek
2: teknik direktör şimdi, gözüyle soralım hocam.
0: Profesyonel hareket etmesi lazım. Şimdi, yani muhtemelen ben şimdi milli takım oyuncusu olsam, Barış olsam, Uğurcan olsam yani tatile gideceksem de bir milli takım hocasına bir danışırım. Hocam ne yapayım, ne edeyim? Nasıl bir program? Muhtemelen soracaklar.
1: Antrenman programı mutlaka her oyuncu tatile de gitse antrenmanını yapar. Yani çünkü çok ciddi bir Dünya Kupası oynayacak. Yani gidip de orada kendini rezil edemez. Çünkü pazara çıkıyorsun.
2: Tabii.
1: Dünya pazarına çıkıyorsun. Orada şimdi Barış sabah kalkacak kumda koşacak. Örnek veriyorum yani.
0: 2 hafta tatile gidip 9 kilo alıp gelen var hocam.
2: Ama hayır işte bu bir eğlenme
1: değil
2: tatili.
1: Ama. Şimdi,
2: eğlenme tatili gibi değil,
1: değil
2: de.
1: Değil. Hani hafif stres atma. Deniz atıp
2: stres.
1: Rahatlayacak. Yani
2: bu
0: bahsettiğim başka bir takımdaki başka bir oyuncu.
1: Yani o ayrı. Yani eskiden. Şimdi Dünya Kupası'na giden oyuncular hazır gidecek Dünya Kupası'na. Yani antrenmanını bırakmamış olacak. Çünkü eğer antrenmanını 10 gün bırakırsan yani bir futbolcu bir hafta antrenman yapmasın bir ay geri gidiyor.
0: İşte yani işin teknik açıklaması budur. Zaten söylemek istedim hocam teknik olarak çok güzel izah etti.
2: Yok orası muhakkak. Ben sadece yani hani sessiz sakin
1: orada
2: şöyle
1: çalışır.
2: Bir dinlenme. Biraz...
1: Onlar şimdi evet. Kendilerine göre hocalarından program alırlar. Programı gayet güzel orada çalışırlar. Çünkü hiçbir futbolcu, şimdi ben orada futbolcu olsam antrenmanımı eksiksiz yaparım. Fazlasını yaparım, eksiksiz olarak.
2: Çünkü hiç dinlenmemek de zararlı değil
1: tabii
2: mi hocam?
1: Zarar, tabii yani, vücut dinlenmesi evet. lazım. Şimdi bakın, denize girmesi, kumda güneşlenmesi o kadar onu rahatlatacak ki, o arada antrenmanı da yaptı mı zaten vücut geri

0: gitmeyecek fiziksel olarak. Çünkü biz ne diyoruz hep? Maç kondisyonu maç oynayarak kazanılır. Maç kondisyonu sezon içinde, şimdi sezon başı kamplarını geçen sene işte Solskjaer'le beraber Beşiktaş yaşadı bunu.
1: Bir de zaten şimdi hazırlık maçları olacak. Milli
0: tabii,
1: takımın da hazırlık kampı
0: hazırlık
1: olacak.
0: Hazırlık maçları
1: olacak
0: tabii, evet. Ki. Yani en az
2: 3 tane. Kaçta bizim 7'sinde miydi?
0: En az 3 tane hazırlık maçı var lazım. Biliyorum yani milli takımın. En az 3 tane
2: maç
0: hazırlık
2: var
0: maçı
2: yani,
0: var.
2: Var.
0: Ya şimdi zaten futbolcu maç oynamadan maç kondisyonu kazanamıyor. Yani biz sezon başı kamplarını yapıyoruz. Niye fazla kamp maç yapalım?
2: Yani sonuçta sadece fiziksel değil, mental olarak da çok yoruyorsunuz hocam. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon 12 tane üst düzey maç oynadım.
1: Evet. Birinde var, 7'sinde var.
2: Yani 1 ve 7. Yani 1 Haziran'da var yani. Zaten
0: zaman da kalmadı.
2: Bu oyuncu gidip tatil yapacak şeyi yok yani, lüksü
0: ya
2: yok.
0: İşte 3 gün gider, denize girer.
2: Ha, onu da yapsın. Bir zahmet
1: yapsın,
2: o kadar da değil.
1: Nevzat o kadar da insansız
2: yok, o kadar
1: olmayalım,
2: acımasız, olmayalım.
1: Bir zaten... D vitamini alsın biraz.
2: Evet. Ama mental olarak çok yıprandılar. Sonuçta Galatasaray özelinde bakacak olursak, bu bütün milli takım ya da milli takımlara
0: bütün,
2: bütün oyuncular
0: için geçer.
2: Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nin takvime, üstelik ligde sürekli başarma
0: Türkiye
2: kazanma.
1: Tabii.
2: Yani bunlar ister istemez oyuncuları yoruyor. Zaten Galatasaray'da biz hep sezon sonunda neyi tartıştık? Mental yorgunluktan bahsettik. Yani şimdi kolay değil. Hakikaten aynı omurgayla 4 sene üstte şampiyon olmak. Şimdi şey yapıyorum ama yani bu da zor bir iş.
0: Zor tabii.
2: Bunu başarmak da Okan Buruk'a yazar.
0: Düzeni sağlamak.
2: Okan Buruk'a yazar. Neticede Galatasaray, evet bu sene tartışılacak performansı imza attı ama biz bunu hep Galatasaray üzerinden okuduk. Hocam az önce söyledi, fırsatlar, imkanlar, rakipler de, o da doğru. Ama esas problem bence Galatasaray arkasında kendisini geçebilecek bir takım çekince görmedi. Yani bu hissi uyandıracak bir takım olsaydı o zaman Galatasaray bence daha konsantre olurdu, daha motive olurdu maçlara.
0: Çok da fırsat verdi rakiplere ama bir türlü.
2: Bu şeyi, hissi uyandıracak bir performans ne Fenerbahçe'de vardı ne de Trabzonspor'da.
1: Daha motive olur muydu yoksa
2: bence
1: bu sezon
2: olurdu.
1: İlk kez geçilebilir miydi acaba?
2: Hayır.
1: Son 4 sezonun
2: hayır.
1: Aksine.
2: Aslında geçtiğimiz 3 sezondan farklı olan bir Jesus Fenerbahçe'si olsaydı Galatasaray bunu daha farklı sahaya yansıtırdı. Daha farklı konsantre olurdu. Fenerbahçe hiçbir zaman Galatasaray'a geçeceğini şeyini uyandırmadı.
1: İşte uyandırsaydı acaba bu kez Galatasaray eleştirildiği bir sezonda, kendi standardının bir altına genel, indiği bir sezonda acaba farklı bir
2: bence daha Galatasaray bu puanları kaybetmezdi.
1: Hocam sizce?
0: Ya, şimdi şöyle yani futbol takımlarının psikolojik savaşıyla beraber fiziksel savaşı çok önemliydi. Yani şimdi burada sahaya çıktığınız zaman temponuz rakip takımdan fazla değilse maç kazanamıyorsunuz. Rakip takımdan daha çok koşacağınız, daha çok pozisyon üreteceksiniz. Yani bunları yapamadığınız zaman o zaman maç kazanamıyorsunuz. Şimdi Galatasaray bunları, bu maçları kazanırken rakipten daha çok pozisyon üretti, rakipten daha çok koştu. Şimdi Barış Alper yani maç boyunca durmak bilmeyen bir yapıya sahip. Şimdi çok koşan bir oyuncu ama hep pozisyon üreten bir oyuncu değil. Ama rakibi yoran bir oyuncuyla oynuyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray takımında bütün takım koşan ve mücadele eden bir takımdı. Bazen düşüşler olmadı mı? Oldu. Yani puan kayıpları nasıl oldu? Galatasaray'da oynayan oyuncular da düşüşe geçti. Bu kadar normal yani. Ama yani hepsi birden bazen bu duruma düşünce mağlubiyeti de aldı. Ama şimdi geldiğimiz nokta, Galatasaray takımı Fenerbahçe'ye de Trabzon'a da çok fazla şey tanıdı, tolerans tanıdı. İmkan verdi.
2: Yani Galatasaray evet, benzer hikayeler, benzer deplasmanlar, zorluk derecesi yüksek deplasmanlar. Bunlar da sıkıntı yaşadı. İşte Avrupa dönüşleri öncesi vesaire problemler oldu. Hakem de şuydu buydu. Yani federasyonla inatlaşma. Bunlar da Galatasaray'sından biraz sıkıntıydı.
0: Sakatlıklar
2: ama ben Galatasaray'da bu sene
0: eksikti.
2: Bu rekor puan kaybını hocam biraz sağ dışı faktörler Galatasaraylı oyuncular ya da camiyi böyle çok motive edecek noktada değildi. Galatasaray biraz onu tecrübe etmiş, alışkanlık haline getirmiş. Çünkü karşısında kendisini motive edecek bir unsur bir şekilde oluyordu. Sürekli işte Galatasaray'la işte ne bileyim ilgi açıklamalar yapılması, söylemlerde bulunması. Şimdi ne Fenerbahçe'nin hocası ne de Fenerbahçe'nin şu anki mevcut yönetimi bu tarz bir yaklaşım sergilemedi. Dolayısıyla Fenerbahçe saha içinde de performans olarak hiçbir zaman Galatasaray'ı geçebileceği hissiyatını uyandırmadı. Evet. Dolayısıyla yani Galatasaray'da böyle bir sezon idare etti kendince.
1: Peki ne?

0: Beyza, şimdi en çok merak edilen konu ki bu saatin bitiminde taraftarların bu konuyla ilgili görüşlerini de ekrana getireceğiz değerli izleyenler. Icardi konusu. Şimdi Galatasaray'da Icardi'nin geleceği ne olacak?
1: Bir cümle kutlama, söyleyeyim.
0: Bir cümle değil. Kaç dakikamız var? 7 dakikamız var.
1: Tamam ama önce esas cümleyi söyleyeyim, açalım. Galatasaray Mauro Icardi'yi göndermez. Giderse Icardi kendisi gider.
0: Ne demek istediğimi şimdi düşünüyorum. Şöyle anladım. Doğru mu anladım, sen söyle. Menajeri çağrılacak. Menajerine Galatasaray biz Icardi'yi tutmak istiyoruz. Gitmesini istemiyoruz. Şartlarımızda bunlar bunlar bunlar diyecek. Menajeri de Icardi de bunu kabul ederse kalacak. Etmezse gidecek. Yani, ve sonuç itibariyle de biz istedik ama Icardi istemedi gibi bir tablo olacak.
1: Ya ben onu o şekilde ifade etmiyorum.
2: Ben olaya şöyle bakıyorum.
1: Giderse Icardi gider hocam.
2: Icardi acaba beklentileri verebilecek mi önümüzdeki sene?
0: Beklenti ne olmalı önümüzdeki sene Icardi'den hocam?
2: Ya Icardi bir kere gol vuruşlarıyla çok öne çıkan, çok kaliteli bir oyuncu. Ama hem fiziksel olarak hem de mental olarak Osimhen geldikten sonra kendini bıraktı diye düşünüyorum. Sakatlığın dışında. Sakatlığı geçtikten sonra da hani bir an önce gelip
0: biraz
2: oynamak
0: mental olarak da mı etkilendi
2: diyorsunuz? Çok etkilendi.
0: Osimhen'in gelişinden.
2: Evet. Osimhen'in gelişi. Yani hani tahtını başka bir santrafora kaptırdı. Motivasyon olarak da kötü duruma düştü. Hmm. Morali iyi değildi yani. Çünkü Icardi bu kadar çok düşeceğini ben asla düşünmüyorum.
0: Sadece özel hayatında yaşadıkları ya da sakatlık değil, Osimhen'in gelişi de başlı başına
2: kesinlikle
0: etkiledi diyorsun.
2: Çünkü bir futbolcu, yani ben de oynadım. Şimdi benim yerime bir oyuncu geldi, ben oynarken devamlı. Yani bir oyuncu geldi mi otomatikman düşüyorsunuz. Yani artık ona kapı açılıyor, sen kenarda bekliyorsun. O insanı hakikaten çok üzer yani. Mental olarak da moral bozukluğu hep vardır. Oynamadığın sürece. Şimdi oynattığı zaman da Okan Hoca işte bir Kocaeli maçında çift santraforla başladık da, yani orada da o şeyi sağlayamadı. Yani iki santraforun birlikte oynaması taktiksel olarak belki bir çalışmayı bir süre lazımdı. O süreyi bulamadılar. İlk oynadıkları maçta da çok verimli olmadı.
0: Nezat, istersen bir detaylandıralım az önce söylemek
1: istediğim şey. Şöyle, Galatasaray Mauro Icardi'ye evet bir teklif sunacak ama daha önceki şartlar asla olmayacak. Mauro Icardi de bunu kabul etmeyecek muhtemelen ve ayrılık böyle gerçekleşecek. Yani tabii ki yine de bir açık kapı bırakalım. Yani hayat bu. Belki Icardi'nin fikri değişir. Yani Galatasaray'da kalmak istediğine dair bir takım şeyler de okuyorum ama Galatasaray'da imza attı dönem kendisine yapılan çok ciddi teklifler vardı ve bunları reddetmişti. Şimdi en azından o seviyenin altına inmek istemiyor. Yani o da nedir? 10 milyon euro. 10 milyon euronun altına inmek istemiyor. Şimdi Galatasaray yönetimi de şöyle bakıyor. Tamam, sen bizim efsanemizsin. Bir nesil Galatasaraylı yaptın. İdol oyuncumuzsun. Seni çok seviyor. Taraftar çok seviyor. Zaten hiçbir yönetim Icardi'yi gönderen yönetim olmak istemez. Öyle anılmak istemez. Yani bu çok zor bir şeydir.
2: Tabii.
1: Öyle anılmak istemez yani. Şu anki yönetim de Icardi'yi gönderen yönetim olmak hakikaten zor bir şey olacak. O yüzden Mauro Icardi'ye gel, biz anlaşmak istiyoruz ama yani aynı şartlar olmayacak. Çünkü yani bir sene zaten oynamadın. Hani sakatlıklı futbolda bunlar var ama biz paranı
0: peki,
1: verdik.
0: Peki Icardi'nin evini boşaltmaya başladığı eşyalarını Milano'ya götürdüğü haberi doğru mu? O zaman biraz aslında bu Icardi'nin de ayrılığı kafasına koyduğu anlamına gelmiyor.
1: Şimdi devre arasında hatırlarsanız bir Juventus yoklaması falan olmuştu. Yani orada menajer de boş durmadı. Ama şimdi Mauro Icardi ile konuşurken böyle oyuncuyu çok böyle hedef gösterecek cümleler kurmak da riskli. Sonuçta bu Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncu. Bunu Galatasaray yönetimi de mutlaka dikkate alıyordur. Herkesin bir kredisi varsa Mauro Icardi'nin kredisi bunların çok üzerinden. 10 kredisi vardır. Yani Icardi bu anlamda da evet bazen onun yaptıklarını başka bir oyuncu yapsaydı daha farklı görülürdü. Hem taraftar nezdinde hem de hoca nezdinde bir kredisi var. Galatasaray yönetimi ona geçen yani son kontratından daha düşük bir rakam teklif edecek. Bu rakam yani 10 olmaz, 5 olur, 6 olur. Ama Mauro Icardi biraz daha tabii farklı beklentileri var. Şimdi Galatasaray yönetimi oyuncunun hem performansını hem ilerleyen yaşını dikkate alarak bu teklifi ona verecek. Bu da gayet anlaşılabilir. Hani şey demiyorum, futbolda duygusallığa

0: yer yok. Ya var, biraz var. Yani Mauro Icardi olunca da biraz duygusal olacaksınız. Sonuçta bir nesli çocukları Galatasaraylı yapan birinden bahsediyoruz. Bütün taraftarın sevgilisinden bahsediyoruz. Bu oyuncu bir öyle hemen gözden çıkarabileceğiniz bir oyuncu değil. Bazen değerlerinize de sahip çıkmanız lazım. Burada ben sadece şunu söylemek istedim. Galatasaray yönetimi, yani Galatasaray Icardi'yi tutmak ister. Ama Icardi'nin kararı ne olur onu merak ediyorum. Giderse de Icardi'nin kendisi gidecek.
1: Ben burada şunu söyleyeceğim.
2: Hocam bir dakikam var.
1: Icardi'nin son maçlara baktığınız zaman hiç yüz ifadesini gördünüz mü? Çok mutsuz bir
0: yüz ifadesi. Hep vardı hocam bu sezon.
1: Ben son ikinci devre sakatlıktan geldikten sonra, yani Osimhen'in transferinden sonra Icardi'de bu hep vardı. Ya Osimhen de aynı ortamda olmak istemiyor.
0: Hocam onu kazanmak için zaten bakın sağ içinde o şanslar verildi. Icardi'yi kazanayım derken Galatasaray'ın kaybettiği çok maç oldu.
1: Evet.
2: İşte... Peki. Acaba taraftarlar ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Bir sokak röportajımız var. Icardi kalsın mı, gitsin mi diye sorduk. Birlikte izleyelim. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Mauro Icardi, aşkın olayınla taraftarın sevgilisi oldu. Attığı gollerle Galatasaray tarihine geçti. Ama son dönemde hem performansı hem de geleceği soru işareti. Peki taraftar ne düşünüyor? Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Taraftara sorduk.

0: Merhaba, hangi takımlısın?
1: Her zaman her yerde Galatasaray.
0: Mauro Icardi taraftarların gönlünü fethetti. 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Bu sene ise performansında biraz düşüklükler oldu, sakatlıklar yaşadı. Sizce gelecek sezon Mauro Icardi kalmalı mı yoksa gitmeli mi?
1: 4 sene emeği var. Olur arası öyle bir demotive insan. Sakatlıklar olur. Onun şeyler olabilir ama bence kalmalı. Belki aynı olmayabilir ama yine büyük katkısı olacaktır. Varlığı yeter değil. Gitmeli artık.
0: Neden?
1: Bitti artık onun. Yeni bir tane daha alması ve Osman yanına daha iyi olur.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
3: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
8: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Opet doldur kazanla, doldurdukça kazanma dönüyor.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: saatteyiz değerli izleyenler. Zira Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde bu akşam Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Şimdi gelin birlikte Ankara'ya gidelim ve özel bağlantılarımız için sözü arkadaşlarımıza bırakalım. Furkan Yıldız, İbrahim Uslu ve Yunus Emre Sel bizi bekliyor. İlk olarak mücadelenin oynanacağı Eryaman Stadı'na gidelim ve arkadaşımız Furkan Yıldız'a sözü bırakalım.
1: Ezgi çok teşekkürler. Başkent Ankara'dan mutlu günleri yayınlar diliyorum öncelikle. Türkiye'nin kupası Zira Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam Eryaman Stadı'nda belli olacak ve Ankara'da özellikle hava durumu yine tabii ki çok merak edilen konulardan birisi. Biraz hava durumundan bahsederek bu akşamki maça dair notları aktarmaya başlayalım. Dün ciddi anlamda soğuk ve yağışlı bir hava vardı Ankara'da ama bugün çok güzel güneşli bir güne uyandık başkent Ankara'da ve futbol severleri de güzel bir futbol akşamı, keyifli bir futbol akşamı bu akşam Eryaman Stadı'nda bekliyor olacak. Hissedilen hava sıcaklığı yaklaşık 19-20 derece civarında. Herhangi bir yağış beklentisi yok. İlk olarak bu bilgiyi taraftarlarla, futbol severlerle bu akşam maçı stadyumdan takip edecek taraftarlarla paylaşarak bağlantımıza başlayalım. Stadyumda tabii ki hazırlıklar devam ediyor. Az önce çizgiler çekildi. Burada deplasman tribününde Trabzonspor taraftarların da yine hazırlıkları devam ediyor. Bu akşam yaklaşık 4500-5000 civarında da Bordo Mavili taraftarın Eryaman Stadyumu'nun deplasman tribününde olması bekleniyor. Onlar da kendisine ayrılan kısımda artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Pankartlar asıldı. Bu akşam takımını yalnız bırakmıyor Trabzonspor taraftarı. 20.000 kapasitesi var Eryaman Stadyumu'nun. Biletlerin neredeyse tamamı tükendi. Bu anlamda güzel de bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz. İki takım ligde elbette biraz farklı hedeflere sahip olsa da kupada artık bu aşamaya geldikten sonra özellikle yarı finale geldikten sonra bu kupayı müzesine götürmek Gençler Birliği ve Trabzonspor için kuşkusuz artık bir hayalden çok daha öte bir hedef olmuş durumda. Gençler Birliği son olarak 2000 yılında bu kupayı kazanmayı başarmıştı. Trabzonspor'un ise son olarak 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığını hatırlıyoruz. Son 2 yılın finalisti Trabzonspor bu akşam önce Gençler Birliği deplasmanında kazanıp ardındansa 22 Mayıs akşamı Antalya'da Konyaspor'u finalde mağlup edip Tümosan Konyaspor'u mağlup ederek Trabzonspor'da kupayı 10. kez müzesine götürmek istiyor olacak. Ligde farklı hedeflerden bahsetmiştik. Burada oynadığı son karşılaşmada Gençler Birliği çok kritik bir maçta Kasımpaşa'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu anlamda biraz özellikle ev sahibi ekipte morallerin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kazanmak önemliydi. Bu akşamki Trabzonspor maçını kazanarak gelmek önemliydi. Bir teknik direktör değişikliği yaşandı Gençler Birliği'nde ve bu

0: O anlamda çıktıkları ilk maçta bu reaksiyonu göstermeleri kuşkusuz çok ama çok önemliydi. Rakip Trabzonspor'sa ligde 4 maçtır kazanamıyordu. Bir Beşiktaş derbisi zaferiyle onlar da bu akşam başkent Ankara'ya geldiler. Oldukça güzel, çekişmeli bir mücadele bugün futbol severleri bekliyor. Kritik randevuda ise hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Geçtiğimiz yıl yine bir Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçıyla Ali Yılmaz aslında futbol severlerin hayatına girmişti. Bu sezon birçok önemli maçta, derbilerde görev yaptı. Bu akşamki kritik karşılaşmada da yine hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. VAR hakemi ise bu karşılaşmanın Özgür Yankaya olacak. Güzel, güneşli bir Ankara günü. Kuşkusuz İbrahim ve Yunus Emre'sel takımlara dair çok daha kritik ve önemli bilgileri paylaşacaklar ama Eryaman stadında hazırlıklar devam ediyor. Biz ilerleyen saatlerde yine bu noktadan tüm detayları paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edip sözü tekrardan sana bırakalım Ezgi.
1: Furkan Yıldız'a teşekkür edelim ve hemen Gençler Birliği tesislerine dönüp sözü İbrahim Uslu'ya bırakalım.
2: Teşekkürler Ezgi. Başkent Ankara'dan mutlu günler. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği'nin konuğu Trabzonspor. Gençler Birliği'nde son olarak bir hoca değişikliği gerçekleşti. Metin Diyedin'le yeni bir sürece başladı. Başkent temsilcisi Volkan Demirel sonrası Metin Diyedin ikinci kez göreve geliyor. Tabii yayına başlamadan önce hava gayet güzeldi ama şu anda dolu yağışına denk geldiğimizi sizlerle paylaşalım. Gençler Birliği hafta boyunca bu maçın hazırlıklarına tesislerinde devam etti. Fazlasıyla motiveler. Mücadele saat 20.30'da ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Biz Gençler Birliği tesislerinde mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim'e de teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızın Ankara'da olduğunu tekrar edelim. Ve şimdi Trabzonspor Oteli'ne dönüp sözü Yunus Emre'sel'e bırakalım.
3: Ezgi çok teşekkürler. Gerçekten enteresan. İbrahim dolu yağışına denk geldiğini söyledi ama bizim kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte bulunduğumuz takımın kamp yaptığı otelin önünde gerçekten oldukça sıcak ve güneşli bir hava var. Tabii siyah bulutları, kara bulutları biz de görebiliyoruz ama şu an itibariyle burada hava oldukça iyi diyebiliriz. Ama takımın havası da çok iyi Ezgi. Gerçekten Trabzonspor oldukça motive ve inançlı bir şekilde buraya geldi. Okay Yokuşlu ve Batagov dışında sakat oyuncu da bulunmuyor. Aslında Stefan Savic'in bir sakatlığı vardı. O da kısmen sakatlığını atlattı ama takımı yalnız bırakmamak adına o da Ankara'ya geldi. O da kafileyle birlikte burada. Biz takımın kamp yaptığı otelin önünde burada dolaşırken hem futbolcuların hem teknik ekibin motivasyonunu, inancının oldukça yüksek olduğunu gözlemledik. Hatta şu anda yavaş yavaş takımın bulunduğu otelin önünde bordo mavili taraftarlar da gelmeye başladı. Burada muhtemelen ilerleyen saat diliminde daha da fazla taraftar göreceğiz. Trabzonspor'da bu maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke'nin tabii bir önceki Beşiktaş maçına göre daha derin, daha alternatifli bir kadrosu var. Bu nedenle kadroda bazı ufak dokunuşlar yapmasını bekliyoruz. Kalede Andre Onana'yı, savunmanın sağında Wagner Pina'yı, stoper ikilisinde de Chibuke Vivu ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu'nu bekliyoruz. Sol bek pozisyonunda bir değişim yaşanabilir Ezgi. Mustafa Eskeylacı bekliyorduk ama onun hafif bir sakatlığı var. O yüzden Matias Lovic'in maça ilk 11'de başlama ihtimali çok yüksek. Orta sahada Olay Benjamin Bouchard ikilisini bekliyoruz. Bouchard son haftalarda Trabzonspor adına performansı gittikçe artan bir oyuncu. Sağ kanatta Zubkov'u, ofansif orta sahada Ernest Muçi'yi, sol kanatta Anthony Vakemi'yi, en uç noktada da Paul Onaçu'yu bekliyoruz. Yedek kulübesine bakıldığında da Trabzonspor'da Ozan Tufan, Folcarelli, Felipe Augusto gibi, Mutnair gibi maçın gidişatına göre süre alabilecek oyuncu sayısı oldukça fazla. Kupa Trabzonspor için oldukça değerli. Hem teknik direktör Fatih Tekke'nin hem de Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu süresi boyunca almayı hedeflediği ilk kupa olarak dikkat çekiyor. Ama bunun yanı sıra 10. kupa hedefi var. Ama sezonun ne kadar erken açacağı noktasında da oldukça kritik. Eğer Trabzonspor kupayı kazanırsa sezonu belki bir ay daha geç açma hakkına sahip olacak. Bu da bence önemli bir motivasyon kaynağı olarak dikkat çekiyor. Biz kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte gün boyu Trabzonspor takımının otelinin önünden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Ezgi. Şimdilik sözü yeniden sana bırakalım.
1: Evet, Yunus Emre Ser'e de çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bir sonraki bağlantı.

0: Fiyatından bahsetti.
1: Evet, tabii o muhtemel 11 Mart saatine kadar elbette değişir, evet. Güncellenir. Biz de güncel halini zaten yayınlarımızda sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Biz bu karşılaşmayı bir önceki saat diliminde tüm detaylarıyla hem Gençler Birliği açısından hem Trabzonspor açısından konuştuk, değerlendirdik. Ardından Galatasaray'ı şampiyonluk kutlamalarıyla konuşmaya başladık. Mauro Icardi konusunu değerlendirdik ve o şekilde ara vermiştik. Şimdi bu saatte de hazır Nevzat Dindar buradayken Galatasaray'ı şöyle bir derleyip toparlayalım istiyorum. Sonra Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a da elbette geçeceğiz. Özellikle taraftarlar tabii ki şampiyonluk netleşmesinin ardından Abdullah Kavukçu'nun yaptığı 500 milyon euroluk bir bütçemiz olacak, Osimhen'i kesinlikle göndermeyeceğiz gibi açıklamalarla fazlasıyla heyecanlandı ve ümitlendi Nevzat yeni sezona dair. İstersen şöyle hızlıca izleyicilerimiz için şöyle bir özetleyelim. Transfer dönemi Galatasaray'da nasıl geçecek? Kaç oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor? Ve en erken açıklanacak transferler hangi bölgelere yapılacak?
0: Şimdi bir kere 500 milyon euro direkt transfer harcanacak parayı kastetmedi. Galatasaray'ın total bütçesinden bahsetti. Yani bunun tabii ki tamamı Galatasaray'ın transferi harcayacağı para değil. Dolayısıyla yine Galatasaray'ın sükseli transferler yapacağını düşünüyorum. Ekonomik olarak güçlü. Ama bu yani 100 milyon bandında olur muhtemelen. Yani 100 milyon eurodur gerçekçi rakam. Galatasaray Liverpool gibi gidip 400 milyon euro harcamayacak herhalde.
2: Bir de kaç tane oyuncu alacak yani?
0: Liverpool geçen yaz işte bir İsak'tı. Bir 400'lük oldu. Ama para başarı için yeterli değil yani. Sonuçta Liverpool bunu yapamadı. Galatasaray'ın imkanları her geçen yıl artıyor. İlk dilimde de söyledim. Yani Galatasaray bugün küresel bir markaya dönüştü. Küresel marka sadece pahalı transfer, yıldız transferiyle olmuyor. Aynı zamanda işte bir ilgiyle, işte ekonomisinin güçlenmesiyle popülerlik de oluyor. Bugün Galatasaray'ın ekonomisinin güçlü olması da Dursun Özbey'e artı yazacaktır. Sadece sportif anlamda değil, aynı zamanda tesisleşme ve ekonomik anlamda da bir başarı hikayesini imza atıyor Galatasaray Başkanı. Ama bunu sürdürülebilir olması önemli. Birisi çıktığında bu sisteminde Galatasaray onun kimliğini kaybetmemeli. Hep bu seviyede, buralarda olmalı. Şampiyonluk sonrası tabii ki hedef transferde de Galatasaray'ın doğru adımlar atması. Geçen sezon 8-9 yapılan transferden işte bir Uğurcan'ı 11 için yazarsınız. Sürekli oynayan. Sané belli kısımda, önemli maçlarda da oynamadı bu arada. Tam Sané'nin karşını verdi mi? Hayır. Bunun dışında düşünüyorum, yani başka bir isim bulamıyorum. 11'de direkt oynayan. Şimdi devre arasında gelen oyunculara bakıyoruz. Nolang son maç Antalyaspor karşılaşmasında iyi ama yani gidip opsiyonlu kullanabileceğiniz 30 milyon euroyu verebileceğiniz bir seviyede değil. Sasha Boy yine 11'de değil. Singo'yu sezon başında almışsınız, 11'de değil. Devre arasında gelenlerden Aspiril 11'de değil. Yani Galatasaray İlkay keza oynamamış. Çok sabitli bir transfer dönemi geçirmemiş aslında. Yani bir tarafta olan işte tabii Victor Osimhen başka bir seviye bir oyuncu. Ama Uğurcan dışında da baktığımızda çok doğru bir hamle gözükmüyor. Şimdi bu sene daha önemli. Mesele sadece transfer yapmak, yıldız transferi yapmak olmamalı. Bu tarz transferleri yine yapacak Galatasaray ama Galatasaray'ın bence bu sene dengeli bir kadro kurması. Yani orada yaş dengesi de çok önemli. Şimdi Van Dijk, evet, yazılıyor. Van Dijk'a ben de yazdım. Yani böyle bir istihbaratım da var. Şimdi Van Dijk'i Galatasaray'a transfer ederken aynı zamanda o takımın yaş ortalamasını da düşünme. Şimdi Van Dijk'in yaşına bakılmaz. Yani 34'se de alınır. Ama aynı zamanda Galatasaray'ın yeni bir yapılanmaya, yeni bir omurgaya ihtiyacı olduğu eleştirileri de hep vardı. Bu noktada da bir takım hamleler yapılması lazım. Bundan böyle işte birkaç hafta önce Ezgi Galatasaray'da yetkili isimlerle konuştuğumuzda dünya çapında flash transferler yapacağız ama aynı zamanda genç oyuncular da alacağız demişlerdi. Şimdi Galatasaray'ın belli bir kadro değeri şu an 350 milyon. Belki Sayın Kavukçu 500 milyon değerden bahsetmek istedik. Takım değerinden bahsediyorum. Yani 500 milyon euro transfer yapacağız değil. Hı hı. 500 milyon değer biçilen bir takım. Şimdi bu 500 kadro değeriyle kadro gücü aynı şeyi ifade etmiyor.

0: Galatasaray kadrosu 500 milyon euro değerinde olabilir ama gücü aynı ölçüde olmayabilir. Bence Galatasaray'ın yapması gereken, üzerinde çalışması gereken nokta bu. 500 milyon ise eğer o güce, yani o 500 milyon euro değerin karşılığında sadece ekonomik olarak değil,
1: doğru yapılması gerekiyor.
0: Güç olarak da oranın çok doğru dizayn edilmesi lazım. Burada da takımda özellikle kadrodaki yaş denge faktörü çok önemli ama aynı zamanda Galatasaray'ın tempo ve atletizme ihtiyacı olduğunda mesele sadece atletizmle açıklanmayacak. Aynı zamanda kaliteli üst düzey oyuncular da mutlaka kadroya dahil edilecek. Bruno Fernandes'in ismi geçenler içerisinde beni en çok heyecanlandıran oydu. Ama Manchester'da öyle bir sezon geçirdi ki zor. Bernardo için konuşulan rakamlar, yani bugün abartılı rakamlar ama Galatasaray masadaki güçlü takımlardan bir tanesi. Abdullah Kavuççu'nun, Sayın Kavuççu'nun açıklamalarındaki kritik noktalardan bir tanesi de bize gelmek isteyen çok oyuncu olduğu. Daha doğrusu bize gelmeyip başka takımlara giden ama pişmanlığını ifade eden oyuncular oldu. Şimdi John Duran yazıldı ama başka oyuncular da var. Onun ismini şimdi burada hani onlar netleşmeden, onlar söylemeden söylememiz doğru olmaz. Peki. Polemik olacaktır.
1: Toparlayalım.
0: İsimler konusunda da ben şey değilim yani.
1: Henüz çok, netleşen bir şey yok ama heyecan, ama
0: heyecan verici transferler de olacak. Galatasaray'ın aynı zamanda bir mühendislik çerçevesinde takımı gençleştirecek, atletizmin ön plana çıkaracak hamleleri de olacak. 10+4 kuralı var. Şimdi Galatasaray'ın denklemine baktığımız vakit, şimdi yani isim yazmak, isim konuşmak kolay. Ama elindeki yabancı oyuncu sayısına bir kere adedine bakarsın. Galatasaray'ın hali hazırda kadrosunda kaç tane yabancısı var? Kaç tane oyuncu oynatabilir? İşte 23-6 kaç oyuncu kontenjanı? Yani bütün bunlara baktığımız vakit Niagara'nın ben yeni sezonda mutlaka bir takıma kiralanacağını, dolayısıyla yer açılacağını, Icardi ile devam etme ihtimalinin çok zayıf olduğunu, devre arasında gelen yabancılardan bir tanesinin opsiyonun kullanılmasını ise çok düşük bir ihtimal görüyorum. Nolang 30, o paralar asla verilmez. Sachaway 15, o paralar verilmez. Aspirilla 22, o paralar verilmez. Dolayısıyla Galatasaray'ın zaten sınırlı bir kontenjanı olacak. Burada iki tane, Niagara'yı da başka bir takıma kiralandığını varsayalım. İki tane kontenjanı olacak. O iki kontenjana bakalım hangi pozisyonlara kullanılır. Bir tane stoper şart. Herkes bunu zaten kabul ediyor. Bir tane de üst düzey golcü. Ama şey yaptıkça artıyor.
1: Osimhen'le rekabete girebilecek seviyede.
0: Orta sahaya da takviye yapmanız lazım. Yani burada 23 yaş altı kontenjanını, mesela kontenjanlarını daha doğrusu, nereye kullanacaksınız? Orada 3 tane hakkınız var. Galatasaray'ın elini rahatlatacak olan 23 yaş altı hamleler. Galatasaray 23 yaş altı üst düzey ama. Mesela ben bugün Lille'den Mukayu'yu yazdım mesela. Hakikaten de Galatasaray'ın aradığı profilde bir oyuncu. Şimdi Galatasaray Kongolu futbolcuyu izliyor ve transfer etmeyi planlıyor. Ama Galatasaray dışında Premier Lig takımlarının da futbolcuyla ilgilendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tarz profiller Galatasaray'ın bu yaz fazlasıyla konuşacağı oyuncular.
1: Peki. Hocam bir cümle varsa alayım. Hani Nevzat'tan bilgiyi almış olduk. Elbette bu isimler üzerine çok detaylı konuşacağız ilerleyen günlerde.
2: Bir Liverpool maçını hatırlayalım. Deplasmandaki. Koşan bir takım yaratması için genç oyunculara ihtiyacın var. Bir kere bunları sağlaması lazım. Avrupa'da mücadele etmek için rakipten çok koşmak lazım. Yani bunu her yerde böyle ama Avrupa daha çok öne çıkıyor. Evet. Onun için yani Galatasaray'ın yapacağı transferler bu saatten sonra hem genç hem koşan bir takım hüviyeti altında yapılması gerekiyor transferler.
1: Peki. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de artık tüm gözler kongreye döndü değerli izleyenler. 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi artık adayların listelerini teslim etmeleri bekleniyor. Şimdi Fenerbahçe adına konuşmak çok kolay değil. Çünkü yönetim belli değil. Dolayısıyla yeni teknik direktörün kim olacağı belli değil. Yönetim ve teknik direktörün nasıl bir yapılanmaya gideceği, nasıl transferler yapılacağı, nasıl bir kadro oluşturulacağı belli değil. Dolayısıyla biz şu anda sadece aslında neler yapılmalı, işte nasıl bir teknik direktör profiliyle yeni sezona devam edilmeli gibi konulardan bahsedebiliyoruz. Hocam hemen size döneyim. Özellikle en çok merak edilen konu hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi. Haziran öncesi çalışmak istedikleri teknik direktörü acaba açıklayacaklar mı, açıklamayacaklar mı şeklindeydi. Aziz Yıldırım tüm planlamalarımı daha sonra açıklayacağım dedi ki görülen de aslında sanki biraz çok fazla açıklama yapılmayacağı, teknik direktör kararlarının sonraya seçilmesi halinde açıklanacağı şeklinde gibi şu anda. Neler söylersiniz?
2: Ya şimdi Aziz Yıldırım yani açıklamaması daha doğru olarak düşünüyorum. Ben yerli hocayla çalışacaklarını düşünmüyorum. Yani Aykut
1: İki
2: hocama,
1: adayında mı?
2: İki adayla yerli hocayla çalışacağını düşünmüyorum. Aykut Hoca'nın da Emre Belezoğlu'nun da ismi geçiyor ama ben Aziz Yıldırım'ın
1: İsmail Kartal'ın da geçiyor. Hakan Saati cephesinde geçiyor.
2: Ama böyle bir şey ben düşünmüyorum. Yani bu şekilde düşüneceklerini sanmıyorum. Bir de bu transfer planlamasını şimdi Aziz Yıldırım'ın seçildiğini düşünürsek eğer Aziz Yıldırım kulübe büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani hem işini iyi biliyor, tecrübeli ve camiada seven çok. Aziz Yıldırım mutlak surette yani ortayı bulacak şekilde etrafında da toplayacak insanları. Böyle bir düşünceye sahibim. Bir sürü tecrübeler yaşadı, bir sürü sıkıntılar yaşadı. Bunların hepsini bilen bir başkan olarak gelecek ve etrafında da çok iyi bir ekip oluşturacağını düşünüyorum. Ben transferde de ben Aykut Hoca'nın işte ve diğer eski futbolculardan kurulu bir danışma kurulu yapacağını düşünüyorum. Yani transferlerde danışabilecekleri bir squad ekibi olabilir bu. Yani böyle bir işin başına Aykut Kocaman'ı getirebilir. Yani teknik direktör olarak değil ama danışman olarak getirebilir
1: futbol
2: diye
1: aklı düşünüyorum. Olarak.
2: Futbol aklı olarak getirebilir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bu saatten sonra hata yapma şansı yok. Çünkü niye yok? Başarı istiyorsa bunu çok doğru hareket etmesi lazım. Yapılan transferlerde hatalar bir sürü yapıldı. Aynısını tekrar etmemesi lazım. Çünkü camia bekliyor. Aziz Yıldırım gelirse mutlaka diyor çok iyi işler olacağını düşünüyor. Hakan Safi de kendine göre bir yol çizip yani hani ses getirecek transferlerle beraber belki bir şey ama bu Türkiye'de bizim yanlış anlaşılan bir şey var. Biz futbol takımlarını sadece Türkiye'de ses getirecek futbol takımı olarak kurmamamız lazım. Biz Avrupa'da nasıl başa çıkacağız, nasıl oynayacağız onları hesaplamamız lazım. Şimdi Fenerbahçe Avrupa maçlarında oynayacağı zaman nasıl bir takım kurmalı? Koşan ve mücadele eden gol bölgelerini
0: hocam bu sorumlusu da ama şey değil. Yani hep pahalı yıldız transferleri üzerinden Galatasaray ya da Fenerbahçe bu takımların Avrupa performansı tartışılır. Bunun sorumlusu sadece bu kulüpler değil. Bu lig. Bu lig bu takımları aşağı çekiyor.
2: Ama şimdi bizim Türkiye'deki ligimiz tempolu bir lig değil. Avrupa'daki maçlara gittiğimiz zaman biz nasıl oluyoruz orada? Soruyorum.
0: Hocam aynı sezon içerisinde iki defa ikişer kere gidip gelen teknik direktörlerin olduğu bir ortamda bir ekol yaratabilir misiniz? Bir kültür yaratabilirsiniz. Anadolu kulüpleri maalesef bu konuda çok kötü yönetiliyorlar. Burada federasyonun bir burada inisiyatif kullanması lazım. Bu işlerin bu kadar kolay olmaması lazım. Türkiye Ligi'nin belli bir standarda gelmesi gerekiyor. Burada federasyon ne yapabilir? Belli şeyleri teşvik edecek kararlar ya da belli şeyleri sınırlandıracak kararlar artık neyse onlar. Bunları Türkiye Futbol Federasyonu yapabilir.
2: Ama yani bu kulüplerin...
0: Yani mesela hocam topun oyunda kalma süresi... Bu da bir kritik nokta.
2: Kesinlikle.
0: Topun oyunda kalma süresi vesaire bunlar üzerinden de ligimizi konuşmalıyız. Yani takımlarımız, özellikle Anadolu takımlarımız sürekli hoca değiştirerek asla Türkiye'de futbolun gelişimine katkı sunmuyorlar. Birkaç istisna var tabii ki. Tamamen günü kurtarma odaklı hareket ediliyor. Ligde kaldın mı tamam bitti. Transfer dönemi sezon açılı tahta açılması için son dakikada paralar yatırılır. Böyle bir sistem olmaz peki. Ki. Özür dilerim hocam.
2: Estağfurullah. Yani dediklerin çok doğru. Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Biz sadece Türkiye'de değil, bizim dört büyük takımımız Avrupa'da da oynuyor. Diğer Samsunspor'da oynadı. Şimdi yeni işte Gençler Birliği atıyorum Konya ile final oynadı. Gençler Birliği de oynayacak. Yani kadro yapılanması bizim Türkiye'de birilerinin elinde yürüyor. Menajerlik sistemiyle beraber ortam bu şekilde transferlerle yapılıyor.
1: Fenerbahçe ne yapmalı hocam?
2: Fenerbahçe'nin çok aklı başında transfer yapmalı. Doğru transfer yapmalı. Şimdi yapılan transferlere baktığınız zaman, şimdi Kante'yi aldık. Şimdi hep söylediğimiz şeyler, herkesin bildiği şeyler. Yani senin santrafora ihtiyacın varken gidip stopere ihtiyacın varken orta sahaya oyuncu aldın. Şimdi elindeki oyuncuları da kaybediyorsun. Oğuz Aydın'dı, İsmail'di, orta sahada oynayan. Yani bu oyuncuları kaybetmemesi gerekiyordu. Şimdi ne oluyor? Bu sefer İsmail de geri gidiyor. Oğuz Aydın da geri gidiyor. Oynamayan futbolcu moral motivasyonu da kötü oluyor. Şimdi Avrupa'ya oynayacaksanız, eğer güçlü transfer yapacaksanız, şimdi üretmeden bir şeyi kazanamazsınız. Biz üretim yok. Biz sürekli alıyoruz dışarıdan futbolcu. Bizim en büyük problemimiz doğru planlama yapılmıyor. Şimdi her yönetim değiştiğinde ekipler komple değişiyor. Altyapıya kadar hepsi değişiyor. Altyapı akademi takımlarını düzgün kuramazsanız yukarıya üretemezsiniz. Üretemediğiniz zaman başarılı olamıyorsunuz.
1: Şimdi bu sezon da bir başarısızlık halinde. 2027 yılında yine her şey sil baştan olacak. Sil baştan, hem yönetim hem şimdi, teknik direktör hem de ekip.
2: Sevgili Ezgi, şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi Az Yıldırım seçildi veya Hakan Safi seçildi. Ne bekliyorlar? Şampiyonluk bekliyor. Ne bekliyor? Avrupa'da başarı bekliyor. Hı hı. Bunun için ne yapmak lazım? Aman yurt dışından iyi transferler. Ya değil, öyle değil. Planlama öyle olmamalı. Planlama, kendi altyapını, akademini iyi bir şekilde kurarsan ve şimdi Trabzonspor'un yaptığı bir şey var. Genç oyuncuların transferi var. Sen genç oyuncuları alıp devam etmezsen bunları yukarıya taşıyamazsın.
1: Şimdi anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki hangi başkan seçilirse seçilsin yabancı bir teknik direktör ama evet, eski futbolculardan oluşan bir futbol aklı oluşmalı ve ona göre bir planlama kesinlikle yapılmalı diyorsunuz. Nevzat, kongreye doğru Fenerbahçe'ye dair sen neler söylüyorsun?
0: Yani denenmemiş bir şeyi denemek bence burada kritik. Yani bugün bahsedilen bu başkan adayları, hoca, İşte bir takım isimler yazılıp çiziliyor ama Ali Koç bunların hepsini denedi. Yani bir bakarım. Yani eğer işte flash bir teknik direktör, yabancı bir teknik, bunların hepsini denedi zaten Ali Koç. Yani ama yapılması gereken hatası, yapılması gereken ne varsa yaptı zaten. Yani kalkıp herhalde yaptığı şeyleri en azından o gün için doğru gözüken ama yani sonucunun gelmediği şeylerdi. Dolayısıyla ben, yani kanaatim tabii ki iki başkan adayı var. Hakan Safi hoca konusunda çok şey yapmıyor. Yani onu kestirmek kolay değil. Burada ilk programda ben şeyi söylemiştim. Bu başkan adayları artık netleşmeye başladığı vakit. Adayların hoca tercihleri de belirleyici olabilir. Belki açıklanmayacak. Belki kaybettirecek. Burada baktığımız vakit özellikle Aykut Kocaman tercihi, hangi pozisyonda olacağı önemli. Aziz Yıldırım'a göre Hakan Safi'nin özellikle bence taraftar üzerinde bir heyecan yarattığını görüyorum. Ama Hakan Safi evet heyecan yarattı. İsimler, transferler, bir takım görüşmeler yapıyor. Şimdi Leao'yla eğer kadronuza katacaksanız, bunu vaat ediyorsanız bu bence hem taraftar hem üyeyi etkiler. Fenerbahçe kongre yapısı da biraz farklı. Fenerbahçe'nin üye sayısı çok fazla. Dolayısıyla Fenerbahçe kongresi bu anlamda biraz daha şeydir. Yani o transfer vesaire haberlerinden etkilenebilir. Onları biraz da heyecanlandırabilir. Hakan Safi'nin bu anlamda bence seçime doğru özellikle transfer konusundaki hamlelerinin önemli olacağını düşünüyorum. Aziz Yıldırım tarafına baktığımız vakit ise Aykut Kocaman, evet, beraber çalıştığı bir isim. Beraber yürüdüğü bir isim daha doğrusu. Ha, bana soracak olursanız az önce söyledim. Ali Koç yani birçok şeyi denedi zaten. Yani şimdi Fenerbahçe Mourinho'yu getirdi, Jesus'u getirdi. En başlangıcında Philip Cocu vardı. Mesela Philip Cocu da bir sistem hocası olabilirdi. Onun kariyeri açısından da Fenerbahçe son derece yanlış
2: oldu. Bunları getirdi de doğru planlama var mı?
0: Olmadı
2: transfer
0: işte.
2: Transferle ilgili doğru planlama yok ki. Yani Fenerbahçe'yi taşıyacak, yukarıya taşıyacak doğru planlama olmadıktan sonra şimdi yarın da işte Hakan Safi de gider 4 tane oyuncu alır, üst düzey oyuncu alır. Sen içerideki oyuncularla onları entegre edebilecek misin? Edemediğin zaman başarısızlık geliyor.
0: Evet. Şimdi eğer...
1: Bu arada kadroda kimler kalacak, kimler gidecek? Bu da çok kritik bir nokta Fenerbahçe'de. İşte birkaç gündür Ederson çok fazla konuşuluyor. Ülkesine gittiği haberleri var. Şu anda zaten sezonu da kapatmıştı. Orada Brezilya'da hem Dünya Kupası'na hazırlanacak hem gelecek teklifleri bekleyecek şeklinde.
0: Şimdi şöyle kritik bir nokta da var. Fenerbahçe yapılan bu transfer görüşmeleri hangi çerçevede yapılıyor? Demek ki Hakan Bey'in danıştığı bir futbol aklı var. Bir teknik direktör müdür o, sportif direktör müdür? Neyse beraber yani fikirlerine değer verdi birisi onu yönlendiriyor ki bu çalışmaları yapıyor. Geçenlerde mesela
1: ya da acaba şöyle mi düşünüyor? Rafael Leao'ya hiçbir teknik direktör karşı çıkmaz gibi mi düşünüyor?
0: Yani o da var
2: ya, tabii. O düşünceler yani bir kere isimler anlamında hani tartışılmayacak isimler vardır mutlaka. Hı-hı. Ancak burada şu var. Yani ne olursa olsun Fenerbahçe camiası eğer başkanını seçecekse planlamayı doğru yapar.
0: Leao mesela hangi pozisyonda oynuyor? Yani, sol kanat. Tamam, sol
2: kanat for, yani
0: Leao yapan sol kanattaki o evet. Kerem'in yerine bir oyuncu. Yani Hakan Bey Kerem'in transferini evet. Finansmanını doğru. Üstlenen bir isim.
2: Kerem'den yani, verim alamadın değil mi mesela?
0: İlginç şimdi? Bir i̇lginç transfer dönemi yani olacak Fenerbahçe'de. Hakan Safi'ye baktığım vakit daha fazla böyle taraftar üzerinde medya üzerinde bir heyecan yaratıyor. Yeni bir isim ve transfer üzerinden olayı yürütüyor ama Aziz Bey'in de geçmişi var. Şimdi Aziz Bey, Sayın Aziz Yıldırım Allah uzun ömür versin, 73 yaşında. Hani insanlar yaşı üzerinden belki bir eleştiri yani ne gibi daha genç yüzler falan olsun diyebilir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 77 yaşında. Sayın Dursun Özbek tekrar ki kaybedip Galatasaray'da çok seçildi. Yoktur. Kaybettikten sonra herkes bir daha geri dönmesi imkansız denilen Dursun Özbek şu an bir büyük bir başarı hikayesini imza atıyor. O şansı yakaladı ve değerlendi. 4 senedir üstte Galatasaray şampiyon. Bunu başaran 73 yaşında yeniden başkan olan ki bir daha dönmesi imkansız denilen o kişi. Galatasaray'da bunları başardı. Bugün aynı yaşta Aziz Yıldırım 73 yaşında ve ne kadar hırslı, istekli olduğunu zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın görebiliyorsunuz.
2: Daha tecrübeli de yani zaten çok az hata yapar.
0: Bence artık hani bunu bir Fenerbahçe'ye bir borç olarak görüyor. Yani ben ki...
1: Ama zaten o açıklamayı da yaptı. Yani ben yıllarca uzak kaldım çünkü biraz daha gençlerin önünü açmak istedim. Biraz daha hani bensiz bir şeyler yapılmasını istedim.
0: Bu bir hırs
1: İzledim
0: değil yani
1: de.
0: Aynı zamanda.
1: Ama benden böyle bir talep, benden böyle bir beklentiye girildiği için ben yeniden elimi taşın altına koydum dedi aslında.
2: Yani işte camianın da birlik beraberliğe ihtiyacı var evet. O anlamda. Ben Aziz Yıldırım'ın camiayı da toparlayacağını düşünüyorum. Yani hem takıma büyük katkı sağlayacak hem de camiayı toparlayacak diye düşünüyorum yani.
0: Ama işte diğer taraf ise işte
2: isimlerle transfer diye,
0: ama yani orada Xabi Alonso mu diyorlar. İşte başka bir teknik direktör mü?
1: Diğer yalnız Aziz Rafael'le... Yıldırım da hep bunu savundu Nevzat. Onu da söylemek lazım. İyi. Yani eski dönemlerde yapılan transferleri eleştirerek bu oyuncular Fenerbahçe seviyesinde değildir. Fenerbahçe her zaman dünya yıldızlarını almalıdır diyerek aslında o vizyonu hep ortaya koydu ki başkanlığı döneminde de çok yıldız oyuncular getirdi Türkiye'ye Aziz Yıldırım. Dolayısıyla getirdi. Benzer ama bir vizyonda olacaklarını... Şimdi...
0: Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlık sürecindeki Galatasaray'da yok ama. O dönem Fenerbahçe ekonomik olarak çok daha güçlüydü. Oyuncuların tercihi daha çok Fenerbahçe olabiliyordu. Bugün şartlar biraz daha değişti. Bugün Galatasaray ekonomik olarak güçlü, Avrupa'da popülerliği Galatasaray tercih edilen bir kulüp haline getirdi. O yüzden eski yöntemlerle de yaklaşmak ne derece doğru ona da bakmak lazım. Ama ben biraz şeye de inanırım. Böyle psikolojik faktörlere inanırım. Yani mesela en başında bugün Fenerbahçe'de Aykut Kocaman konuşuluyor. Aziz Yıldırım bu seçimin zaten yani güçlü isimlerinden bir tanesi. yanlış, ilk yanlış düğümlenen değil mi? Yani baktığımız vakit Aykut Kocaman, yani ilk yanlış da olabilir Ali Koç dönemi için. Orada gömleği yanlış iliklediniz.

0: Ondan sonra düğümlediniz. Ondan sonra devamı
1: yanlış gitti.
0: Evet, devamı yanlış gitti. Ya yani olayı öyle de bakabilirsiniz. Bugün Ali Aziz Yıldırım başkan seçilirse muhtemelen Aykut Kocaman çok önemli bir noktada olacak. Yani ya teknik direktör ya sportif direktör, göreceğiz.
1: Ben Aziz Yıldırım'ın yanında futbol aklı olarak devam edeceğini düşünüyorum Aykut Kocaman'ın. Yani burada yani o kadar önemli bir transfer politikası izlemesi gerekiyor ki Fenerbahçe'nin bu saatten sonra hata yapmaması gerekiyor. Şimdi Ali Koç geldiği zaman 28 tane stoper alındı 7 senede. 28 tane stoper alındı ya. Hiç bir tanesi oturmaz mı yerine?
2: Santraforlar da öyle.
1: Santrafor da öyle. Yani şimdi burada işte ben Aziz Yıldırım'ın futbol aklı yanında olacak insanlar, güvenilecek insanlar olarak Aykut Kocaman'la beraber bir ekip yapacağını düşünüyorum. Yani doğru transferleri anca böyle yaparsınız. Yani başkanlar bizde futbolu mutlaka biliyor. Herkes biliyor futbolu ama bu takıma katkı sağlayacak oyuncuları tespit etmek başka bir şey.
2: Evet. Peki. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılar yine bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sezonu da hayal kırıklığıyla tamamladı. Şimdi en çok merak edilen konu elbette yine yeni sezon yapılanması. Özellikle de Sergen Yalçın'la yola devam edilip edilmeyeceği konusu. Aslında Sergen Yalçın yola devam edip etmemeyi isteyecek mi istemeyecek mi? Bu biraz daha fazla merak ediliyor. Kalan bir Rizespor maçı var. Safvet Hocam, hem teknik ekibin hem de bazı futbolcuların akıbeti bu karşılaşma itibarıyla belli olacak.
1: Zaten son maça geldik. Sonuçlanacak evet. Her şey yani. Şimdi tabii Sergen Hoca'nın yani yönetim kurulunun bir toplantısı vardı bu hafta içinde.
2: Yani, herhangi bir karar da çıkmadı.
1: Şöyle tabii yani bir kısmı kalmasını istiyor Sergen Hoca'nın, bir kısmı kararsız kalmış durumda. Ama bence de Sergen Hoca'yla devam edilip doğru bir transfer politikasıyla değişik bir kadro yapıp zaten yapılan transferlerin devre arası 5 tanesi şu anda takımın içinde olduğu için devamında da yani rakip takımlarla mücadele etme anlamında daha iyi transferlerle yani en az 5 tane 6 tane daha oyuncu alınması gerekiyor şu anda. Yani hedef yapacak bir takım kurmak için en az 5 6 7 tane oyuncuya ihtiyacın var. Çünkü kadro derinliğin olmadığı zaman sakatlıklarla beraber işte sarı kart cezalısı falan olduğu zaman kadron yetersiz kalıyor. Bu anlamda Sergen Hoca da yani işte göreve geldiğinden beri Serkan Reçber'le beraber oyuncu listelerini hazırlamışlar şu ana kadar. Hazır tutuyorlar şu anda. Yani burada yapılacak olan doğru transfer, doğru oyuncularla takım başarıya gitmesi. Çünkü taraftarın da artık tahammülü kalmadı. Yani artık hani erkenden şampiyonluktan uzaklaşmak istemiyor. Taraftar da haklı burada. Ama bir yerde transferlerin doğru yapılması, planlamanın doğru yapılması Beşiktaş'a zarar vermeden hedef şampiyonluk olmalı.
2: Bu arada yine erken açılacak bir sezondan
1: bahsediyoruz. Bir de erken açılacak.
2: Hocam.
1: Bir de ben şunu
2: yani
1: söyleyeyim.
2: Yine bütün planlamanın hem doğru hem de hızlı yapılması lazım.
1: Hızlı yapılması lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Dünya Kupası olduğu için transferleri de yapamıyorsunuz. O da kötü durumda şu anda. Yani transferleri nasıl yapacaksınız? Gelen oyuncular Dünya Kupası'ndan gelecek. Herkes yorgun gelecek. Yani bir sürü eksip şey var. durumlar var. Bu anlamda yani çok çabuk hareket etmek lazım. Aslında yani Sergen Hoca'lar bilmiyorum tabii Serkan Reçber'le beraber genç oyuncu transferleri çok önemli. Evet, takıma katkı sağlayacak. Bunların yapılması lazım. Yani mutlak surette bu işin bu sene yani Sergen Hoca ile beraber yine şampiyonluk hedefi olmak zorunda.
0: Şimdi Fenerbahçe özelinde şeyi söyledim. Nasıl Aykut Kocaman gömleğin ilk düğmesi ve Ali Koç dönemi için o ilk düğme yanlış iliklendi dediysek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın süreci maalesef iyi gitmiyor. Ama Beşiktaş'ı buradan çıkaracak başka bir seçenek var mı? Yani onu bulmak da kolay değil. Dolayısıyla çok ciddi paralar harcandı. Çok ciddi bütçeler ki Trabzon'la örneğin kıyaslandığı vakit Beşiktaş önemli meblağlar harcadı. Yani bugün Galatasaray, evet.

0: diyorsunuz. 75 Osimhen'e verdi. Astronomik rakamlar ama Beşiktaş'ta az para harcamadı. Yani sadece bir devre arasında değil mi? Oha 15, 17 işte şeye.
1: 18 Agbadu.
0: Agbadu. Yine sezon başı 25 yani 15'ler, 17'ler, 18'ler havada uçtu Beşiktaş açısından. Şimdi Beşiktaş'ın bu anlamda güçlü bir yönetimi var, başkanı var. Ama bu bütçeyi, bu transfer bütçesini hangi futbol aklına teslim edeceksiniz ya da bu ne derece sağlıklı? Kolay kararlar değil. Yani ben açıkçası kulüplerin teknik direktör eksenli transfer politikasını riskli buluyorum. Yani bir bütçeyi 200, 300, 100 neyse bir teknik direktörün futbol bilgisine ya da onun yönetmesine izin vermek çok riskli bir karar. Çünkü o teknik direktörle ne kadar devam edip etmeyeceğiniz de belli değil. Yani burada kurumsallaşma tabii. Yani orada bir futbol aklınız evet. Teknik direktörler değişse bile hep orada kalan birisi olsaydı daha tabii ki sağlıklı olacaktı. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Ama her sene aynı ihtiyaçlar var. Her transfer döneminde 7-8 oyuncu bir kulübünün ihtiyacının olması da enteresan. Bu da Beşiktaş'a eksi yazar. Sergen Yalçın artık ne yapacağını merakla bekliyoruz. Hangi oyuncuları hangi kritere göre tercih edecek?
2: Her sezon en az 10 oyuncu geliyor, en az 20 oyuncu gidiyor. Yani evet. Bu çok enteresan ve çok baş döndüren bir sirkülasyon olmaya başladı Beşiktaş.
0: Her transfer döneminde yani sürekli eksi yazar mı? Hani şöyle bir şey olsa...
2: Oyuncunun gittiği sezon var şimdi tam detayını evet, hatırlamıyorum yani, ama çok enteresan bir tablo.
0: Şöyle bir şey olsa yani ben bugün bakıyorsun Avrupa'da 3. 4. sırada yani belki şampiyon olamayan, kötü dönemler geçiren kulüpler en azından bir futbolcu satışı, en azından Avrupa başarısıyla o dönemleri taraftarını mutlu edecek şeyler yapıyorlar. Yani bugün Beşiktaş neden taraftarını mutlu edecek şeyler yapmıyor? En azından Avrupa'da bir yarı final, bir final. Bulunduğu liglerde, hep Şampiyonlar Ligi'nde o günkü şartlar, yani bu ekonomi vesaire, rakiplerinizin o günkü durumu, pozisyonuyla da alakalı. Beşiktaş'ın şu sıkıntılı sürece en azından yani tutunacak bir dalının olması gerekirdi. Yani sadece Beşiktaş'ın tutunacak dalı da sadece kupada değildir bu arada.
1: Ama şimdi
0: Beşiktaş oyuncu satacak mı mesela? Yani Türkiye Ligi'nde bir oyuncu satışı olsa mesela 50-60 milyon. Ya diyeceksiniz Galatasaray yap. Galatasaray şu an yazın muhtemelen olacak. Bu satışı yapabilecek. Ya da Galatasaray'ın böyle bir şeyi yok. Böyle bir gereksinim ve zorunluluğu yok. Ama Beşiktaş'ın da en azından bir iki oyuncu satışını da yapması lazım.
1: Ama yani kimi yapacak? Zaten transferde yapılan bir Orkun var. Orkun'u da satacak halin yok yani. Yani Orkun'su para edecek zaten oyuncuyu söylüyorsanız.
2: Çok özür diliyorum bu arada. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşuyormuş. Hemen dönelim.
3: Önümüzdeki dönem listelerimizde yer almayan ama her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma buradan büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Ve onlara da kuvvetli bir alkış istiyorum. Gösterdikleri emek ve çabayla her zaman Galatasaray'ın başarısı için çalıştılar. Bu böyle bilinsin. Değerli Azerun, bu yolda ilerlerken bize verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlik ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz bizim gücümüz oldu. Bizimle birlikte başaracağımıza inandınız. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Değerli arkadaşlar, bu seçim dönemi için sloganımızı geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazmak fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız değerli Azerun. Ben bugün bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Ve geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü buradan sizlere veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli Azor'un 16 Mayıs Cumartesi günü adamızda yapacağımız bir etkinlikle yeni dönem projelerimizi ve vizyonumuzu siz değerli üyelerimizle paylaşacağız. Şimdi sizlere yeni dönemdeki ekip arkadaşlarımı da takdim etmek istiyorum. Disiplin kurulumuz Sayın Hakkı Akil. Hakkı Bey. Mithat Can Baydarol. Muharrem Remzi Tan. Hasan Mehmet Tireli. Mustafa İbrahim Ziyal. Nuri Bora Ebu Suudoğlu. Sencer Seren. Aydın Önder. Ahmet Murat Canaydın. Mustafa Kaya Özgül. Günran Çalın ve Ali Baran Öztürk. Evet, değerli Azor'un yeni dönemde 23 Mayıs'ta 16-23 tarihler arasında yapacağımız seçimle ilgili yeni dönemde Galatasaray'ımıza hizmet edecek disiplin kurulumuz arkadaşlarımdan mütekkil kurulu. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray'a güzel hizmetler vereceğiz hep beraber. İnşallah.

Değerli Hazirun, şimdi size sicil kurulumuzda çalışacak arkadaşları takdim etmek istiyorum. Mehmet Çağatay Altınlı. Nedime Canipek Konuksever. Okan Güngör. Utku Çağatay Aksoy. Berat Uygur. Özgür Kızıl Elma, Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan ve Saadettin Can Bilginer. Evet, yeni dönemde sicil kurulumuz olarak arkadaşlarımla beraber sizlere hizmet edeceğiz. Onlara da yeni dönemde başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler bulacak. Denetim kurulumuzu davet etmek istiyorum. Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Halil Cem Burnaz, Nazım Canangın, Hasan Can Külahçıoğlu, Çağatay Araç Uçkun, evet, denetim kurulu olarak da iki arkadaşımız yetişemedi. Önümüzdeki dönem sizlere arkadaşlarım hizmet edecekler. Kendilerine de başarılar diliyorum. Evet, değerli Hazirun, önümüzdeki dönemde hizmet etmeye aday yönetim kurulunu sizlere takdim etmek istiyorum. Listelere sicildeki orada şeye göre, sıralamaya göre yapılmıştır. Betin Öztürk, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu,

0: Ve Dursun Özbek. Beni... Yazmayı unutmuşlar listeye de onun için. Evet değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2024 yılında seçtiğiniz yönetim görevini süresini doldurdu. Sizlere en iyi şekilde hizmet etmek için elinden geleni yaptı. Yeni dönemde 2026-28 dönemi içinde arkadaşlarımla sizlere buraya davet ettiğim arkadaşlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yaptıklarımızın fevkinde, bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz. Sizlerden bizi desteklemenizi isteyeceğiz. Özellikle bugün itibariyle geldiğimiz noktada gerçekten biraz önce konuşmamda da söyledim. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak, torunlarımıza, çocuklarımıza daha mükemmel bir Galatasaray bırakmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber bize vereceğiniz destekle bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve 23'ündeki yapacağımız 23 Mayıs'taki seçime hepinizi davet ediyorum. Gelip oradaki seçimlerin bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri de davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum efendim.
1: Sayın Başkan'a teşekkür ederim.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına.

0: Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Perakende ustalarının mikrosu var.
8: Mikro yazılım. Mikro.com.tr.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: A-Spor Radyo.

0: Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final karşılaşmasının tüm detaylarını, tüm heyecanını gün boyunca bu ekranlarda sizlere aktarıyor olacağız. Çok kıymetli iki konuğum var. Taner Karaman ve Sadi Karakaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Güzel bir Ankara günü. Aslında bir önceki saat diliminde yapmış olduğumuz bağlantıda diğer ekip arkadaşlarımız İbrahim Ustu ve Yunus Emresel'le birlikte yayını gerçekleştirdik. Biraz farklı noktalardayız. Hava da değişkenlik gösterebiliyor. Bugün burada en azından stadyumun bulunduğu noktada gerçekten çok güzel, çok sıcak bir hava var. Ama İbrahim'in bulunduğu noktada, yani Gençler Birliği tesislerinde ise biraz yağmur etkisini göstermişti. Bu anlamda değişkenlik gösterebiliyor. Beklenti herhangi bir yağış olmaması yönünde. Özellikle maç saatinde yine güzel bir havanın olması öngörülüyor. Şu an için hava sıcaklığı yaklaşık 19-20 derece civarında. Maç saatinde de yine güzel bir havada, güzel bir atmosferde futbol severleri keyifli bir mücadele bekliyor olacak. Hem Gençler Birliği hem de Trabzonspor'a dair tüm detayları konuşacağız. Ama öncelikle ufak ufak değerlendirmelerle isterseniz bir başlayalım. Ev sahibi ekiple başlayalım. Gençler Birliği yakın zamanda bir teknik direktör değişikliği yaşadı. Metin Diyad'ın yeniden göreve geldi ve ilk çıktığı maçta Kasımpaşa maçında burada bu stadyumda çok kritik bir galibiyet aldı Gençler Birliği. 2-0 geriye düşmüşlerdi. 3-2 kazanmayı başardılar. İyi bir reaksiyon verdiler. Bugün herhalde Taner bir moral olmasını beklemek o galibiyetin çok yanlış olmaz. Nasıl bir mücadele öngörüyorsun? Gençler Birliği açısından nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
2: Evet, aslında şöyle sevgili Furkan. Bir kere sen havadan bahsettin. Ben zeminden bahsedeyim. Mükemmel bir zemin var. Yani kupaya öyle. Zemin öyle bir hazırlanmış ki.
0: Emeği geçenleri kutlamak lazım.
2: Müthiş bir zemin var ve futbol açısından biz geçtiğimiz yıllarda çok fazla zeminlerden bahsederdik. Yani kötü zeminler söylemini çok kullanmak zorunda kalırdık. Ama bugün de ki geçtiğimiz turlarda da gördük ki takımlar artık çimlerine büyük oranda iyi bakıyorlar. Birincisi bu. İkincisi belki de Metin Diyad'ın dönemi Gençler Birliği'ne devam etseydi ve oradaki yeni bir arayışa geçilmemiş olsaydı bugün ligdeki pozisyonu açısından belki de bu denli zor bir haftaya girmiyor olacaktı Gençler Birliği. Metin Hoca ile Gençler Birliği'nin aşısı tutuyor. Bu bir gerçek. İkincisi Metin Hoca bu aşamaları iyi oynuyor. Bu da bir gerçek. Yani tecrübe. Takımını iyi hazırlıyor. Doğru. Tecrübe. Hem alt taraftan yukarıya oynama maçlarında hem de yukarıda aşağıya düşmeme mücadelelerinde takımını son haftalara iyi hazırlayan bir Metin Diyad'ın var. O yüzden de muhtemelen hafta sonu oynanan Trabzonspor karşılaşmasına da bu denli hazır olacaklar ki kupada da ben Gençler Birliği'nin kadrosunda belli başlı hafta sonu maçında düşünerek geniş bir kadro değerlendirmesinde bulunacağı kanısındayım. Bu geniş kadroyu değerlendirirken de bu maçı boşlamadan ve burada da yine bu zeminde iyi oyunlar çıkartan bir Gençler Birliği görebiliriz. Galatasaray maçında oynayan Gençler Birliği maçı birincisi referans alınması gerekir. Evet. Turu geçen takımın oynadığı oyun. İkincisi de Kasımpaşa karşısında ligde 2-0'dan geri dönen Gençler Birliği oyununu referans almak lazım.
0: Doğru.
2: Ve Gençler Birliği Metin Diyadin'le birlikte Kasımpaşa karşısında oynadığı oyunun benzeri bir oyunla Trabzonspor karşısında bu akşam sahada olursa zaten izleyenlere seyir zevki yüksek bir karşılaşma muhtemelen izleteceklerdir.
0: Doğru. Gençler Birliği bu sezon Süper Lig'e döndü. Aslında evet. Ülke futbolunun köklü camialarından birisi ve geçmişte bu kupayı iki kez kazanmayı başarmıştı Gençler Birliği. Son evet. Şampiyonluk hatta 2000-2001 yılında o dönem Samet Hoca ile, Samet Aybaba ile gelmişti evet. Kupada. Evet. Aslında buraları oynama alışkanlığı var Gençler Birliği'nin. Ligde bu sezon bu statta Trabzonspor'u 4-3 gibi bir skorla mağlup etmeyi başarmışlardı. Evet. Nasıl bir mücadele öngörüyorsunuz ev sahibi takım açısından?
1: Vallahi ben de sevgili Taner Hoca'nın Gençler Birliği analizine katılıyorum. Şöyle ki tabii tüm bunlardan önce ben de zemine baktım. Premier Lig zeminleri gibi. İsteyince oluyor demek ki. Yani böyle bir zeminde haftada 3 maç yaparsınız aslında. Gerçekten zeminlerimize yani böyle olmasına Türk futbolunun çok ihtiyacı var. Hem Anadolu, özellikle Anadolu'da. Bunu mutlak surette bir an önce ibedilikle halletmeliyiz. Gençler Birliği az önce Taner Hoca'nın da dediği gibi yani belirli evrelerde teknik adam değişikliğine çok gitti. Tabii teknik adam değişikleri psikolojik etkenler yaratır her zaman. Yani çünkü geldikleri dönemlerde oyuncuların motivasyonuna yeni bir motivasyon katmaya çalışıyorlar. Kendi taktik anlayışları olaylarını farklı şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Ve en önemlisi de kısa sürede verim alması gerekiyor. Az önce çok güzel bir şey söyledi Taner Hoca. Dedi ki Metin Diyadi'nin Gençler Birliği ile uyumu harika dedi. Kimyası tutuyor. Bu yeni bir şey değil. Yaklaşık 30 yıllık bir şey.
0: Doğru.
1: Metin Diyadi'nin Trabzon'dan çıktıktan sonra Trabzon futbolundan Konya ve özellikle Gençler Birliği'nde adeta evi gibi oldu Gençler Birliği. Ve burada uzun yıllar futbol oynadıktan sonra çok büyük bir takıma gitti. Tekrar teknik adam dönemliklerinde Gençler Birliği'ni ikincilikte hep hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gel dediler, geldi. Git dediler, gitti. Çok objektif bir insan. Teknik anlamda da benim beğendiğim teknik adamlardan bir tanesi. Mutlak suretle bugün Trabzonspor'a karşı bir tabii ki oyun formatı, oyun gücü bunlar ne olur bilemiyorum ama Gençler Birliği bir takım sahada ciddi durduğu zaman, sahada oyunun her iki yönünü, defans, orta blok, kanatları iyi çalıştırdığı zaman lig lideri, lig şampiyonu Galatasaray'ı bile yenebilen bir Doğru. takım. Böyle bir takıma karşı Trabzonspor'un ipleri sıkı tutması lazım. Çünkü biliyorsunuz kaderin cilvesi hafta sonu da küme düşmemek gibi çok çok önemli bir maç oynayacak. Bu sefer evet. Trabzon'da oynayacak Doğru. Gençler Birliği. Bunu mutlaka Gençler Birliği takımı teknik adamı mutlaka bu her iki maçın analizini kendi kafasında şimdiden yapıyordur. Ama şimdi bugün gelip çatan bir kupa yarı final maçı var. Bu kupa yarı final maçın her iki takım içinde hem vizyon açısından hem de Avrupa açısından çok önemli. Her iki takım da Avrupa'ya gitmek istiyor. Küme düşebilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Trabzonspor 2 Kasım 1972'de ilk defa bu kupaya katıldı. O zaman ikinci ligdeydi. 9 kere aldı bu kupayı. Yani 54 yılda.
0: Son 2 yılında finalisti.
1: Son 2 yılında finalisti. Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybetti. Trabzonspor bu kupanın gediklisi. Burada problem yok. Ama Gençler Birliği de zaman zaman periyot periyot bu kupada ben de varım diyen bir takım. Nitekim kupayı kazanmış, Avrupa'ya da gitmiş bir takım. Onun için zor bir maç olacak. Yani Gençler Birliği'nin aklı hafta sonunda olmadığı sürece bugün Trabzonspor'a zor anlar yaşatabilir. Çünkü nerede ne yapacağı, hangi sekanslarda oyunun ne şekilde bir hal alacağını bilinmeyen bir takım, gizemli bir takım. Yani eğer işte bir Trabzonspor'dan gelen Cihan yani ekstra bir işler bugün yaparsa farklı şeyler olur. Yani
0: Gökten yine çok iyi bir
1: Gökten,
0: sezon geçiriyor.
1: Yani ilk maçta burada 4-3'lük maçta sahanın yıldızıydı. Hemen hemen her topa dokundu. Her topa koştu. Çok iyi pasörlük yaptı ve gerçekten de ilk maçın önemli yıldızlarından bir tanesiydi. Kapalı bir kutu Gençler Birliği. Hoca değişimleri az önce de söyledim. Psikolojik etkiyi çok artırır. Ama Metin Diyad'ın çok çabuk hafta sonu burada oynanan maçta 2-0'dan 3-2 futbolda hani Taner Bey de oynamıştır. Ben de oynadım. Bilirim. Yani 2-0'dan 3-2 çok kolay bir psikoloji değildir. Yani çünkü hata yapmak

0: gittiği İstanbul deplasmanından Beşiktaş gibi çalkalanan, son dönemlerde çok eleştirilen bir takıma karşı yine de Beşiktaş'ın bana göre iyi pas yaptığı, iyi oynadığı bir maçta Trabzonspor yetenekleriyle farkı korudu ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. Önemli bir morali var Trabzonspor'un. Trabzonspor her türlü Avrupa kupalarına katılacak. Evet. Ama Trabzonspor bunu playoff'la katılayım diyor. İki
1: sezonu
0: maçı
1: daha
0: oynayayım.
1: Geç açayım diyor.
0: İki maçı oynayayım diyor. Yoksa sezonu 22 Temmuz'da da açmak var.
1: Doğru.
0: O yüzden Trabzonspor bu maça çok çok önem veriyor. Bence etkili silahlarıyla bugün yarı finalden finale çıkacak olarak ben bir tık daha fazla Trabzonspor'u şanslı görüyorum. Ama Gençler Birliği zor takım, ne olacağı hiç belli olmaz.
1: Peki, daha detaylı konuşacağız ama özellikle biraz kupanın neden bu kadar önemli olduğunu konuşalım istiyorum. Az önce Sadi Karakaş da bahsetti. Trabzonspor evet yeni sezonda Avrupa kupalarında olmayı garantiledi. Ligde 3. olarak tamamlayacak Bordo Maviller sezonu. Fakat Gençler Birliği'nin tabii Avrupa'ya gitme açısından şu an tek yolu kupa şampiyonluğu. Burada çıkacak olan sonuç, yani kupa şampiyonluğunda çıkacak olan sonuç. Timosan Konyaspor ihtimali de var tabii ki ama diğer takımları da aslında çok yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş bir yandan Trabzonspor'un durumunu bekliyor kupada. Onların yeni sezonu ne zaman açacağı, nasıl açacağı belli olacak. Trabzonspor için de Taner, sezonu bir ay daha geç açabilmek adına kupa şampiyonluğu çok önemli. 22 Temmuz ya da 22 Ağustos ikinci eleme turuna katılırsanız, 22 Temmuz'da playoff turundan katılırsanız 22 Ağustos'ta ilk Avrupa'daki maçınızı oynuyorsunuz. Bu da kupayı herhalde çok kıymetli kılan ana faktörlerden birisi.
2: Evet, yani kupanın kıymetini bence bir doz daha arttıran nokta şu: bu sezon şampiyona sezonu. Ve doğru, şampiyona sezonlarında transfer yapmak zordur. Geç yaparsınız. Kadro kurmak daha zorludur. Takımlar genellikle şampiyonanın bitmesini bekler. Menajerler elindeki oyuncuyu vermek istemez. Bir kupayı görelim, takım ne yapacak der. Ve kadro kurmanın bu kadar zor olduğu bir sezonda, Avrupa Şampiyonası'nda genellikle böyledir, Dünya Kupası'nda böyledir, böyle bir sezonda sezonu geç açmak, Ağustos ayının sonuna kadar bekleme lüksüne sahip olmak, bir kere gelecek sezon ligde oynayacağınız oyunu da çok etkiler. Yani bu bir gerçek. Çünkü eğer Temmuz ayında sezon açıyorsa,
0: hazırlık kampını tanıracağım. Evet. Yani çok etkileyecek hazırlık kampı.
2: Hazırlık kampını etkileyecek. Daha fazla çalışma fırsatı. Oyuncunun dinlenme fırsatı. Tabii. Bir diğer taraftan da transferleri yapma fırsatın. Şimdi Temmuz ayının sonuna doğru sezon açan bir Trabzonspor dediğimiz zaman, bu Trabzonspor'un yapacağı transferler biraz daha panikle gerçekleşirken, Ağustos ayının sonu olduğu zaman biraz daha oturaklı, daha tayin edilir, bir de biraz daha ucuza.
0: Bir de şampiyonu da bitmiş oluyor.
2: Tabii. Şimdi transferi bu denli sıkıştırdığınız zaman fiyatları da vereceğiniz rakamın üstüne vermek zorunda kalma ihtimaliniz var. Bu bonkörlüğü yapmak istemiyorsanız da kupayı almanız gerekiyor. Geç açmak sezonu etkiler. Kadro transferi konusunda daha iyi transferleri yapma ihtimaliniz var. Bu da yine gelecek sezonu etkileyecek. Bunların hepsi bence çok önemli. Kupanın önemi bu sezon, yazın Dünya Kupası olmasından dolayı Türkiye Kupası'nın önemi bir kat daha arttı. Bu da sezonu geç açıp açmama bareminizi belirliyor ki Trabzonspor burada çok önemli bir fırsata sahip. Çünkü şimdi elindeki bu fırsatı değerlendirirse bir ay gibi uzunca bir süre daha fazla hazırlanma fırsatı elde edecekler.
1: Sadi yani, Karakaş ne düşünür bu konuda?
0: Şimdi futbolcu şöyle düşünmeyecek. Yani biz nasıl olsa, yani futbolda bu var, futbolcu psikolojisinde bu var. Biz bir şekilde UEFA Kupası'na gideceğiz. Yani ya playoff öncesi grup maçı oynayacağız ya da playoff oynayacağız. Ama bu ya da kısmı çok önemli. Eğer playoff oynarsan 30 gün gibi bir süre kazanıyorsun.
1: Doğru.
0: Bu büyük takımlar için sadece değil, bütün takımlar için 30 gün süre harika bir süre. Çünkü birinci kamp döneminiz 26-27 Haziran'da sezonu açtığınızı düşünürseniz, birinci kamp döneminiz bitiyor. İkinci kamp döneminizde bunun için elinizdeki verilerle yapacağınız transferler, yapacağınız ikinci kamp dönemindeki maç programları, bunların hepsini çok çok etkileyecektir. Siz playoff oynayacaksınız ama playoff oynamadan önce 22 Ağustos'ta bir lig maçı oynayacaksınız. Ondan önce de muhtemelen 4-5 tane hazırlık maçı oynayacaksınız. Takımınızı bir görüyorsunuz. Nerede ne eksik, az çok tahmin ediyorsunuz. Bir rapor düzenliyorsunuz ve ona göre önünüzde 20 günlük gibi de bir transfer süreci kalıyor. Belki onu tamamlayacaksınız.
1: Evet.
0: Ama eğer 22 Temmuz'a dönerseniz isterseniz bir önceki Dünya Kupası'ndan dolayı bir önceki kadronuzla beraber belki çok ekleyemeden, çünkü oyuncu diyecek ben Dünya Kupası'nı göreyim ya da takımlar diyecek, menajerler diyecek, istediğiniz onu bu

0: algıdaki timingi iyi ayarlayamayabilirsiniz. Bu sizin çok da elinizde değil. Çünkü sonuçta 12 Haziran'da başlayan Dünya Kupası.
1: Durum böyle olunca transferde hata yapma ihtimaliniz, oranınız da daha da artmış oluyor tabii haliyle.
0: Daha da artıyor. Bir an önce işte 22 Temmuz'da benim maçım var. İşte kanat oyuncusu hızlı mıdır, süratli midir, çabuk mudur? Yok öyle değil. İşte durağan, içe kat eden bir oyuncu alalım. Ya da işte bu kendi takımında yılda 8 gol atmış, bunu alalım. Bu sefer scout'tan daha çok menajerlerin işte bizde bir oyuncu var, şu var, bu var. O kadar çok karmaşa var ki burada bu bir aylık sürede. Kupayı kazanan takım 30 günde kazanmış olacak. Bu 30 gün kendi vizyonlarına çok şey de katabilir. Yani hem gelecek yılın kadrosu ve Avrupa'da devam etme adına iyi transferler yapabilirler. Bu genelde mesela Gençlerbirliği ya da Konyaspor için biraz daha şanslı bir şey. Çünkü bunu eğer elde ettikleri zaman yapacakları transferlerle belki de Avrupa'da gruplardan iyi sonuçlar alacaklar.
1: Tabii.
0: Ama Trabzonspor şimdi bu yıl şampiyon, yani sayın teknik direktörün ifade ettiği 1 ve 4'ün dışında neredeyse şampiyon oluyordu. Neredeyse Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyordu.
1: Doğru.
0: Ama bunu kaybetti son anda ve kaybettiği için üçüncülük evet garanti, ama bunun bir aylık bir süreci var. Bunu kazanmak isteyecektir Trabzonspor. Çünkü o bir aylık süreç kendisine gerçekten ilaç gibi gelecek. Çünkü hem transferlerini yapmış olacak, hem acele etmeyecek, hem de menajer oyunlarına gelmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Güçlü olan taraf Trabzonspor olacak.
0: Tabii masada. Ama vizyon olarak önüne bir vizyon koyulmak isteniyorsa, Trabzonspor bu kupayı daha önce 9 kere kazanmış. Yani elbette ki 10. kez kazanmak istedik. Zaten bundan önceki iki finale bakarsanız, yani geçen seneki finaller, Beşiktaş maçı talihsiz bir
1: son dakikada
0: evet, kaybedilen bir gol. Talihsiz bir kupa kaybı oldu. Ama Trabzonspor bu yıl 10. kez bunu kazanmaktan ziyade Türkiye Kupası'nı alıp bir kez playoff oynayıp gruplarda 8 maç yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor bunu başarabilecek kadro kalitesine sahip, o vizyona sahip. Trabzonspor'u o yüzden diyorum, yani bugün evet bir tık daha avantajlı görüyorum, ama finale tabii bir hafta sonra da hemen bir hafta sonra da 9 gün sonra da final var.
1: Doğru, 22 Mayıs'ta Antalya'da.
0: Orada da finalistler kesinlikle o bir aylık süre için sahada farklı mücadele verecektir.
1: Ona en büyük inanıyorum. Motivasyonu olacak.
0: Kesinlikle belki de. O olacak. Zaten bunun komplimanı oyunculara yapılır yani.
1: Doğru.
0: Burada kazanacağımız sadece evet Ziraat Türkiye Kupası çok önemli Avrupa yolu için, ama bir aylık zaman dilimi de çok önemli.
1: Çok da büyük bir avantaj.
0: Hatırlarsanız yani teknik adamlar hep serzenişlerinde, işte pazartesi maç yaptık, haftada 3 yaptık, 4 yaptık. Şimdi bir ay gibi bir planlaması geniş bir zaman dilimine sahip olacak. Daha ne ister ki?
1: Bir de tabii bizim takımlarımızın aslında genellikle ideal kadrolarını işte Ağustos sonu, Eylül başı gibi daha çok oluşturabildiğini düşündüğümüzde, bu anlamda 30 gün belki söylemesi çok basit gibi olsa da futbolda özellikle karşılığı çok daha büyük
0: çok
1: olan
0: büyük
1: bir süreden
0: dilimi
1: bahsediyoruz. Şimdi Gençlerbirliği kısmına tekrar döneceğim, fakat Trabzonspor'la ilgili şunu sormak istiyorum. Bir inşa sezonu yaşıyor Trabzonspor. Çok önemli, çok potansiyelli genç isimler var bu takımda. Belki yoruma da girecek, ama özellikle yeni sezonda Avrupa kupalarında, işte Avrupa Ligi'nin lig etabında Trabzonspor'un bu genç oyuncularını, bu genç potansiyelli isimleri görmek de herhalde futbol severler için oldukça heyecan verici bir noktadır diye tahmin ediyorum. İşte olay olsun, Pina'yı oraya yazabiliriz. Batagov tabii. Var, Augusto var. Tabii transferdeki durumları şu an bilmiyorum, ama örnek olarak bu isimleri veriyorum. Trabzonspor için yeni sezon planlamasında ne kadar az eleme maçı oynayabilirse, bu da herhalde çok kıymetlidir diye düşünüyorum sana.
2: Ya şöyle, aslında inşa süreci futbol takımlarında hiç bitmez. Yani o binanın hep bir katı daha fazlası vardır. Her zaman bir kat daha çıkacak durumunuz vardır. Ama Trabzonspor bu sezon bize şunu gösterdi. Ligdeki son 5 haftayı önceki 5 hafta gibi geçirseydi Trabzonspor, son maçında 90 dakikanın sonunda acaba şampiyon oluyor muyum diye soyunma odasına gidecekti.
0: Evet, doğru.
2: Yani böyle bir Trabzonspor ortaya çıktıysa ve son 5 haftaya kadar bu yarışın içinde kaldıysa, hatta 4 haftaya kadar, bu Trabzonspor'un aslında ligdeki belli bir şeması çizilmiştir. Artık Fatih Hoca'nın elinde, geçtiğimiz sezonun başına bakalım, Fatih Hoca hep şunu söyledi, basına da bu açıklamayı yaptı, yönetime yaptı, taraftara yaptı,

0: sakin kalalım, inşa etmemiz lazım, üstüne koymamız lazım, kadroyu geliştirmemiz lazım diyerek bir hocanın nabzı düşürme mücadelesi oldu. Düşürdü mü nabzı? Evet, düşürdü. Belki de düşürmesiyle
1: burada
0: birlikte
1: başarılı oldu, evet.
0: Evet, düşürmesiyle birlikte son 5 haftaya kadar bu takım böyle gitti.
1: Doğru.
0: Ne zaman takım dağıldı? Nabız ya acaba biz şampiyon mu oluyoruz hissiyatı
1: galibiyetiyle
0: geldikten
1: beraber.
0: Sonra takım dağıldı. Yani o kontrol bir arada elden kaçtı. Fatih Hoca'nın belki de bu sezon yaz döneminde ben takıma yansıtması gereken en önemli nokta şu. Şampiyon olabiliriz artık. Yani bu mesajı artık takıma vermenin zamanı bence hocada gelmiştir. Çünkü bu takım 29 hafta boyunca ligde ve aynı zamanda bugün arkadaki sahada bu finali, yarı finali oynayacaksa, bu noktaya kadar geldiyse, bu takım önümüzdeki sezon artık şampiyonla oynayabilir mesajını oyuncularına, yönetime ve taraftara muhtemelen verecektir hoca.
1: Doğru.
0: Ve oynayabilir de. Çünkü oynanan oyunlara baktığımız zaman genç diye tabir ettiğimiz oyuncuların büyük bir bölümü öylesine oyunlar oynuyor ki bugün ligin Onaçu zirvesinde skor konusunda. Gol asist performansı noktasına bakıyorsun, yine başka bir oyuncusu çıkıyor. Pas performansında başka oyuncu. Kilit pasta Trabzonspor'u görüyorsunuz. Birçok değerinde ligin zirvesine oynayan oyuncuları var. Takım performansı olarak baktığımız zaman ise yine takım performansında belki de savunma performansı bir adım daha önde olsa ya da Onaçu'yu destekleyen, aynı Fenerbahçe'de orta saha hattı nasıl skor üreten bir orta saha ortaya çıktıysa ve bugün Galatasaray'ın arkasında hemen çok kıl payıyla ikinci sırada bulunan bir gol sayısında Fenerbahçe varsa, belki de Trabzonspor orta sahası da hücum performansı konusunda daha katkı veren bir noktada bütün oyuncularıyla bulunuyorsaydı bugün Trabzonspor için başka bir senaryodan bahsedecektik. Aslında teşhis koyması zor bir takım değil Trabzonspor. Ve Fatih Hoca elinde hem bu koca bir sezon hem de geçtiğimiz sezondan gelen ve daha öncesinden de dersine bence çalıştığı bir Trabzonspor var ve bu denli üstüne çalıştığı bir takımı bu sezon şampiyonluk için bir mücadele girecektir. Bu kupa neden önemli? Başka bir noktası da şu. Bir ay geç açıyorsanız, oyuncu transfer havuzunuzda 500 tane oyuncu varsa, bir ay erken açmanız durumunda 500 oyuncunun emin olun 300 tanesi ben gelmem, teşekkür ederim diyecek.
1: Doğru.
0: Ben Temmuz ayının ortasında sezon açmak istemiyorum diyecek. Emin olun 500 kişilik listenizde 300 tane adam çıkacak. Bu oyuncular transfer olurken evet kulübe bakacaklar ama bir de ben ne zaman tatilden döneceğim?
1: Doğru, futbolcu
0: ne zaman
1: düşecek.
0: Antrenmana başlayacağım? Bir de buna bakacak. Çünkü
2: Dünya Kupası'nda oynuyorsa daha zor.
0: Tabii Dünya Kupası'nda oynuyorsa zaten o iş Eylül ayına sarkacak.
2: Evet.
0: O kesin. Oynamıyorsa da Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuyu gözüne kestirmiş bir takımın belki bek oyuncusuna talipseniz, o bek oyuncusunu o takımı elden çıkartmadan önce ben kupada oynayan adamı alabilecek miyim? Önce bir ona bakayım onu göndermeden önce diyecek. Yani bu bir kelebek etkisi aslında. Zincirleme bir şekilde birbirini tetikleyecek ve Trabzonspor gibi seviye anlamında lig şampiyonluğunu hedefleyen bir takımın transfer rekatında mutlaka Dünya Kupası ile kesişen bazı hamleleri olacak.
1: Doğru.
0: O yüzden de kupayı kazanıp Ağustos ayının ortasına doğru kendini atabilmek demek, transferde gözünü kestirdiği oyuncuları alma konusunda Trabzonspor'un elini güçlendirecek. Oyuncu dediğim gibi Temmuz ayında oyuncu transferi açmak istemez. Beklemek ister. Suudi Arabistan gibi bir piyasa varsa özellikle dünyada,
2: evet,
0: para kazanmak istiyorsa Suudi Arabistan'ı bekler. Ben tamam parayı düşünmüyorum ama Dünya Kupası'nda bir göreyim diyen oyuncu da Ağustos'u görmek ister. Ama sen Temmuz ayında sezonu açtığın zaman bu sefer aslında hayal ettiğinin de ötesinde bir kadroyla sezona gireceğin için senin için çok devasa bir dezavantaj oluşturur. Fatih Hoca, evet, Türkiye Kupası büyük bir hayal. Bunun için mücadele verecek. Aynı Gençler Birliği gibi ama bir başka mücadelesi de biz bu kupayı kazanalım ki sezonu geç açıp transfer harekatında biraz daha elimiz güçlü olsun hedefini muhtemelen gözetecekler.
2: Ben Tanır Hoca'nın söylediğine bir şey ekleyeyim.
1: Lütfen,
2: az önce istatistik verdi. Mesela pas arasında Trabzonspor'un Olay, Falcorelli, geride Mbivu geldikten sonra o toplamda 14 pas arası yapmış. Yani %62-63'e geliyor tüm ligin. Müthiş bir oran. Yani harika bir oran. Çünkü niye? Pas arası demek rakibin kontralarına ya da ataklarına izin vermemek demek. Mücadele gücü yüksek demek. Trabzonspor inşa süreci içerisinde aslında bu inşa sürecini Fatih Tekke ile başlattı. Fatih Tekke geldikten sonra, hani Şenol Güneş'ten sonra devralan takıma tabii ki biraz eklemeler yapıldı ama eğer devre arası Trabzonspor Yönetim Kurulu eklemeler konusunda biraz daha gayretli olabilseydi bugün konuştuğumuz

0: Bu tarafın arka yüzü çok daha başka olabilirdi. Çünkü şampiyonluk çok çok daha önceden konuşulabilirdi. Trabzonspor'un kadro kalitesi açısından Trabzonspor bana göre, ya bu tamamıyla beni bağlar, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra en iyi kadroya sahip. Şimdi tek tek ele aldığınız zaman kadro kalitesi olarak Trabzonspor'un kalecisi dünya düzeyinde bir kaleci.
1: Tabii.
0: Sağ beki Türkiye çapında yılın sağ beki olarak bazı mecralarda gösterilen
1: adaylardan birisi.
0: Bir tanesi. Sol bek çok efektif bir sol beş.
1: Milli takımın havuzundaki bir oyuncu.
0: Tabii ki iç oynuyor, kanada oynuyor, içe giriyor. Ondan sonra hızı ve çabukluğu bölgesi itibariyle oldukça yüksek ve iyi. Stoperleri ikinci bir MVP diye bir oyuncu aldılar. İlk 2-3 maç alışma dönemi dışında mükemmel bir performans sergiledi. Önlerindeki ikili...
1: Bu arada Savic'i atlamamak gerekiyor. Neden?
0: Ki.
1: Çünkü aslında sağlıklı olduğunda belki de bu ligin en iyi stoperlerinden birisi.
0: En iyi sakin stoperi.
1: Evet.
0: Yani onlardan bir tanesi. Mesela Folcarelli ile olay için özellikle Sayın Tekke'nin ifadesidir Folcarelli. Avrupa'nın en iyi top kapan oyuncusu. İşte biraz orta alanda benim bir felsefem var. Futbol felsefem bana göre. Bir takım maç kazanacaksa orta alanı çabuk ve hızlı olacak. Bunların ikisi farklı şeyler. Yani topu kapabilirsiniz.
1: Dinamik bir ikili.
0: Tabii. Olacak. Topu kaptığınız zaman işte ben orta sahadaki o ikilinin kesinlikle her zaman registe olmasından yanayım yani. Hem geri gidecek hem tam nereden bulacağız tabii. Dünyada bunun kaç tane örneği var. Katılıyorum ama orta alan bir takıma maç kazandırır, maç kaybettirir. Yani sürekli geçiş oyunu oynamıyorsanız eğer orta alana çok ihtiyacınız var. Yani eğer attığınız 30-40 metrelik paslar diagonal olsun, düz olsun ya da pasın hızı rakip 3. bölgedeki santraforunuzda ya da kanat oyuncunuzda tekte buluştuğu zaman bazen 3 pasla gol atıyorsunuz. Dünyada bir sürü örnekleri var. Ama orta saha bir yerin futbolun en önemli ikinci bölgesi dediğimiz yeridir bana göre. Ve bir takımın bir maçı kazanacaksa orta sahasıyla kazanır, orta sahasıyla kaybeder. Tabii şimdi ne diyorlar? Bir maçı kaybettiysek hepimiz kaybettik. Kazandıysak hepimiz kaybettik. Tabii ki birinci ve üçüncü bölgeyi yok saymıyorum ama orta saha dinamizmine ben çok inanan insanlardan bir tanesiydim. Çünkü burada hem yeteneklerinizi sergileyeceksiniz hem de oyun görüşünüzü de yüksek tutacaksınız. Bunu sağladığınızda eğer beyinsel birlikteliğiniz santraforlarınızda ya da kanat oyuncularınızda varsa alamayacağınız sonuç yoktur. Bu tabii özlemdir. Bunu kim istemez ama bunu başarma adına takımların çalışma yaptıkları zaman başaran dünyada çok takımlar var. Yani herkes 2008-2012 Dünya Barcelona'sı konuşuyor ama orada orta alanın dışındaki diğer yeri kalan 7 oyuncuda mükemmel pas trafiğine uyuyordu. Hepsi birbiriyle
1: artık günümüzde Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'ine
0: örnek şimdi
1: veriyoruz.
0: O konuşuluyor.
1: Biraz.
0: Mesela Luis Enrique ne diyor? Benim felsefem diyor. Sen diyor dünyanın en büyük yıldızı da olsan diyor. Geriye geleceksin diyor. Oyunu geriden başlatacaksın diyor. 5-0'da yenilsek diyor geriden başlatacaksın. Ben böyle yenilmek istiyorum. Böyle kazanmak istiyorum diyor. Bu bir risk. Bir tercih. Dünyada işte Farioli hatırlayalım şimdi. Evet. Benfica'nın teknik direktörü.
1: Porto'nun
0: şampiyonluk yaşadı. Alanya'da bunu denediği zaman herkes ya bu ne yapıyor falan
1: burada
0: gibi.
1: Aleyhinde yapılmayan yorum
0: kalmadı. Ne oldu? Sonunda adam Ajax'la bunu biraz pişti ama Porto'yla taçlandırdı. Yani eğer sizdeki bilgi potansiyel yapısı yüksekse bunu bulduğunuz saha, uygulama alanı bulduğunuz zaman, oyuncuları da bu yetenekte seçtiğiniz zaman mutlaka sonucu elde ediyorsunuz. Paris Saint Germain Messi'li, Neymar'lı, Suarez'li kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni alamadı.
1: Mbappe vardı.
0: Çeyrekliğine elendiler.
1: Evet, doğru.
0: Ama Luis Enrique, yani hepimiz hatırlıyoruz o Mbappe ile yaptığı salon toplantısındaki ekranı açıp kendisine eksiklerini anlattığı görüşmeyi hepimiz medyada düştü bunu gördük. Yani bazen kendi sisteminizi uygulamak için bazı şeylerden vazgeçmelisiniz.
1: Doğru.
0: Ki o en yükseğinden vazgeçti.
1: Doğru.
0: Yani giderse bu takım şampiyon olur dedi. Ne yaptı ondan sonra? Atletik bir takım kurdu. Koşan bir takım kurdu. Koştuğu zaman topu ayağına ve önüne isteyen bir takım kurdu. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Dünya Kulüpler Arası finalinde belki Chelsea'ye kaybetti ama bu sene aynı Luis Enrique Şampiyonlar Ligi'nde finale geldi.
1: Evet.
0: Yani hep
1: üst üste ikinci kez
0: finaldeler. Bu da demek ki belli bir disiplinin, belli bir çalışma

0: ürününü istikrarla sürdürdüğünüz zaman bir yere varıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Fatih Tekke bir istikrar yakaladı. Ne istikrarı yakaladı? Maç her maça farklı bir konsantrasyon, her rakibe karşı farklı bir oyun tarzı, kendi ifadesi bunlar. Sürekli çalıştık diyor, çalıştık. Evet, Fatih Tekke'nin oyunu mükemmel bir oyun mu? Hayır değil. Çok coşkulu bir oyun mu? Hayır değil. Ama maç güçlü oyun bazen sizi tribünde sıkabilir, ama sahada skor alıyorsa bunu artık kabul etmeniz gerekir. Trabzon'da Fatih Tekke'nin yapmış olduğu önemli etkenlerden bir tanesi de, son özellikle 10 maç özelinde söylüyorum, seyirciyi sahaya çekmek. Yani Trabzonspor taraftarı buradan yani alınmasınlar ama maç seçiyordu. Maçtan maça gidiyordu. Kadroyu görüyordular. İşte bu takım şampiyon olmaz diyordu. Ya da işte ilk 3'e kalmaz şubu, ama Trabzonspor'un o kadro kalitesi, Fener Galatasaray'dan sonraki kadro kalitesinin bir şeyler yapacağına ben hep inanıyordum. Yani hep söylüyordum, Trabzonspor bu ligde ikinci olabilir. Evet, şampiyonluk söylemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Ama Galatasaray'ı yendikten sonra şablon öyle bir değişti ki, yani diğer rakiplerin maçlarına baktığım zaman ya neden olmasına geldi olay.
1: Çünkü iki rakibi de birbiriyle oynayacak. Tabii fikstür konusunda da avantajlı.
0: Neden olmasın düşüncesi bu sefer herkesi sarınca bir baskı oluştu. Baskı oluşunca şimdi bir takımı hazırlarken, yani bu yıl şampiyon olacağız demek var. Bir de maç maç gidip önümüzü görüp ondan sonra hedefler koyacağız demek var. Trabzonspor maç maç gitti. Ondan sonra hedefler koydu. Sayın Tekke'nin 1 ve 4 söylemi birçok camiada bazen huzursuzluk yarattı. Yani 1 ve 4 ne? Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar. Evet, katılıyorum, her zaman şampiyonluğa oynar, ama elindeki malzemenin üretebileceği son noktayı az çok tahayyül ediyorsundur. Evet. Yani bu bunu üretir. Yani bunun dışına çıkmaz. Elbette ki spesifik bazı çıkışlar olur. Bazı özel durumlar olur. Trabzonspor'u özel durumları çok iyi kullandı. Ve iyi galibiyetler aldı. İyi oyunlarla aldı. Deplasmanda maç kazanamıyordu Trabzonspor.
1: Evet.
0: Maç kazanmaya başladı. Diğer takımların ligdeki düşüşleri, özellikle Galatasaray'ın Avrupa kupalarından sonraki mücadele ederkenki düşüşü, Fenerbahçe'nin tutarsız oyun semptomları Trabzonspor'u bir anda potaya soktu.
1: Doğru.
0: Dedi ki ya ben Şampiyonlar Ligi neden olmasın? Yani şampiyonluk evet biraz çok düşük bir ihtimaldi, ama sonra bir de tabii Galatasaray'ın toparlanışı, Fenerbahçe'nin de son 3 maçtaki iyi oyunu bütün hayalleri yıktı tabii.
1: Ama o eşiği atlamayı başardı
0: Trabzonspor. Hatta sezon başı Trabzonspor Avrupa kupalarına katılır mı diye sorduğunuz zaman, ya da hiç maçlar oynanmasın, ya siz ligi üçüncülüğünü verelim burada, herkes kabul ederdi. Çünkü kadro kalitesi kötü diye adlandırılıyor. Ama tek tek baktığınız zaman oyuncular, efektif oyuncular, gayet önemli oyuncular. Yani Onaçı bugün Türkiye'nin konuştuğu santrafor. Augusto, Sahte Dokuz ya da santrafor arkası oynadığı zaman etkili olabilen bir oyuncu. Kanatta iyi, solda iyi, sağda iyi de santrafor arkası iyi. Bir de kendini pozisyona sokabilen ender santrafor tiplerinden bir tanesi Augusto yani. Hem fuleli hem de yıpratıcı özelliği var.
1: Doğru.
0: Yani Trabzonspor'da bir de Muçi gerçeğini konuşmak lazım.
1: Onu birazdan daha detaylı konuşalım. Tamam. Çünkü orada transfer konusunda da hala devam eden bir süreç var. Taner'e de şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi Trabzonspor'da evet bugün bir teknik direktör takımı görüyoruz. Bunun Fatih Hoca'nın yarattığı bu etkiden ve başarıdan bahsediyoruz, ama Trabzonspor'da aslında çok deneyerek ve yanılarak bugünlere geldi. Özellikle yakın geçmişte teknik direktör konusunda bazı denemelerden çok iyi sonuç alamamıştı Trabzonspor. Sence Fatih Hoca, Fatih Tekke neyi farklı yaparak bugün bu başarıyı mümkün kıldı ve ilerleyen süreçte bu inşa sürecini Trabzonspor sence nasıl geliştirerek, üstüne koyarak devam etmeli, neler yapmalı?
2: Şimdi şöyle, birincisi Fatih Hoca neyi değiştirdi derseniz, bence şehrin Fatih Hoca'ya olan kredisiyle alakalı bir durum. Çünkü geçmişe gelelim, şampiyonluk yaşamış bir Abdullah Avcı'nın sonraki sezonda çıktığı zaman bu sezon şampiyonluk için oynamıyoruz deme lüksü var mıydı?
1: Hayır.
2: Yoktu. Yani çünkü çıtayı oraya koydunuz. Çıta orada olduktan sonra bir sonraki sezona çıkmakla Abdullah Avcı'nın bu takımda benim çözemediğim bazı sorunlar var diyerek affını istediği, sonrasında bir deneme daha yaptığı bir sonrası süreçte, yani tırnak içinde hocanın görevi bırakırken neredeyse bir sorun var ben çözemiyorum, affımı istiyorum dedikten sonra sorunlu olduğunu kabul ettiği bir takımı çaresi olacak bir şekilde gelmenin verdiği bir lüks var. Fatih Hoca basına şunu söyleyebildi. Takımda problem var.
0: Taner Hocam sözünü vallahi kestim. Onu söyledikten 6 ay sonra tekrar geldi ama.
2: Evet, orada da yine deneme yapıldı. Yönetim dedi ki hocam bir deneme daha yapalım dendi. Hoca da Ertuğrul Bey'le olan ikili diyaloglarından dolayı kırmadı. Deneyelim dedi. Geldi. Yine olmadı. Dedi ki teşekkür ediyorum. Sonrasında zaten belki de Fatih Tekke dönemi 2. Abdullah Avcı döneminden önce gerçekleşebilirdi de. Yani o süreç biraz daha erken gerçekleşse bugün belki biraz daha farklı olabilir ama bunların hepsi varsayım.
1: Tabii.
2: O günün deneyimi de bugün başka yerlere getirmiş olabilir Trabzonspor. Yani bugün o gün Abdullah Avcı gelmese, Fatih Hoca daha erken gelseydi takım şampiyon olurdu demek bir varsayım.
1: Doğru. Bu hoca için de geçerli.
2: Hoca için de geçerli. Hoca belki de erken gelmiş olacaktı.
1: Doğru.
2: O günlerde atılan bazı adımların üstüne bir şeyleri inşa etmek belki bir şeyleri kazandırmış da olabilir. Ama bugün bir gerçek var. Ertuğrul Doğan yönetimiyle Fatih Tekke yönetimi arasındaki uyum ve Fatih Tekke ile medya ve taraftar arasındaki uyum dörtgeni bugün Trabzonspor için çok büyük bir kazanım.
0: Kesinlikle.
2: Yani o baskı ortamını istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Çünkü taraftar Fatih Hoca'ya karşı büyük bir krediye sahip. Bu krediyi hem futbolculuk döneminde hem de samimiyetiyle zaten hoca geçiriyor. Basına yaptığı açıklamalar, antrenman görüntüleri, maç sonraki söylemleri, başarısızlığı sahiplenmesi, futbolcuları medya önüne atmıyor olması, bir şekilde yönetimle entegreli çok iyi çalışıyor olması ve Ertuğrul Doğan yönetiminin de hocanın isteklerine göre gidiyor olması. Ben şunu söyleyeyim. Bugün geçmiş Abdullah Avcı döneminden de şahidiz zaten. Ertuğrul Doğan yönetiminin bugün Türk futbolunda kolay kolay transfer edemeyeceği oyuncu sayısı çok az. Yani ben bu adamı almak istiyorum dedikten sonra çok düşük bir ihtimaldir ki oyuncuyu bitirememeleri. Nedir bu? Icardi'dir, Osimhen'dir, başka bir vitrindir, başka bir seviyedir, başka hedefler vardır.
1: Başka parametreler vardır.
2: Ama işin içerisine finans giriyorsa ve oyuncu transferini bitirmek giriyorsa zaten Ertuğrul Doğan dönemi bunu yapabilirdi. Ama ne yaptılar son dönemde özellikle? Hocaya saygı duyarak hocanın istediği çizgiden çıkmamayı sağladı. Yoksa yönetim şunu biliyordu.
0: Scout transferlerine evet. Daha çok önem
2: yani
0: verdiler.
2: Yani sükseli transfer yapayım. Taraftarın gözüne daha çok gireyim. Eleştirileri biraz bastırayım diyerek çok sükseli transferler yapıp.
1: Popülist davranmadı.
2: Hocanın çizgisine saygı duydular. Ve bu doğrultuda yapılan transferlerin bugün Trabzonspor meyvesini topladı. Trabzonspor ligin başarılı takımıdır şu anda. Kupanın zaten başarılısı. Yani bugün sezona girerken son 4 haftaya kadar hala şampiyon olur hedefiyle bu sezon devam ettiyse Trabzonspor başarılıdır.
1: Belki de en iyi fiyat performans bence takımı en iyisi. Olabilir.
0: Bir de az önce Taner Bey hani 2021-22'ye vurgu yaptı. Orada Trabzonspor şampiyon olduktan sonraki transfer politikasında bir yanlışlık oldu.
2: Eksen kaydı orada.
0: Tabii. 14 transfer bir takım için yani dünyada kime sorarsanız sorun. Şampiyon olduktan sonra 14 transfer hakikaten biraz farklı ve fazla
2: orada
0: bir transfer.
2: Orada çok ince bir ekleme yapayım. Trabzonspor her şampiyon takımın yaşadığı travmayı yaşadı. Oyuncuları yağmalandı.
0: Evet, biraz öyle. Bir de tabii
2: bu bir gerçektir. Yani sen şampiyon oluyorsan senin oyuncuna talip çıkar. Galatasaray'ın oyuncularına nasıl talip çıkıyorsa verebiliyor musun yüksek bütçe? Verirsin ama dezavantajların var mı? Var. Oyuncu majör liglerden teklif aldığı zaman gitmek istiyor. Bu
0: doğru.
2: Bir gerçek.
0: Bu da çok doğal. Yani bunu o dönem iyi yani Trabzonspor kompanse edebilseydi yani eksik bölgelerine 3 ya da 4 transfer aynı kadroyu koruyabilseydi bu çok farklı sonuç olurdu. Trabzonspor'la birlikte işte şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer konusundaki buradaki o sınırı koyamamış olması, ondan sonraki sezonda futbolun kısırlığı Trabzonspor seyircisini biraz küstürdü. İşte araya hemen başka teknik adamlar geldi. İşte Şenol Hoca Trabzonspor futbolunun duayeni geldi. Olmadı. Ama Fatih Tekke ile birlikte yakalanan sinerji çok farklı. Şimdi Şimdi hem gençlere yani Olay olsun, Folcarelli olsun, Augusto olsun, işte Muçi kendini yeniden bulması, hatta Türkiye'de futbolun futbolda Pelesenk oldu. Muçi bende var cümlesi. Var. Şimdi böyle bir atmosferde Fatih Tekke oyuncu da mesela diyor ki ben iyi oynadığım zaman, iyi antrenör olduğum zaman, kendi yeteneklerimde sergilediğimde bu formayı mutlaka bana verir diyor. Ve alıyor da oyuncu. İşte Bukhari'nin son zamanlardaki performansı. Yani
1: çok iyiydi Beşiktaş maçında.
0: Yani Beşiktaş maçında olağanüstü bir işler yaptı. Tabi biraz zaman aldı. Bir yıl oldu ama gerçek olan şöyle bir şey
1: bence
0: var.
1: Bence Mustafa da bir Fatih Tekke dokunuşunu yaşıyor tabii. Bu sezon.
0: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Mustafa'yı koy, yani ikilinin önünde 8 oynat, sırıtmaz ki.
1: Doğru.
0: Yani sol işte oynat, sırıtmaz.
1: Aslında
0: yani
1: bir hücumcuydu.
0: Yani kanat oynuyordu Malatya, evet, Spor'da başlarken. Kanattaydı.
1: Sol kanat, sağ kanat.
0: Özellikli bir oyuncu. Yani hem hızlı hem çabuk. Bir de düşünce gücünü biraz yükselttiği zaman Mustafa etkili işler yapıyor. Bakış açısı, oyun içerisindeki saha görüşü çok iyi. Olmadık yerlerden şut deniyor. İşte insanlar kızıyor. Halbuki o onu tasarlamış, görmüş. Kaledeki o açıyı görmüştür. O yüzden vurmak istemiştir. Belki isabet olur, gol olur. Yani tabii, zaten denemeden bir şey yapamazsınız yani.
1: Doğru.
0: Bunu deneyeceksiniz yani. Oyuncu da deneyecek. Bizim kültürü, bizim toplum biraz bu sabır konusunda biraz daha, nasıl söyleyeyim, hoşgörülü olmak zorunda. Çünkü hiçbir takım birden böyle gelip de bütün merdivenlerden şahika noktasına böyle çok kolay çıkmamıştır. Mutlaka bir süreci vardır. Trabzonspor da bu süreci yaşıyor. Belki önümüzdeki yıl evet, az önce Taner Bey de söyledi, şampiyonluğu dillendirebilir. Ama olamayabilir. Ya, ama önemli olan sahada oyunu görüyorsan, oyun gücünü görüyorsan, hırsı, azmi ve mücadeleyi görüyorsan, sen de seyrederken mutluysan, bence hiçbir problem yok. Oradaki title'ın bir ya da iki olması seni ürkütmesin. Gelecektir.
1: Trabzon
0: bir sene
1: spor
0: sonra
1: için
0: gelir.
1: Bence kadroda özellikle transfer konusundaki bu sezon yaşamış olduğu isabet oranı, yüksek isabet oranı,
0: yüksek,
1: genç isimlerde özellikle bunu süreklilik haline getirebilir, bir kültüre dönüştürebilirse bence bu da en az şampiyonluk kadar kıymetli bir durum Trabzonspor'da.
0: Sevgili Furkan, Trabzonspor'un iki tane yani Trabzonspor'un kendisiyle özdeşleşmiş kültürü zaten altyapısıyla Türk futboluna damga vurması.
1: Doğru.
0: Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Trabzon bir futbol cenneti. Ama bunu iyi yoğurduğunuz zaman, iyi kullanabildiğiniz zaman, o dinamikleri şehirle ve çevre, il ve ilçelerle birleştirdiğiniz zaman siz mutlaka o zenginliği orada yakalarsınız. Bir yıl sonra, iki yıl sonra çok farklı isimler duyarsınız. Şimdi ben altyapıda 4 tane oyuncu takip ediyorum. Yani umuyorum böyle giderler. Böyle giderse Türk futbolunda çok büyük ses çıkarırlar yani. Öyle özellikli oyuncular. Daha 13-14 yaşlarındalar ama.
1: Salih'ten çok umutluyuz. Onu,
0: evet,
1: büyük bir heyecanla bekliyoruz. Biraz süre de almaya başladı. İşte, hatta bugün de 11'de maça başlamasını bekliyoruz, evet, Trabzonspor'da. Takım kaptanıydı bu arada. 19
0: ben,
1: yaş altı takımında.
0: Tabii Salih'i uzun yıllardır takip ediyorum. Çok özellikli bir oyuncu. Salih sabek de oynar. Stoper de oynar. Önlü aslında,
1: evet,
0: orijini itibariyle yatkınlığı neresi diye bana sorarsanız ben orta alanda kullanırım. Yani Salih, işte az önce bahsettiğim, biraz rahat bırakılsa, şimdi oyuncu yetenekleriyle beraber sahada hünerlerini sergilediğinde her oyuncunun, yani şu defans bölgesinin önüne çıkan her oyuncunun arzusu kaleyle birlikte anılmaktır. Gideyim bir şut atayım, bir gol atayım, bir şey olsun.
1: Tabii,
0: Salih
1: yapmak.
0: Regista 6 numara özelliğine çok yatkın bir çocuk. Yani bak, top sürebiliyor, dribling yapabiliyor, bir de enteresan paslar atabilen bir çocuk. Hava hakimiyeti zaten var. Tabi bu da oynaya oynaya kendini fazlasıyla geliştirip kendini mutlaka Türk futbolunda eninde sonunda sunacaktır. Ama bazen bu 21'de olmaz, 22'de olmaz. Buradaki en önemli eksiği kendi gidermesi lazım. Çok çalışacak. Bu yıl olmayabilir. Çok çalışır. Önümüzdeki yıl olur. Potansiyeli yüksek, kapasitesi yüksek. Bir gün mutlaka o pik noktasına gelir. Önce kendine inanmalısın. O yüzden çok çalışmalısın. Yani Luis Enrique Paris'e gidiyor. Paris'te teknik direktörlük yapmak. Kulübün içerisine gidiyor. Bir tane bizim buradaki kulüplerle özdeşleştirirsen çaycı gibi bir beyefendi son derece mutsuz görüyor. Hayırdır diyor, ne oldu diyor. Canım sıkkın işte, bir hastası falan var diyor. Soruyorlar ona, çok ilgilendim falan. Şampiyonluk böyle başlar dedi.
1: Doğru.
0: Yani adam orada
1: her bir noktada
0: her bir noktaya
1: sorunu çözerek aslında
0: değinmek, yani doğru, şampiyonluk gerçekten öyle başlar. Yani Fatih Tekke bunu çok güzel başardı. Üstüne koyarsa demeçleriyle birlikte topluma da coşku yaratırsa, kendine de o coşkuyu verirse, seneye çok farklı bir, hem Fatih Tekke izleriz hem de çok farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizin emarelerini şimdi görüyoruz zaten.
1: Doğru. O yani izleri
0: farklı. Şimdi insanlara, şimdi futbol yorumcularını dinliyorum ben, hem bizim kanalda Aspor'da hem de başka yerde bakıyorum. Ortak nokta şu: Trabzon'a emareleri veriyor. Size o verileri vermiş. Bunu mutlaka sahada görmek istiyor. Trabzon seyircisine de buradan onu seslenmek istiyorum.
1: Doğru.
0: Sen sahada coşkuyu görüyorsan, enerjiyi görüyorsan, sen sahada mücadeleyi ve azmi görüyorsan, arkana yaslan ve seyret yani. Hemen sabırsız olma. Olacak. Bu hafta olmaz. Bir dahaki hafta olur.
1: Bir sonraki
0: ay sonra.

0: olur iki ama olacak yani. Bunu herkes dillendiriyorsa zafer yakın demektir. Öyle
1: doğru. Trabzonspor'un bu anlamda bu sezonki planlaması belki diğer kulüplere de referans olabilecek bir planlama. Aynı soruyu Gençler Birliği için de sormak istiyorum. Çok fazla özellikle bu sezon dahi çok denendi. Volkan Hoca iki kez göreve geldi. Sonrasında ayrıldı. Bir kısa Levent Şahin denemesi oldu. Sadece 20 gün sürdü. Aslında Türk futbolunun kanayan yarası bu teknik direktör sabırsızlığı tırnak içerisinde. Metin Hoca peki Metin Diyed'in neyi farklı yapıyor? Yani ilk çıktığı maçta bu denli reaksiyon veren bir takım sahada gördük. Bugün Trabzonspor rakip Metin Hoca neyi doğru yaptığı için Gençler Birliği'nde aslında bu farkı yaratıyor sence?
2: Aslında şöyle Luis Enrique'nin örneği gibi yani herkese dokunuyor. Yani burada Dirk Advocaat'ı hatırlayalım. Milli takımdan ayrıldı kızının hastalığı sebebiyle. Dünya Kupası'na götürdü. Küçük bir ada ülkesini ve ayrıldıktan sonra bugün oyuncular kazan kaldırmışlar. Hoca geri gelsin.
1: Kurasava evet.
2: Kurasava. Şimdi oyuncuya dokunmak, ekibe dokunmak, çok herhangi önemli bir personele dokunmak, zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsünüz.
1: Doğru.
2: Yani bu Japonların Kaiser metodu vardır, toplam kalite yönetimi. Toplam kalite yönetiminde sizin parçalarınızdan bir tanesi zayıfsa geri kalanı da çöpe gidebilir. Metin Hoca bunu yapıyor Gençler Birliği'nde. Her halkaya dokunuyor. Her zincirin küçük halkasına bile dokunuyor. Bunu Okan Hoca da yapıyor mesela. Okan Hoca ile alakalı yapılmış bir röportajda Vedat Muriç şunu söylüyordu Rize Spor'dayken. Benimle de aynı ilgileniyordu. Takımın oynamayacağını bildiği üçüncü kalecisiyle de diyordu. Herkese dokunmak. Teknik direktör olmak ego saçmak değildir. Aksine egoyu yönetmektir. Kendi egonu da kaprisi de, oyuncunun kaprisinde. Bence burada Metin Hoca'nın en iyi yaptığı şey bu ve oyunculara dokunuyor. Rahmetli İlhan Cavcağ döneminde Gençler Birliği bunu yapardı. Çok fazla teknik direktör değiştirdi evet ama İlhan Cavcağ'ın masada bir ağırlığı çok fazla vardı.
1: Doğru.
2: Ve bu ağırlıkla birlikte oyuncular bir kere daha dikkatli davranırlardı. Her an kontratlarının feshedilme gücünün başkanda olduğunu bilirlerdi.
1: Disiplin çok daha hakimdi. Çok kulüp daha hakimdi. Yapısında da.
2: Başkan teknik direktörünü değiştirirdi ama orada otorite teknik direktör değildi zaten. Başkandı. Şu anki Gençler Birliği İlham Cavcav dönemini eğer yönetim olarak örnekliyorsa kendisine burada dikkat etmeleri gereken şey masadaki liderlik modellerini biraz daha Gençler Birliği'nin o dönemkine göre çevirmeleri gerekiyor.
1: Doğru.
2: Ve Gençler Birliği bugün bu dönüşümün sancısını yaşıyor. Yani belki de Metin Diyadin'le sezona başlayıp sezonu bitirseydi bugün acaba ilk 7'de mi olurdu diyebileceğimiz bir Gençler Birliği son maçına düşer mi düşmez mi diye çıkıyorsa yönetimin buradan yapması gereken bazı çıkarımlar var. Süper Lig demek benim gözümde Gençler Birliği demek.
1: Evet,
2: aynı şey Türkiye Kupası için de geçerli. Bu denli köklü bir takımın ve benim Süper Lig'de taraftar olarak da Gençler Birliği deplasmanına çok gelmiş gitmişliğim vardır. Bir Kayseri sporlu olarak. Ve çok fazla geldik gittik. Çok fazla Ankara'nın Ayazı'nda Gençler Birliği maçlarını seyretmişizdir. Gençler Birliği Süper Lig demektir. Ve bu ligde olması gereken bir takımdır. Ankara'nın temsilcisidir. Başkent temsilcisidir.
1: Doğru.
2: Ve nezaketiyle ünlü bir camiadır. Ve bu nezaketini devam ettirirken de işte bu kupada hala da hedefteyse ve bu akşam da bu kupaya ligdeki durumunu hiç düşünmeden mücadelesini vererek kazanmak için çıkacaksa bu mazisine verdiği önemden kaynaklıdır.
1: Bu şehir yani başkent zaten çok enerji anlamında da büyük bir potansiyele sahip. Ankara Gücü kötü bir dönem yaşıyor.
2: Evet.
1: İşte Süper Lig'e veda etti. Sonrasında yine birincilikten de düştüler. Şu an çok parlak bir dönem yaşamıyor Ankara Gücü. Gençler Birliği biraz eski günlerine dönme sinyalleri verdi ama bu sezon teknik direktör konusunda
0: biraz işte, evet o fazla çalkantılı oldu.
1: Doğru.
0: Yani şöyle bir şey Gençler Birliği az önce Taner'in söylediklerine %100 katılıyorum. Yani Gençler Birliği çok Ankara rengiydi. Yani Türk futbolu onun Ankara rengi uzun süre Gençler Birliği oldu. Hatırlayalım Ersun Yanal'ın Gençler Birliği'ni. Yani Avrupa'da gayet iyi işler yaptılar. Yani o Gençler Birliği'nin kadrosu 3-4 büyük takıma yayıldı.
1: Doğru.
0: Hatırlayın yani Ergün Pembeler'den tutun.
1: Yani Real Madrid'e oyuncu gönderdi.
0: Oyuncu gönderen Birliği. Takım yani Gençler Birliği.
2: Ve Türk futboluna analizi yerleştiren takımdır.
0: Evet. Doğru. Yani eğer parametreler olarak Gençler Birliği'ne kulüp olarak baktığınız zaman bir kere tesis olarak harika bir tesisleri, mükemmel tesisleri var. Gençler Birliği tüm bu özellikleri itibariyle oyuncu ve teknik adam konusu Türk futbolunun zaten özel bir sorunu. Çünkü Türkiye'de başarı çok kısa bir metraj yani.
1: Doğru. Toparlayabiliriz.
0: Bir hafta ya da iki hafta

0: 3 hafta gittim hemen. Düşünsenize yani bütün transfer planlarınızı, bütün sisteminizi 3 ay 4 ay çalışıyorsunuz. İstiyorlar ki 2. hafta her şey üst üste 3 puan alalım. 9 ama puan, 12 puan.
1: Çok biz, mümkün değil tabii.
0: Ama bu olmaz. Doğru. Böyle yani.
1: Doğru. Sabır lazım.
0: Sabır.
1: Sabır ve istikrar şart. Çok teşekkür ediyorum.
0: Futbolun dışının arka bahçesi sabırla donatılır.
1: Kesinlikle öyle.
0: Önünde sergi vardır. Başka bir şey yoktur.
1: Çok
0: yani.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, Sadi Karakaş, Taner Karaman, ağzınıza sağlık değerli izleyiciler. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak. Biz şimdilik sadece buradaki yayınlarımızı noktalıyoruz ama ilerleyen saatlerde yine bu noktadan Eryaman Stadyumundan tüm detayları paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.

İşini büyütenlerin mikrosu var. Mikro yazılım, mikro kontene. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Ağız Spor Radyo. Bir reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar

0: tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur Hissi.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Karşınızdayız sevgili seyirciler. Hayri Beşer ve Savaş Çorlu konuklarımız. Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ve Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi konuşacağız. Şampiyon Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da ilerleyen dakikalarda masaya yatıracağımızı söyleyelim. Hayri Beşer hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Savaş Çorlu selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Hiç vakit kaybetmeden başkente gidelim. Gençlerbirliği ve Trabzonspor'un tesislerine uzanacağız. Gençlerbirliği tesisinde İbrahim Uslu, Trabzonspor'un kamp yaptığı otelde ise Yunus Emresel bizi bekliyor. İlk olarak ev sahibi başkent ekibinden gelişmeleri almak için söz İbrahim Uslu'da.
2: Başkent Ankara'dan mutlu günler. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli olacak. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'nin konuğu Trabzonspor olacak. Ev sahibi ekip ligde var olma mücadelesi veriyor. Volkan Demirel sonrası tekrar 2. Metin Diyed'in dönemi başladı ve galibiyetle başlayıp moral bulduklarını söyleyelim. Artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Bugün Trabzonspor'u saf dışı bırakarak 6. kez Türkiye Kupası'nda final oynama amacında olduklarını sizlerle paylaşalım. Tabii Ankara temsilcisinde eksik futbolcular da var. Hemen onları sizlerle paylaşalım. Niang ve Onyekuru kadro dışı. Onun dışında Koyta, Veresonovic ve Talisson'un da sakat olduğunu belirtelim. Bir önceki bağlantıda hava şartlarından dolayı kadroyu sizlerle paylaşamamıştık. Kışı geride bıraktık, Ankara'ya bahar geldi. Bu bilgilerle hemen muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Ev sahibi Gençlerbirliği kalede Erhan'la başlayacak. Stoper ikilisi Zuzek, Kutas. Sağ bekte Fırat Can. Sol bekte Hanusek. Orta sahada Osman, Ensar, Gökten üçlüsünü bekliyoruz. Sağ açıkta Cihan, sol açıkta Samet ve en üst noktada Furkan Ayaz. Ev sahibi takımın gol umudu olacak. Daha önce iki kez bu kupayı müzesine götürme başarısı göstermişti Gençlerbirliği. Bugün de hedef sağ ve seyirci avantajıyla rakibini mağlup ederek tekrar finale yükselmek. Takım şu anda arkamda görmüş olduğunuz Gençlerbirliği tesislerinde kampta saat 18 itibariyle akşam yemeği yenecek ve 18.30 olduğunda da takımın tesislerden çıkarak stadyuma hareket edeceğini paylaşalım. Biz yine tesislerde mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Bakalım maç öncesinde Trabzonspor'da son durum ne? Yunus Emresel bizi Bordo Mavili ekibin kamp yaptığı otelde bekliyor. Söz Yunus Emre'de.
3: Kerem, teşekkürler. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Trabzonspor'un kamp yaptığı oteldeyiz. Gerçekten Ankara'da oldukça güneşli ve sıcak bir hava var ama rüzgarın da yer yer şiddetini arttırdığını söylemek gerekiyor. Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde de zaman zaman Bordo Mavili taraftarlar gelerek burada takıma sevgi gösterilerinde de bulunuyorlar. Ama şu an itibariyle biraz daha otelin çevresi sakin ama takımın heyecanı, motivasyonu oldukça yüksek. Gerçekten bunu burada hissettiğimizi fazlasıyla söyleyebiliriz. Trabzonspor 10. kez bu kupayı müzesine getirmeyi çok istiyor. Sadece bir kupadan aslında daha fazlası Trabzonspor adına. Çünkü hem sezonu ne zaman açacağı konusunda çok değerli. Hem teknik direktör Fatih Tekke'nin

0: Teknik adamlık kariyerindeki ilk kupası olması açısından, ilk kupa hedefi olması açısından çok değerli. Yine mevcut başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunda ilk kupası olabilmesi açısından oldukça değerli bir süreç Trabzonspor adına. O yüzden Gençler Birliği deplasmanından kesinlikle galibiyetle ayrılmayı çok istiyor Bordo Mavi takım. Genel olarak kadro yapısına bakıldığında da Okan Yokuşlu ve Batogov dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Stefan Savic sakatlığını atlattı. Kısmen de olsa atlattı ama takımı yalnız bırakmamak adına Ankara'ya geldi. O da burada takımla birlikte. Aslında bu da takımın bu maç öncesi ne kadar istekli, arzulu olduğunun bir göstergesi. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pina, stoperde Chibuko, Vivu ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu'nu bekliyoruz. Sol bek pozisyonunda ise Matias Govic oynayacak çok yüksek ihtimalle. Çünkü Mustafa İskeliç'in hafif bir sakatlık durumu var. Orta sahada Olay ve son haftaların parlayan ismi Benjamin Bouchari'yi bekliyoruz. Sağ kanatta Zubkov, ofansif orta sahada Ernest Muçi, solda Anthony Bakeme, en uç noktada da Paul Onaccio. Bizim beklediğimiz muhtemel 11. Yedek kulübesine de bakıldığında gerçekten Fatih Hoca'nın en azından Beşiktaş maçına oranla daha alternatif bir kadrosu var. Felip Magusto, Tim Jabol, Folcarelli, yine Umut Nahir maçın gidişatına göre Fatih Hoca'nın forma şansı tanıyabileceği isimler olarak dikkat çekiyor. Az önce yayının başında da söylediğimiz gibi takımın motivasyonu oldukça iyi. Bu maçı kazanarak hafta sonu son lig maçına ve kupa finaline odaklanıyor Trabzonspor. Biraz önce de maç öncesi son toplantının da başladığını söyleyelim. Eğer sorunuz yoksa da Ankara'dan sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Bu arada Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu açıklamalarda bulunuyor, izleyelim.
2: Değerli misafirlerimiz, bugün önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Dünya Kupası finallerinde ilk kez yer aldığımız 1954 yılında kurulan ülkemizin köklü finans kuruluşlarından Vakıfbank ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bugün 1954'ten gelen bu ortak ruhu buluşturuyor. Köklü ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Bu anlamlı birliktelik Türk futboluna yeni ve kalıcı başarılar kazandıracaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana önde gelen markalarla sponsorluk anlaşmaları imza attık. İş birliklerimiz ve devletimizin desteği birleşince uluslararası başarılarımızın yolu açıldı. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşatan erkek milli takımımız İlk kez uluslararası A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın elit takımları arasında katıldı. Şimdi de 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda yer alacağız. Dünya Kupası başarısı çıtamız daha da yukarıya çıkarmak için tarihi bir fırsat olacaktır. Kadın A Milli takımımız ise Dünya Kupası Avrupa elemelerinde başarılı sonuçlara iddiasını devam ettiriyor. Az zamanda önemli atılımlar yapan kadın milli takımımız zorlu periyottan alnının akıyla çıkacaktır. 27 yıllık hasedi sona erdirmek isteyen Ümit Milli Takımımızın önünde önemli iki maç var. Geleceğimizin yıldızlarına olan inancımız tam. Gençlerimizin de Avrupa Şampiyonası'na adlarını yazdıracaklarını bekliyoruz. Milli takımımıza her zaman destek veren değerli yol arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza arasında katılan Vakıfbank ailesine teşekkür ediyorum. Bu destekleri Dünya Kupası öncesinde bizleri daima gururlandıran A Milli takımımızın gücüne güç katacaktır. Sözlerime son verirken spor ailemize katılan Vakıfbank aramıza hoş geldiniz diyor. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu arada şunu da ilave edeyim. Genel Müdürüm, yani bu kadar bir araya gelmez. 1954'te siz kurulmuşsunuz. İlk sefer 1954'te Dünya Kupası'na katıldık. Üçüncüye katılıyoruz. İlkinde üçüncü olmuştuk. Cenab-ı Allah'ın hakkı üçtür. Herhalde üçüncüsünde de sizlerin de vermiş olduğunuz bu güçle kupayı oradan hep beraber alıp gideriz.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na değerli konuşması için ve güzel bir dile için teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de bu değerli anlaşmayla Türk futbolunun güçlü destekçileri arasına katılan Vakıfbank'ın Genel Müdürü Osman Aslan'a sözü bırakıyoruz. Buyurun efendim.

0: Akbank ailesi adına saygıyla selamlıyorum. Kıymetli
1: Federasyonunun sponsorluk anlaşmasından görüntüleri ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Eğer bir soru cevap bölümü olursa, İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulunursa yine o noktaya dönebiliriz. Ama biz şimdi dönelim o belirsizlik noktalanana kadar yine Gençler Birliği Trabzonspor maçına odaklanalım ki programda ciddi yer ayıracağımız bir mücadele, çok çok önemli karşılaşma. Trabzonspor için hedef zira Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek. Bunun için de önce Gençler Birliği'nin sonra Konyaspor'u geçmesi gerekiyor bordo mavili takımın. Evet, Trabzonspor açık favori çıkıyor ama favorilerin bazı yol kazaları, bazı sürprizler yaşadığı bir sene oluyor kupada. Hayri Beşer, sürprize açık bir akşam mıdır bu akşam?
2: Tabii ki. Zaten bu sezon aslında sürprize en açık sezonlardan bir tanesiydi. Biraz da şöyle derin bir oh çektik. Onun sebebi de şu galiba. Hani makas çok açıldı. İşte Galatasaray aldı başını gidiyor. Arkasında Fenerbahçe var. İşte onları takip edenler uzaktan takip edebiliyor gibiydi. Sonra işte bu sezon Trabzonspor'un yarışa özellikle son dönemlerde dahil olması, onun ötesinde bu çok açıldı denilen makasa rağmen hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da böyle beklenmedik sürpriz kendi açılarından kötü sonuçlarla karşılaşabildiklerini, kötü sonuçlar yaşayabildiklerini gördük. Bu işin güzel tarafı, zirve yarışı itibariyle lig bitti Kerem. Galatasaray geçtiğimiz hafta sonu şampiyonluğunu ilan etti Antalyaspor'u mağlup ederek. Ama sezonun şöyle de bir güzelliği var. Ya, heyecan bitmiyor.
1: Evet. İşte
2: kupada bir başka heyecan geldi, önümüze dikildi. Konyaspor Beşiktaş'ı saf dışı etti son olarak. Aslında tabiri caizse mealen söylüyorum, kupada bütün Trabzonspor hariç 3 büyük takımı tokatladı Konyaspor. Yani onu tedrisatından geçip de yola devam eden olmadı. Bu da işin güzel tarafı. O Konyaspor'un yani ligde bir dönem kötü dönemler yaşayan Konyaspor'un zirvede olması. Şimdi de
1: bariz bir şekilde de kupa geleneği olan bir camiaya evrildi Konyaspor.
2: Doğru. Ya zaten bir kitle.
1: Geçen sene de yarım final oynadı. Kupa da kazandı.
2: Kazandılar. Aykut Hoca ile kazandılar, evet, galiba. Ya ondan sonra işte İlhan Hoca ile ligde çok güzel serüvenleri oldu. Yine İlhan Hoca'nın gelişiyle bu finali

0: takım. Daha önce ben Trabzonspor Gençlerbirliği finallerinde hatırlıyorum Türkiye Kupası.
1: Olimpiyat stadında var bir tane.
0: Ziyar Antalya'da
1: oldu.
0: Da oldu.
1: Antalya'da var. Olimpiyat stadında var.
0: Oldu. Dolayısıyla Gençlerbirliği'nin hali pür melali pek parlak değildi. Hadi düştü deniliyordu. Ki geçtiğimiz hafta Metin Diyadin'le 2-0'dan maçı çevirdiler. Bu çok büyük iş oldu. Ama Gençlerbirliği orada da çok büyük efor sarf etti. Enerji harcadı. Benim kanaatim o ki başkent ekibinin ana motivasyonu lig. Elbette ki Trabzonspor'u geçip final oynamak, sonra da kupayı müzesine götürmek ister. Fakat ligde kalmak onlar için daha önemli olsa gerek. Ben de şahsen böyle bakıyorum. Şimdi buradan da bakınca Trabzonspor'un kupa motivasyonunun daha fazla olacağı kanaatindeyim bu akşamki karşılaşmada. Hani şunu söyleyebiliriz. Ben Trabzonspor'un işte gidip Samsunspor'la oynadığı ve yarı finale yükseldiği, uzatmaya giden, penaltılarla neticesi belli olan o zorlu mücadelesini izlemiştim ve Trabzonspor'u da epey yorgun görmüştüm. Trabzonspor'un bir yorgunluğu da var. Ve bu yorgunluk aslında lig yarışında biraz Trabzonspor'a pahalıya mal oldu. Öbür taraftan sakatlıklar, eksiklikler vesaire gibi faktörler rol oynadı. Ama Yunus Emre de son bilgileri verdi ki Trabzonspor epey ideale yakın bir kadroyla sahaya çıkacak. Yani Savic'in oynama ihtimali var. Ya da Falcorelli'nin yine orta sahada oynama ihtimali var. Yani ideal bir Trabzonspor göreceğiz. Geçtiğimiz hafta Fatih Hoca rotasyon yapmıştı. Çok da doğru bulmuştum. Mesela Onaçu'yu dinlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. İnanılmaz yorgun bir Onaçu var ama geçtiğimiz Beşiktaş derbisinde sonradan dahil oldu. Umut'la başladı. Burada öyle bir şey yapar mı? Zannetmiyorum. Trabzonspor ideal kadrosuyla çıkacak. Ankara da Trabzonspor için bir ev sahibi olarak nitelendirebileceğimiz bir şehir. Bütün şehirlerde Trabzonspor'un taraftarı var, kitlesi var. Oraya akın eden Trabzonsporlular var. Ama tabii ki türbinlerde ayrılan yer, o kapasite, o da malum. Ama nihayetinde daha yoğun bir Trabzon ambiyansının söz konusu olduğu olacağı bir gecenin bizi beklediği kanaatindeyim. Peki bu karşılaşmayla ilgili hani İşin özü meraksa en fazla benim merakımı celbeden nokta ne? Yani hem Trabzonspor'un oyun yapısını az çok biliyoruz hem de Gençlerbirliği'nin geçişe dayalı yani klasik bir oyun anlayışıyla sonuç almaya çalıştığını ve bu karşılaşmada da çalışacağını az çok biliyoruz. Ama oyun içerisinde teknik direktörün bazı nüanslara önem vereceklerini, bazı stratejik dokunuşlar yapmak isteyeceklerini, bazı oyuncular ve bazı pozisyonlar özelinde önlem alacaklarını, öne geçmeye çalışacaklarını da tahmin ediyorum. Bu anlamda beni en fazla merak ettiren isim Metin Diyadin. Ya Metin Hoca enteresan işler yapan bir teknik adam. Gerçekten iyi motive eden bir teknik adam. Çünkü futbol bazen ancak motivasyonla, hırsla, tabir caizse gazla sonuca gidebileceğiniz bir oyun olarak da karşınıza çıkabiliyor. Gençlerbirliği yani gelinen noktada hem lig itibariyle hem bu karşılaşmada o motivasyon faktörüne yine sığınacak. Ama başta da belirttiğim gibi burada ne kadar işler o motivasyon ondan çok emin değilim. Sanki o motivasyonun aslan payını biz Avni Aker'deki karşılaşmada gözlemleriz gibi geliyor bana.
1: Şimdi Ayra abi dinlerken tabii ki motivasyon önemli. Ligi kafasında bitirmeyen futbolcuların daha fazla olması ve o finali gözleyecek gibi. Çünkü ligin son hafta artık son viraj. Ve bazı futbolcular bunu Galatasaray'da gördük. Artık ayakları bazen gitmeyen futbolcular var. Çok daha efor sarf eden, çok daha maçı ciddiye alan kazanacaktır. Metin Hoca'dan girecek olsak Metin Hoca için evet zaman zaman konsantrasyonu takıma yansıtabiliyor. Zaman zaman aşırı motive edebiliyor. Bir tarafta ligde kalmak da akıllarında var senin söylediğin gibi. Ama Galatasaray maçında aynı şeyi söyledik. Galatasaray'ı ilk kupadan elemişlerdi. O günün şartlarında da Volkan Hoca'nın da ligde kalma gibi bir düşüncesi olduğunu ifade etmiştik. Ama geçmişte giderecek olursa böyle bir yıllar önceye Kenan Evren'in, Hakan Özcan'ın da kupayı alıp küme düştüğünü de unutmamak lazım, hatırlamak lazım. Şimdi ben bir defa Fatih Hoca'nın bu kupayı daha çok istediğini biliyorum. Son iki finalde kaybetmiş bir Trabzon var. Hem Fatih Hoca ile geçen sene daha önce de Abdullah Avcı ile beraber. Üçüncü kupayı bu

0: 4 takım arasında kim daha çok istiyor desen mutlaka Konyaspor da istiyordur. Trabzonspor da istiyordur. Diğer taraftan Gençler Birliği de istiyordur. Samsunspor da istiyordur. Baktığın zaman hani hakikaten bu kupayı herkes istiyor ama Trabzonspor'un biraz daha fazla istediği söyleyebilirim. Konyaspor'u biliyoruz, 2 defa final oynadı, kazandı. Bu kupaya alışkın, finaller oynadı. Ama Fatih Hoca'nın da geçen sene bu kupayı kaybettiğini göz önüne alsak, bu sezonda ligde bana göre beklentinin üzerinde işler yaptı. Son haftalarda kötü olmuş olsa da. Takımla Fatih Hoca'nın uyumu, tecrübesi, Gençler Birliği'nin eksiklerini de düşünürsek oldukça eksik var. Kafa olarak mantel anlamda bu hafta oynayacakları maçın rakiplerin durumuna bakmaksızın alabilecekleri bir galibiyet. Yani sonuçta önemli bir maça çıkacaklar, son maça çıkacaklar. Ben artı eksi üzerinde baktığım zaman maçın favorisi olmaz. Açık ara Trabzonspor'u favori olarak gördüğümü söyleyebilirim. Hani bu tip şeylerde iddialı çok fazla konuşmam ama Trabzonspor daha rahat, daha istekli. Gençler Birliği'nin eksikleri var. Metin Hoca'nın da bir şeyler mutlaka yapmak isteyecektir ama bu kupayı alıp ligden düşmek mi yoksa ligde mi kalmak dersen herhalde herkes ligde kalmayı tercih eder. Yani birçok insan ligde kalmayı tercih eder. Metin Hoca da yönetim de bundu. Sahaya çıkıp mücadele mutlaka verecekler. Ama iki takımın dengelerine baktığın zaman Gençler Birliği ile Trabzonspor arasında hem kadro olarak hem kalite olarak çok fazla fark var. Ben Trabzonspor'un finale bir adım değil bayağı bir yakın olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında rakiplere bakmak lazım. Ama güzel bir maç izletecekler bize yani. Bundan eminim yani.
1: Trabzonspor'un muhtemel 11'ine bir göz atabilir miyiz acaba? Bordo Mavi'yle ekip nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bunun üstüne de biraz konuşalım istiyorum. Özellikle stoper pozisyonunda eksikler var. Ama Salih'in başlama ihtimalini de yüksek görüyoruz. 11 ekranda Onana, Pina, Salih, Vivu, Mustafa, Ulay, Bushari, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu. Yani Trabzonspor'un ideal 11'i değil belki ama ideale çok da uzak bir 11 değil. Bushari biraz kıpırdandı. Salih'i bilmiyorum, Beşiktaş maçında nasıl gözlemlediniz? Nasıl buldunuz 11'i? Diğer parçalar çok zaten soru işaretine açık değil.
2: Beşiktaş maçı ile ilgili çok sağlıklı değerlendirme yapma şansım yok.
1: Hani Galatasaray maçına daha çok baktınız.
2: Daha çok ona baktım. Evet. Hani dönüşümlü birkaç maçı izlemeye çalıştık ama Salih'le ne zaman göz göze geldiysem, daha doğrusu Salih'in işte pozisyonlarını izlediysem, şahit olduysam o pozisyonlara, yani topla ilişkisi iyi, öbür taraftan soğukkanlı, böyle anatomik duruş olarak da çok ideal, hem stoper olabilecek hem de defansif orta saha olabilecek bir potansiyel bir görüntüyle karşılaştım. Bu sevindirici. Aslında senin söylediğin işi özetliyor. Bu kadro tam ideal gibi durmuyor ama bir yönüyle de idealize edebileceğimiz bir kadro. Mesela önümüzdeki sezon Salih-Vivu ikilisi. Ama nasıl Salih-Vivu ikilisi? Salih gerçekten o pozisyon oyuncusu olmayı başarmış. O çıtayı, o seviyeyi hak etmiş bir pozisyonda. Trabzonspor'un 11'inde yer alsa. Ya da Bushari, Fatih Hoca'nın sakatlığına rağmen potansiyelinden dolayı risk alarak, bazılarınca da amatörce bir yaklaşım olarak değerlendirilen bir transfer neticesinde Trabzonspor forması giyen bir isim. Dolayısıyla bunların Trabzonspor'un ilk 11'inde yer alması, şu kadronun Trabzonspor'un ilk 11 kadrosu olarak yer alması ama anlatmaya çalıştığım gibi gelişim göstermiş bir 11 olarak karşımızda olması aslında gayet de sevimli olur, onu söyleyeyim. Burada tabii bazı değişiklikler olabilir.
0: 5 değişiklik var galiba. Bir anda Beşiktaş maçı kadrosuna bakıyorum. Sağ bek, sol bek değişik. Orta sahada bir değişiklik. Augusto'nun olduğu yerde Vakame vardı.
2: Doğru.
0: Zubkov vardı. 4 ya da 5 tane değişik görüyorum ya. Ve 4'ü de önemli isimler baktığı zaman mevkisel anlamda.
2: O tabii Beşiktaş maçında o oyuncuların bir kısmı hazır değildi. Burada tabii şimdi
1: ya bu aslında daha ideale yakın olmuş.
2: Bence de öyle.
1: Tabii bu Beşiktaş yani maçındaki daha rotasyonlu.
0: Beşiktaş hem sağ bek hem sol bek tamamen rotasyonlu. Vakame oynadı. Onaçı yoktu. Umut oynadı.
1: Evet.
0: Yani o ideale yakın 11 ikisini kıyasladığımız zaman bu çok daha
1: zaten net. Beşiktaş maçı da çıkan kadroya baktığımızda alınan netice parlaktı Trabzonspor için ama hedefin zaten bu karşılaşma olduğunu ortaya koyuyordu.
2: Doğru, şimdi mesela burada
1: çok da mantıklı var.
2: Doğru, şimdi hani Vakeme'nin enerjisi belli. Hani gidip gelebilme kapasitesi belli. Hele de hani geçişi oynayacaksanız yani evet topu hakemeye atıp geçişte sizi dinlendirmek için düşünebilirsiniz ama genel anlamda geçişi oynayacağınız bir oyuncu değil, seti oynayacağınız bir oyuncu. O da ben hani düşüncem şu, hakeme son 30 dakikaların 20 dakikaların oyuncusu olması gereken kadro bu. Mesela o son Beşiktaş maçında hocanın Onaçı'yı değil de Umut'u 11'de tercih etmesini ben doğru bulmuştum. Hatta bu karşılaşmada hoca Umut'la çıksa bunu yine eleştirmem. Çünkü yorgun bir Onaçı var. Yani pozisyonuna çabuk gidemeyen, ya o hamleleri gecikmeli yapabilen, hatta yükselmeleri, timingleri eski kıvamında yapamayan bir Onaçı gerçeği var. Yani bu oyuncuyu ne kadar dinlendirirseniz ki onun yerine oynatabildiğiniz oyuncu da bence hiç fena bir alternatif değil. Yani şu kupa yarı finali de olsa Umut ya da ligde önemli bir karşılaşma derbi maçta da olsa Umut niye oynatılıyor, niçin ilk 11'de denilecek bir oyuncu değil. Tabii ki bunu Onaçu'dan bağımsız olarak söylüyorum. Ha Onaçu prime performansındaki bir Onaçu çok başka. Hani bu karşılaşmada da ben hani prime performansında olabilecek mi Onaçu? Ondan çok emin değilim. Bayağı bir yorulmuş bu sezon Onaçu. Onun altını çizmek isterim. Burada şimdi orta sahada şimdi Olayi, Buçare bunlar bir yönüyle birbirlerine benzeyen oyuncular. Eğer top onlarda ise kısa paslaşmayı iyi yapıyorlar. İşte blok geçişlerini iyi yapabilirler. Yerine göre pas arasını iyi yapabilirler. Hat kırabilirler, alırlar, ilerleyebilirler. Ama bir taraftan da fizik olarak zayıf ve size'lı olmayan isimler. Dolayısıyla dirençte kaybedebilirsiniz orta sahada. Dirençte kaybettiğiniz noktada da bu da Trabzonspor'un oyuna hakim kurma, hükmederek, dikte ederek oynama kapasitesini aşağıya çekebilir. Yani oradaki dengeyi hocanın kurması lazım. Ya galiba şeyi göremiyorum değil mi? Folcarelli'yi, Timi.
0: Evet, kulübede galiba. Ben de şimdi yazdım buraya.
2: Yani o onunla onun yanında işte oynayan Olayi tarzı, Buçare tarzı bir oyuncu sanki hani böyle iki şeyin tamamlanması.
1: 11'de de olabilir Folcarelli olabilir. Ama yani bu bizim beklediğimiz kadro ha, bu.
2: Olabilir. İşte daha güven verici oluyor. Yani güvenli oyun açısından Folcarelli'yi mutlak istiyor Trabzonspor 11'i.
1: Peki biraz daha topla efektif olayım diyorsan. O zaman rakibi de düşünerek.
2: Tabii ya o zaman sen söyle. Buşari ile Olayi hakikaten üst düzey, hatta daha üzerine koyduklarını düşün bunların. Çok güzel şeyler de hayal edebilirsin. Evet. Yani bazen orta saha gücünü hani çok koşmaktan vesaire ziyade top ve akıl anlamında üst düzey oyunculardan kurulu olmaktan hani alır. Ki bunun çok üst düzey örnekleri var. O örnekler biraz absürt kaçacağı için vermiyorum ama en azından anatomik olarak, özellik olarak bu oyuncular hatırlatıyor üst düzey örnekleri. Ve hani Fatih Hoca sezonun sonunda da bunu da görmek açısından, yani bunu da deneyimleyerek geçtiğimiz sezona yönelik de bir vizyon ortaya koyabilmek açısından da bence bir deneyim sahibi olacak. Savaş'la hemfikirim. Trabzonspor favori. Yani sonuca gitmesi, yani finale gitmesi o kadar da zor olmayabilir. 90 dakikada da bu işi bitirebilir diye düşünüyorum ama emin miyim? Değilim. Yani bu sezon çok şey izledik.
1: Doğru.
2: O yüzden hiç emin değilim. Artı ne olursa olsun hani yani günümüz oyununda özellikle o orta sahada direnç olarak, enerji olarak, size olarak, fizik kapasite üstünlüğü olarak hani bir iki adım geriye düştüğünüz zaman onu hani teknik boyutla, efektif boyutla kapatmanız da bazen mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla bu kadro o açıdan bir taraftan bakınca heyecan verici, bir taraftan bakınca da birazcık hani endişe uyandırıcı Trabzonspor açısından diye düşünüyorum.
1: Bakalım neler getirecek Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi, onu göreceğiz. İki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Güzel bir karşılaşma olmasını futbol severler için temenni ediyoruz. İlerleyen saatlerde yine bağlantılarımız olacak. Bu mücadeleye dair değerlendirmelerimizi de yapmayı sürdüreceğiz. Onun da altını çizmek isterim ki saat 18 itibariyle maç önü programı tam 2,5 saat boyunca A-Spor ekranlarında olacak. Fenerbahçe'den gelişmelere biraz bakalım. Az sonra Galatasaray'ın gündemiyle ilgili de değerlendirmelerimiz olacak. Fenerbahçe'de gündem aslında

0: yeni sezona nasıl girilecek? Hangi başkan yönetiminde? Hangi teknik direktör idaresinde? Burada pek çok soru işareti var. Ve bazı oyuncuların durumları da muallak. Misal Ederson. 3 maç ceza aldı biliyorsunuz Ederson ve sezonu kapattı. Brezilyalı kalecinin ülkesine gittiğini belirtelim. Bir haberimiz var Ederson'la ilgili. Onu ekranlara taşıyalım. Sonrasında yeni dönemde acaba Brezilyalı kaleci Fenerbahçe'de olur mu? Ve bu sezon performansı ne beklememize neden oldu? Ne bulduk? Bunları da ayrıca konuşuruz. Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı Ederson ligin son düzlüğünde ortaya koyduğu performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Son olarak Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Brezilyalı eldivene Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 3 maç ceza vermişti. Aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson teknik heyetten izin istedi ve bu talebinin kabul görmesi sonrası Brezilya'ya gitti. Deneyimli kalecinin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028'de sona erecek 32 yaşındaki kaleciyle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin ilgi gösterdiği Ederson'un 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe sezon başında 32 yaşındaki kaleciyi Manchester City'den 11 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Ederson sarı lacivertli formayla çıktığı 36 karşılaşmada kalesinde 35 gol görürken 13 maçta rakiplerine geçiş izni vermedi.
1: Savaş Çorlu, Ederson çok şey beklenilen bir kaleci. Üst düzey bir profil, o kesin. Ama burada çok da böyle vaat ettiklerini sanki ortaya koyamadı ki bir iki tane sezon başında daha maça çıkmamışken de burada değinme fırsatını bulduğumuz bazı eksileri de vardı. Onları da sezon içinde çok gördük. Seni şaşırttı mı Ederson genel hatlarıyla?
2: Şaşırtmadı diyen herhalde yalan söyler. Yani kim diyorsa ki transferi yapanlar, takım arkadaşları, taraftarlar içinde Ederson şaşırttı tabii ki. Yani baktığın zaman transfer sürecinde Uğurcan hamlesi hemen Ederson'dan sonra gelmişti. Ederson transferi bir futbol sever olarak beni heyecanlandırmıştı. Sonuçta yani böyle bir transferin yapılmış olması herhalde kariyer anlamında baktığın zaman Taferel'den sonraki en kariyerli transferlerden biri diyebilirim o süreçten itibaren. Ama gelinen noktada bütün sezon Avrupa Lig kupa maçlarını toplayalım, hafızalarımıza şöyle bir ortaya koyalım. Ben Ederson'un çıkardığı iyi maç sayısı 5'i geçmez. Belki de 3. Yani şahane diyebileceğimiz, şunu yapabildiğimiz ya da maçın skorunu değiştir diyebileceğimiz bir isim olamadı. Dolayısıyla beni bu anlamda şaşırttı. Buradan ayrılık olur mu dersen haberimizde de izledik. Yani bu 3 maçlık ceza bir şey değil. Ayrılık Ederson gibi bir kaleciden hem kolay olmaz hem buradan bir veda maliyetli bir kaleci kendisi isterse belki bu olabilir. Kendi istediği zaman çok daha farklı olur.
1: Ederson'la veda kalitesinden dolayı mı kolay olmaz yoksa
2: maliyet.
1: Kulüpten
2: maliyet açısından, maliyet açısından yoksa kalite olarak bu tip futbolcuları ikna ederseniz yani bir türlü mutlu olamadı. Bakın bizim karşımızda şu anda ekranda bu maçtan yansıyan görüntüler var. Biz Ederson'u hep böyle bir mutsuzluk içinde gördük. Hep böyle yüzü gülmezken gördük. Dolayısıyla önünde de çok fazla oyuncular oynadı. Yani bakıyorsun sezon boyunca Ederson'un aynı dörtlüyle kaç tane maç oynadıysak ben 5 tane iyi maç yok dedim ya. 5 tane de aynı dörtlüyle oynadığı maç ya vardır ya yoktur. Bunu da şöyle bir hafızam beni geriye götürüyor. Abi sağ beki değişiyor, sol beki değişiyor, stoper hattı değişti. Levent'in stoper yaptığı maç oldu bir ara hocanın. Dolayısıyla burada Osterwalder'ın sakatlığı, Skriniar'ın sakatlığı, form düşüklüğünden dolayı stoper hattı değişti, bekler değişti. Ama nedendir bilmiyorum. Ederson istediği performansı bir türlü veremedi. Bunun da çeşitli etkenlikleri, hoca değişikliği olduğu sezon başında Mourinho gitti, Tedesco geldi. Takım içindeki oyuncularla zaman zaman belki sıkıntılar yaşadı. Ama Tedesco'dan vedalaşabilecek, Ederson'la vedalaşabilecek bir oyuncu değil. Kolay vedalaşabilecek bir oyuncu değil. Kendisi kariyerini Avrupa'da devam etmek ister, bir takımla anlaşır. O zaman Fenerbahçe'yle yok. Ama şu anda Ederson'la iki başkan adayının da yol ayrımına girmesi düşüncesi olduğunu kolayca düşünemiyorum ben. Transfer süreciyle ilgili Galatasaray çalışıyor, Trabzonspor çalışıyor. Beşiktaş da başlamıştır muhtemelen transfer çalışmalarına. Ama Fenerbahçe'nin şu anda yapacağı transferler

0: Yani
1: iki başkan adayına da baktığımız zaman önce hocanız belli olması lazım. Şu anda iki başkanın net olarak belli olmayan bir yerde, Türkiye'de belki bir hoca adaylarınız olabilir ama Avrupa'da kalbur üstü. İzin vermeyeceğim ama bazı hocalar var ki hani görüşme yapamazsın. Sen de ilk önce bir mazbatanı al gel falan der yani şimdi. Mesela adı geçen bazı oyuncularla, bazı futbolculara bakıyorum. Avrupa'da bunlarla şu anda başkan adayı iken gidip görüşmek yok.
2: Öyle demeyelim. Jose Mourinho'yla iki başkan adayı da görüşme yapmış. İkisi de anlaşmıştı hatırlarsın.
1: Boşta olan bir hocaydı. Bazen biliyorsun, sen çok daha iyi biliyorsun. Bunun üstüne basın. Prensip. Prensip. Bazı Alman hocalar vardır mesela. Çok disiplinlidir, sıkı disiplinlidir. Mourinho öncesi de vardı. Mourinho'yla daha önce, bir 5 ay önce de falan da kontak kurulmuştu. Orada bir öncesi vardı. Boştaydı. Ekonomik anlamda da ikna edildi. Geldi. Şimdi mesela hadi bir isim vereyim. Klopp. Oturabilir misin? Başkan şu anda Klopp kolay kolay bir başkan adayı projeye çıktım. Ya da onunla beraber transfer planı yaparsınız. Klopp'sun, geleceğim diyorsun, imza atacaksın. Ama diğer tarafta rakibiniz kazanıyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir belirsizlik de var. Yani Ederson'dan kadar önemli olan, Fenerbahçe'nin transfer etmeyi düşündüğü oyuncuları hoca geldi. Fenerbahçe'de hemen örnek vereyim. Alanyaspor ligimizin en iyi takımlarından bir tanesi, başarılıydı o dönemde. Kolkır da benim çok beğendiğim bir stoperdi. Fenerbahçe Kolkır gibi bir stoper al dedik. Hoca geldi. Antrenmana çıkmadan o transferi bitirdi abi. 3 senelik yanlış hatırlamıyorsam imza. Levent keza aynı şekilde lig bitmeden Fenerbahçe'ye anlaştı. Sonra bir süre forma şansı bulamadı. Bunlar olabiliyor. Bu süreç çok kolay bir süreç değil. Başkan adaylarının işi hakikaten zor. Takımda gönderecek şu anda kiralıktan dönen oyuncular var. 20'ye yakın yabancı oyuncu var geleceklerle beraber.
2: Onları ayrıca konuşuruz. Hayri Beşer'den de Ederson özelinde yorumunu duymak istiyorum açıkçası. Devam edilmeli mi Ederson'la, ya da ayrılığı için şartlar olgunlaşırsa gönderilmeli mi? Ne var kafanızda Brezilyalı ile ilgili?
3: Ya şimdi Savaş dedi ki kim bunu bekliyorum derse yalan söylemiş olur. Yani ben yalan söylemiş olacağım.
1: Başarısız bu kadar kötü olacağını bekliyor muydun?
3: Bence çok kötü değil, bir defa onu söyleyeyim. Yani Ederson'un performansında...
2: Ben de bu arada seninle aynı noktada duruyorum. Transfer gerçekleştiğinde, yani öyle dedim böyle dedim demek istemiyorum da...
3: Anladım.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Bu kadarını bekliyor muydun?
2: Bekliyordum, aynen bu kadarını bekliyordum. Bak, ayak kalitesi kalecinin muhteşem.
3: Doğru.
2: Ama onu böyle top, en üst seviyede kaleciler arasına koyan şey ayak kalitesi. Yani kalecilik nitelikleri olarak hani birçok insan onu söylüyor, işte Alisson'la beraber, işte Courtois'la beraber en iyi kalecilerden biri. Alisson ve Courtois'ın seviyesinden çok uzak bir kaleciydi her zaman. Ama ayak kalitesi onu çok daha farklı bir noktada görmemize sebep oluyordu. Dünyada ayak kalitesinin en çok önemsendiği takım ve en çok önemseyen hocayla birlikte çalıştığı için.
3: Ve o yüzden de City'nin kalesindeydi.
2: City'nin kalesindeydi. Doğru. Aynı zamanda kalesine gelen top oranında gol yeme yüzdesi de çok kötüydü her zaman.
1: Ya şimdi ya mesela şu kadarını bekliyor muydu? Kasımpaşa maçı 90+8 oynanıyor, çıkıyorsun orada, o top gol oluyor mesela ya. Bunu söylemek istiyorum. Bazen bazı kaleciler maç kurtarır, sizi şampiyon yapar. O maçta %100 bir tane kurtarıp 90+8'de ön plana çıksa şampiyonluk kaderini etkileyecek. Ama şampiyonluk kaderi İrfan Can Eğribeyat nasıl Göztepe maçında, Göztepe maçı mıydı? Galiba Göztepe maçıydı. Elinden kaçırdığı topla. Ali Koç seçimi kaybettiyse, burada da Ederson'un o 90+8'de olmaması gereken yerde bulması şampiyonluğun kaçırılmasına sebep oldu. Bu kadarını beklemiyordum yani, bunu demek istiyorum ben.
3: Ya estağfurullah, tabii ki senin söylediklerini biz gayet iyi anladık Savaş. Yani işte kendi bakış açımı ben dile getirmek istiyorum. Şimdi o karşılaşmada yaptığı çok büyük bir hata var. Öyle bir hatayı bekliyor muyduk? Elbette beklemiyorduk, ama ben sezonu gözümde canlandırdığım zaman bir defa şunu söyleyemem. Ya Fenerbahçe şampiyonluğu Ederson'un performansı yüzünden kaybetti diyebilir miyim? Diyemem. Peki Ederson çok iyi performans gösterseydi Fenerbahçe şampiyon olurdu diyebilir miyim? Onu da diyemem. Ancak Galatasaray'ın ikramları sayesinde bu gerçekleşebilirdi. Şimdi Ederson'un totalde burada gösterdiği performans, birkaç karşılaşma var senin örneğini verdiğin. Onların dışında gerçekten kalecinin hani kariyerinin çok çok uzağında performans değil.

0: Ama daha iyisini bekliyor muydum? Evet, daha iyisini beklerdim. Fakat benim bir de kalecide gördüğüm mental olarak, ya buraya çok motive olmamış bir defa Ederson. Mesela şimdi kaleci şeyleri var, karakterleri var farklı. Şimdi Muslera mesela çok başarılı oldu. Çok başarılı olması sadece çok iyi kaleci olmasıyla ilgili değil Muslera'nın. Muslera tamamen sahiplenerek ve adanarak oynuyordu. Kendini adayarak oynuyordu. Galatasaray'ın kalesinde öyle durdu. Yani Galatasaray'ın kalesindeki Muslera kendisini bir üst seviye olarak görmedi. Ama Ederson'daki görüntü o değildi. Ya sanki birisi demiş ki ya bir kaleciye ihtiyacımız var. Al şu eşofmanları giy. Zoraki giymiş. Kaleye geçmiş. Hani o işi tamamen örnek vermek gerekirse hani bir mesaiyi, bir memuriyeti yerine getirme vazifesinde yapan bir adam görüntüsünde. Şimdi çok yüksek performans bekleyemezsiniz. Yani burada şu yanıltıcı olur. Ya bu oyuncunun ayağı çok iyi, bu oyuncunun kariyeri, bu oyuncunun tecrübesi. Hayır, bunlar yanıltıcı olur. Dolayısıyla devam etmenin hiçbir anlamı yok. Siz çok daha düşük kariyerli olanı, hatta daha düşük potansiyelli olanı ama söylemeye çalıştığım bu özelliklere sahip olan bir eldiveni getirip o kaleye koyarsanız onun zaman zaman maç kurtardığını görebilirsiniz. Ederson hiçbir zaman maç kurtarmadı. Ederson çok az maç kaybettirdi belki ama kurtarmadı, onu da yapmadı. Burada yapılması gereken çok basit. Fenerbahçe daha doğru bir profile gidecek.
1: Benim burada görüşte problem belki şu olacak: oyuncunun yıllık ücreti.
0: Ama oyuncu yani da
1: 10-11
0: gitmek...
1: milyon eurolar telaffuz ediliyor. Oyuncu gitmek istiyor olabilir. Bu arada çok doğal, gitmek istiyorsa. Fenerbahçe onunla ayrılmak istiyor olabilir. Gerçi kim, hangi başkan, hangi hoca onu bilmiyoruz ama Fenerbahçe ayrılmak isterse bence bu da çok doğal.
2: Burada belli hocalar direkt Kerem, az önce satır söyledim. Yeni gelecek teknik adamla belki de geçmişten dayanan bir büyük saygınlığı olacak. Çok saygı duyduğu bir hoca olabilir. Mesela bazen transferlerde çok etkili değil midir hocalar?
1: Tabii ki.
2: Bir oyuncuyu 5 takım istiyor. Bir tane çok saygı duyduğu bir teknik adam vardır orada. Direkt onu tercih etmesine sebep olabilir. Burada bence Ederson bekleyecektir Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak diye. Yani burada şu anda gördüğümüz Aziz Bey'in adayı Aykut Kocaman. Diğer tarafta Hakan Safi Bey'in henüz belli değil. Belki kafasında isimler var. Gelen teknik adamla önümüzdeki sezon yapılacak bir yeni yapılandırmayla bambaşka bir Ederson izleyebiliriz. Ben o yüzden Ederson'a böyle bir kaleciye bir sene daha şans demiyorum ama bir sene daha devam edilmesinden yanayım. Çünkü biz Ederson'u bu sene göremedik. Sezon başına itibaren zaman zaman sıkıntılarla boğuşan bir Fenerbahçe içindeydi. O yüzden Ederson bir şansı daha hak ediyor ama bunu mecazi anlamda söylüyorum, bir şans daha hak ediyor. Yani bu sene çok dalgalı bir denizde boğuştu Ederson.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Topu tutma anlamında bak. Salt kalecilik olarak topu oyuna sokma hususunu ayrı bir kenara bırakarak söylüyorum. Topu tutma anlamında başka bir hoca Ederson'u bambaşka bir seviyeye çekmez. Ederson yine kalesine gelen ilk topta sık sık gol yer. Birkaç tane çok büyük hata yapar. City kariyerinde de bunlar zaten çok başına geldi. Ama belki şu olabilir: topun kıymetini bilen bir hoca, topun kıymetini bilen bir takım ve özellikle hücum hattı yaratılırsa Ederson'un vereceği katkı takımın ofansif gücüne belki daha yüksek sirayet edebilir sanki. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Zaten Ederson'la ilgili genel yaklaşım da bu. Hani hem savunmadan çıkışı da efektif yapmak. Yani evet, topu ziyan etmemek. Hani kalecide de ziyan etmemek, stoperde de ziyan etmemek, bekte de ziyan etmemek çok önemli günümüz futbolunda. Burada Ederson önemli bir figür. Yani o üç direğin arasını koruma, orada güçlü reaksiyon gönderme açısından hakikaten ya bir dünya starı değil. Bence de değil ama ben öbür taraftan motivasyon anlamında da çok geride olduğunu görüyorum. Hani zaten böyle çok konsantre bir karakter değil. Yani City'deyken de bence yani aşırı motive bir karakter görüntüsü vermiyor. Mesela Alisson'un kaledeki duruşuyla hani
1: kaleyi doldurması,
0: oyunu doldurması, sahiplenmesi, ortaya koyduğu agresyon hepsi çok başka. Şey de yok. Hani sanki sünger gibi içinizdeki şeyi çekiyor, alıyor adam. Hırsı, enerjiyi çekip emen bir adam, çok sakin bir adam. Hani faydalı tarafları da olabilir. Ben onu göremiyorum. Bir de hani şu çok riskli bir şey.

0: bu maliyet çok yüksek. Yani 11 milyon eurolar çok yüksek veya dolarlar yüksek maliyet. Galatasaray Muslera'da 5'e falan çıktı en fazla değil mi? O da çok yüksek bir rakam ama bu rakamlara çıktığınız zaman hani çözüm üretmekte de zorlanırsınız. Yani burada bence baştan yapılmış bir yanlış var. Hani Fenerbahçe hakikaten senin söylediğin gibi tıkır tıkır oynayan, geriden çıkan ve pas oyunu oynayan bir takım olmalı. Mesela pas oyunu oynayan ve oynatacak bir hoca.
1: O zaman hataları ya da eksileri daha az görünür.
0: Evet, yani eğer pas oyununu öncelemeyen bir teknik adam anlayışıyla Fenerbahçe kurgulanırsa, mühendislik o şekilde ortaya çıkarsa o zaman yine problem olacak.
1: Oradaki soru işareti ne olacak biliyor musun Ayrı Beşer? Pas oyununu kurgulayan bir teknik adam bulduk diyelim Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
1: Eldeki kadro pas oyununa uygun mu?
0: Bu değil.
1: Değil. Bir de takım kurman gerekiyor.
0: Çok değiştirmen lazım.
1: Evet.
2: O da bu sene. Bu sene çok değişeceğini zannetmiyorum. Yani 5-6 tane belki olabilir ama orta
0: 5-6 sahada... da az değil ki. Yani. Daha da olsun. %50'si gitti.
2: Ya ben bugün takıma sezon başında bu tarafa yaşanan iki teknik adam değişikliği. Takım içinde gidenler, gelenler, savunmacısının tartışması, kavgası, golcüsünün kavga edip iki tane oyuncuyla birlikte gitmesi, hocayla tartışması, Alisson da olsaydı çok bir şey değişeceğini düşünmüyordum ben bu seneki üzerinden. Kalite tabii ki Ederson'a göre çok daha üst seviye ama bu alınan sonuçlara ne kadar etki eder dersen.
0: Ben Alisson konusunda biraz dururum ben. Bilmiyorum Kerem ne düşünür.
1: Ben de tabii, dururum.
0: Ben dururum.
2: Ya Fenerbahçe kaleci
1: bu arada
2: hatasıyla,
1: o da bütün sezon sakat.
2: Kaleci hatasıyla kaç tane puan kaybetmiştir Fenerbahçe mesela?
0: Çok yok, onu söyledik.
2: Onu diyoruz işte
0: ama
2: ya.
0: Kaleci sayesinde kaç maç kazandı?
2: Ya, abi tamam da bu tarafa bakıyorsun Çağlar. Bu sezon kaç tane maç kaçırmış? En kritik anda Şikrinyar takımın bana göre en hırslı, en lider özellikli olan oyuncusu. Diğer tarafta bakıyorum 11'de oynayan 10 tane oyuncudan bir tane daha Şikrinyar gibi skora isyan eden, oyuna isyan eden adam yok. Bekleriniz tekrar söylüyorum ya iki tık. Dünyanın en iyi kalecisi getirsem Mert bakıyorsun bir solda bir bakıyorsun sağda. Archie Brown sezon başından çok uzaklarda. Çağlar'a bakıyorsun işte Levent'i bir ara stoper oynattı hoca. Burada Alisson olsa ne olur? İşte bilmem kim olsa ne olur? Ya ben takım oyununun Fenerbahçe'de bir türlü olmamasından dolayı ve şu sezonda koca sezonda ön plana çıkan kaç tane oyuncu sayabiliriz? Talisco bu kadar gol attı diyoruz. Şampiyonluk kaderini belli
0: ediyoruz. Savaş burada seninle bir dakikamız hem var. Fikiriz. Yani Fenerbahçe'nin kaçan veya kaçırdığı şampiyonlukta Ederson'u ben listeye yazmam yani ilk 3 sıraya. Ya Ederson'u çok aşan bir şey ve bunu gayet güzel anlattın, analiz ettin. Ama şu var. Ya Galatasaray çok oturmuş savunma larla çok iyi tandemlerle oynadığı dönemler dahi Muslera'yla inanılmaz maçlar kazandı ve Uğurcan geldi aynen devam ediyor. Yani orada hiç bir şey değişmedi, bir şey sekteye uğramadı. Yani rakibiniz kaleciden bu denli efektif faydalanırken siz mahrumsanız dolayısıyla bu da ortaya çıkan farkta rol oynayan bir durum maalesef.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Zira Türkiye Kupası'nda bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Gençler Birliği ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bu saatte Gençler Birliği'nin İstanbul'da önceki turda Galatasaray'ı elediği mücadelenin özet görüntülerini ekranlara getireceğiz. Bir sonraki saatimizde ise büyük heyecanın sahne olan Samsunspor Trabzonspor maçının özetini Aspor ekranlarında seyredebileceksiniz. Şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Galatasaray ve Gençler Birliği takım oyuncuları Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta oyun alanına geliyor. Maç başladı. Keyifli seyirler. Volkan Demirel ve Okan Buruk iki teknik direktör. Singo, Leroy Sané, Sané üstüne gitti rakibinin sağ ayağıyla çevirdi içeriye Icardi, ikinci pozisyonda denedi şansını ama çerçeveyi bulamadı. Mauro Icardi, Leroy Sané, Sané güzel bir çalım attı ardından pası arkaya geçmiyor. Ahmet Kutucu denedi şansını sol ayağıyla dışarıya. İkinci yarı başlıyor. Keyifli seyirler.

0: Kaan. Solda Ahmet. Pas istedi, aldı Ahmet. Önünde geniş bir alan var Ahmet Kutucu. Ahmet girdi ceza sahasına. Topu kapıyor Fıratcan. Oğulcan şimdi. Tehlikeli geliyor Gençler Birliği. Arkada derin bir boşluk var, bayrak kalkmadı. Traore taşıdı. Traore verdi pasını. Ceza sahası. Gol pozisyonu Günay. Ardından ikinci, üçüncü pozisyon ve gol. Gençler Birliği öne geçiyor. Direkten dönen top. Fıratcan topu alana gönderiyor. Ve Gençler Birliği 1-0 önde İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta. Baskın atakta golü buldu Natura Dünyası Gençler Birliği. Kaleyi bulan ilk şut maçta Gençler Birliği'nin golü oluyor. VAR'dan gelen offside çizgisi, yarı otomatik offside sisteminde ekranlarınıza bir kez daha getiriyoruz. Şimdi aldı Cihan Çanak. Cihan baktı içeriye. Sol ayağıyla tehlikeli noktaya Günay. Günay'dan çok kritik bir kurtarış. İkinci gole yaklaştı Gençler Birliği. Leroy Sané. Sané kurtardı topu. Tek top Lang'tan Sané. Sané geniş alan buldu. Verdi pasını. Şimdi Icardi. Icardi çevirdi Sané. Arkada Ahmet. Ahmet vuruyor üstten dışarıya. Korner. Ahmet Kutucu'yla beraberlik golüne yaklaştı Galatasaray. Zingo çizgiyi oynadı. Şimdi Boye'den koşu var. Samet kapatmaya çalışıyor. Boye çevirdi. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Ceza sahası içinde. Lang yerde kaldı. Karar devam. İşaret geldi. Leroy Sané. Sané üst ağlar. Samet Onur kritik müdahale. Lang yaptı ortayı. Ceza sahası. Kafa vuruşu. Niyaga gelişine vuruyor. İkinci pozisyon. Top ağlardı ama yardımcının bayrağı havada. Singo top ağlara gönderen isim. Offside bayrağını kaldırdı maçın yardımcı hakemi. Yunus Akgün üzerine gitti Metehan'ın. Yunus yaptı ortayı en arkaya. Barış Alper istediği gibi vuramıyor. Bomboş. Yunus verdi şimdi dışarıya. Orta ceza sahasına. Yine karşıladı Gençler Birliği savunması. Barış Alper aldı. Yerde kaldı Barış Alper. Hakeme bakıyor Barış Alper. Karar devam. Sağ çizgiye Roland Şalai. Döndü Yunus'a. Yunus ortası. Ceza sahası Icardi Erhan. Icardi. Arka direğe doğru Günay sektirdi, ikinci pozisyon ve gol. Farkı ikiye çıkartıyor Gençler Birliği. Günay sektirdi bu topu ve bu fırsatı değerlendiriyor Gençler Birliği. Traore son dokunan isim. Çok büyük bir avantaj Gençler Birliği'nde. Şimdi Osimhen. Osimhen dışarıya. Victor Osimhen. Fıratcan riskli bir geri pas verdi. Şimdi aldı Osimhen. Döndü. Barış Alper. Barış çekti. Sol ayak Barış Alper. Erhan. Lang taşındı. Topu rakip yarı alana Barış Alper'den muazzam bir defer var. Şimdi aldı Barış Alper. Icardi içeride, Osimhen içeride. Barış Alper baktı kaleye. Barış Alper vurdu. Kaleci Erhan. Barış Alper'in şutunda uzandı köşeye, gole izin vermedi Erhan. Ve maçın hakeminden son düdük geliyor.
1: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hepedim. Havada karada çekerim. Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber
2: çekerim. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Reklam.

Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: sesin hep kulaklarımda.
1: Aspor Radyo.

0: Aspor ekranlarında spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Bu akşam zira Türkiye Kupası'nda başkentte Gençler Birliği ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kaderin bir cilvesi, iki takım hafta sonu ligin son hafta maçında da karşı karşıya gelecek ve o mücadele Gençler Birliği açısından özellikle ligde kalabilmek adına çok kıymetli. Bu akşamki mücadelede ise iki takımın da hedefi adlarını finale yazdırmak. Ama Trabzonspor tabii ki kadro kalitesi ve kupaya odaklanması sebebiyle belki Gençler Birliği'nin birkaç adım önünde gibi duruyor. Ama zira Türkiye Kupası'nda bu sezon sürprizlerin ne kadar çok yaşanabileceğine de tanıklık ettik geride kalan mücadelelerde. Bu akşam neler olabilir? Arkadaşlarımız mücadele öncesinde farklı noktalarda bağlantı için bizi bekliyor. Başkent'te stadyumda Furkan Yıldız var. Gençler Birliği tesislerinin önünde İbrahim Uslu. Trabzonspor'un kamp yaptığı otelde ise Yunus Emresel bizi bekliyor. İlk olarak Eryaman Stadyumu'na Furkan Yıldız'a gidiyoruz.
1: Kerem, çok teşekkürler. Ankara'dan, başkentten, Eryaman Stadyumu'ndan mutlu günlere yayınlar diliyorum. Türkiye'nin kupası, zira Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinde bugün Natura Dünyası Gençler Birliği ve Trabzonspor saatler 20.30'u gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler. Mücadele ise naklen ATV ekranlarında olacak. Şu anda Eryaman Stadyumu'nda da bu zorlu karşılaşma öncesinde son hazırlıkların yapıldığını ifade edelim. Çok güzel bir zemin var hemen arkamda. Bu anlamda futbol sever güzel de bir havada keyifli geçmeye aday bir mücadele bekliyor olacak. İki takım da tabii ki çok uzun süren bir Türkiye Kupası yolculuğunun sonunda bugün yarı finalde kozlarını paylaşacaklar. Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi bu akşam başkentte Ankara'da belli olacak. Hemen hatırlatalım, final karşılaşması ise 22 Mayıs Cuma akşamı Antalya'da oynanacak ve Tümosan Konyaspor'un bakalım finaldeki rakibi kim olacak? Sen de aslında az önce ifade ettiğin iki takım özellikle Süper Lig'de de çok farklı hedeflere ve serüvene sahip oldular bu sezon. Gençler Birliği için hala devam eden bir tabii ki kritik süreç var. Lig'de son hafta bu kez Trabzonspor'a konuk olacak Gençler Birliği. Trabzonspor'sa Süper Lig'i 3. basamakta tamamlamayı garantiledi. Yeni sezonda Avrupa Ligi'ne gidecek Trabzonspor ama UEFA Avrupa Ligi'ne hangi aşamada katılacağıysa kupadaki yolculuğu sonrası belli olacak. Bu anlamda özellikle sezonu biraz daha geç açabilmek için Türkiye Kupası'nda

0: da şampiyonluk Trabzonspor adına çok ama çok kıymetli. Takımlara dair eminim ki birazdan İbrahim ve Yunus Emresel çok daha detaylı bilgiler paylaşacaklar. Stadyumda kapasite noktasında Eryaman Stadyumu 20 bin kapasiteye sahip. Trabzonspor taraftarının bir hazırlığı var. Bugün biraz daha erken saatlerde burada Trabzonsporlu taraftarların da deplasman tribününde yapmış olduğu hazırlıklar vardı. Yaklaşık 4500-5000 civarında oldukça ciddi bir sayıda Trabzonspor taraftarının bugün yine Eryaman Stadyumu'nda takımını desteklemesini bekliyoruz. Maçın hakemi Ali Yılmaz geçtiğimiz sezon yine bir Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında aslında belki de futbol severlerin hayatına girmişti Ali Hoca Ali Yılmaz. Bugünkü karşılaşmada zorlu randevuda o görev yapacak. VAR koltuğundaysa Riva'da Özgür Yankaya olacak. Çok güzel bir hava var. Dün biraz yağışlı ve soğuk bir hava olmasına rağmen bugün Ankara'da güzel bir havanın olduğunu ifade edelim. Yine ilerleyen saatlerde buradan Eryaman Stadyumu'ndan maça dair tüm notları paylaşmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan sana bırakalım Kerem.
1: Gençler Birliği tesislerine gidiyoruz şimdi. İbrahim Uslu bizimle beraber.
2: Başkent Ankara'dan mutlu günler. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam belli olacak. Gençler Birliği'nin konuğu Trabzonspor. Ligde var olma hedefiyle mücadele eden kırmızı siyahlılar Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası tekrar Metin Diyedin'le anlaştı. Ve ilk maçında ilk galibiyetine ulaşarak camiaya Metin Diyedin'in umut depoladığını sizlerle paylaşalım. Artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyerek iddiasını ortaya koyan kırmızı siyahlılar da bugün tek hedef Trabzonspor'u mağlup ederek adını finale yazdırmak. Tabii Süper Lig'in ilk yarısında Eryaman'daki karşılaşmayı kazanmayı başarmıştı başkan temsilcisi. Hedef bugün sağ ve seyirci avantajını kullanarak bu başarıyı tekrarlamak. Gençler Birliği'nde Nihan kadro dışı, Onyekuru takımla çalışmaya devam ediyor ama kadroya alınmadığını belirtelim. Koyta, Veresonovic ve Talisson'un da sakatlığından ötürü bugünkü karşılaşmada süre alamayacağını sizlerle paylaşalım. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'i hemen sizlere aktaralım. Tabii Gençler Birliği tesisleri önünde çıt çıkmıyor. Takım günün erken saatlerine itibaren tesislerde toplandı ve maç saatine kadar da tesislerde vakit geçirmeye devam edecekler. Saat 18 itibariyle akşam yemeği yenecek ve 18.30 gibi de takımın tesislerden çıkarak Eryaman Stadyumu'na hareket etmesini bekliyoruz. Hemen muhtemel 11'i de sizlerle paylaşalım. Kalede Erhan'ı bekliyoruz. Stoper ikilisi Zuzek Gutas, sağ bekte Fırat Can, sol bekte Hanusek. Orta sahada Osman Enser Gökten üçlüsü, hücum hattının sağ tarafında Cihan, sol tarafında Samet ve en üst noktada Furkan Ayaz. Ev sahibi takım adına gol arayacak. Daha önce bu kupayı iki kez müzesine götürdüğünü de hatırlatalım Gençler Birliği'nin. Son olarak hava durumunu da sizlerle paylaşalım. Gerçekten Ankara'da enteresan bir hava durumu var. İki saat önce dolu yağışında yayını gerçekleştirdik. Şu anda yazdan kalma bir hava esintisiyle yayınımıza devam ediyoruz. Maç saatinde sıcaklığında 17 derece civarında olacağını belirterek sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya da. Şimdi Trabzonspor'un kamp yaptığı otele kameralarımızı çeviriyoruz. Söz Yunus Emresel'de.
3: Kerem teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde bekleyişimiz devam ediyor. Trabzonspor kafilesi saat 18'i gösterdiğinde yavaş yavaş buradan hareketlenecek. Şu anda son maç toplantısı devam ediyor Trabzonspor'da. Teknik direktör Fatih Tekke hafta içerisinde yapılan antrenmanlardaki hazırlıkları son kez gözden geçiriyor. Oyuncularına son bilgileri aktarıyor ama genel olarak takımın enerjisinin, motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor Trabzonspor ve Fatih Tekke'nin teknik adamlık dönemindeki ilk kupa, mevcut başkan Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ilk kupası olması hedefiyle oldukça önemli bir amaçla aslında Trabzonspor sahaya çıkacak ama bunların dışındaki en önemli hedeflerden bir tanesi kupayı kazanmak demek, ligi en az bir ay daha geç açmak, transfer planlamasını ona göre yapmak demek. Bu da gerçekten önemli bir motivasyon kaynağı olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor'da Arseni Batagol ve Okan Yakuş dışında eksik oyuncu bulunmuyor Trabzonspor cephesinde. Stefan Savic ise sakatlığını kısmen atlattı. Bugün belki maçın 11'inde süre almasını beklemiyoruz ama o da Ankara'ya kafileyle birlikte

0: geldi. Moral ve destek anlamında o da bugün Ankara'da yer alacak. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner, Pina, Stoper ikilisi Çibuke, Vivu, Salih, Malkoçoğlu. Sol bek pozisyonunda Matias Lovic'i bekliyoruz. Mustafa Eskelilic'in burada hafif bir sakatlığı var. Orta sahada Olayi, Benjamin, Bouchard ikilisini bekliyoruz ki Bouchard son haftalarda oldukça istikrarlı bir performans ortaya koyuyor. Folcarelli sakatlığını atlattı ama bugün Benjamin Bouchard'ın 11'de başlama ihtimali daha yüksek. Sağ kanatta Zubkov'u, ofansif orta sahada Ernest Muçi'yi, sol kanatta Anthony Vakeme'yi bekliyoruz. En uç noktada da Paolo Nacho'nun bugün ilk 11'de yer alacağını belirtelim. Yedek kulübesinde de gerçekten Fatih Hoca'nın en azından ligdeki son Beşiktaş maçına göre daha alternatifli bir kadrosu var. Ozan Tufan, Felipe Augusto, Tim Jabol, Folcarelli, Umut Nahir gibi isimler maçın gidişatına göre forma şansı bulup belki de skora etki edebilecek isimler olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Trabzonspor taraftarlarının da maça ilgisi çok fazla. Gençler Birliği Kulübü 5000 kişilik yer ayırmıştı Trabzonspor Kulübü'ne. Şu anda çok az miktarda bilet kaldı. Onlar da muhtemelen maç saatine kadar tükenecek ve Trabzonspor açısından taraftar desteğinin tam olduğu bir karşılaşmanın bizleri beklediğini de söyleyelim. Şu an takımın kamp yaptığı otelin etrafı kısmen sessiz ama Bordo Mavili taraftarlar zaman zaman burada gelip takıma da destek veriyor. Eğer bir sorunuz yoksa da biz buradan yeniden sözü sana bırakalım Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus.

0: yarışacak gibi gözüküyor. Projeler, yönetimler, yönetimin alacağı isimler netleştikten sonra her şey daha böyle belirgin olacaktır. Şu anda Sayın Aziz Başkan transferle ilgili birçok isimler çıkıyor ama bunlar hiçbirisi benim fikrim ya da düşüncem doğrultusunda olmadı dedi. Hakan Bey sessiz ve derinden gelmeye çalışıyor. Kafasında bir ya da iki tane teknik adam olduğunu duyuyorum. Yabancı teknik adam olduğunu duyuyorum. Tabii ki öncelikle seçim olacak yani. Şimdi mutlaka bir tarafta 20 yıl başkanlık yapmış Aziz Başkan, çok önemli transferler gerçekleştirmiş bir başkan ekibiyle beraber. Diğer tarafta Hakan Safi Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'la beraber yer almış. Fenerbahçe hizmeti, Fenerbahçe aşkını hiçbir zaman esirgemeyen bir kişi. Ama şimdi baktığımız zaman öncelikle bence iki başkan adayında takımdaki fazla yabancı sayısını aşağı indirmek vardır. Çünkü dönecek oyuncular da var. Dönecek oyuncularla beraber 20'nin üzerinde yabancı futbolcu olacaktır. Bir defa işte buradan başlayacaklar. Transfer beklenti yüksek ama mevki bakacak olursak, Ederson'u uzun süre konuştuk. Fenerbahçe'nin hem en az iki stoper, belki bir sağ bek, bir sol bek, orijin sağ bek, sol bek hala takımda oynayanlar, çünkü baktığımız zaman çok eleştirdi bu sene. Orta saha şu anda Fenerbahçe'nin en rahat olan bölgesidir herhalde baktığımız zaman. Çünkü devre arasında stoper hattına eksik varken, hücum hattına eksik varken siz orta sahayı güçlendirdiniz Kante gibi bir oyuncuyla da. Ben orta sahasında eğer takımdan ayrılmalar, satışlar olsa belki gerekebilir ama bu mevki dışında hemen hemen her mevkiye transfer edebilir. Şişkin bir kadrosu var. Kanatlardan beklediği verimi alamadı. Kerem bu sene bekleneni veremedi. Nene bekleneni veremedi. Devre arasında Samsunspor'dan transfer edilen Musaba da tam olarak bir etki yapamadı. 2-3 maç belki tamam. Dolayısıyla yeniden yapılandırma ihtiyaç var. 5-6 dedim ama belki fazla da olabilir. Çünkü transfer zamanı hareketli olur ve transfer zamanından önce de o başkanlık seçim yarışı sürecinde de mutlaka vaatlerde bulunacaklardır.
1: İki önde gördüğün bir aday var mı?
0: Ya seçime daha çok fazla var. Şu anda benim bir düşüncem var, onu söylemek istemiyorum. Çünkü son hafta bu seçimde çok enteresan şeyler olacak gibi gözüküyor. Çünkü geçen hafta galiba Sayın Abdullah Kılı Hakan Safi Bey'i destekleyeceğini açıkladı diye biliyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte Ali Koç Bey kimi destekleyecek? Saadettin Saran kimi destekleyecek? Hakan Bey biraz daha böyle stratejik olarak daha iyi bir strateji belirlediğini görüyorum. Daha sakin kalmayı, daha sessiz kalmayı. Aziz Bey iki seçim kaybetmiş. O kaybetmenin de vermiş olduğu tecrübelerde dayandıraraktan biraz daha sıkı tutuyor işi. Sürekli birlik beraberlik vurgusu yapıyor. Ama o birlik beraberlik vurgusunu yaparken bazı tanıdığım Aziz Bey'i çok seven insanlar, ben de yıllardır o bir oyla seçimi kazandığından beri tanıyorum. Hatta biraz daha geriye gidelim. Voleybola bakarken, hatta altyapıya bakarken Vefa Bey'den bir öyle seçimi kazandığı gün, o dönem ben Kanal Alt'ta çalışıyordum. Baktığın zaman çok enteresan bir süreçten gelip 20 yıl çalışması. Hepsini hemen hemen bilen bir kişi olarak söylüyorum. Son 7-8 senede o birlik beraberlik vurgusundan uzak bir Aziz Yıldırım vardı. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Şimdi ona vurgu yapıyorsunuz ama yani 7-8 senede bu işte hep biraz da böyle inat ya da işte zaman zaman tartışmalara açık açıklamalar. Hatırlayalım, en kritik kongrelerde Aziz Bey dosyayla gelir. Elinde en az bir dosya olur. Ve ağır eleştiriler yapardı. Zaman zaman hakaret değil ama sert üsluplar kullanan bir Aziz Bey vardı. Şu anda birlik beraberlik güzel bir şey. İnşallah Fenerbahçe özlediği birlik beraberliği bu seçim sonucunda her kim kazanırsa kazansın kürsüye çıkıp Galatasaray'dan alışkan olduğumuz iki el havada bir ortam görürüz. Böyle olursa başarı gelir. Şu anda önde gördüğüm bir aday demeyeyim ama Hakan Bey'in daha sessiz ve derinden geldiğini görüyorum. Eski sporcular, Fenerbahçe'deki kırgınlar, daha önce seçime gelmeyenler. Şunu da söyleyebilirim. 25-30 bin kişi bekleniyor. 25-30 bin kişi eğer seçime gelirse o zaman o günün şartlarında katılma sayısı, şu anda 43 bin kişi galiba aidatını yatıran. 25-30 bin civarında eğer katılım olursa o zaman bir adayın şansı bayağı artar.
1: Hayri Beşer, sizce adaylardan biri net önde mi? Kim kazanırsa kazansın, kulübün geleceği açısından doğru yönetim şekli ya da doğru proje ne olabilir?
2: Ya şu anda hani çok somut bir durum yok. Ama benim şahsi kanaatim Aziz Yıldırım'ın önde olduğu yönünde. Bunun sebebi de şu: Fenerbahçe'nin başarıya susamışlığı söz konusu. şampiyonluğa susamışlığı söz konusu.

Bu tür süreçlerde biraz da bizim toplumun kodlarına, sosyolojisine bakarak bir okuma yaptığımız zaman bir kahraman arayışı ön plana çıkar. İşte o arayışa, o profile hali hazırda cevap veren figür de Aziz Yıldırım gibi duruyor. Başka şartlarda, başka zamanlarda belki Sayın Hakan Safi'nin şansı daha fazla olabilirdi. Bu tamamen şansı yok demiyorum. Elbette ki delegenin Aziz Yıldırım'a bakışı önemli burada. Ama katılım yüksek olur benim şahsi kanaatim. Katılım yüksek olacağı için de burada verilmesi gereken amansız bir mücadele var. Bu mücadelenin türlü türlü boyutları var. Bu mücadele bir yönüyle entrikalara dayalı bir mücadele. Daha doğrusu entrikalarla baş etme mücadelesi. Psikolojik olarak camiayı diri tutma mücadelesi. Futbol Federasyonu'nda, spor camiasında ve futbol camiasında dinamikleri ele geçirme, lobilere hükmetme, karar mekanizmalarına etki etme, Fenerbahçe'yi güçlü kılma, güçlü gösterme, caydırıcı kılma gibi bir takım kavramların burada belirli olacağını düşünüyorum ben. Ve artı tecrübe. Yani sanki şu anda Fenerbahçe camiası gelsin bir el dokunsun. Önce şu yaraya bir neşter vursun. Hani anlık olarak bir ayağa kalkalım. Yani o ayağa kalkmak da şampiyon olmak demek. Yani Fenerbahçe bir nevi bitkisel hayattan normal hayata dönmek isteyen bir camia gibi şu anda. Normal hayata dönüşün tek reçetesi de şampiyonluk. O şampiyonluğu da ama bugün ama yarın kısa vadede getirebilecek profile gidecek Fenerbahçe camiası. Yani Fenerbahçe camiası şu anda projeye gitmeyecek. Yani Ali Koç'un yıllar önce Aziz Yıldırım'ın önüne geçerken ortaya koyduğu bir iddia ve vizyon vardı. O vizyonun, o iddianın ikna ediciliğiyle bugünkü ikna edicilik aynı şey değil. Ben öyle okuyorum şahsen. O yüzden Aziz Yıldırım'ı avantajlı görüyorum. Tabii ki belirsizlikler çok fazla. Yapılması gereken ne? Bir defa burada teknik direktör faktörünü belirleme konusunda çok net olmalılar. Yani biz önce hani transferleri yapalım, hani yapıyı oluşturalım. Sonra da işte o yapıyı işte sonuca getirecek teknik direktörü alıp takımın başına koyalım yaklaşımı doğru olmaz, modern de olmaz, sağlıklı da olmaz. Orada çok doğru hareket edilmeli. Ben şöyle bakıyorum. Yani bugün Fenerbahçe'de olsanız, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da bir çırpıda her şeyi değiştiremezsiniz. Yani bir takımı lav edip yeni bir takım kuramazsınız. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro kurulumu doğru, yanlış, mühendislik iyi yapılmış, yapılamamış, bu başka bir tartışma konusu. Var olan kadronun sizi sonuca götürecek güçlü taraflarını doğru tespit burada. Yani öncelikle elinizdeki aseti, elinizdeki kaliteyi doğru tarif ve doğru teşhise ihtiyacınız var. Bu doğru teşhisin yapılması gerekiyor. İyi bir futbol aklıyla. Fenerbahçe bu futbol aklını ortaya koyabilecek imkanlara sahip mi? Fazlası da sahip. Yeter ki o süreci iyi yönetin. Şimdi o akıl ortaya konabilip transferde doğru adımlar atılırsa ki aslında ortak aklın birleştiği noktalarda belli. Ben Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki başarısını belirleyecek noktanın kadro kalitesi olmaktan çıkabileceğini düşünüyorum bu durumda. Bak şimdi bu sezon Fenerbahçe'nin başarısı kadro kalitesine endeksliydi. Aslında Galatasaray, tırnak içerisinde söylüyorum, bu kadar hovarda davranmasa Fenerbahçe kadrosu Galatasaray kadrosuyla yarışamazdı. Niye yarışamazdı? Çünkü ön taraf, golcü, artı işte kanat forvetleri. Şimdi burada kıyasladığınız zaman geridesiniz. Epey geridesiniz. Defansta geridesiniz. Bir tandeminiz yok.
bir sağ bekiniz var, bir sol bekiniz yok gibi ne olduğu belli değil.

0: ve de kadro istikrarı konusunda çok dengesiz hareket eden bir teknik direktör tasarrufu veya teknik direktörler tasarrufu. Ama şimdi Fenerbahçe bir defa zaten hani şu net olmalı. Yani Fenerbahçe'nin yeni yönetimi bir Fenerbahçe golcüsü getirmeli. Hatta Fenerbahçe golcüleri getirmeli, buna mecburlar. Fenerbahçe'nin stoper meselesi halledilmeli. Fenerbahçe'nin bek meselesi halledilmeli. Ve Fenerbahçe'nin kale meselesi halledilmeli. Ya bunları yapamayacaksa Fenerbahçe yine iş Galatasaray'ın merhametine kalacak. Ya da diğer rakiplerin merhametine kalacak. Yani işin Galatasaray'ın merhametine, kötü performansına ya da Trabzonspor'un bu sezon gösterdiği çıkışın üzerine daha yüksek bir çıkış koymasına kalmamasını istiyorsanız, o zaman bir defa o kadroyu siz kalite olarak Galatasaray'la yarışacak ev safta hazırlayacaksınız. Ondan sonra teknik direktör performansı işi belirler. Camianın doğru yönetilip yönetilmemesi işi belirler. Saha içine mi odaklısınız, saha dışına mı odaklısınız, o işi belirler. Yani aynı zamanda futbol takımının motivasyonunu saha içerisinde tutuyor musunuz? İşi o belirler ve bunlar da yapılması çok zor işler değil. Doğru bir yönetim, doğru bir teknik direktör marifetiyle bu işler yapılır. Ama önce ceketinizi, daha doğrusu gömleğinizi doğru yerden iliklemeye başlayın. Gerisi devam eder. Fenerbahçe camiası her ne kadar büyük bir yılgınlık içerisinde ise de, Fenerbahçe camiası aynı zamanda büyük bir açlık, büyük bir iştah ve büyük bir enerji taşıyor. Büyük enerjileri doğru yönettiğiniz zaman büyük sonuçlar alırsınız. Ben böyle bakıyorum.
1: Burada satır arasında söylediğim bir şey vardı. Ortak akıl. Ortak akıldan yanayım ben her zaman. İsminiz ne olursa olsun mesela ortak akılla... Ortak akılla bazen bazı şeyler yönetilmez ama Fenerbahçe'nin bu an içinde bulunduğu durum ortak akıl. Bazen ortak akılın zararını da görebilirsiniz çünkü herkes her şeyi bildiğini zanneder. Ama bugün gelinen noktada Fenerbahçe'nin hakikaten bir ortak akıla ihtiyacı var. Aziz Bey olabilir, Hakan Bey olabilir. Aziz Bey ile beraber ortak akılı ne kadar işleme sokabilirsiniz? Bunu biraz benim tereddütlerim var. Aziz Bey çünkü inatçılığını, hırsını, yapmak istediği şeylerde zaman zaman ne kadar agresif olduğunu hepimiz biliyoruz. Diğer tarafta Hakan Bey Ali Bey ile çalıştı. Saadettin Saran'ın biraz tepki oyları biraz da ortak akılla Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi için gelinen noktada ve oradaki inatlaşmadan dolayı, başta seçim sebebinden dolayı, seçim tarihinden dolayı camiayla inatlaştı. Orada Ali Bey'in 8 sene Fenerbahçe'nin 7 sene şampiyon olmaması hep kenara bırakıldı. Sadece seçim sürecinde Aziz Bey de o zaman çok sert çekti. Bu seçim tarihi için doğru bir tercih değil. Transfer dönemi bitiyor. Bunu geri al dedi. Almadı. Başkanlıktan edildi. Camialere seçemezsiniz. Camialere ters düşemezsiniz. Saadettin Bey seçime girerken çok böyle kavgadan uzak yapıcı açıklamalarda bulundu. Başkanlığı kazandı. Transfer ortak aklında Sayın Torunoğulları vardı yanında. Devre arasında yapılan transferlerde eğer Fenerbahçe ortak akılla yönetilmiş olsaydı, bir de işi bilen isimlerle yönetilmiş olsaydı, o yüzden diyorum egodan, kibirden uzak öyle bir kadro oluşturun ki Fenerbahçe'nin stopara ihtiyacı varken, Fenerbahçe'nin santrofora ihtiyacı varken, Fenerbahçe'nin orta sahası kalabalıkken bir isim daha transfer edilmemiz masaya vurmak değil ama başkanın karşısına çıkıp biz niye stoper almıyoruz? Biz niye golcü almıyoruz? Biz şampiyonluğu kaybederiz diyebileceği isimler lazım. Size sürekli olarak hani böyle onbaşı çavuş benzetmesin, bir asker sizin her dediğinizi yapacak değil ama size zaman zaman bir isyan edebilecek, baş kaldırabilecek, yanlışları söyleyebilecek. Öyle ortak akıl lazım. Burada bu işi yapabilen, ekibini kurabilen seçimi kazanır. Senin söylediğin şeyler tabii ki transferler vesaire hepsi ama öncelik bir defa 23 gün var. Baktım 23 gün içinde ben de bugün seçim olsa Aziz Bey'in bir adım önde olduğunu, belki iki adım önde olduğunu düşebilir, yani düşünenlerdenim. Ama seçime 23 gün var. Ben her zaman seçimleri çok sıkı takip ederim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe çevresinde İstanbul'daki seçimlere yakın anetre her tarafında da adam vardır. Takip ederim. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe, Galatasaray'da. Şu an için çok kararsız var. Çok belirsiz var.
2: Konuşuyor musun hiç kongre üyeleriyle?
1: Çok konuştuğum insanlar var. Eski sporcular var, kongre üyeleri var. Fenerbahçe camiasına aşırı hakim olan abilerimiz var zaman zaman.
2: Herkes onların, mi kararsız aşağı yukarı?
1: Gizli mesela oyunu açık alenen söyleyenler vardır. Şu anda biraz böyle flu kalanlar var. Bir de arka planda toplantılar var. Bunları çok severim ben. Seçim zamanı bu çok oluyor. Şu anda mesela Aziz Beyci gözüküp Hakan Bey'in yanına acaba geçsem mi diyen var. Ya da Hakan Bey'in gidip de Aziz Bey 20 sene başkanlığı

0: yaptı. Aziz Bey bunu burada görse, daha önceki seçimlerde bir gün senin yanında bir gün orada gözüken, aman burada gözükmeyelim, işte şöyle olur, oraya gidersek böyle olur diyenler var.
1: Mesela Aziz Bey son kaybettiği seçimde Ali Koç'a karşı 10.500 civarı oy almış.
0: Tamam.
1: Mesela Hakan Safi bu kadar oy alabilecek mi? Ya da Aziz Yıldırım o 10.500 oyun üstüne koyabilecek mi?
0: Tabii ben az önce ona ifade ettim.
1: O oyların tamamı tekrar Aziz Yıldırım'a gidecek gibi bir anlam buradan çıkaramayız.
0: O zaman şöyle söyleyeyim.
1: Ama bu bir gösterge olamaz mı?
0: O zaman ben şöyle söyleyeyim. Az önceki dilimde de ifade etmiştim. 25.000 katılım olursa dedim ya.
1: Evet.
0: 10.000 üzerindeki olan oy alan kazanır. Ben çünkü 10.500 Aziz Bey'in hala o oyunun koruduğunu düşünüyorum. Aha. Bir aşağı bir yukarı o en son seçimde aldığı 10.500 10.000 oyun aldığını düşünüyorum. Diğer tarafta Hakan Bey eğer bu oyu 25-30 bin kişi katılıp 13-15 bine çekerse seçimi kazanabilir. Seçimin çok katılım olursa burada kime yarar dersen ben Hakan Bey'e yarayacağını düşünüyorum. Fazla katılımın. Az önce ifade hani seçim kazanır kazanmaz demiyor mu? Ne kadar yüksek katılım olursa o kadar Hakan Bey yani yazacağını düşünüyorum bu seçim sürecinin. Dolayısıyla belirginsiz yani belirgin olmayanlar var, bekleyenler var. Seçim zamanları pusuda yatanlar var, böyle şeyler de var. Ama ben mesela bir Abdullah Kıyıl hamlesinin önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şu anda önümüzdeki günlerde birkaç hamle yapacağını daha duydum Sayın Hakan Safi'nin. Eski sporcular bu seçimlerde çok önemlidir. Bir ara Fuat Terim biliyorsunuz Mustafa Cengiz şeyin Burak Elmas seçiminde acayip ortaya çıkmıştı. Sonra da...
1: Sen eski sporcuların kime daha yakın olacağını düşünüyorsun? Yani bence çok net yani. O yüzden soruyorum.
0: Aziz Bey mi diyorsun?
1: Tabii ki yani.
0: Bu kadar emin olma. Ben de sana bu kadar söyleyeyim.
2: Ben de şunu söyleyeyim.
0: Bu kadar emin olma diyeyim ben de sana.
2: Ben şunu
0: çok
2: söyleyeyim.
0: Çok acayip böyle arka planda şeyler duyuyorum. Bu kadar emin olma
1: öyle
0: diyorum.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yani.
1: Bakalım.
2: Şimdi bu seçim öncesi çalışmalar, kulisler, söylentiler, iddialar bana da keyif veriyor.
1: Evet.
2: Ama hani böyle çok yakın takip etmedim şu ana kadar hiçbir seçimi. Böyle uzaktan seyretmek, bazen böyle kenara çekilip hakem yapar ya bunu. Çekilir uzaktan oyuncuların halini ya da yukarıdan oyunu seyredersin. Çok daha iyi görürsün. Hep uzaktan bakmayı, gözlemlemeyi ve şeyi okumayı, zamanın ruhunu okumayı tercih ettim ve belki son 10 yıllık seçimlerde hiçbirinde yanılmadım. Bu seçimle ilgili kanaatim de şu. Mesela Ali Koç'un Aziz Yıldırım karşısında farklı galip gelebileceğini görüyordum ama kamuoyu başka bir noktadaydı.
1: Evet.
2: Ya da Mustafa Cengiz'in Dursun Özbek'i devireceği, Galatasaraylılar, Galatasaray'ı çok iyi takip eden arkadaşların iddialısı. Dursun Özbek'in işte şurada sandıklar açılacak, Dursun Özbek öne geçecek
0: ben
2: şeklinde.
0: Ben de onlardandım, bugün yayın yaptık hatta, o zaman Kerem de belki de yayın yapmıştık.
2: Olabilir, yani ben de yayına denk gelmişim. Şimdi şunu söyleyeyim.
1: Burada fark ne biliyor musun? O seçimlerde kongre üyelerinin, kazanan tarafa oy veren kongre üyelerinin genel düşüncesi diğer adayı devirmekti. Bu seçim öyle bir seçim değil.
2: Bu değil. Şu anda
1: mesela bak, Saadettin Saran giriyor olsa, Saadettin Saran'ı devirmeliyiz mantalitesiyle gelip oy verecek insanla, onun motivasyonuyla iki tane şu an başkanlık yapmayan, yani mevcut dönemde görevi olmayan adayın seçimi arasında bir fark var. Beni de kafamı benim de karıştıran
2: şimdi
1: tek faktör
2: burada,
1: bu.
2: Evet, benim de net olmadığım nokta şu. Aslında Fenerbahçe delegesi aslında bir yönüyle ya yeniyi seçecek, farklı bir şeyi, farklı bir modeli, farklı bir tarzı, tavrı deneyecek ya da bildiği, öngördüğü ama birazcık kendi içerisinde dönüşüm sinyali veren, uslup anlamında daha pozitif sinyaller veren bildik otoriter ülke sosyolojisinde geçerli hem de çok geçerli bir tarzı tekrar iş başına getirecek. Bu ikisi arasında tercih yapacak. Yani ben şu anda rüzgarın eskiden yana olduğu kanaatindeyim. Ama bugün için. Yani burada mesela Ali Koç'un devreye girmesi. Mesela diyelim
0: şu anda
2: Ali Koç devreye girdi. Kimden yana devreye girdi? Safi'den yana, Sayın Hakan Safi'den yana girdi. Bu olumlu sonuç vermeyebilir. tam ters netice verebilir. Yani bugün camiada yani
1: Ali Bey'in de bu arada bir açıklaması var. Yani ben kimsenin safında değilim, kimseyi desteklemiyorum.
2: Ben de girmeyeceğim.
0: Demezler. Bak bunu söylemezler. Aleni bir şekilde bu başkanı destekliyorum demezler.

0: Aziz Bey de daha önce.
1: Bu arada Hakan Bey de Ali Koç'un yönetimindeydi daha önce.
0: Tabii ki şimdi Saadettin Bey'e geçen gün teşekkür.
1: Ama Ali Bey de Aziz Yıldırım'ın yönetimindeydi bir zaman.
0: Ali abi dinlerken, Ali Beşe'yi dinlerken şimdi Aziz Bey biraz daha böyle şey yaptı. Yumuşadığını bahsetti eskiye göre. Bu tarafta da yenilik dedin ama buradaki yeniliği de orada hala kırgın olan Fenerbahçe camiasını, ben bir Fenerbahçe kongre üyesi olsam son yıllarda yaşana bakın. Fenerbahçe'de Aziz Bey'in yaptıkları, yaşadıkları, başarılar var, başarısızlıklar var. En önemli tarafında bir sene daha etmiş. Bunların hepsi tamam. Ama ben şuna da bakarım bir kongre üyesi olsam. 8 senede Fenerbahçe'de birçok kavga olurken seçim kaybettiğiniz zaman bile biraz daha mesela böyle şey olmak lazım, sağduyulu olmak lazım. Saadettin'in seçim kazanmasında kim etken oldu? 8 sene boyunca Ali Koç'a bir tane böyle çiçek dal uzattı mı Sayın Aziz Yıldırım? En son seçimden önce, seçimden önce bir programa ani bir şekilde çıktılar. İki tane cami istedi çünkü çıkın diye. Apar topar bir yayına çıkıldı. O yayında bile, ondan sonraki kongrelerde de dahil. Dolayısıyla ben burada sakin kalan, inandırıcı olan Aziz Bey'in burada, evet Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. İki seçim kaybetmiştir. Saadettin Saran'ın kazandığı seçimde Ali Koç'a ne dedi Sayın Başkan? Seni taraftar ve ben yollayacağım dedi. Şimdi ben bir Aziz Bey'e inanılmaz saygısı olan bir insan olarak söylüyorum. Bak üstüne basarak söylüyorum. Sanki beni burada bunu söylediğim zaman kızmasınlar. Ben Aziz Bey'e son derece saygısı olan bir insanım. Hep duruşu olan, dik duruşu olan, sert sözleri olan, zaman zaman gülen, zaman zaman böyle neşeli espriler yapan. Ama şimdi iyi olarak, birleştirici olarak bana ya dosyalarla gelip birilerine fırça attı kişilere. Fenerbahçe'ye hizmet olmuş. En son Hamdi Bey'e otur oturduğun yerde dedi. Hamdi Bey ona proje sundu. Kongre öncesi Aziz Bey, Ali Koç'la beraber.
2: Ama Saadettin çok eğlenceli değil miydi o kongre?
0: Sayın evet. Saadettin Saran'la girdiği seçime, Ali Koç'un seçime bir gün önce Mali Genel Kurul'da gelip gayrimenkullerle ilgili yetki verilmemesi, orada zaten Ali Bey seçimi kaybetti bana göre.
1: Ya Aziz Bey, yani seversin sevmezsin ama gerçekten hani futbol tarihimizde bir renk yani. Renk, sevmek ben. Ya da sevmemek.
0: Ben şunu söyleyeyim. Ben her zaman saygı duymuşum.
2: Ben şunu söyleyeyim.
1: Ama yani, bir renk yani bu kesin.
2: O stadı yaptırdığı dönemde ben Aziz Yıldırım'la böyle 4-5 saat geçirdim. Hı. Az bir zaman değil. Belki daha da fazlası olabilir. Ya Aziz Yıldırım yani o zamanlar medyaya çok kapalı olduğu bir dönem böyle. Hani röportaj vermez, çok agresif ulaşılmaz. Yani pozisyonunuz ne olursa olsun bir gazeteci olarak kolay kolay ulaşacağınız bir pozisyonda değildi. Ya orada çok, ya o birebir de çok seveceğiniz bir şey, karakter. Yani etkileyici tarafı liderliği oradan görüyor. Yani Aziz Yıldırım'da detaylara indiğiniz zaman Aziz Yıldırım'da yakalayabileceğiniz çok başka güzellikler var. Şimdi senin tespitlerin...
1: Bir aurası da var.
2: Var.
1: Evet.
2: Kesinlikle aurası var ve her şeye çok hakim.
1: Evet.
2: Bütün detaylara hakim. Ya zihni çok hızlı çalışan bir adam, öyle söyleyeyim.
0: Yalnız, ama Aziz Bey'in sözünüze de söz olmuyordu. Bak çok ağırlığı vardı.
2: Ya
0: bak mesela burası çok önemli. Şimdi Sayın Dursun Özbey dedi ki sinek ikili dedi mesela. Ben diyorum sen diyebiliyor musun dedi. Sayın Başkan da dedi ki destede bile yoklar dedi. Mesela Aziz Bey'in oradan daha önceki sözlerinde Dursun Bey hemen bir gün ya da iki gün sonra cevap verdi. Aziz Bey eskiden bir şey söylediği zaman çok ciddi ağırlığı oluyordu. Yani ya, masada bir şey söylüyorsa orada karşılık, mesela Hamdi Bey'e o cevap veremez bile mesela. Bunun sert üslubundan dolayı. Zaman zaman dediğin gibi neşeli, esprili, böyle tekrar söylüyorum. Ben çok büyük saygı duyarım. Biz 2000 yıllarında sen Ahmet Beylik'le biliyorsun. O zaman İnişi Fark'ta çalışırken bizim beraber çalışıyorduk. Ahmet Beylik'in de çok sevdiği başkandı. Sürekli en çok görüşenlerdi.
2: Aziz Yıldırım'ın da en çok bana, sevdiği gazeteci.
0: Bana ne dedi biliyor musun bir gün Ahmet Beylik? Ya dedi abi, ben dedi sürekli Aziz Başkan'la görüşüyorum. Sen dedi benden daha çok seviyorsun Aziz Başkan dedi. Yani gerçekten de o duruşu, uslubu, kızması bile bana o zaman şey geliyordu böyle. Diyordum ki Aziz Bey bir şey söylüyor ama söylediğin sonuna kadar durabilir. Şimdi bakıyorum ben tek tek eylem ve söylemlere baktığın zaman eski Aziz Bey'den de biraz uzaklaştı sanki. Bunu agresif anlamda söylemiyorum. Yani bir şey söylediği zaman onun sonuna kadar arkasında durabilirdi. Şimdi bu seçim sürecinde biraz daha görüyorum ki birliktelikten bahsediyor. Aile ortamından bahsediyor. Fenerbahçe camiasının en büyük eksik olan şey şu anda bu takım içinde geçerli, yönetim içinde geçerli. Ne zaman ki aile olursunuz, futbolcular sevince, üzünce, akşam yemeğinde, yöneticiler bir arada, yönetimini yaparken Aziz Bey'e bakıyorum. Şu andaki ismi geçenler, Mahmut Uslu dahil, diğer o temelliler vesaire, o neredeyse 15-20 sene önce çalıştılar. Takım nasıl yenilik istiyorsa, yönetimler de yenilik ister Kerem. Çünkü futbol aklı değişiyor, ticari anlamda değişiyor. Şu anda tesisleşmeler hala devam ediyor. Birçok işte gayrimenkul projeleri falan. Takım çalışsın, değişsin, bak kaleci Ederson değişsin diyoruz. Ben bugün bir seçime girsem, kaybetsem, bir dahaki seçimde kaybettiğim kemik ekibimin içinden ya iki kişi oluyor, üç kişi olur. Değiştiririm çünkü yani orada eğer bir şey kaybedersem, bir başarısızlık varsa. Biz takım oyuncularından
2: başlıyoruz. Savaş bu seçim işlerinden de iyi anlıyor.
0: Ben az önce Kerem dedi ya, Beşiktaş seçiminde de, Galatasaray seçiminde de, Fenerbahçe seçiminde de ben televizyon dedi, ben ararım insanları. Fenerbahçe cephesinde demin bana sordu. Eski sporcuların derneğinde daha önce tulum olurdu. Bu konuda tereddütlerim var. Bilgiye dayalı söylüyorum bunu ya.
2: Ben özetleyeyim ya, Savaş öyle bir aldı konuyu götürüyor. Futbol meydanına kadar taşınır bu konu. Evet. Söyleyeyim şimdi.
0: Yarın bu kadar vakit olmayacak. Yani
2: şimdi
0: olmaz
2: bu
0: yani.
2: Az önce yaptığın aslında ben tespitleri, yani tespitlerin çok doğru bir defa. Yani Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki tarzı çok tasvip edilen bir tarz olmadı camiada. Ve Ali Koç da, o da duygusal bir karakter, duygusal bir tonda kırgınlıklarını çok fazla dile getirdi Aziz Yıldırım'a. Ve Aziz Yıldırım da işin o tarafının biraz farkında aslında. Diyorsun ya, geçmişteki gibi davranmıyor, hareket etmiyor. O yapıcı olmaya özen gösterdiğini biz zaten en son seçimde gördük. Ali Koç'la yarıştığı ve kaybettiği seçimdeki tavrında biz onu gördük. Sana katılıyorum. Bu söylediklerin doğru. Bunlar Aziz Yıldırım'ı eleştiri konusu yapacak hususlar. Ama ben bu seçimi belirleyecek olan dinamiğin bu söylediğin hususlar olacağı kanaatinde değilim. Evet, delege söylediğini biliyor. Bu konuda Aziz Yıldırım'a belki kızıyor. Ama nihayetinde hali hazırdaki benim gözlemim, Aziz Yıldırım güçlü. Onu güçlü kılan faktör de yine gelip bu mücadeleyi verecek ve kazanacak olan kişi Aziz Yıldırım inanışıdır. Yani Fenerbahçe delegesi, hı hı, eski usul, eski tarz ve bildik, kabullenilmiş liderlik ve otoriter anlayış üzerinden bu kavganın verileceğini ve bu kavgayı verecek kişinin de Aziz Yıldırım olduğunu ve Aziz Yıldırım'ın kazanabileceğini düşündüğü için Aziz Yıldırım'ı tercih edecek. Ama bugün konuşuyoruz. Seçime ne kadar var?
0: 23 gün var.
2: 23 gün var.
0: Delege sistemi de değişti.
2: Son hafta nihai fikirlerimiz ortaya çıkar.
0: Delege sistemi de değişti. Oy verenler de değişti. Eskiden belli bir oyda işte benim şu kadar oyum var diyebiliyordun. Şimdi diyemiyorsun. Ben hep söylediğim şey, seçim sandıkta kazanılır. Tek aday giriyorsan zaten ona bir şey demiyorum. Sayın Dursun Özbek tek aday giriyor. Ama bugün iki tane çok önemli aday var. Ve bazı üyelerinde Aziz Bey'in birlik beraberliklerini çok doğru bulduklarını ama eylem söylem olarak da farklı bulduklarını söylüyor. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim. Ben Fenerbahçe için bedel ödedim. Eyvah Sayın Başkan, ödediniz, doğru. Ama Ali Koç'un da takımdan Fenerbahçe başkanlığında görev yaparken seni bu taraftar ve ben göndereceğim diyen kişi de Sayın Aziz Yıldırım. Mesela ben bunu kabul etmiyorum. Fenerbahçe taraftarıyla ve ben göndereceğim. Kongrede Fenerbahçe taraftarı ve ben. Abi kongre aldı, kongre gönderir. Ben her zaman seçimden yanayım. Seçimle gelen seçimle gider. Nitekim sonuçta seçimle gitti.
2: Ama bizim bir rolümüz yok Savaş. Biz gazeteciyiz, gelen, biz gözlemleriz. Söyle, evet. Bak, yani benim gelen, kabul etmemin, senin kabul etmenin...
0: Seçimle gelen seçimle gider dediği...
2: Tamam.
0: Diyorum ama siz, sizi bu taraftarla ben göndereceğim diyoruz. Taraftarın tepkisi, o da ayrı bak. Fenerbahçe Kongresi, Beşiktaş, Galatasaray seçer. Taraftarın tepkisi de bazen yalnız, belirleyici olur.
2: Bu Aziz Yıldırım'ın sözü de böyle biraz motto olacak gibi. İşte ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Sanki bir yerlerden devşirilmiş gibi. Sizce nereden devşirilmiş olabilir?
0: Ben nereden devşirdiğini bilmem ama ben normal şartlarda bunu kabul etmem.
2: Bence bilirsin. Bu Şenol Güneş'e ait bir söz. Şenol Güneş de biliyorsun hani özellikle Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde çok fazla eleştirilirken hep bu sözle kendini anlatmaya çalıştı.
0: Ne bir sözdü?
2: Ya ben Trabzonspor'un kendisiyim. Yani Trabzonsporlu musun değil misin sorgulamaları bile yapıldı. Şenol Hoca da hep şunu söyledi. Ne Trabzonsporluluğu? Ben Trabzon'un kendisiyim.
0: Kimsenin, ben Şenol Hoca üzerinde de diyorum, Aziz Bey üzerinde de söylüyorum. Kimsenin bunu söylüyor. Çünkü herkesin daha büyük var. Aziz Bey'den önce Alişan gibi bir efsane başkan vardı. Allah sağlık versin. O sağlıkla boğuşuyor şu anda. Ondan önce baktığın zaman çok daha önemli isimler, Faruk Ulukazlar, kuruculara gidelim mesela.
1: Şenol Güneş 6 Haziran 2017'de söylemiş. Yanlışım yoksa. Aziz Yıldırım ne zaman söylemiş, ona bakacağım.
0: Aziz Yıldırım...
2: Daha yeni Aziz Yıldırım.
0: Yok, o da var. O da var. 10 senesi var.
1: Yok. İlk onun söyledi, da 10 senesi yok.
0: İlk senesini bulmak lazım ama.
1: Evet. Önce Şenol Güneş. 4 yıl farklı. Ama ondan alıntı yapmamıştır diye düşünüyorum.
2: Olabilir. Evet. Ama ya Şenol Güneş bunu çok söyledi çünkü. Bir kere değil.

0: Ya aşina söylemiş, olduğum için. Evet, ne zaman söylemiş?
1: 2021.
0: Daha önce de söylemiş olabilir. Yani bunu tekrarlamış olabilir.
1: Olabilir.
0: Bakmak lazım, bunun öncesi olabilir. Bu tekrar, çünkü birkaç kere söylediği için tekrarlamış da olabilir. Ya bu bundan sonraki süreçte seçimde dedim ya, eylem, söylem, bir de burada yönetimler önemli.
1: Bu arada yönetimleri görmek lazım. Belli oluyor zaten Fenerbahçe'de başkanın kim olacağı büyük ölçüde seçimden önceki gün. Evet. Orada konuşmalar yapıyor, kongre reaksiyonları. İşte ilk Ali Koç, Aziz Yıldırım seçimini arıyor, hatırlıyoruz. Siz de dediniz hani Aziz Yıldırım'ın kazanacağını düşünenler vardı. Ben de Ali Koç'un farklı kazanacağını düşünüyordum ama belki o kadar değil. Ama bir gün önce o konuşmaların olduğu esnada tribündeki kongre üyelerinin reaksiyonunu gördükten sonra ertesi güne hala Aziz Yıldırım'ın kazanabileceği fikriyle uyanan birileri varsa onlar gördüklerinden hiçbir şey anlamamışlar demektir yani. Bilmiyorum, o kadar Saran'da da öyleydi şeklinde Yusuf'tan bana gelen bir ya bilgi işte, var ama o da çok yakın bitti.
2: İşte o fanusun içine...
1: İki seçimde de zaten mevzu şuydu. Yani ilkinde Aziz Yıldırım'ı göndermek, hatta yani Ali Koç değil bence başka herhangi biri aday olsa bile kazanabilirdi
2: çok
1: o seçimde.
2: Çok doğru bir tespit.
1: Kesinlikle. Doğru. Herhangi biri yani. Saadettin Saran'ın kazandığı seçimin motivasyonuysa Ali Koç'u göndermekti. Evet. Ama şimdi öyle bir motivasyon yok. İşte benim kafamı kurcalayan tek konu bu.
0: Burada haklı Selim. Şeyde genel kurul üyeleri.
2: Şimdi Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapacak evet. motivasyon. Bence en belirleyici bu.
1: Yani delege... Aslında daha güzel. Daha tabii, güzel. Tabii. Daha zor bir karar. Evet. Delege, ama daha güzel.
2: Delege burada Aziz Yıldırım'a mı inanacak? Yoksa Hakan Safi'ye mi inanacak? Uh-huh. Bence belirleyici olacak nokta bu.
0: Doğru, mantıklı ama camiayla da inatlaşırsanız, deşleşirseniz sonuçta bunu çok farklı olarak görürsünüz. Camiaya birleştirici, güzel şeyler söylerken de inandırıcı olmak lazım. Hakan Bey listesini belirlesin, Aziz Bey listesini belirlesin. Son hafta bu ortaya çıkar. Ben mesela Galatasaray listesinde takip ettiğim başkanlık seçimleri sayısını hatırlamıyorum. Olağanüstüler, olağan genel kurullar. O bahçede saat 12.30-1... Hadi bir saat daha koyayım. İkide seçimi kazanan bir aşağı bir yukarı belli oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü orada 10 kişiyle konuşuyorsun. Bir oradan bu budan 3 aday varsa hemen ortaya çıkıyor. Mustafa Cengiz'le Allah rahmet eylesin Dursun Bey'in seçim sürecinde hepimiz ters köşe olduk. Tepki oyları biliyorduk. Ben geçmişte Adnan Polat'ın Adnan Öztürk'e girdiği seçimde de camianın bir tepkisi her zaman oluyor Galatasaray'da. Dursun Bey'e o tepki biraz daha fazla gelmişti o zaman. Çünkü orada seçimi öyle ya da böyle kazanacaklarını tahmin ediyordu. 102 oy falan, hani tepki oyları. Ama tepki öyle büyüdü ki. Orada ben bir şaşırdığımızı hatırlıyorum. Yoksa bir aşağı bir yukarı belli. Fenerbahçe'de de şu andan Aziz Bey'i favori olarak görmek iyi mi olur, kötü mü olur? Kendisi adına onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama seçime doğru ben biraz belki iddialı olacak. O sessizlik... Hakan Bey demeye başlayacak diyor. Çünkü konuşulanlar, çok sessiz kalan var. Aha. Bunun için de bir kez daha söylüyorum. Eski sporcularda Aziz Bey'in çok yakın olduğu insanlar bile seçim zamanı Hakan Bey'in direkt etrafında olmasa bile bir anda Hakan Bey'i denebilirler. Onları da ben
1: seçimlerle
0: görüyorum.
1: Seçimlerle ilgili tahminlerin tutmuş mudur genelde?
0: Çoğunda tutar.
1: Peki.
0: Çoğunda tutar. Yani Beşiktaş'ta da mesela ben son yıllarda hiç yanıldığımı hatırlamam. Galatasaray'da hemen örnek Mustafa Cengiz'de hepimiz yanıldık. Sen de orada mesela o günü...
1: Hiç hatırlamıyorum ne düşünüyordum ya. Ben buradaydım ama ya.
0: Şöyle söyleyeyim. Hani o sandıklara çok inanırım. İlk sandıkta bir defa Galatasaray'la Fenerbahçe'de seçim yapısı biraz farklı. Üye sayısı az. Lisede yapıyor. Fenerbahçe lisede seçim yapsa bir haftada biter.
2: O zaman da yine iyi bir şey yani 5000'e yakın katılım oldu. Yanılmıyorsam 2500'den fazla oy aldı şey.
1: Bak, bir araya gideceğiz.
0: Dursun Bey kendi yaptığı üyeler dahi seçimde oy vermemişti orada. Öyle doğru. Bir yanlışlık oldu orada yani, ya da kayma oldu.
1: Sevgili seyirciler, geçtiğimiz saat sonunda da söylemiştim. Bu akşam Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi öncesi. Gençler Birliği'nin çeyrek final yolunda Galatasaray karşısında aldığı galibiyeti ekranlara taşımıştık. Özet görüntülerini izlemiştik. Şimdi aynı durum Trabzonspor için geçerli. Samsunspor Trabzonspor maçının özetiyle beraber bu saate noktayı koyuyoruz. Dönüşte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız.
3: İki takımın da çok önemli hedefleri var. Hem ligde hem kupada çok keyifli bir maç bizleri bekliyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağımız Kutlu Olsun pankartıyla iki oyuncu grubu da yan yana bu güzel görüntülerle Samsun'da sahaya çıkıyor.

Karadeniz'de düdük sesi geldi. Samsunspor, Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Van Drongelen. Topla gitti. Van Drongelen pasını verdi. Encam ceza sahasına. Holse ceza sahasında. Holse çevirdi. Kale alanında dokunuş ama top dışarı gitti. Şerif Endiaye. Endiaye atağın yönünü değiştirdi. Kolibali. Kolibali arka direğe orta. Thomasson Onana. Çok kritik bir dokunuş. Müthiş bir refleks. Andre Onana. Gole izin vermiyor Onana. Atak devam edecek. Encam. Zubkov yerde kaldı. Encam yaptı ortayı. Ceza sahasında tehlike. Şut şansı. Van Drongelen dışarı çıkardı. Zeki baktı kaleye. Zeki vurdu. Top dışarı gitti. İşte burada dirsek Zubkov'un yüzünde patlamış. Çok talihsiz bir an, şanssız bir an. Devamında Zeki kaleyi düşündü ama top dışarı gitti. Zeki Yavru da eski bir Trabzonsporlu. Ozan Tufan. Ozan Zubkov'u düşündü. Zubkov hareketli. Zubkov topla buluştu. Ceza sahasında Zubkov. Soluna çekti. Zubkov Pina'ya. Pina çevirdi. Kafa vuruşu Okan'da kaldı. Samsun'da ikinci yarı başlıyor. Savic, Mustafa Eskellaç, Mustafa çalımı attı. Augusto'ya, Augusto çevirdi. Onuachu yerde kaldı. Gözler maçın akabinde. Oyun devam ediyor. Zeki orta geldi. Kaleye yöneldi. Top dışarı gitti. Onana'nın da son anda bir hamlesi var. Pas trafiği Samsunspor'da. Holse'den savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Gol şansı Onana. Top boşta Savic. İki oyuncu da yerde. Onana ve Şerif Endiaye. İşte bu pas savunmanın arkasına. Thomasson çevirdi. Onana çıktı kalesinden. Hamleyi yaptı orada. Şerif Endiaye ve Onana bir çarpışma. Sarı kart Şerif Endiaye'ye ve kırmızı kart. Kırmızı kart Şerif Endiaye. Bu ilk sarı kart. Endiaye ve Pina 20. dakikada sarı kartı görmüştü ve az önceki pozisyonda ikinci sarı kartı gördü Şerif Endiaye. Samsunspor 10 kişi. Pina. Pina'dan orta. Augusto bıraktı. Onuachu. Onuachu vurdu son anda Okan. Son anda Okan. Mustafa. Sağına çekti. Mustafa vurdu. Savunmadan sekti. Gelişine vuruş Okan. Atak devam edecek. Onuachu karambol. Van Drongelen. İlk uzatma devresi başlıyor. Holse attı pası. Muandil Malcı. Muandil Malcı yerde. Savic'in müdahalesi ve kart gelecek Savic'e. Sarı kart. Savic sarı kartı gördü. Savic'in itirazları var. Topa diyor müdahale Savic. Van Drongelen ve Savic gerilim bir anda arttı. Bivu. Bouchouari. Orta Bouchouari'den Onuachu kontrol. Onuachu çaprazda. Onuachu top direğe çarptı, dışarı çıktı. Paul Onuachu direği salladı Samsun'da. Anthony Vakeme destek bekledi. Şimdi Holse karşıladı, onu attı çalımı. Pasa gitti Mustafa içeride. Mustafa çevirdi. Kale alanında dokunuş. Top dışarı gitti Umut. Umut Nayır. Bu pozisyondan da sonuç çıkmıyor. Samsun'da 120 dakikada gol yok. Yarı finalisti penaltılar belirleyecek. Karadeniz'de tam bir adrenalin fırtınası var değerli izleyenler. İlk penaltı için Onuachu topun gerisinde. Onuachu ve gol. Penaltıda hata yapmıyor.

0: Şatka vurdu, Onana. Penaltıyı çıkarıyor Onana. Umut Nayır. Umut Nayır, Okan. Okan Kocuk. Muandil Malcı vurdu, Onana. Bir kurtarış daha. İşaret geldi. Buşari, Okan. Okan, neler oluyor? Yunus Emre çift kullanacak. Yunus Emre. Yunus Emre, Onana. Neler oluyor Ener? Vakeme gol. Vakeme attı golü. Thomasson ve Onana karşı karşıya. Thomasson topu alara gitti, gol. Muçi golü bulursa Trabzonspor yarı finale gidecek. İşaret geldi. Ernest Muçi. Muçi, Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor yarı finalde. Trabzonspor penaltılar sonucunda Samsunspor'u 3-1 ile geçiyor. Adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Trabzonsporlu oyuncular tur sevincini, yarı final sevincini paylaşıyor. Taraftarına gidiyor Trabzonsporlu oyuncular.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: 1903 yılında Amiens'te gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, 1977 yılında büyük heyecana sahip. Sarı Moyo'nun gururla giydiği bu turnuva, doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevel kazandı. 1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Bir yerden devam ediyor bu akşam, zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Gençler Birliği ve Trabzonspor kozlarının paylaşacak mücadele öncesinde başkentte 3 farklı noktaya bağlantılarımız olacak. Eryaman Stadyumu'na, Gençler Birliği tesislerine ve Trabzonspor'un kamp yaptığı otele misafir olacağız. İlk olarak stadyuma gideceğiz sevgili seyirciler. Arkadaşımız Furkan Yıldız yayınlarına devam ediyor ve şimdi de bizi bekliyor. Söz Furkan Yıldız'da.
1: Kerem, çok teşekkürler. Eryaman Stadyumu'ndan sana ve konuklarına bir kez daha mutlu günleri, yayınlar diliyorum. Türkiye Kupası'nda ikinci finalist bu akşam başkent Ankara'da belli olacak ve Tümosan Konyaspor'un 22 Mayıs akşamı finaldeki rakibi bu akşam bu stadyumdan çıkacak. Natura Dünyası, Gençler Birliği ve Trabzonspor çok uzun süren Türkiye Kupası yolculuğunda yarı final aşamasına kadar gelmeyi başardılar. Bir önceki turda Gençler Birliği deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek son 4 takım arasında kalmayı başarmıştı. Trabzonspor'sa yine zorlu geçen deplasmanda Samsunspor'u penaltı atışları sonucu kupanın dışına itmeyi başardı ve son 4 takım arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Bugün ise buradan, bu stadyumdan ikinci finalist çıkacak. Bakalım hangi takım finale yükselecek ve Konyaspor'un rakibi olacak. Hep birlikte bunu göreceğiz. Tabii hafta içi olması, mesai günü olması sebebiyle şu an için stat çevresi ve stadyumda çok fazla hareketlilik olduğunu söyleyemeyiz. Lakin şu bilgiyi paylaşalım. Saat 18.30 sularında burada Eryaman Stadyumu'nda stadyum kapıları açılacak ve taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alacaklar. Biletlerin tamamı tükendi. Ciddi anlamda bir Trabzonspor taraftarı da yine bu akşam Eryaman Stadyumu'nda olacak. Hatta kuzey tribününde kale arkası kısmındaki tüm bölüm Trabzonspor taraftarına ayrıldı. Yaklaşık 4.500-5.000 civarında bir deplasman taraftarı bu akşam yine stadyumda olacak. Ciddi bir desteği de Trabzonspor taraftarı bu akşam takımını stadyumda hissettirecek. Tüm biletler tükendi demiştik. Yaklaşık 20.000 kapasiteli bir stadyum Eryaman Stadyumu. Bu anlamda güzel, keyifli bir mücadele futbol severleri bekliyor. Dün Ankara'da soğuk ve yağışlı bir gün vardı. Fakat bugün çok güzel, sıcak, güneşli bir Ankara gününü yaşıyoruz. Maç saatinde hava sıcaklığının yaklaşık 17-18 derece civarında olması öngörülüyor. Futbol için oldukça elverişli bir akşam, elverişli koşullar, tüm koşullar aslında futbol için çok elverişli. Güzel bir mücadele olmasını bu anlamda bizler de bekliyoruz. İki takım ligde bu hafta sonu da karşı karşıya gelecekler. Aslında bir anlamda arka arka iki önemli sınav Gençler Birliği ve Trabzonspor'u bekliyor olacak. Bakalım ilk provada, ilk sınavda bu akşam Eryaman Stadyumu'ndan hangi takım galip çıkmayı başaracak. İlerleyen saatlerde yine buradan Eryaman Stadyumu'ndan konuklarımızla birlikte maça dair tüm heyecanı bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edip sözü şimdilik tekrardan sana bırakalım Kerem.
0: Gençler Birliği tesislerine gidiyoruz. İbrahim Uslu karşımızda.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İkinci finalist bu akşam belli olacak. Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gençler Birliği ligde var olma mücadelesi veriyor. Volkan Demirel ile yolların ayrılması sonrası ikinci Metin Diyedin dönemi başladı ve 3 puanla tanışarak camiaya da moral olduğunu belirtelim. Artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyerek iddiasını ortaya koyan Gençler Birliği'nde bugün sağ ve seyirci avantajıyla birlikte rakibini mağlup ederek 6. kez Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Tabii Gençler Birliği'nde eksik futbolcular da var. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Niyank ve Onyekuru'nun kadro dışı kalma süreci hala tazeliğini koruyor. Koyta, Veresonovic ve Talisson'un da sakatlığından ötürü bugünkü karşılaşmada süre alamayacağını belirtelim. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Kalede Erhan'ı bekliyoruz. Stoper ikilisi Zuzek Gutas. Sağ bekte Fırat Can. Sol bekte Hanusek. Orta sahada Osman Enser Gökten üçlüsü. Sağ açıkta Cihan. Sol açıkta Samet. Ve en uç noktada Furkan Ayaz. Ev sahibi takımın gol umudu olacak. Daha önce 5 kez final oynama başarısı gösterdi Gençler Birliği. 2 kez mutlu sona ulaşmıştı. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Takım saat 18.15 itibariyle son toplantısını tesisler yerde gerçekleştirerek artık çıkış hazırlığına başlayacak ve 18.30 gibi de tesislerden çıkarak Eryaman Stadyumu'na hareket etmesini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Kerem.
0: Trabzonspor'un kamp yaptığı otelde Yunus Emre Sel bizi bekliyor. Bordo Mavili ekibe dair mücadele öncesi son gelişmeleri paylaşacak.
3: Teşekkürler Kerem, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Gençler Birliği'ne konuk oluyor. Bu karşılaşma öncesi biz de kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte takımın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Gerçekten buradaki atmosferin heyecanlı oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Trabzonspor 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi oldukça fazla istiyor. Teknik direktör Fuat Tekke de kariyerinde, teknik adamlık kariyerindeki ilk Türkiye Kupası'nı kazanma arzusunda. Şu sıralarda hala son maç toplantısının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bordo Mavili takımda Arseni Batogo ve Okan Yokuşlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Stefan Savic hafta içerisinde sakatlığını atlatmıştı. Belki bugün maçta süre alma ihtimali biraz düşük ama yine takımla birlikte olmak adına o da Ankara'ya geldi ve kafilede yer alıyor. Trabzonspor adına şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pinas stoper ikilisinde Çibuke Vivu ve Salih Malkoçoğlu'nu bekliyoruz. Sol bek pozisyonda Matias Lovik. Orta sahada Olay Bushari ikilisi çok yüksek ihtimalle sahada olacak. Sağ kanatta Zubkov, ofansif orta sahada Ernest Muçi, sol kanatta Anthony Vakeme'yi bekliyoruz. En üst noktada da Paolo Nacho'nun yer alma ihtimali oldukça yüksek. Bakıldığında son Beşiktaş maçına oranla Ozan Tufan'ın bu maçta kulübede olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Çünkü Wagner Pina kart cezalısıydı. O cezası sona erdi ve kupada tekrar sahaya dönecek. Sol bek pozisyonda Mustafa Eski Kelleci bekliyorduk ama o hafif ağrıları bulunuyor. O nedenle Matias Lovic'in oynama ihtimali şu an itibariyle biraz daha ağır basıyor. Stadyum etrafında tabii Trabzonspor taraftarları biraz daha hareketlenecektir ilerleyen dakikalarda ama şu anda takımın kamp yaptığı otelin etrafında da yine Bordo Mavili taraftarları görme ihtimalimiz her geçen dakika daha da fazla artıyor. Saat 18.30 civarında Trabzonspor kafilesinin kamp yapılan otelden stadyuma doğru hareket edeceğini de söyleyip eğer sorunuz yoksa sözü yeniden sana bırakalım Kerem.
0: Teşekkür ediyorum Yunus Emre Sel'e aktardıkları için sevgili seyirciler. İlk iki saatimizde çok büyük yoğunlukla Fenerbahçe konuştuk. Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesine de değindik. Vaktimiz yavaş yavaş sınırlanıyor. Galatasaray'a bir geçiş yapacağız. Son bölümde Beşiktaş'ta Sergen Yalçın üstüne de yine değerlendirmelerimiz söz konusu olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bugün gerçekleştirdiği bir konuşma oldu. Onun belki özeti niteliği taşıyan kısa bir görüntü var. Onu ekranlara taşıyacağız. Ardından Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili de şimdiden bazı büyük söylemler var. Belki Savaş Çorlu'dan da duyacağımız bir şeyler söz konusu olabilir. Onları da tartışacağız ama şimdi Başkan Dursun Özbey'i dinleyeceğiz.
4: Her Mayıs ayı olduğu gibi yine mutluyuz ve gururluyuz değerli arkadaşlar. Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Ben öncelikle bu başarıda büyük emeği olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir teşekkür de sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük. O hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadyumumuzda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Ya bunda bir iş var yani şimdi. Cuma günü statımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sezonun her anında yanımızda olan tüm Galatasaraylıları şampiyonluk coşkusunu yaşamaya cuma günü davet ediyorum. Değerli hazırım, bugün seçimden önceki son toplantımızı yapıyoruz. Bize bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz.

0: yazmak fırsatımız olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var. Başarmak zorundayız değerli hazırım. Ben bugün bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Ve geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü buradan sizlere veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
1: Dursun Özbey'in açıklamalarını ekrana getirdik. Belki çok hani flash bir durumda değil Dursun Özbey'in açıklamaları. Netice itibariyle şampiyonluk sonrası bir konuşma var. Üstüne bilmiyorum, bir şey söylemek ister misin? Transferle ilgili, çünkü böyle çok enteresan bir konu var konuşulan. Benim biraz da onunla ilgili sana bir sorum olsun isterim.
2: Sayın Başkan konuşurken 36. şampiyonluk dedi. Bundan bir 5-6 sene önce de, bir önceki döneminde bir panele gitmiştik üniversiteye. Orada Galatasaray 4. yıldızı takmasını al meselesiydi. Biz 5'i takarız, Fenerbahçe de daha 4'ü takmamış olur gibi bir esprili ve tabii biraz da inanaraktı galiba onu söylemesi. Onu tabii geçmiş zaman. O gerçekleşince geçmiş yıllardaki açıklaması gelmiş. Şimdi 36. şampiyonluk dedi. 10 şampiyonluk var. Bunun için de inşallah diyemedi çünkü yani orada, ama güldü yani. O belki de o daha önceki sözü aklına geldi zannedersem orada, o 5. yıldızı atıfta bulunması. Tabi bundan sonra Galatasaray'da transfer süreci, seçim süreci, işte yönetim listesini kendisi açıkladı, oradan da alkış almış. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'da da hareketli olacaktır. Ama transfer anlamında, yönetimsel anlamda tek aday. Tek adaylı seçim, ben Alp Bey'den bu tarafa çok başkan adayı gördüm, çalıştım. Bir Ünal Aysal dönemi vardı. Seçime gidip tek adayla girdiği zaman. Onun dışında Galatasaray camiası çok alışkın değil. Tabii ki 4 sene üst üste gelen bir şampiyonluktan sonra aday çıkması da kolay olmaz. Eğer bugün Galatasaray şampiyon olmamış olsaydı bir değil birden fazla aday olabilirdi. 4. şampiyonluk gelmiş olduğu için de adaylığı aklından geçirenler, liste yapmaya çalışanlar sonra vazgeçtiklerini ifade edebiliriz. Şu anda bütün gözler artık bundan sonraki süreçte, transferde. Hatta Galatasaray çıtayı son 2 senedir 3 senedir çok yükseltti. Osimhen'le beraber daha da yükseltti. Yeni yıldızlar bekliyor taraftarlar. Bunun da sinyallerini her fırsatta veriyorlar yani.
1: Peki, esas soru şu. Sosyal medyada da görüyorum. Hatta biz de haberleştirdik. Yani ciddi bir mesele olmasa haberleştirmeyiz. En azından böyle bir olasılık olmasa. Burada üstüne de konuşmayı tercih etmem ama Van Dijk mevzusu nedir? Yani Galatasaray'ın gerçekten Van Dijk'a ciddi bir ilgisi var mı? Cidden böyle bir olasılığı kuvvetli görüyor musun?
2: Şimdi sözleşmesi biten bir oyuncu. Bonservis elinde olmadığı için tıpkı sezon başında, Haziran ayında, 12 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'dan alışık olmadığımız bir şekilde, Sayın Dursun Özbek yönetiminden alışık olmadığımız bir şekilde bir Sané transferi gerçekleştirmişti yönetim. Oradan da beklentiyi yukarı çıkardı ve Osimhen'i de ondan sonra 2 ay bekledi. Van Dijk transferi kimse herhalde hayır demez ya böyle bir oyuncuya. Sonuçta yaşı ilerlemiş olsa da, ama tecrübe anlamında Galatasaray'ın bundan sonraki sürecindeki Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi zaten belli. Bu sezon o hedefe biraz daha yaklaştı. Özellikle Liverpool deplasmanında istenmeyen ve beklenmedik bir futbolla eğlenmişti. Ama
1: sözleşmesine işte, devam ediyor bu arada, onu da söylemek
2: bir
1: lazım.
2: Arabistan dışında her yere gidebileceğimi söylüyor. Yani ifadesi var, kendi ifadesi. Ama bir ayrılık istiyor. Yani sonuçta bir yeni bir şey, yeni bir başlangıç istiyor. Van Dijk da eğer ayrılmak isterse kulübünden, bu tip oyunculara pek fazla şey yapmazlar. Yani o isteği gerçekleşmesini sağlarlar. Maliyetli bir oyuncu. Ama Galatasaray'da bir yeni bir yıldızı katmak istiyor. Bakalım, beklemek lazım. Tabii Dünya Kupası var. Dünya Kupası öncesinde transferleri o kupaya gitmeden yapabilmek daha önemli ama kolay olmuyor. Çünkü Dünya Kupası'nı takip ediyorlar. Finale kadar gidenler olabiliyor. Çok erken elenenler olabiliyor. O transfer süreci biraz da şans oluyor. Bir oyuncuyu çok fazla istiyorsunuz. Bu transfer biter diyorsunuz. Daha önce bunun örnekleri görüldü. Yarı finale kadar çıkan takımlarda sonra o oyuncular aldı başını gitti. Ve hala bugün büyük takımlarda oynayabiliyorlar. Ben hareketli bir transfer döneminin olacağını düşünüyorum Galatasaray'da. Gelenler ve gidenler açısından. Yani ciddi hareketli olacaktır. Şimdi seninle konuşurken baktım böyle. Şu andaki mevcut 14 tane yabancı içinde Torreira hala soru işareti.

0: Lang sözleşme yenileceğini zannetmiyorum. Aspirille eğer Galatasaray şartları uyuyorsa bir sene daha sözleşmede kiralamak istiyor. Diğer taraftan Icardi'nin durumu tam olarak belli değil. Yani dönecekler var. Nelson, Frankowski, Zelert, Cuesta gibi, Zaniola gibi. Bu listelerde gidenler de olacaktır, gelenler de olacaktır. Bonservisiyle belki tekrardan şu kiralıklardan dönenler gidecek olacaktır. O yüzden her türlü bir hareket bekliyorum. En çok konuşulacak mevki olarak baktığı zaman şu anda bir santraforda Icardi'nin kalıp kalmayacağı hala konuşuluyor ki ben kalma ihtimali biraz zayıf görüyorum. Diğer taraftan da Torreira sözleşmesi devam ediyor. Ama ayrılacak mı, kalacak mı? Orada bir soru işareti var. O da dün akşam bir tatsız bir olay yaşamış. Ona da bir geçmiş olsun diyorum buradan Torreira için. Hiç beklenmedik. Normalde bir herhalde ruh hastasının mı neden olduğu belli olmayan bir fiili müdahalede bulunuyor. Çok ayıp yani bu hakikaten. Yani takımdan ibaresi söylüyorum. Herkes her şekilde çıkıp güpe gündüz dışarıda aracına giderken birisi gelip bir fiili müdahalede bulunuyor. Çok yani utanç verici bir şey yani. Yani bu Torreira için değil herhangi birisi de olmuş olsa yani. Sen bir mekandan çıkmışsın gidiyorsun arabana giderken. Sonra o çıktığı mekanda alkol olmadığı söyleniyor. Alkollü olduğu söyleniyor. Yani Torreira da bu takımın herhalde en efendi oyunculardan, en sorunsuz oyunculardan, kendisine en iyi bakan oyunculardan bir tanesi. Yemesinden, içmesinden, uykusuna kadar.
1: Araca giderken oluyor.
0: Tabii aracına giderken yani orada bir mesafe var aracına kadar yürürken. Birisi resim çekiliyor. Arka taraftan birisi bekliyor. Bir anda bir fiili müdahalede bulunuyor. Bunlar da çok...
2: Hasta birisi zannediyor.
0: Öyle deniliyor. Bir psikolojik sorun olduğu söyleniyor. Fotoğrafı gördüm ben. Bekliyor. Vuruş anını görmedim ama... Öyle beklerken orada çok net bir fotoğrafı var. Muhtemelen bir rahatsızlığı vardır. Yoksa normal şartlarda yani sen düşman olsa yine orada bekleyip böyle şey yapamazsın ya yani, o fiili müdahalede. O yüzden bu Torreira'yı da biraz üzmüş zaten. Ama bu transfer sürecini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Şu anda baktığımız zaman Icardi, Torreira zaten diğer kiralıkların olması olmaması Nyalank'ın olsun işte diğer taraftan Aspirli olsun. Biraz hareketli bir süreç bekleyecek. Ama Van Dijk ismi heyecanlandırıyor mu? Taraftarı heyecanlandırıyor. Konuştuğumuz arkadaşlarımızdan birçok insan var. Ben zaman zaman işaret yaparım ister misin diye. İsterim diyen de var. Yaşı çok yüksek bulan da var. Ama bu tip oyuncular gelse en az 2 sene oynar diye düşünüyorum. Çünkü o da çok fizikli, tecrübeli. En son şampiyonada da oldukça başarılı bir şey. Hatta bize karşı da milli maçta oynamıştı Avrupa Şampiyonası'nda. Çok da iyi maç çıkarmıştı. Ben Galatasaray'ın ligde zaten bir şekilde gidiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir oyuncuyu görmek isterim ben ya.
2: Ne dersin Van Dijk olasılığı ile ilgili? Bir yandan da 34 yaşında. Yani performansı tabii ki eski seviyesine göre biraz düşüş göstermiş olabilir ama ara ara söylüyorum bu sene geçtiğimiz sezonlar kadar da izlemedim açık söylemek gerekirse. Yani şöyleydi, böyleydi, uçuyordu, kaçıyordu ya da çok kötüydü gibi bir şey demek haksızlık olur. Ama profil olarak da evet hani dünya tarihinde yeri olan bir stoper Virgil van Dijk ne düşündürüyor?
1: Ya van Dijk hiçbir zaman uçup kaçmadı zaten. Onun yaptığı iş uçurmadı, kaçırmadı. Yani uçurmama ve kaçırmama işini de çok klas bir şekilde yapan. Böyle savunmacılar böyle tarihte geliyorlar, geçiyorlar mesela akıllarda kalıyorlar herhalde. Van Dijk da bir dönemin akıllarda kalacak bir numaralı stoperi. Ve hala da bence çünkü Ballon d'Or'u da var galiba değil mi?
2: Van Ballon d'Or'u yok. Yok. Olamadı.
1: Aday mı oldu?
2: Aday oldu. İlk sonuçta kaldı. Olmadı.
1: Ya şimdi tabii heyecan verici olur. Ya Galatasaray seviyesi de aslında bir taraftan şunu da dedirtiyor. Ya Van Dijk'te olsanız ne kadar üst düzey oyuncu olursanız olun artık hani prime döneminizin çok gerisine düştüyseniz performans olarak Şampiyonlar Ligi seviyesi açısından artık tartışılır bir noktaya gelirseniz orada bir soru işareti konabiliyor. Bir şer konabiliyor daha doğrusu. Ama Van Dijk'la ilgili bu şer konulmaz. Yani Galatasaray'ın gerçekten son yıllarda başarısında rol oynayan çok ciddi bir stoper şeyi var, marifeti var, kalitesi var. Burada Sanchez, yanında Abdülkerim, önceki dönemlerde Marco, Nelson, bu ikilisinin de rolü oldu.
2: Evet.
1: Burada mesela hani Abdülkerim üzerinden biraz işte ağırdı, yeterince mobil değildi. Eleştirileri ya da tartışmaları söz konusu. Van Dijk gibi bir oyuncu getirdiğiniz zaman işin tecrübe ve klas tarafı, kariyer tarafı o kadar ağır basıyor ki bu tartışmaları bir kenara

0: koyarsınız. Açıkçası Galatasaray'da hani gelinen noktada sanki hani yani menüde böyle bir şey bulundurmak zorunda. Yani artı bir ürün gibi. İşte Osimhen bu işin şahikası oldu. İşte Sané'yi getirdi Galatasaray. Mesela Salah da konuşulan bir isimdi. Hala konuşulur mu bilmiyorum ama keşke Salah gelse mesela. Ya da Salah da gelse. O zaman Sané ile Salah'ı nasıl oynatacaksınız?
1: Evet.
0: Böyle bir sorun oluyor. Gerçekten Salah'a benzer bir oyuncu Sané'de biraz. Tabii Salah daha üst düzey. Ya dolayısıyla hani Galatasaray zaten hani devre arası transferleriyle de takımı çok güçlendirdi. Burada hani alınan oyunculardan bir kısmı çok fazla şans bulmadı ama Asprilla'dan bahsetti. Bence kalması gereken bir oyuncu Asprilla. Öbür taraftan galiba tartışma biraz daha Icardi meselesinde düğümlenecek.
1: Evet.
0: Icardi gidecek mi kalacak mı ki işte yönetimin teklifi de hani haber oldu artık. Hani 4 milyon euroya indirmek gibi bir önerisi yönetimin Icardi olacağı söyleniyor. İşte onlardan 4'e inişe Icardi ve menajeri razı olmaz görüntüsünde. Ama yönetimin teklifi de hani makul bir teklif bir yönüyle. Hani 4 olmaz da 5-6 olur en fazla. İşin o tarafı var. Bence Galatasaray'ın belki hani Van Dijk veya böyle fantastik transferlerin ötesinde şimdi Osimhen gibi elinde çok güçlü, çok önemli, büyük ve maliyetli bir forvet var. Ve Icardi gibi bir ikon var. Icardi'nin kalışı düşük ihtimal gözüküyor. İşin o tarafını yönetip, işin o tarafını bence öncelikle halletmesi lazım. Yani orada negatif bir enerji ortaya çıkarsa, yani orada bir sıkıntı ortaya çıkarsa ki geçmiş sezonlarda Galatasaray çok fazla forvetsiz dönemler geçirdi hatırlayalım. Golcü bulamayan, forvet bulamayan bir Galatasaray yönetimi söz konusu oluyordu ve ağır eleştiriler söz konusu oluyordu.
2: Öyle demeyeyim de tam tersi. Buldukları Gomez'in yerini dolduramadı dönemler. Hep birilerini buldu ama geçmişi aratan isimler oldu.
0: Olmuyordu evet yani. O tam olmuyor.
2: Hep aldı yani. Oraları boş bırakmadı o mevkide.
0: Ama
2: yani
0: sonra da öyle bir noktaya getirdi ki.
2: Jack ne Falcao mesela.
0: Ha şimdi şu.
2: Mitrolo öbür taraftan Bulgar vardı. Hep Galatasaray aldı yani golcüleri.
0: Ha şu Rumen. Var.
2: Rumen.
1: Adamın adı aklımıza gelmedi ya. Yani normalde yaşanacak bir şey değil de.
0: Büyük golcü.
1: Geldi sakatlandı hayır. Geldi sakatlandı.
2: Çok iyi yerden geldi
1: İspanya'da
2: sakatlandı.
1: Oynuyordu. Söyleyeceğim şimdi.
0: Tamam işte İspanyol milli takımının forveti.
1: Rumen. Rumen santrfor. İzleyiciler Andone ya.
2: Andone. Rumen, evet. Öbür Rumen zaten 3 tane gol, 3. golcü değil mi? Çok lüksü. Şeyde Icardi Osimhen şampiyonluk kutlamasında hatta kızmıştı yeni kapıda.
0: Şu var bir de Galatasaray diyelim ki forvet transfer edemedi. Yani sanki onu tolere edebilecek imkanları da var. Mesela Barış'ı forvete atabiliyorsun. Ama sürekli değil tabii.
1: Hani ama o sefer de kanatta çok etkili olan bir oyuncuyu kaybetmiş oluyorsun aslında.
0: Aslında şimdi mesela Sané istikrarlı bir şekilde etkili olsa
1: evet.
0: O zaman kaybetmiş olmazsın. Sané'nin kalitesi çok başka.
2: Ya Galatasaray'ın
0: Lang da düşük bir kalite değil.
2: Galatasaray'ın
0: o da iyi bir kalite. Bilmiyorum Osimhen'i. Galatasaray düşünmeyecek galiba ama
2: forvet hani olarak düşün,
0: forvet değil hayır kendi pozisyonu için.
2: Galatasaray'ın net bir şekilde bir tane santrafor olacak ve Osimhen'in arkasında beklemeyi ya da birlikte oynamayı kabul edebilecek bir santrafor olması lazım. Osimhen olmadığı zaman ne Barış ne Yunus ne Lang yani o bölgede bir tane santraforsuz olmaz. Bir santrafor alacak ve
0: doğru.
2: İsimli bir santrafor olur. Yani bu
1: İsimli sezon mi yoksa daha düşük profilli ve yok. Gelişimi açık mı?
2: İsimli ama Osimhen'in arkasında bekleyebilecek.
1: Anladım.
2: Net yani o riske girmez. Çünkü Osimhen'in bu sezon kaçırdığı maçları da varsayacak olursak önümüzdeki sezon da böyle bir maç kaçırması halinde puan ya da puanlar kayıpları çok fazla.
1: Hem orada Icardi yoksa iki santrafor lazım.
2: Tabii. Şimdi orada işte o bir o ikincisi diğer yandan olabilir.
1: Hayri Beşer aslında Icardi konusu açtı. Çok kısa üstünde kalalım istiyorum. Sezon boyunca gider dendi, gidiyor dendi. Taraftarlarla vedalaşacak mı dendi. Vedalaştı dendi ondan sonra Savaş Çorlu ama Icardi defteri tamamen kapanmış durumda da değil gibi hissediyoruz şu anda. Neden?
2: Çok kötü yönetildi. Bunu daha önce de söyledim yani. Icardi gibi bir oyuncunuzun yönetildiği süreç adamla ilgili çok olumsuz haberler yapıldı.

0: Yönetim burada tam olarak bence ona sahip çıkmadı. Son noktada burada yaptığımız yayında bugün gecenin yıldızı Icardi olur demiştik şampiyonluk maçında. Antalya Spor maçında. Nitekim de en çok yani maç sonundaki ilgi onaydı. Hatta müthiş bir asisti de var yani. Topu alması, gitmesi, son bırakması. Ama bu gelinen noktada şu anda bakıyorum haberlere 3,5 milyonu kabul etti falan gibi bir yazımlar ve söylemler var. Daha tam olarak Icardi konusunda ne yönetim ne de Icardi daha bir şey söylemedi. Herhalde bu şampiyonluk kutlamasından sonra biraz daha net olur ama benim hissiyatım, ben hep söyledim, kalmasından yanayım. Icardi gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ama rahat bir kafayla, sağlam ve tartışmalardan uzak. Şu anda bundan 1,5-2 ay önce Icardi'ye ağır eleştiri yapanlar kalmasından yana görüş belirtiyorlar. Icardi'nin hatta bir paylaşımını hatırlıyorum o zamanlar. Beni bir ay sonra burada göremeyeceksiniz. Ben ne zaman gideceğim, ben belirlerim bir ifadesi vardı, hatırlarsın değil mi?
1: Evet.
0: Son cümlesi oydu. Beni ne kadar izleyeceğinize ben karar verebilirim diye. Şu anda iş oraya doğru gidiyor bence yani. Son sözü Icardi söyleyecek. Sayın Başkan da tam olarak daha Icardi ile devam edip edilmemesi. Okan Hoca'nın daha bu konuda görüşü. Şimdi çok şampiyonluk sıcak. Şu kutlamalar falan biter. Dünya Kupası öncesi Okan Hoca, yönetim, Abdullah Kavukçu bir araya gelirler. Bence burada bir ilk toplantıda en azından bir ilk yapılacak belirli bir şeyler ortaya çıkar. Icardi konusunda da eğer devam etmesini isteyecek bir ortam oluşursa, o zaman menajerin de İstanbul'a çağrıldığı falan söyleniyor şu anda. O da tam olarak daha net değil. Ben Icardi konusunu biraz daha zaman alacağını ama bence olması gereken şey eğer olacaksa olmalı, olmayacaksa da bir an önce herkesin
1: hayatına devam etmesi lazım.
0: Şampiyonluk kutlamasına da son Antalya Spor maçından çok daha iyi bir şekilde eğer veda olacaksa bu vedayı fazlasıyla hak etti. Evet, bu sene inişli çıkışlı oldu, sakatlık dönüşü oldu. Osimhen'in olmadığı maçlarda bazen diyorlar ki o golü ben de atardım. Hani Osimhen'den fazla gol attı sonuçta baktığın zaman. O golü ben de atardım en kolayı. Adam bir sene top oynamadı geldi. 13-14 maç Osimhen'in kaçırdığı maçlarda. Şuna da çok kızdım. Kocaeli maçı puan kaybedildi. Icardi yazıldı. İşte Gaziantep maçında beraber oynadılar, puan kaybedildi. Hep bir günah keçisi Icardi ilan edildi. Ben iki Icardi olsaydım çok üzülürdüm mesela yani. Bir tek sorumlu ben miyim derdim yani. Koşmuyor denildi, kaçırıyor denildi, atamıyor denildi. Liverpool maçında Osimhen'in sakatlanmasından sonra oyuna girmeyi bekleyip de 78'deydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani orada mesela bayağı bir içerlendi. Olabilir. Golcüler duygusaldır. Yani kendine göre haklı tarafları var. Ama bu süreçte de artık bir şey devamsa devam, tamamsa tamam olmalı.
1: Ayrı Beşer az önce dedi ki 10 milyon euro maaşı olan oyuncu 3'e 4'e inmeye sıcak bakmayabilir. Ama sanki gelinen noktada 3'e 4'e inip kalıyorsa, kalmak da istiyorsa Icardi, buna sıcak bakmamaya hakkı yok gibi. Ne dersin?
0: Şimdi hala teklifler alabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen gördük, koli koli eşyalarını İtalya'ya gönderdi. Hı hı. Herkes İtalya'da hangi takımda acaba diyor. Ben İtalya'nın dışında Premier Lig'den de yukarıya oynayan takımlar değil ama orta seviye takımlardan bir iki tanesinden teklif aldım duydum. Burada
1: çok zor olur işi.
0: Orada o hızla oynayamaz tabii ki. Mümkün İtalya'ya değil. Eşyaların gitmesi de İtalya'da mı acaba dedi. Sonuçta Icardi her türlü takım olur. Yani kaç oldu yaşı? 33 olacak galiba.
1: 33 olması lazım ama kontrol
0: olacak.
1: Etmeliyim.
0: 33 olacak galiba. Yani Icardi eğer bir takım isterse bulur. O 3 milyon euro 3,5
1: milyon. 33. Şubat'ta 33 olmuş.
0: O 33 yaşındaki Icardi'nin bonservisi elinde gideceği için o 3,5 milyon euroları her yerden alır. Dünya üzerinde şu anda bir de imza parası diye bir şey var. Biliyorsunuz o çıktıktan sonra bu rakam daha da yukarıya çıkabilir. Kalıp da burada ben 30 yaşında olsa imza parası istiyorum diyorlar yabancılar. Biliyor. Sözleşme bitince bir de öyle bir şey var yani şu anda. Icardi ile ilgili ben net bir şey söyleyemiyorum ama kalma tarafına biraz yavaş görüyorum ben Galatasaray adına.
2: Şimdi şayet Icardi bu 4 milyon euro bandına razı olursa demek ki parayı kesinlikle öncelemiyor. Yani öyleyse, yani diyelim Icardi razı oldu Galatasaray'ın teklifine. İşte 4 milyon euroya ya da işte 5 milyon euroya. Söylediğim gibi yani benim parayla işim yok demektir. Ben öyle okurum. O zaman Icardi niçin kalmış olacak? Galatasaray'da oynamak için. Peki oynayabilecek mi?
1: Şimdi burada 3-4 milyon euro parayla işim yok denecek paraysa
2: değil.
1: Benim de parayla işim yok yani.
2: Ha, Icardi için öyle ama tabii şöyle.
1: İçin olabilir.
2: Hani 10 milyon euro kazanıyor.
1: Ondan oraya düşmek.
2: Ya, şimdi bir de hani adam 30-40 milyon euro bandında bir tek

0: teklifi reddetti Galatasaray için. Ve hala hani parayla, hani parayı önceleyecekse o piyasadan hala o teklifleri alır. Yani onun üzerinde teklif ona gelir. Hala Arabistan piyasasından gelir mi? Bence gelir. Ve Icardi burada kazandığı parayı o piyasada kazanır. Ya da 3-4 milyon bandını Avrupa'da da kazanır. Ki o zaman hani Avrupa'ya gider zaten. Hani kariyeri adına, yeni bir hikaye adına Avrupa'ya gider.
1: Ben Avrupa'dan çok emin değilim 3-4 milyon euro kazanabileceğine. Şöyle düşünün. Yani 3-4 milyon euroyu Avrupa'da veren kulüpler üst düzey kulüpler.
0: Tamam.
2: Vergisi de var bunun çünkü.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Daha alt seviye bir kulüp 3-4 milyon euro verdiği oluyor bir oyuncuya ama bir tane oyuncu oluyor. Bazen iki oyuncu oluyor. Premier Lig'i hariç tutuyorum. Premier Lig'de Icardi'yi maalesef özellikle alt sıralarda olan bir takımda hayal edemiyorum. Yani oradaki futbol anlayışı itibariyle işi inanılmaz derecede zor olur. Sanki gidecekse Arap Yarımadası varsa bir teklif, yoksa belki ülkesi bir seçenek olabilir.
0: Ya olabilir.
1: Ya da bir ihtimal daha var. Meksika. Orada enteresan paralar veriliyor futbolculara. Yani oranın Türkiye'si Meksika. Futbola para harcama anlamında.
0: Ya bence Icardi yani para konusu kadar gideceği yerde göreceği ilgiyi sahiplenmeyi.
2: Buradan sonra hiçbir yerde bu ilgiyi göremez.
0: Ya göremez de alıştığınız bir şey.
1: Onu arar. Ya
0: bu ilgiyi alıştığınız zaman ararsınız. Bakarsınız bu sizin için önemli bir kriter haline geldi. Ya burada kalmasını da sağlayacak en önemli noktalardan birisi oldu. Benim söylemeye çalıştığım şu. Ya Icardi bu sezon tamam sakatlığı vardı vesaire ama zaman zaman ligde dahi oynama fırsatı bulamadı. Yani Icardi'nin yokluğunda dahi ya Icardi ilk 11'de yer alsın mı almasın mı Barış'la hoca çıksın dendi. Yani iş bu noktaya geldiyse Icardi burada kalacaksa muhtemelen hani daha geriye gitmiş kariyerinden bir basamak daha kaybetmiş Icardi olarak kalmaz. Bence yeni bir meydan okuma için kalır. Yani burada kalacaksa 4 milyon euroya evet diyecekse hani diyelim ki Avrupa'da gitti 4 kazanmadı da 2-2,5 kazandı. Çok fark edeceğini düşünmüyorum onun için.
2: Bunu devre
1: Yusuf kadar... Başyeşil bu arada Icardi'ye takım buldu. Galatasaray'dan ayrılıyorsa eğer. Dedi ki bana André Pierre Gignan kontratı bitiyor 40 yaşında. Tigre'nin santriforu Meksika'da. Ha. Ama zaten çok da verimli olmadı. 40 yaşında zaten bir kere daha onu belirteyim. Tigre acaba onun için uygun bir kulüp olabilir mi dedi. Hakikaten mantıklı olabilir.
2: Bekleyip görmek lazım evet, ama Galatasaray'da Icardi'nin 4-4,5 milyon euro devre arasında bazı oyuncularla sözleşme yenilenirken kendisiyle masaya oturulmamasından dolayı kırgınlığı bir o dönemde de 4,5 milyon euro kabul ettiğini biliyorum. Devre
1: belki
2: arasında
1: bakarsın bana. Kalır. O ihtimal de hala açık.
2: Herhalde önümüzdeki günlerde böyle. Şu şampiyonluk kutlamasından sonra evet. Önümüzdeki hafta belli olur. Çünkü onun da kendine göre bir şeyler bilmesi lazım.
1: Son 10 dakikaya gidiyoruz sevgili seyirciler. Beşiktaş'tan da bahsedeceğiz. Siyah beyazlı kulüpte gündem Sergen Yalçın'ın geleceği. Hayri Beşer çok böyle uzun sizle konuşma imkanı bulamadık diye hatırlıyorum. Son Trabzonspor mücadelesinin ardından. Ve Konyaspor'a tabii elenilmiş ve zira Türkiye Kupası fırsatının kaçırılmış olunması da siyah beyazlı camianın tadını bir hayli kaçırdı. Zaten çok da böyle muhteşem bir sezon değildi tabii Beşiktaş için. Bir derbi galibiyeti yok, kupa finali yok, ligde ilk üç yok ve Sergen Yalçın için zor bir dönem oldu. Yeni dönemde Sergen Hoca'yı Beşiktaş'ın başında hayal ediyor musunuz? Edebiliyor musunuz ya da?
0: Sergen Hoca'nın yeni dönemde Beşiktaş'ın başında olma ihtimaline ihtimalini görüyorum daha doğrusu. Hı hı. Bu ihtimal var. Ya hoca istemezse sanki bu birliktelik devam etmez gibi. Ama başkan ve yönetim Sergen Hoca'yla devam etme konusunda çok net mi? Çok iyimser mi? Çok umutlu mu Sergen Hoca'dan ve ekibinden? Bundan da emin değilim. Ya orada da bence kafalar karışık. Şimdi Beşiktaş camiasının bence bakış açısını bir konuda revize etmesi lazım. Yani son yıllarda Beşiktaş camiası genelde meseleye biz işte Galatasaray, Fenerbahçe efsafında takım kuramıyoruz. İyi kadrolara sahip değiliz. Bu sezon

0: Bu sebeple de işte şampiyonluk yarışından kopuyoruz, gerilerde kalıyoruz şeklinde yaklaşıyor. Şimdi kağıt üzerinde bu doğru gibi de gözüküyor. Fakat bunun sağlaması var. Trabzonspor bu kağıt üzerinde görünenle yapılabilenin her zaman örtüşmeyeceğini, daha doğrusu kağıt üzerinde görünene razı olmamanız gerektiğini Trabzonspor çok sade, çok basit, çok vurucu bir şekilde ortaya koydu. Ben Sergen Yalçın Beşiktaş birlikteliğini şöyle ele alıyorum. Şimdi Beşiktaş gerçekten yani çok iyi mühendisliklerle iyi kadrolar kuramadı. Kadronun çok temel problemleri oldu. Evet. Kah savunma açısından oldu. Kah forvet açısından oldu. Kah bekler açısından. Ön taraf açısından. Birçok pozisyon sayabiliriz. Ama Beşiktaş son yıllarda Sergen Yalçın ve öncesi sahip olduğu kadroların hakkını veremedi bana göre. O kadrolarla daha iyi işler yapılabilirdi. Peki Sergen Yalçın kendisine sunulan imkanların ve de devre arasında kendisinin de rol aldığı, oluşturduğu kadro yapısının hakkını verebildi mi? Çok net veremedi. Sergen Yalçın çok net başarısız. Ve çok net olan başka bir şey daha var. Sergen Yalçın başarılı olacağına dair bir umut vermiyor. Vermedi. Yani bazen sonuç gelmez ama oyun size umut verir, ışık verir. Mesela çok eskidir. Yani şimdiki kuşak hatırlamayacaktır. Türk milli takımı böyle çok talihsiz dönemler yaşıyordu. Hani bizim çocukluk dönemlerimiz. Gittiler sonra işte Kopenhag'ı çok enteresan bir şekilde işte Avrupa şampiyonu yapmış. 3-5 2'nin de mucidi olarak konuşulan. Onu sahiplenenleri çoktu da bir dönem 3-5-2 fabrika ayarıydı. Evet. Formasyonda. Piontek'i getirmişti milli takım. Ya Piontek'le biz hiç iyi sonuçlar alamıyorduk. Kaybediyorduk. Fakat umut veriyordu. Ya bu takım yapabilir. O kıvılcımı ortaya koyuyor. Ve nitekim Piontek'le olmayan daha sonra Fatih Terim'le oldu. Daha sonra Mustafa Denizli ile Şenol Güneş'le oldu. Ama bir yola girildi. Şimdi Sergen Yalçın'ın veremediği şey umut. Sergen Yalçın'ın veremediği şey bu hoca gerçekten bu işe yeterince asılıyor, yeterince odaklı, yeterince çalışıyor ve yeterince günümüz futboluyla örtüşen şeyde devam ediyor. Kulvarda yoluna devam ediyor. Şimdi bunları vermiyor Sergen Yalçın. Dolayısıyla yönetim bütün bunların muhasebesini yapacak, yapmalı. Ya da Sergen Yalçın gerçekten o ilk geldiği 25 bin kişinin kendisini karşıladığı dönemdeki gibi kendisini tamamen Beşiktaş'a bu işe adayacak, odaklanacak ve ondan sonra da devam edecek. O şekilde bir devam söz konusu olursa bir şeyler başarılabilir diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta her şey kötü değil. Ya Beşiktaş'ta nihayetinde bak mesela Orkun benim beklediğimden daha sonra toparlanarak daha iyi performans ortaya koydu. Ya kadroda iyi oyuncular var. Ve yaptıklarının çok daha iyisini yapabilecek oyuncular var. Devre arasında yaptığınız takviyeler o kadar da kötü değil. Aldığınız sağ bek kötü değil. Aslani o kadar fena bir oyuncu değil. Yani bu oyuncularla,
1: o da kiralık bu arada.
0: Bu oyuncularla daha iyisi yapılır Kerem. Bu oyuncularla belki şampiyon olunmaz ama ya bu oyuncularla bu ligde burada bitirilmez.
1: Savaşçıoğlu'ya da söz vereceğim. Enteresan bir sorum olacak Piontek dediğiniz için. Piontek, Savaşçıoğlu sana da aynı zamanda soru. Hatırlarsın Piontek dönemini.
2: Olmaz mı?
1: İlk galibiyetimizi kaçıncı maçımızda almış olabiliriz Piontek yönetiminde? Baktım şimdi. Merak ettim.
2: Güzel bir şey bu ya.
0: Norveç maçında mı aldık? San Marino'yu yendik. Bu da çok şaşalı olmuştu. 4-1. Ya belki 5-6. maçtı.
2: 6 ya da 7 galiba.
1: Yok.
0: Daha mı geçti?
1: Çok enteresan. 16. maç. Lüksemburg'a karşı 3-2 kazanmışız. Ama şöyle çok iyi neticelerimiz
0: hazırlık var. Hazırlık maçları vardır arada çok.
1: Arada hazırlık maçı emin değilim bunlar hazırlık maçı mı?
0: Hepsi resmi
1: maçı. Evet, hazırlık maçları var.
0: Yani hazırlık maçlarında çok kötü sonuçlar.
1: 2, 4, 8 tanesi hazırlık
0: maçı.
1: Öyledir. Ama müthiş bir iki neticemiz var. O da şu, Yugoslavya ile 1-1 berabere kalmışız.
0: O zamanki Yugoslavya.
1: Kesin o umut veren bir neticedir. İngiltere'ye de 2 kere 1-0 yenilmişiz. Bunlar da kabul edilebilir neticeler.
0: Çok kabul edilebilir.
1: O dönem için. Sonra Lüksemburg galibiyeti hocanın 16. maçında geliyor. 3 dakikamız var. Sergen Yalçın'la tamam mı, devam mı?
2: Valla tamam demesi Galatasaray Beşiktaş camiası için daha hayırlı olabilir. Çünkü son olaylarla başlayayım. Beşiktaş, Sergen Hoca ile şampiyonluk yaşadı, kupalar kazandı, futbolcu olarak birçok başarı elde etti. O tribünden gelen bir su şişesinden sonraki isyanı, basın tribündeki, basın toplantısındaki söylemleri. Bu sezon Sergen Hoca geldiğinden itibaren yakın tarihe kadar sürekli olarak camiadan her ne kadar eleştirilmiş olsa da hep destek gördü. Aldı radikal kararlar vardı. Neydi bunlar? Beşiktaş'ın efsanesi Necip'le yol ayrımına gidildi. Mert'le yol ayrımına gidildi. Rafa Silva krizi hem yönetim hem Sergen Hoca tarafından aşağı yukarı 3-4 ay sürdü. Kadro dışı kalması, antrenmana çıkmaması, devam ediliyor denildi. Gelinen noktada bu sezon en iyilerinden, yani iyi performans gösteren oyuncularından bir tanesi Çerni'yi Beşiktaş kaybeder gibi oldu. Kulübeye hapsoldu. E tabi bunların sorumlusu başarıda başarısızlıkta teknik adamdır. Sergen Hoca'nın kalması halinde bazen bazı, mesela bilgisayarınız bozuldu, format atarsınız. Kendine bir format atması lazım. Ekibini değiştirmesi lazım. Ekibinde eğer İkinci adamı şu anda baktığın zaman en yakın adamı Serkan Reşber. Serkan Reşber'in ben hep söylediğim bir şey var. Görevi tanımının ne olduğunu bilmiyoruz ama soyunma odasında, kulübede, antrenmanda eşofman giyip orada bulunuyor. Nereden nereye? Daha önceki şampiyonluklarda ve çalıştığı takımlarda ikinci adamı vardı. Şu anda onunla da yol ayrıldı. Yeni bir isim takviye mutlaka ekibe yapması lazım. İzleme komitesi olabilir, scoutlar olabilir. Eğer kalacaksa bambaşka bir Sergen Hoca izlemesi lazım. Kendisi de yıprandı, yönetimi de yıprattı, taraftar da yıprandı. Eğer Sergen Hoca'yla devam edecekse oturulup bir takım değişiklikler mutlaka olması lazım. Aynı ekiple, aynı mantaliteyle olmaz. Çünkü Sergen Hoca son 2-3 aydır, ben de ayrı bir şeye katılıyorum, çok kötü bir dönem geçirdi ya.
1: Ne kadar süremiz kaldı diye arkadaşlarıma sorayım. Yavaş yavaş programında, evet, sonuna doğru geldiğimizi ifade
2: transfer
1: etmem gerekiyor.
2: Transfer süresi çok saygı, çünkü şey geç, sancılı geçer çünkü. Evet. Ben Sergen Hoca'nın, bizim muhabirleri, arkadaşlarımızın bağlantısı söyledikleri de var. Benim istemediğim hiç futbolcu giremez dediğiniz zaman daha orada 1-0 mağlup başlıyorsunuz zaten.
1: Savaş Çorlu, ağzına sağlık.
2: Senin de ağzına
1: teşekkür
2: sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: Hayri
0: ederim.
1: Beşer. Sevgili seyirciler, Aspor ekranlarında spor gündeminin sonuna geliyoruz. Saat başında 18 itibariyle ekibimiz Eryaman Stadı'nda hazır olacak ve Gençler Birliği Trabzonspor Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi tüm detaylar bu ekranda konuşulacak. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.
3: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Napoli Bologna mücadelesi başlıyor. Antonio Conte, tecrübeli teknik adam, eli boyunca birçok başarıya imza attı. Şimdi sol tarafa Miranda, tekrar Bernardeschi. Bernardeschi! Harika bir gol! Federico Bernardeschi 10. dakika, harika bir golle Bologna öne geçiyor. Bologna'nın gol atamama serisini Bernardeschi süper bir golle bozuyor. Napoli 0, Bologna 1. Muhteşem gol. Şimdi Orsolini. Orsolini etkili şutları var onun da. Orsolini sıyrılmak istedi, sıyrılamadı. Atak sürdü. Miranda direkten dönüyor. Miranda. Çok tehlikeli geldiğine Bologna, Miranda direğe takıldı. Bernardeschi. Bernardeschi içeriye düşündü. Harika bir pas geldi Miranda yerde. Gözler hakemde. Hayır diyor Piccinini. Hayır diyor maçın hakemi. Bologna'dılar. Penaltı bekliyor Miranda. Rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu tekrar izliyor. Ekran başından izliyor. Marco Piccinini, Miranda ve Di Lorenzo arasında yaşananlar. Napoli'nin 22 numaralı futbolcusu bir faul yapıyor diyor ve beyaz noktayı gösteriyor Marco Piccinini. Orsolini geldi. Orsolini vurdu ve gol! Milinkovic Savic'in müdahalesi yetersiz. Bologna farkı 2'ye çıkarıyor. Riccardo Orsolini.

0: Napoli'ye ilk kez gol atıyor Riccardo Orsolini.
1: Politano çevirdi içeriye. Öylund dönmeye çalıştı. Savunma dokundu. Şimdi De Lorenzo gol! De Lorenzo! Affettiriyor kendini kaptan. De Lorenzo 45+2 Napoli farkı 1'e indiriyor De Lorenzo'yla. Bologna'nın penaltısına sebep olmuştu. Şimdi golünü atıyor De Lorenzo. Aylar sonra sahalara döndü Di Lorenzo ve golle dönüyor. Napoli 1, Bologna 2. Di Lorenzo gönderdi içeri doğru. Şimdi Öylund döndü. Öylund pasını verdi. İyi yere Alisson Santos gol! Alisson Santos! Harika başlıyor Napoli ikinci yarıya. Alisson Santos! 2-2. 8. dakika Alisson Santos. İlk yarı biterken farkı 1'e indirmişti Napoli. İkinci yarı başlar başlamaz skora denge getiriyorlar. Alisson Santos. Rowe, Jonathan Rowe bıraktı aradan. Castro yüzünü kaleye dönemedi. Şimdi çıkardı. Miranda kaleyi düşündü. Milinkovic-Savic, Jonathan Rowe. Napoli 2-0'dan 2-2 bulmuştu ama Jonathan Rowe'un söyleyecek sözü var. İngiliz futbolcu akrobatik bir vuruşla golünü atıyor. Bologna bir kez daha önde.
2: Reklam. Perakende ustalarının mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Opet doldur kazan.

0: bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net,
1: Sigortam.net. Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Reklam.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
8: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS ile gel.
10: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli.

0: 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Reklam.
2: Aspor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Ankara'dan, Eryaman Stadyumu'ndan merhabalar, mutlu günler değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor ve Konyaspor'un finaldeki rakibi, Antalya'daki finaldeki rakibi bugün belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor maçı 20.30'da ATV ekranlarında olacak ve Konyaspor'dan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale giden ikinci takımı da bugün burada başkentte Ankara'da belirlemiş olacağız. Ulaş Özdemir ve Veysel Cihan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk sevgili Ömer'cim.
1: Kupada artık yolun sonuna doğru.

0: Doğru geliyoruz. Uzun bir sezonu yavaş yavaş tamamlayacağız. Konyaspor'u geçen hafta finale uğurladık. Bugün bir takımı daha finale uğurlayacağız ve Antalya'daki finalin adı da belli olmuş olacak. Ulaş abi, senden de bir rica alaraktan konuğumuz Veysel Hoca ile başlamak istiyorum.
1: Tabii
0: çünkü,
1: Sonuçta hocam, biz misafiriz.
0: Bu topraklara çok alışkın birisi tabii ki. Hocam burada çok oynadınız. Belki bu statta değil ama hani Gençler Birliği'nde oynadınız. Yine yani Ankara'da çok tanınan bir simasınız, önemli bir isimsiniz. Beşiktaş'ta kupa şampiyonluğunuz var, önemli başarılarınız var. Bugün nasıl bir maç bekliyor onu soracağım. Bir de hocam ilerleyen dakikalarda futbolcu tabii bir aile diyebiliriz sizin için. Sizin oğlunuz da Ankara Gücü forması giyiyor. Ona da değiniriz tabii ki. Babadan oğula futbolculuk bir meslek olarak devam ediyor. Dilerseniz biz maçı konuşarak başlayalım hocam. Yani bir tarafta Gençler Birliği ki çok önemli bir galibiyet aldı ligde Kasımpaşa'ya karşı. 2-0'dan geri döndü. 3-2 kazandı. Küme düşmeme yolunda önemli bir adımdı. Kaderin bir cilvesi. Bugün kupada rakibi Trabzonspor. Hafta sonunda Gençler Birliği'nin ligdeki rakibi olacak. Son haftadaki rakibi olacak ama biz tabii bu maçı konuşarak başlayalım. Gençler Birliği'nde sanki ana hedef tabii ki kupa her zaman hedeftir ama ligde kalmak olacak gibi görünüyor. Bütün sezon yapılan açıklamalar böyleydi. Trabzonspor'a baktığımızda Trabzonspor da iyi bir sezon geçirdi. Bunu da kupayla süslemek isteyecek tabii ki. Nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam? İlk önce maçı şöyle genel bir konuşalım. Sonra konuşacağımız bayağı bir detay olacak.
2: Sizin de söylediğiniz gibi yani bu maçı değerlendirirken tabii ligin şu anki durumu da çok önemli. Şu anda lig sıralamasına baktığımız zaman Trabzonspor o anlamda kupa hedefi çok daha büyük gözüküyor. Onun ligdeki konumu itibari dolayısıyla çok daha rahat konumda. Kupayı daha çok isteyecektir ki bu kupayı daha önce zaten 9 defa kazandılar. Hatta 2 tanesi de ben Gençler Birliği forması giyerken 2 defa final oynadık. Trabzonspor'a kaybetmiştik. O anlamda benim için de kötü günlerden birisiydi. Gençler Birliği'ne gelince yani hafta sonu oynayacakları maç biraz daha bilinç altında çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü kaybettikleri an diğer maçlardan gelecek sonuçlarla beraber, Antalya'nın galibiyetiyle beraber onlar için de küme düşme tehlikesi bulunduğu için bu maça biraz daha genç ağırlıklı kadro da olabilir diyoruz. Şu anda henüz kadrolar gelmedi. Ama ben şöyle bakıyorum, ya futbolun güzellikleri bunlar, heyecanları bunlar. Çünkü bu tip duygular yaşanıyor. O yüzden futbol daha çok seviliyor diye düşünüyorum. Her zaman böyle ortamı gerip işte küme düşme, işte şampiyonluktur falan derken bazen güzel duyguları unutuyoruz toplum olarak. Ben öyle bakmayalım. Bugünlerin de bence takımlar güzelliklerini yaşasınlar, heyecanlarını yaşasınlar, zorluklarını yaşasınlar. Gençler Birliği de bu kupayı 2 defa kazanmış bir ekip. O anlamda Anadolu'da önemli isimlerden birisidir. Ki Gençler Birliği denildiği zaman zaten benim için şu çok önemli. Rahmetli İlhan Başkan bir konuşmamızda şöyle demişti. Çok etkilenmiştim. Yani Veysel'cim ben bu takımı işte idman yaptırırken güvenliklere bir çuval un vererekten idman yaptıraraktan bu tarafa getirdim demişti. O anlamda gençlere olan ağırlığı, altyapıya vermiş olduğu değerle beraber Gençler Birliği bu ligin gerçekten önemli simalarından birisi diye düşünüyorum. İnşallah bu maçta şu anda oynayan genç arkadaşlar da bence çok iyi mücadele edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu anlamda ben çok zevkli, güzel bir karşılaşma olmasını diyorum. Her şeyden önce bu tip gerilimlerden uzak, bu işin heyecanını, güzelliğini yaşayalım diyorum. İnşallah öyle beklediğimiz gibi güzel bir karşılaşma olur diye düşünüyorum.
0: Evet, keyifli bir akşam bekliyoruz bizler de hocam. Konuşacağız tabii ki. Ulaş abi, sözü sana bırakmadan önce tabii bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Çünkü arkamızda şu an stat boş görünüyor. Ama bu stat bu akşam dolacak. Bütün biletler satıldı, onu söyleyelim değerli izleyenler. Ama stat kapıları 18.30 açılacak ve 18.30'dan itibaren de taraftarlar arkamızdaki koltukları doldurmaya başlayacaklar. Dönelim Trabzonspor cephesine. Ulaş abi, Fatih Tekke sezon başı bir hedef koymuştu. 1 ile 4 arası bizim hedefimiz olacak demişti. O hedef yakalandı ki haftalarca şampiyonluk mücadelesi verdi Trabzonspor. Şampiyonlar Ligi kontenjanını da alabilirdi. Son haftalarda puan kayıpları oldu ama hani son haftaya kadar en üst seviyede gerçekten ki kadroya da baktığımızda en üst performansı kadrosundan alan bir Fatih Tekke var. Bu noktadan sonra şüphesiz tabii ki Fatih Hoca da oyuncular da bir kupayla sezonu süslemek isteyeceklerdir. Çünkü iyi bir sezon bu Trabzonspor için.

0: Rakip Gençler Birliği, hafta sonunda az önce de söyledim işte Veysel Hoca'ya bahsettim. Bu kez Trabzon'da bir Trabzonspor Gençler Birliği maçı olacak dediğim gibi. Bu da futbolun ilginç noktalarından bir tanesi tabii ama önce bu maçı konuşacağız. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Şöyle, Trabzonspor için bence sezonun en kritik karşılaşmalarından bir tanesi. Neden? Yani sezon başında doğru bir yapılanmayla çok güzel bir hikaye yazdı Trabzonspor. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluktur. Diğer hiçbir sıralama Trabzonspor'u için ben başarı saymam. Camia da benimle aynı şeyi düşündüğünü inanıyorum. Ama nihayetinde bir yapılanma içerisine girmiş Trabzonspor'un hem genç hem tecrübeli oyuncularla böyle donatılmış kadrodan böylesine bir performans ortaya çıkartması aslında diğer kulüplere de örnek teşkil etmesi gerekiyor. Neden? Hazır oyuncu hemen hemen takımda yoktu. Hepsi çoğu genç oyuncuydu ve Fatih Hoca bu genç oyuncuların hemen hemen tamamından performans aldı. Ve en önemlisi Trabzonspor 2021-22 yani o şampiyonluk sezonundan sonraki sezonlarda, bu sezonu hariç tutarak söylüyorum, ligin 4. ya da 5. haftasından sonra yarıştan kopuyordu. Trabzonspor böylesine doğru bir yapılanmayla başladığı sezonda yarıştan hiçbir zaman kopmadı ve yarışın sürekli içerisinde oldu. Ve bugün Türkiye Kupası'nda yarı final, burayı geçerse final, finalde kazanırsa bir kupayı daha müzesine götürecek. Yani tabii kaderin bir cilvesi ki Gençler Birliği ile hem kupanın yarı finalinde oynayacak, aynı zamanda da hafta sonu
2: ligin finali. Maç var.
1: Ligin Gençler Birliği açısından bir finali olacak karşılaşmada beraber olacaklar. Yani o yüzden ben bu iki maçın değişkenlerini birbirinden farklı görüyorum. Neden? Trabzonspor açısından konuşursak, Gençler Birliği kümede kalıp kalmamasının bir mücadelesini sergileyecek Papara Park'ta, Trabzon'da. Ama Trabzonspor için şöyle bir durum var Ömer. Yani Türkiye Kupası'nı kazanırsa bir defa kamp programını geç başlatacak. İkincisi, Türkiye Kupası'nı kazandığında Avrupa
0: Ligi playoff turu.
1: Evet, bir playoff'la başlatacak ve bu maçın da 20 Ağustos'ta oynayacak.
0: Evet, evet.
1: Eğer 3. olarak Trabzonspor gidecek olsa
0: 23 Temmuz.
1: 23 Temmuz'da ilk maçını oynamak zorunda kalacak. Bu da şu demek. Yani hem transferleri o zamana kadar, yani kampa kadar yetiştirmen gerekiyor. Ve ayrıca da daha erken kamp programını başlatmak zorunda kalacaksın. Haliyle kupa Trabzonspor için olması olmaz.
0: Ki bu sezonun bir özelliği daha var bence. Dünya Kupası sezonu olduğu için bazı transferler de Dünya Kupası'ndan dolayı ya da Dünya Kupası'na bağlı değişebilir, uzayabilir.
1: Uzayabilir.
2: Tabii ki.
1: Kaldı ki takımdan da Dünya Kupası'na gidecek bazı oyuncuları var Trabzonspor'un. Onların dönüşü nasıl olacak ve aynı zamanda onların orada sergileyeceği performanslar belki bir transfer yapmasına sebep olacak gibi gibi birçok değişkeni var. Haliyle Türkiye Kupası'nı kazanmak Trabzonspor için böylesine iyi bir performans gösterdiği sezonda bir taçlandırma olacak. Benim görüşüm bu.
0: Evet, yani Trabzonspor'da şüphesiz hedef bu olacak. Bir de Veysel Hoca'ya sormak isterim. Hocam nasıl bakıyorsun Trabzonspor'un sezonuna? Yani bence bu arada ki kupayı kazansın kazanmasın ki şu noktadan sonra tabii ki Trabzonspor kupanın önemli bir favorisi noktasında ama çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani elinde olan oyuncular gelişti. Oyunculardan ekstra performanslar geldi. Fatih Hoca'nın performansı zaten yıl boyu olumlu anlamda konuşuldu. Trabzonspor'un sezonu da şöyle bu maçtan bağımsız aslında bir konuşmak isterim.
2: Yani şöyle, Trabzonspor gerçekten ülkemizde doğru planlama yapıldığı zaman, her şeyin sadece bütçeler olmadığı, yani doğru tercihler yapıldığı zaman başarının gelebileceğini bize bu yıl gösterdi diye düşünüyorum. Yani Fatih Tekke'ye de burada bence ayrı bir parantez açmak lazım. Hem duruşuyla hem Trabzonsporluğuyla, yani başka kulüplerde de oynadığı zaman hep konuşulduğu zaman, ya ben bu kulüp için çalışacağım, mücadele edeceğim ama ben bir Trabzonsporluyum diyebilen birisiydi. O anlamda sezon içinde vermiş olduğu demeçler, camiayı birleştirmesi, ondan daha önemlisi de oyuncuların gelişimi. Değil mi hocam? Oyuncular müthiş gelişti. Daha önceki yıllardaki performanslarına baktığımızda

0: oyuncu transferleri devam ettiği takdirde umut ediyorum ki seneye de şampiyonluğa oynayan bu yılki tecrübeleriyle beraber çok daha iyi bir Trabzonspor görebileceğimizi düşünüyorum ben.
1: Ben Veysel Hocam'ın şöyle bir parantez açarak devam etmek isterim. Performans alamadığı hiçbir oyuncu yok. Çok doğru. İki, mesela Bouchard'ı
2: tamamına gelecekti.
1: Bak sakat alındı.
0: Bile bile aldım dedi hatta.
1: Evet, bile bile aldım ve oyuncuya da kefil oldum. Belki devre arası transferin bitmesine böyle 1-2 gün daha olsaydı Bouchard'ı belki Kayseri'ye gidecekti. Kayseri'ye kiralanacaktı. Belki Kayseri alsaydı Bouchard'ı belki kümede kalacaktı. Bak o kadar evet. Kader anları var ki. Ama son 3-4 maçtır Bouchard'ın ortaya koyduğu performans inanılmaz. Ya zaten tam böyle bir oyuncu tarifi yapmıştı Fatih Hoca onun için. Şu, burada biraz iletişim dili eksikliği var. Ne bu? Şimdi Fatih Hoca geçen maçtan önce dedi ki Allah'a şükür bir 11 çıkartabildik. Ve maçtan sonra dedi ki ben buraya taraftar baskısıyla geldim. Taraftar baskısı getirdi be. Bak hocam, Trabzonspor'da hiçbir karar, yani yönetim ve başkanlar için söylüyorum, hocamız da oyunculuk yaptı, oynadı senelerdir. Ya bir başkan ve yönetim bir kişiyi tutup da taraftar baskısıyla göreve getirmez. Olmaz bu yani. Getirecek olsa mesela Arda'nın ismi konuşuluyordu o dönemlerde. Ama ben iyi şahidim ki Sayın Başkan dedi ki hayır kardeşim, benim camiamın çocuğu boştayken ben başka bir camianın evladını alıp bu takımın başına getiremem dedi. Ve Fatih geldi. Fatih'in gelmesine kadar doğruysa Sayın Başkan'ın Fatih'le beraber izlediği yol da o kadar doğru.
0: Tabii ki.
1: Çünkü sen burada doğruları çoğaltacaksın. Ya Allah'a şükür bir 11 taraftar, bunlara hiç gerek yok hocam. Bak, senin ülkede şu anda en rahat çalışabileceğin bir başkan var o koltukta. Ertuğrul Doğan. Hiçbir zaman da ben kendisini 20 senedir tanırım. Ta basketboldaki yöneticiliğinden bu yana. En rahat çalışacağı insan. Ve Sayın Başkan'ın da en rahat çalışacağı teknik adam. Niye? Çünkü bu camianın içinden çıkmış. Dinamiklerini biliyor. Bak, o kadar önemli bir laf söyledi ki Fatih Hoca. Ya Zenit'te UEFA kupası kaldırdı. Trabzonspor'da iki defa Türkiye kupası kaldırdı. Ama Trabzonspor'da Türkiye kupası kaldırmasını UEFA kupasından daha değerli gören bir insandan bahsediyoruz. Benim için Trabzon'da kupa kaldırmak ne olursa olsun daha değerli dedi. Ya sen UEFA kupası kaldırdın hocam. Yok, hayır. Trabzonspor'da kaldırdığım kupa benim için daha değerli. Şimdi bu bakış açısına sahip bir teknik adam ve tribünlerden gelen bir başkanla beraber. Bak, çok güzel hikaye yazacak ikisi de. Şu doğruları bu sezon çoğalttılar. Gelecek sezon bunun üzerine yeni doğru eklemeleri yaparak yola devam etsinler. Ya gelecek sene de olamayabilirsin. Hiç önemli değil. Ama yeter ki doğruyu yap. Doğru gitsin bu işlerin hepsi. Ve ondan sonraki sezon ol hocam.
0: Biraz yani, sabırsız değil miyiz hocam o konuda? Trabzon şehir olarak biraz daha o konuda.
1: Aksine Trabzon şehri Abdullah Avcı'nın geldiği ilk sezon ve sonraki sezon, bak ilk sezon o kadar güzel sabrı öğrendi ki, ikinci sezon Trabzonspor şampiyon oldu. Ve Trabzonspor'un şöyle de bir ilginç hikayesi var Veysel Hocam. Türkiye kupasını kazandığı sezonun bir sonraki sezon kesinlikle şampiyonluğu oynuyor. Ve şampiyonluğu ve kazanıyor da.
0: Bu kupa daha önemli o zaman hocam.
1: Trabzonspor için kupa her zaman da bir yerde bir kupa varsa o Trabzonspor için müzeye getirilecek en büyük adaydır. Bu yüzden bu tür polemiklere hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bir şey varsa kapak kabı ardında konuşun ama camiaya ve bizlere, Trabzonspor'u takip eden, ülke futbolunu takip eden bizlere olumlu mesajlar verin. Biz buradan bir olumsuzluk çıkartmak istemiyoruz. Olmasın bu. Bak çok güzel gidiyorlar. Bunu böyle yaparsan dışarıdan bunu bozmaya çalışanlar olabilir, fırsat kollayanlar olabilir. Gerek yok. Onlara koz vermeyin hocam. İkiniz de çok güzel gidiyorsunuz. Evet. Yolunuza devam edin.
3: Şimdi tabii Fatih Hoca'ya da geniş konuşmak lazım. Hoş Ulaş abi konuşuyor ama konuşacağız yani. Fatih Hoca'nın sezonu çünkü sadece yani çok kısa bir bölüme sığmaz açıkçası. O yüzden Veysel Hoca'ya şunu da sormak istiyorum. Hocam, gelişim anlamında da yani oyuncu geliştiren birçok bu anlamda

0: mücadele veren, kısıtlı kadronun içinden sürekli bir şeyler yapmaya çalışan ve oyunu da değiştiren, geliştiren bir teknik adam profili. Biraz da bunu konuşalım isterim.
1: Hocam şöyle, onunla alakalı özellikle son hafta genç kardeşimiz oyuna girdi. Çok ciddi bir hata yaptı Trabzonspor'da. Daha sonra oyuna iyi bir şekilde devam etti. Şimdi oradaki mesela Fatih Hoca'nın oyuncuya vermiş olduğu özgüven, ona vermiş olduğu desteği şöyle anlayabiliriz maç sonu demecinden. Ne dedi? Eğer ki dedi benim oyuncum hata yapmaktan korkarsa asıl o zaman kızarım. Hata yapacak tabii dedi. Şimdi bu çok önemlidir. Yani bir genç oyuncu için çok önemli bir detaydır. O zaman oyuncu yani her şekilde yine golü de kaçırsa devam eder, golü de yese devam eder.
2: Bence risk futbol, alır.
1: Risk alır. Şimdi futbolun bence başarılarının en temel şeylerden birisi de sahada oyuncu rahat olacak. Rahat olduğu zaman istediklerini yapmaya başlar ama bunun futbol oynuyorsun. Sonuçta hata da yapıyor. Kendi kalesine de gol atabiliyor. Kötü gol de yiyebiliyor. Boş kaleye gol de kaçırılabiliyor ki biz bunları yaşadık. Asıl önemli olan şey özellikle büyük takımlarda ayakta kalabilmenin en önemli yolu buna çok fazla takılmadan devam edebilmektir. Yani ligimize baktığımız zaman bu seviyedeki, üst seviyedeki oyuncuların en büyük şeyi odur yani. Golü kaçırır, devam eder. İkinciyi devam eder. Taraftar baskısı olur, yine devam eder. Bu anlamda çok iyi bir güven verdiğini görüyoruz Trabzonspor'a. Bence en temel şeylerden birisi de oyunculara vermiş olduğu o güven diye düşünüyorum.
0: Evet, biraz da kadrolardan bahsedelim. Ama kadroları şöyle daha geniş konuşmadan önce Ulaş abi taraftarın da merak ettiği bir konu var. Yani Muçi konusu ne olacak ki işte 9 Mayıs Beşiktaş maçı, 10 Mayıs opsiyon denilirken yine tam netleşmeyen bir konu. Ben de sana sorayım ne olacak maçı konusu diye.
2: Şimdi Fatih Hoca takıma dahil ettiği hangi oyunculardan performans alamadı? Az önce söyledik. Hepsinden yani
0: neredeyse
2: aldı.
0: Hepsinden aldı.
2: Hepsinden aldı. Yani öyle ya da böyle aldı. Hatalar oldu oyuncuların saha içerisinde. Yanlışları oldu. Ya olacak. Zaten hani genç oyuncu hata yapa yapa yapa öğrenecek bu işi. Buna bir şey yapamazsın ki. İşte Ahmet'in son maçta Beşiktaş maçına yaptırdığı penaltı.
1: Penaltı.
2: Yani onu yaptırtmayabilirdi. İşte 10 an olsaydı o penaltı ama genç bir kaleci sonuçta o da hata yaparak öğrenecek.
0: Doğru.
2: Yani işte o frekansını ayarlayacak, müdahale frekansını ayarlayacak. Dolayısıyla bakıyorsun Bouchard geldi, sakat alındı, risk aldı, ona rağmen performans aldı ve sezonun son haftalarında da daha iyi bir performans. Olayı gelişimine büyük katkı sağlandı. Folcarelli keza öyle. Çok çok başka bir seviyeye çıktı Folcarelli. Batagov yani evet Fatih Hoca'dan önce geldi ama sonuçta stoper özelliklerini de orada geliştirmeye başladı. Pina geldi. Pina'nın biraz arka tarafına çok hücum etti takımlar zayıf kaldığı için orayı da güçlendirmeye başladı. Yani her şey bir anda hemen yapamıyorsunuz. Olmuyor bu maalesef. Geliyorsun Zubkov'a inişli çıkışlı dönemler yaşadı. Şimdi biraz daha toparlanıyor. Belki gelecek sezon daha iyi bir Zubkov izleyeceğiz. Keza Onaçu. Yani ne olursa olsun tecrübeli de bir oyuncu olsa Fatih Hoca'nın oyun planı içerisinde en önemli aktörlerden bir tanesiydi. Hem pivot santrafor olma özelliğiyle sırtı dönük topu alması, orada arkadaşlarına pas istasyonu olması, gerek kafayla gerek ayağıyla beraber bitiriciliğiyle Trabzonspor'u işte şu anda gol kralı herhalde değil mi?
0: Evet.
2: İlk sırada.
0: Evet.
2: Gol krallığına kendini taşıması, merkeze gelip oradan bağlantıyı sağlaması,
1: duran toplarda yardıma gelmesi,
2: Savunma tarafında. Özellikle Muçi geldi. Muçi bende yok dedi Sergen Hoca. Ama Fatih Hoca da bambaşka bir hale büründü. Demek ki dokunmak önemli. Yani biz şuna şöyle bakamayız Ömer. Ya futbol işte motomot bir oyundur. Oyuncular robottur. Bunlara yüklersin bir yazılım gibi oyun planını. Öyle değil. Bu işin duygusu var.
0: Transferleri yapan şampiyon da olur.
2: Evet
0: mu?
2: Yani bu tabii. İşin duygusu var. Bu işin psikolojisi var. Bu işin oyun tarafı var. Bu işin o alışkanlıklar, beraber oynama alışkanlığını kazanma var. Ya var oğlu var. Bir sürü şey var bunun. Yani ne diyelim alt tarafı var. Bunların hepsini bir anda tamamlayamazsın ama tamamladığı ölçüde bu sezon bence iyi bir hikaye yazdı. Muçi'yi Trabzonspor alacak mı? Trabzonspor eğer Fatih Tekke gelecek sezon ben oyuncuyu görmek istiyorum dediği anda Sayın Başkan gider pazarlığı yapar ve Muçi'yi alır.
0: konu bu kadar net diyorsun.
2: Geçen

0: Spor yayınında başkan dedi ki hocamız dedi olumlu bakıyor dedi. Olumlu bakıyorsa demek ki alınması için girişimler şu anda hala devam ediyor da olabilir yani.
1: Veysel hocam, Muçi konusunda senin de yorumunu merak ediyorum. Ben biraz şu açıdan bakıyorum genelde oyuna. Hani şimdi bizim ülkemizde oyuncular 6 aylık performansla bazen ondan da daha kısa performanslarla çok hemen böyle bir kalıba sokulup ona göre değerlendiriliyor ama bence kötü oyuncudan ziyade bir oyun sistemine alışkın ya da kullanabileceğiniz kullanamayacağınız oyuncular var. Bazen takımla oyuncu arasında böyle bir uyuşmazlık oluyor. Beşiktaş Muçi ile bunu yaşamış olabilir ama Fatih Tekke de şüphesiz Muçi'ye bir dokunuş yaptı. Biraz da sanki bunu bir teknik adamın okuması olarak bakmak lazım diye düşünüyorum.
2: Ben şöyle düşünüyorum Muçi konusunda. Muçi zaten geldiğinde de bence çok yetenekli, iyi bir oyuncuydu. Sadece oyundaki kararları, işte pas atılacağı yerde şut atmak, şut atılacağı yerde pas vermek, o biraz oyuncunun güvensizliğiyle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Çünkü beklentiler yüksekti Muçi ile ilgili Beşiktaş'ta. Bunu karşılayamadığını düşününce o baskıyla beraber de bence var olan yeteneklerini yansıtamadı diye düşünüyorum Muçi konusunda. Zaten çok yetenekliydi. Bence Muçi fazlalıklarını Trabzonspor'a geldikten sonra törpüledi. O anlamda güzel şeyler yaptı. Çok iyi asistleri var. Oyunu sıkıştığı anda çok güzel golleri var. Uzaktan şut atabilen bir oyuncu. O anlamda Muçi Trabzonspor'a çok değer katmıştır. Trabzonspor da Muçi'ye çok değer katmıştır. Tabii ki böyle bir oyuncuyu da Trabzonspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorum ama tabii işin ekonomik tarafı var. Bununla alakalı görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Fatih Hoca'nın da bence istediğini düşünüyorum. Yani devam etmesi yönünde ama tabii kulübün çıkarları ne yönde olur? Onu tabii ki onlar daha iyi bilirler diye düşünüyorum. Muçi'nin ben kalacağını düşünüyorum Trabzonspor'da.
1: Vallahi kalmayacağı belli bir tane isimden konuşabiliriz. O da tabii kalmamak gibi değil ama daha çok artık emekliliğe doğru yavaş yavaş hazırlanıyor. Vakayeme çok şey kattı Trabzonspor'a Ulaş abi. Şampiyonluk yaşadı. Taraftar için tabii bambaşka. Yani ikonik bir oyuncu konumuna geldi. O da artık yavaş yavaş son maçlarına çıkıyor diyebiliriz ki. Seninle bir Fethiyespor maçı öncesiydi konuşuyorduk ve o dönem ara transferde eğer bir transfer daha yapsaydı Trabzonspor belki de Vakayeme formasını çok daha önce asmış olacaktı ama Vakayeme de belki bir kupayla Trabzonspor'a veda etme şansını yakaladı. Tabii bu da Vakayeme için özel bir sezon sonu anlamına gelecek mutlaka.
0: Ne demiş Yahya Kemal Bey attı? Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Çok güzel bir şiirdir. Vakayeme bence Trabzonspor tarihinin en büyük yabancı oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor'a geldiği o ilk sezon 2018-19 ya da 2017-18 mi? Ta işte o 2018-19 galiba.
2: 18-19
0: değil mi? Ve ilk sahne aldığı maçta Galatasaray maçıydı. Galatasaray maçında 3 tane gol attı. Hat-trick yaptı o maçta.
1: 2 gol bir asist yapmış.
0: Ha, 2 gol bir asist, evet, doğru. Evet. Şöyle şu, bu bir oyuncuyu tarif ederken hani ona şunu diyebilirsiniz. İşte derinde iyi bir savunma yapıyor. İşte birebirleri çok iyi.
1: Bu arada ufak bir virgül Ulaş abi. Trabzonspor kafilesi de şu anda otelden stada doğru hareket ediyor. Değerli izleyenler, Trabzonspor'un kamp yaptığı otelden stada doğru yol alışı şu anda canlı bir şekilde A-Spor ekranında sizlerle buluşuyor. Oyuncular da yavaş yavaş artık otobüse biniyorlar. Az önce eğer yanlış görmediysem Ernest Muçi'yi gördüm. Bu görüntüler eşliğinde Ulaş abi biz sohbete devam edebiliriz.
0: Yani ona ben böyle Vakayeme'ye bir anlam yükleyemem. Yani şöyle oyuncudur, böyle oyuncudur. Ya, hakikaten anlam yüklenemeyecekse bir insana o Vakayeme'dir. Kim ne der? Çünkü ne zaman ne yapacağını bilmiyorsun. Şunu biliyorsun. Birebirleri çok iyi. Oyun zekası muazzam.
1: Kesin.
0: Ama böyle bir anda bir şut çekiyor mesela. Beşiktaş maçında hatırla. Attığı bir gol vardı tam 90'a. Ceza yayının dışından. Unutulmazlardan bir tanesi. Yani ne yapacağını bilemiyorsun. Bir de
2: Ya da araya bir top kesiyor.
0: Araya bir top kesiyor falan. İşte şampiyonluk sezonda Konya maçında yani Papara Park'ta attığı bir attırdığı bir gol var. Biz şey yaptırdığı asist. Bir hayalet gibi.

0: o topu 3 oyuncunun arasından bir attı Visca'ya. Herkes dondu kaldı ve topu alamıyorsun ondan. Ya top ayağına yapışıyor. Tabiri tam uyan oyuncu o bence.
1: Ulaş abi, o tarz oyuncular genelde kuvvetsiz olur. Yani bu kadar yetenekli, çalım atan.
0: Abi kalçayı koyup alıyordu topu.
1: Aynı zamanda da çok da kuvvetli yani. Top da kazanamıyorsunuz aldığı zamana yani.
0: Ve bence sakatlanması, özellikle kasık sakatlığı çok yaşadı. En büyük sebebi de topla olan ilişkisi o kadar iyi ki, o topu rakibe vermemek adına sergilediği mücadelenin hep onun sonunda sakatlanıyordu. Çünkü yani topa aşık bir adam, hiç bırakmak istemiyor. Ve alıp gittiği anda da diyorsun ki, mesela hatırla, soldan alıp gittiğinde Papara Park gözünün önüne gelsin. Yani orta sahadan topu alıp ileriye doğru soldan koşmaya başladığında bütün tribünler ayağa kalkıyordu. Yani tribünleri de ayağa kaldırabilen ve ayağa kalktığında da Vakayeme mutlaka bir şey yapabilecek ümidini yüreğinde taşıyan taraftar topluluğu, inanıyor ona yani.
1: Paylaşmayı da seviyor, egoist de değil.
0: Hiç değil. Yani hatta oyun içerisinde arkadaşlarını da konumlandıran, işte pası nereye atması gerektiğini söyleyen, oyuncunun nerede durması gerektiğini söyleyen bir karakter. Ve bence
1: hakikaten... Trabzonlu olduğu gibi yani davranışları, takımı sahiplenmesi, sahadaki atılan gollere sevinmesi, yani böyle sıradan bir oyuncu gibi durmuyor. O yönüyle de çok farklı bir oyuncu.
0: Başarısızlığı asla kabul etmiyor.
1: Kabul etmiyor, evet.
0: Ya bu yönü bence birçok genç oyuncuya da örnek Trabzonspor olması içerisinde şu anda hepsine de örnek teşkil ediyor. Zaten buradaki amaç şuydu ya hocam. Yani sen işte Savic, yani 9 yıl Atletico Madrid'in
1: oynamış,
0: yani işte sol stoperiydi. Muazzam bir oyun çıkardı. Ve yani orada müthiş bir hikaye yazdı. Geldi buraya ve o kadar karakteriyle beraber sakatlıkları yaşamasa ya Trabzonspor'u belki başka bir yere de taşıyabilirdi bu anlamda, ama o talihsizliği var maalesef. Ama buna rağmen bir lider oyuncu. Vakayeme bir lider oyuncu. Dön, kalede Onana bir lider oyuncu.
1: Evet.
0: İleride ona açıyor, lider oyuncu. Şimdi takımında senin 4 tane lider oyuncun varsa tecrübeli.
1: Yardımcı hoca gibi yani.
0: Tabii geri kalan bütün oyuncular zaten onlara bakarak kendini, gelişimlerini sağlarlar. Yani bu hikayenin bitmesine açıkçası ben çok üzülüyorum. Çünkü Vakayeme'yi bir daha izleyememek hakikaten benim için acı verici bir şey. Ama yönetim şöyle bir şey yapabilir mi? Ya kalsın takımda, teknik ekipte, bizde devam etsin. Fatih Hoca böyle bir şey ister mi? Ona çok emin değilim. Ha olursa herkes için çok güzel olur. Olmazsa da Trabzonspor'a bugüne kadar Türk futboluna
1: hocam
0: verdiği emekler için...
1: Sadece Trabzonspor değil, Türk futboluna
0: evet, onu söyledim zaten.
1: Katkılar
0: verdiği yani katkılar için de evet, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Ediyoruz, evet.
2: Gerçekten öyle. Tabii Muçi'yi konuştuk, Vakayeme'yi konuştuk. Hücuma en yakın üçlüden Zubkov'u da konuşalım o zaman. Az önce gerçi Ulaş abi biraz değindi Veysel hocam ama... Ya Zubkov da biraz bu sezon hakkında karar vermesi zor bir oyuncu oldu. Yani hani iyi günleri oldu, kötü günleri oldu, taraftarın kalsın önümüzdeki yıl için diye düşündüğü günler oldu, tersini düşündüğü günler oldu, ama yani tabii ki ortada net olan bir gerçek var ki Zubkov kalitesiyle, işte az önce nasıl Vakayeme'den bahsettik, evet, hep cebinde bir sürpriz taşıyor, o anlamda bilemiyorsun ne olursa olsun. Zubkov da öyle bir oyuncu.
1: Şimdi şöyle, Zubkov yani tam bir kanat oyuncusu mu? Bana göre değil. Yani şu anlamda değil. Daha çok kanat oyuncuları şu anki modern futbolda daha çok arkaya çok fazla koşu yapan, daha çok süratiyle ön plana çıkan, asist özelliğiyle ön plana çıkan. Zubkov'un ama şöyle bir artısı var. Ciddi bir kalitesi var. Yani topu içeri çektiği zaman vuruş özelliği var. Savunma disiplini var her şeyden önce. O mevkide oynayan oyuncuların genelde savunma eksikliği genelde böyle yetenekli oyunculara da göze çarpar. En azından o savunma yapmaya çalışıyor. O anlamda bir kalitesi var. Tabii takım oluşturulurken veya devam edip etmeyeceğine karar verilirken bir defa gittiği zaman daha iyi oyuncu alabilir miyiz? O da çok önemli. Yani bir oyuncuyu sadece göndermek bir takım için önemli değil.
2: 100.
1: Sonrasında devamında onun yerine daha kaliteli bir oyuncu koyabilecekler mi? O çok önemli. Ama şu ana kadar verdiklerine baktığımızda artısına eksisine muhakkak eksileri de var. Bence olumlu anlamda bir sezon geçirdi diye düşünüyorum Zubkov adına da.
2: Baş abi, senin terazinde Zubkov artıda mı eksi de mi?
0: Artıda canım, yani öyle bir oyuncuyu nerede bulacaksın?
1: Ya da buluyorsan çok daha iyisini alman lazım.
0: Şöyle ki. Mesela Visca'nın genç hali varsa evet. Sende okey.
1: Tabii arkaya Risk koşu yapıyor. Aynen. İkiye bir yapıyor.
0: Savunma tarafı iyi falan. Evet. Ama Visca'nın genç hali. Yoksa o zaman da Zubkov takımındaysa Zubkov kalır. Ha Trabzonspor'un yani sadece Zubkov'a da bağlı kalmaması lazım. Yani onun da bir alternatifini oluşturması gerekiyor. Ya hatta şunu yapabilir belki. Her iki kanatta oynayabilen bir yedek alternatifi.
1: Genç oyuncu daha çok.
0: Evet. Oluşturabilirse bence bu anlamda Trabzonspor artıya geçer.
1: Şart hocam. Yani tabii, oluşturabilmesinden kesin. Ziyade inşallah böyle bir şey olur ki şart şu anda. Yani evet, zaman içerisinde, sezon içerisinde en çok söylenen şey neydi? Yani birkaç oyuncu sakatlandığı zaman şaşırıyorum diyor değil mi Fatih Hoca?
2: Evet.
1: Ya oyun takım en azından sondan bir önceki maç takım kurabildik dedi yani. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu ne demek?
0: Takım kurabildi ama hocam yedekte de şey vardı. Onaçu vardı, Folcarelli vardı. Anlatabildim mi? Yani orada biraz rotasyona gitti hoca. Niye? Doğru da bir şey yaptı. Ya yani kupa maçını düşünelim.
1: Kupa maçı var evet.
0: Ama mesela o kadroyla bile Beşiktaş'ı yenebildi Trabzonspor. Şimdi o zaman
1: hani, o da ekstra güven işte hocam. Yani işte biz bu şekilde de bak, maç kazanabiliyorsa
0: evet
1: ya, mesajdır yani.
0: Salih'i stopere koydu değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bak ne kadar doğru bir şey. Ya hocanın bu dokunuşları yapması ve bu oyunculara da cesaret verip sahaya sürmesi hem onların özgüvenini yükseltir hem oynama becerisini daha iyi bir noktaya taşır hem oyun alışkanlığına bir katkı sağlar ve aynı zamanda gelişimini yükseltir. Şimdi Fatih Hoca bu konuda hiçbir eksisi yok bana göre. Hiç yok yani.
1: Bir şey ilave etmek istiyorum ben. Fatih Hoca ile alakalı yaşanabilecek tek bir zorluk şudur diye düşünüyorum. Şimdi oyuna bakış açısı, oyuna gerçekliği, realistliği gerçekten ya da bu oyuna kafa yorması dışarıdan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çok güzel şeyler yapıyor. Sadece zaman içerisinde şöyle bir sıkıntı olabilir. Eğer Trabzonspor zorlu bir döneme girip biraz puansal anlamda sıkıntılı bir döneme girdiği zaman biraz çok sevmenin de dezavantajları olabilir duygusal anlamda. Yani hatalar olursa Trabzonspor'da sizin söylediğiniz gibi yöneticilerimizin, başkanımızın burada çözmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de bu konu diye düşünüyorum.
0: Rotasyonu güçlendirmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Mevcut ana 11'in ya bu 11'den 2 ya da 3 oyuncu belki transferi yapabilir, belki diyorum. Belki de Trabzonspor vermeyebilir isteseler de. Ama bunun üzerine bir 5-6 transferi kesinlikle ve kesinlikle kadroya koyması lazım. Yani bir alternatif oluşması lazım. Hocanın da elinin güçlenmesi lazım. Hocanın kesinlikle. Elinin güçlenmesi demek ne demek? Oyunun güçlenmesi demek.
1: Oyunun güçlenmesi.
0: Bir de şöyle hocam şöyle bak. Yani Fatih Hoca İstanbulspor, Alanya evet buralarda iyi tecrübe etti ama Trabzonspor başka bir yer. Bunu en iyi kendisi biliyor. Dolayısıyla buranın aklıyla, buranın dominasyonuyla, buranın camia baskısıyla diğerlerini hiç kıyas kabul etmez. Fatih Hoca bunları da en iyi bilenlerden bir tanesi.
1: Evet.
0: Haliyle ben şunu dedim. Trabzonspor şampiyon olacaksa Fatih Hoca ile beraber olacak. Fatih Hoca da çok iyi bir teknik direktör olacaksa Trabzonspor'la beraber olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Yani ikisinin birbirine kattığı şey aslında kazan kazan.
1: Evet.
0: Hadi kazan.
1: Kazan.
0: İkisi de kazansın şimdi.
2: Şöyle bir istatistik var. Şimdi merak ettim baktım ben de. Fatih Tekke bu sezon sadece elindeki 32 oyuncudan yani kadro 32 kişi tabii hani geniş kadrodan bahsediyorum.
0: Ya 12 ya da 13 oyuncuyla döndü şu an.
2: 14 oyuncu 20 ya da üzerinde maça çıkmış.
0: Evet. İşte bunlar kim? Şöyle sayalım. Batagol sakatlanana kadar.
2: Evet. Onu anlat.
0: Mustafa
2: Eskiyellaç. Hemen sana yardımcı olayım abi. Mustafa Eskiyellaç, Batagol, Savic. Nivo 19 maç. Onu saymadım ama sayabiliriz
0: Pina.
2: Yine.
0: Bak Nivo'ya bir parantez açalım.
2: Bu arada Gençler Birliği de yine stadyuma doğru harekete başladı. Gençler Birliği otobüsünün de Eryaman Stadyumu'na yolculuğu değerli izleyenler şu anda ekranlarınızda yansıyor. Biz de bu görüntüler eşliğinde Nivo'ya parantez açalım.
0: Niye açalım biliyor musun? Şimdi alın da hatırla kupa maçında beraberdik.
2: Evet.
0: İlk o maçta sahaya çıktı ve böyle biraz tedirgin olduk değil mi? Allah Allah dedik falan. Ama konuşmak için de erken dedik daha. Yani birkaç kesin. Maç görmek lazımdı. Şimdi alabilir misin 20 milyon euroya?
2: Yok.
0: İstesen Avrupa'dan alamazsın. Peki satabilir misin 20 milyon euroya?
2: Satabilirsin.
0: Satabilirsin. Şimdi Trabzonspor bunu yapıyor işte. Yani sen sadece gidip scouting olarak bir oyuncuyu bulman, onu buraya getirmen değil amaç. Ya buldun getirdin. Oynatamadıktan sonra ne anlamı var? Gelişimine katkı sağlamadıktan sonra ne anlamı? Geldi çakı gibi oturdu oraya Nivo.
2: Yani şunu da ekleyeyim abi. O gün de...

0: yayında söylemiştik seninle. Tabii zaman geçti üzerinden, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Trabzonspor Nivu transferinde şu anlamda da bence çok büyük başarı yakaladı. Şimdi Avusturya'dan oyuncu almak şu anlamda zor. Avusturya Ligi'nden tabii ki oyuncu alabilirsiniz ama Avusturya Ligi genelde oyuncuların hani böyle potansiyelleri daha çok Bundesliga'ya gönderen, evet, yani Almanya'ya gönderen, evet, bir lig. Nivu'da 23 yaş altı oyuncu metriklerinde müdahalelere baktığımız zaman, yani istatistiklerine baktığımız zaman 23 yaş altı oyuncularda ilk 10 lig değerlendirildiğinde bir numaradaydı. Ya bu metriklerde bir oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna dahil etmeyi başardı ki ben eminim Nivu, yani muhtemelen birçok takım tarafından istenmiştir ama burada Trabzonspor tabii ki transfer komitesi ne yaptı bilmiyorum ama bir şekilde önemli bir iş yaptı ve Nivu'yu kadrosuna dahil etti.
1: Şimdi daha önemli işler geliyor. Yani o transfer komitesi,
0: coming soon gibi, diyorsun yani abi.
1: Fatih Hoca, Sayın Başkan, daha
2: o konuda iyiler ama, değil mi hocam? Çok, yani çok, son 7-8 yıldır Trabzonspor'un bu sezon içerisindeki oyuncu izlemesi, oyuncu takibi bence gerçekten örnek.
1: Hocam işte Vakayeme. Evet. Buldu, getirdi sana
2: İsrail. Vakayeme ile ilgili hocam biz Konyaspor'da çalışırken izlemiştik onu. İsrail'in bir takımında oynuyordu.
0: Berşeva'da.
2: Evet. Orada İsrail'de olan bir arkadaşıma da sormuştum. Gerçi yani alabilirseniz muhteşem bir oyuncu, İnanılmaz bir oyuncu demişti. Biz devre arası için konuşmuştuk. Sezon sonu Trabzonspor aldı bak. Yani o konuda gerçekten her yeri güzel tarıyorlar.
0: Bir de ne var biliyor musun hocam? Bakmak farklı, görmek farklı.
2: Tabii.
0: Çünkü
2: tabii.
0: Vakayeme Beşiktaş'a konuk olmuştu, Berşeva.
2: O maçta Avrupa da Ligi'nde. Çok iyi oynadı hocam.
0: Tabii çok iyi oynadı. Ama o maçtan sonra hemen unutuldu ama unutmayanlar varmış yani işte demek ki.
1: Yani gidecek Beşiktaş 10-15 milyon euro ödeyip alacak. Gidecek Trabzonspor 1,5 milyon, 2 milyon euro verip alacak. Yani senin pahalı transfer yapman... Bu getireceğin oyuncunun sana katkı sağlayacağı anlamında da
2: hocam,
1: gelmiyor.
2: Güzel bir şey söylediniz. Şimdi kulüplerde şöyle bir yanlış var bence. Yani bir komite var. Sezon içerisinde oyuncu izleniyor. Şimdi gidiyorsunuz, kimi aldınız? Kimse yok. O zaman niye kuruldu? Yani ama Trabzonspor bunu bence çok sağlıklı ilerliyor. Onların kabul edip değer gördüğü isimleri bulduktan sonra onlar da teknik heyet tarafından da değerlendiriyor. 2-3 göz tarafından izleniyor. Bu da zaten son yıllarda almış olduğu oyunculardan çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Yani devre arası yapılabilecek en iyi eklemelerden bir tanesi. Yani Lovik eklemesi var. O da biraz tartışılıyor mesela ama...
1: Ama transferde... şöyle yani Lovik'in oynadığı yer zaten üçlünün sol. Üçlünün solu. Şimdi o oynadığı bir ezberi var. Getirip dörtlünün soluna koyup bir de bazı başlarda stoper oynatırsan çok uyduramazsın onu o sisteme. Bence ona da biraz zaman tanımak lazım. Ben çok acele edilmesi taraftarı değilim.
0: Biraz şöyle abi, geçen yıl Galatasaray'ın Frankowski transferine yani benzetiyorum. Orada da hep Lans'ta mesela üçlünün sağında oynuyordu Frankowski. Geldi burada dörtlü oynamak durumunda kaldı. Ha, bilmiyorum, Veysel hocam daha iyi değerlendirir. Sonuçta sahanın içinden geliyor ama hani hocam bir oyuncuyu da herhalde etkiliyordur. Bir alışkanlık var sonuçta. O performansı vermek kolay olmuyordur. Lovik'te de sanıyorum bu oldu ama şöyle söyleyelim. Genel olarak şöyle bakıyorum hocam. %70 bence %70 çok iyi de %60-70 arası transferde isabet yüzdesi bence bir takım için kabul edilebilir.
2: Hocam sadece oyun anlamında değil. Oradaki oynadığınız oyuncu takımın sistemi, yapısı, şehrin yapısı birçok şey etkiliyor. Yani şimdi Türkiye'ye inanılmaz oyuncular geldi kariyer anlamında. Başarılı olmadan gidenler de oldu. Yani bunu sadece oyuncunun daha önceki oynadığı sistemine bağlamak da yanlış olur. Şehre alışamıyor. Ailesi, çocukları, çocukların okulu birçok şey var. Etken var bu konularda. Ama genel anlamda 10 tane transferi yapıyorsanız sizin de söylediğiniz gibi 6-7 tanesinde başarı varsa zaten bu bence yeterli yani.
0: Kesin.
2: Diğerlerinin de kötü oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Onların da değerini kaybettirmeden zaten geri dönüyorlar çoğu zaman.
0: İşte hocam az önce konuştuğumuz gibi yani Muçi birçok Beşiktaş taraftarının hani...
2: Belki de dönecekti yani Trabzonspor almasa. Belki aynen sezon öyle. Sonunda dönecekti, başka bir kulübe gidecekti.
0: Yani o yüzden ben de sizin gibi hani oyuncuların kötü olduğuna değil de takımını bulamadığına inanıyorum, evet, performans vermediği zaman biraz da böyle bakmak lazım.
1: Hem takım, burada en önemlisi de bence teknik adam.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Ya sen teknik adam olarak Muçi bende yok dediğin zaman oyuncuyu nasıl oynatacaksın da? Nasıl oynatıyor? Oynamaz oyuncu yani.
0: Peki,
1: şey sayıyordun orada.
0: isimleri konuşuyorduk sayıyorduk.

0: Abi doğru. Baştan sayayım istersen. Onana, onun dışında Pina dedik, Mustafa Eskeylaş dedik, Batagov ki bayağıdır sakat, Savic, Nimo dedik, 19 maç dedik, Lovik 16 maç, Zubkov 35, Muçi 33, Ozan Tufan 31, Folcarelli 31, Ulayi, Okay, Bouchard diye liste gidiyor. Santrafor'da da zaten Augusto, Onaçu ve hücum hattına baktığımızda Vakayeme yine 20'nin altında kalmış ama 19 bandı. Liste bu şekilde.
1: Burada son haftalarda performans olarak, işte onları ben de istatistik olarak çıkarttım ama bunların en iyisi Nivo. Tartışmasız. Buraya şeyde parantez açacaksak Ozan Tufan ve
2: Uşari'yi
1: koymak lazım. Yani çünkü şöyle, Fatih Hoca'nın bir demeci vardı. Yani biz diyor top rakipteyken bizim topu alabilecek iki tane oyuncumuz var. Bunlardan birisi Nivo, diğeri de Folcarelli. Şimdi o kadar iyi konumlandırmış onları ki hakikaten bu iki oyuncu da top rakipteyken o topu alabilecek birçok sekans, aldığı birçok sekansı var. Yani şimdi görevlendirmeyi yapıyor ama uygulamasını da sahada hoca oyuncular üzerinden göstertiyor. Şimdi bunun dışında Trabzonspor'da bence son haftalara en iyi katkı sağlayanlardan bir tanesi de Vakayeme. İnkar etmemek lazım. Çünkü bir de şu, yani Trabzonspor, hocam da maçlarını izlediği için katılacaktır bana diye düşünüyorum. Trabzonspor merkezi kapatan takımlara karşı çözüm üretmekte çok zorlanıyor. Yani o topu kanatlara taşıyamıyor. Şimdi oyunu burada da hani mesela Zubkov'un olmadığı maçlarda bunu çok yaşadı. Muçi'nin olmadığı maçlarda bunu çok yaşadı.
0: Merkezden delemeyen ve Trabzonspor,
1: evet,
0: var.
1: Olay'ın olmadığı maçlarda bunu çok yaşadı Trabzonspor. Haliyle zaten bir de Onaçu'nun olmadığı maçlarda yaşadı. Yani bu oyuncuların olmayışı da Trabzonspor'un özellikle son haftalarda maç kazanamamasına da sebep oldu. Yani çünkü hani yerine rotasyondan koyduğu oyuncular ya buraları çözmekte mahirleri kadar başarılı olamadılar.
0: Tam Ozan'ı söyleyecektim. Bu. O arada sen benden önce davrandın Ulaş abi. Veysel hocama
1: da hocam da aynı
0: olayım.
1: Düşünüyor benimle bak.
0: Hocam ikinci bahar der misin Ozan Tufan için?
2: Ben Ozan'ın zaten çok yönlü bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Yani bugün Ozan'ı sıkıştığınız zaman gel sağ bek oyna, oynuyor. Orta sağ oyna, oynuyor.
1: Stoper
2: çok
1: oyna.
2: Sıkıştın, stoper oyna, oynuyor. Forvet arkası diyorsun, oynuyor. Ortalaması yüksek bir oyuncu. Yani her teknik adamın böyle bir oyuncuyu takımında görmek ister. Çünkü zaman zaman sezon içerisinde sakatlıklar, cezalılar. Bu dönemlerde gerçekten Joker gibi nereye istenirse sadece idare de etmiyor, verim de alıyor. Yani forvet arkası oynadı, gol attı hocam. Sağ bek oynadı, bek bindirmesi yapıyor, orta yapıyor, kenar orta yapıyor, orta sağ oynuyor, top kazanıyor. O anlamda Ozan'ın bence kendiyle alakalı tek sıkıntısı yıllardır herkesin konuştuğu kilo problemini çözdüğü zaman. Öyle değil mi hocam?
0: Var mı hocam sizce kilo problemi?
1: Var, hala var.
2: Şu an mesela eskiye göre daha iyi,
1: eskiye göre iyi ama hala
2: hocanın
1: var.
2: Dediği gibi yani biraz daha verse daha verimli bir oyuncu olacak. Yani daha üst seviye bir oyuncu olacak. Zaten üst seviye bir oyuncu. Ortalaması çok daha yüksek bir oyuncu olacak. Onun haricinde Ozan Tufan'la alakalı sanıyorum Fatih Hoca'ya da sorsalar aynı şeyi söyler. Yani belki o kilo problemi çok kafasında bir takıntı olarak kabul etmiyordur ama Ozan Tufan'ın tam fit haldeyken çok daha verimli oldu oynadığını diğer oynadığı takımlardan da hep gördük.
1: Bursa
2: yani,
1: değil mi hocam?
2: Biraz daha özel dikkat edelim değil mi?
1: Eskişehir sonra Bursa'ydı değil mi? Öyle mi başlamıştı Ozan?
2: Yok, Bursa diye hatırlıyorum. Bursa. Direkt Bursa. Bursa'dan
1: vardı gibi.
2: Sonra zaten direkt milli takıma alındı.
1: Şenol Güneş'in teknik adamı oldu.
0: Eskişehir yok abi, Bursa Spor.
2: Bursa Spor.
1: Öyle mi?
2: Bursa'da çok iyi maçlar oynadı. Geldi milli takıma. Milli takımda bile sağ bek oynadı hocam. Yani geldi milli takımda sağ bek oynadı. Evet. Orta sağ oynadı. O anlamda bence farklılık katan, zor anlarda devreye giren oyunculardan bir tanesi oldu. Onun da hakkını vermek lazım.
0: Evet, Ozan da açıkçası son dönemde dikkat çeken performanslardan bir tanesine imza attı. performansları konuşmaya devam edeceğiz tabii. Onu açmaya gelmeden önce onun partnerine gelmek istiyorum Ulaş abi.
1: Augusto.
0: Augusto ama Augusto'ya da gelemiyormuşuz. Neden? Bir araya gitmemiz

0: Zazım. Tamam. Araya bir gidelim değerli izleyenler. Aranın dönüşünde Eremans Stadyumunda sohbete devam ediyor olacağız.
1: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: satın al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyerine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Arabanı arabanla Takoma değerinde cinsat.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: nás po rádiu. Reklam.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji

0: ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Eryaman Stadyumunda bir kez daha birlikteyiz değerli futbol severler. Trabzonspor kafilesi de stadyuma ulaştı. Bunu da sizlere aktarmış olalım. O görüntüler de ekranlarınıza yansıyacak. Gençler Birliği Trabzonspor maçı 20.30'da ATV ekranlarında olacak maça. Az bir süre kaldı. Biz burada az sonra Ulaş Özdemir ve Veysel Cihan'la birlikte sohbete devam edeceğiz. Ama sağ içine gelin şöyle bir gidelim. Furkan Yıldız'a bağlanalım. Furkan'ın yanında konukları olacak ve keyifli sohbet için bir sağ içi atmosfer içinde sözü Furkan Yıldız ve konuklarına bırakalım.
1: Ömer çok teşekkürler. Saha kenarındayız. Taner Karaman ve Sadi Karakaş'la birlikteyiz. Trabzonspor kafilesi de an itibariyle Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Birazdan hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu mükemmel zeminde artık bu zorlu randevu öncesindeki son hazırlıklarını gerçekleştirecek Trabzonsporlu oyuncular ve birazdan da yine dakikalar içerisinde Gençler Birliği kafilesinin de Eryaman Stadyumu'na ulaşacağının bilgisini verelim. Maç önü röportajlar yine iki teknik direktör ve İki takımdan da futbolcuların görüşleri, maç öncesindeki açıklamaları da yine Aspor ekranlarında olacak diyelim. Bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bu sefer çok daha dolu tribünler, çok daha biraz ısınmış bir atmosfer.
2: Ambiyans var.
1: Saat 18.30

0: maçlarında stadyum kapıları açılmıştı ve yavaş yavaş artık taraftarlar da tribündeki yerlerini almaya başladılar. Bir bilgi aktararak başlayalım. Kuzey Kale Arkası tribünü bugün bu akşamki maç için tamamen Trabzonspor taraftarlarına ayrıldı. Yaklaşık 4500-5000 civarında Bordo Mavili taraftarında bu akşam tribünde olacağının bilgisini verelim. Artık çok az bir süre kaldı Taner. Son hazırlıklar birazdan gerçekleşecek. İki takım oyuncuları da zemine gelecekler birazdan. Son direktifler soyunma odasında elbette verilecek ve mücadele Ali Yılmaz'ın düdüğüyle başlayacak. Nasıl yorumlarsın?
1: Yaklaşık 5 dakika 10 dakika önce hakemler geldi. Zemini kontrol ettiler. Fileleri kontrol ettiler. Gözlemciyle birlikte burada bir kontrol aşaması tamamlandı ve içeriye girdiler. Birazdan futbolcular söylediğin gibi sahaya çıkacaklar. Öğlen yaptığımız programda zeminle alakalı söylediğimiz ifadeler geçerli. Zemin mükemmel. Hava yine mükemmel. Ankara'nın belli bölgelerinde yağmur varken şu anda o yağmur ortamı kalktı. Hem sıcaklık anlamında hem zemin anlamında hem de yağmurun yağmama durumu ile ilgili futbol için çok böyle güzel bir ortam var. Stadyumun dışına bilmiyorum çıkabildin mi ama biz iki yayın arasında stadyum dışındayken dışarıda mükemmel bir atmosfer var. Yani iki takım taraftarları bir arada paylaşımlar yapıyorlar. Bir arada tezahüratlar yapıyorlar. Ve yine stadın dışındaki ambiyansa bakılırsa da bugün dolu tribünler muhtemelen zaten stadın böyle maçın başlamasına böyle bir saat kala tribünler büyük ölçüde dolmuş olacaktır.
0: Sadi Karakaş. Evet. Dakikalar kaldı. Bu arada en keyifli yayınlarda bu saha kenarı yayınları oluyor. Biraz evet, daha evet. Tabii maç saati yaklaştıkça
2: sanki
0: çok daha keyifli.
2: Sanki atmosferin içindeymişiz evet. Gibi.
0: Gerçekten öyle.
2: Heyecanı biraz daha artıran doğru. Röportajlar sağ kenarlarında oluyor doğal olarak tabii. Hem çimi kokluyorsunuz hem seyirciye bakıyorsunuz hem de bir anlamda bu psikoloji nasıl bir duygu diye kendi kendine düşünüyor insan. Ama güzelmiş, hakikaten güzelmiş. Bugün de öğlende yaptığımız yayında da genel analiz itibariyle birçok konuya değindik ama şimdi artık 1 saat ve 15-20 dakika kaldı maça. Tabii Gençler Birliği açısından maçın önemini öğlen vurguladım. Tekrar vurgulamak gerekirse vizyon açısından çok önemli Gençler Birliği adına. Ama Gençler Birliği bugün burada yarı finali oynarken hafta sonu Trabzonspor'la oynayacağı.
0: Bu arada ekranlara da geliyor. Çok özür diliyorum. Gençler Birliği kafilesinin de stadyuma geliş görüntüleri evet. Bir yandan ekranlara evet. Gelmeye devam ediyor. Bunu da aktarmış olalım. Lütfen
2: evet,
0: siz devam edin.
2: Hafta sonu oynayacağı Trabzonspor'la ölüm kalım savaşı kendi açısından. Çünkü kulağı Antalya'da olacak. Kulağı İstanbul'da olacak. Bu anlamda çok zorlu bir maça çıkacak. Tabii ki Türkiye Ziraat Kupası önemli bir unsur. Avrupa için önemli bir yol. Ama tabii Trabzonspor açısından bunun önemi çok çok daha fazla. Çünkü Trabzonspor bugün kazanıp finali de kazanırsa ayrıca bir 30 gün kazanacak. Yani doğru. Temmuz ayını kazanmış olacak bugün
0: büyük bir
2: kupayla birlikte. Çok
0: olacak.
2: Büyük bir konfor. Transfer döneminde ivedilikle değil de sakin sakin hareket edecek. Şampiyona var. Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda sonra alabileceği oyuncuları iyice düşünüp alabilecek. Ama eğer bugün Trabzonspor burada ya da finalde kaybederse 22...
0: Bu arada Trabzonspor'un da yıldızları saha evet. Zeminine gelmeye başladılar. Chris Olay'ı görüyorum. Wagner evet. Yine ilk çıkan isimlerden birisi Zubkov oldu. Henüz tabii demek. Tam olarak Gençler Birliği taraftarı yerini almadığı için şu anda biraz stat'taki taraftar üstünlüğü Trabzonspor'da.
2: Trabzonspor'dan
0: yana. Bunu da gürültüden anlayabiliyoruz. Evet.
2: Ben o açıdan Trabzonspor'un bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bugün tabii ki favori ama futbol bu. Futbol sahada oynanıp kazanılıyor. Ne kadar yıldızlarınız, ne kadar kalite ayaklarınız olursa olsun coşku, inanç ve sahada konsantrasyonu yüksek olan kazanıyor. Bugün Trabzonspor bunu yapacaktır. Finalde de zorlu bir rakip onu bekliyor. Bakalım güzel bir maç seyredeceğimizi umuyorum. İnşallah öyle olur. Seyirci mutlu olur. Bizler mutlu oluruz. İyi bir Türkiye Kupası yarı finali olur.
0: Tabii Tümosan Konyaspor finaldeki rakibini bekliyor. Turun favorisinin Trabzonspor olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır ama kupayı da bu Ziraat Türkiye Kupası'nı en önemli, en belki de keyifli kılan noktada açıkçası sürprizler. Bir önceki turda çeyrek final turunda hem Konyaspor'un elde ettiği Fenerbahçe karşısındaki galibiyet, sonrasında yarı finalde yine deplasmanda Beşiktaş galibiyeti. Gençler Birliği İstanbul'da belki de hiç şans tanınmayan maçta Galatasaray'a mağlup ederek son dörde kaldı. Doğru. Bugün de her ne kadar favori Trabzonspor olsa da Gençler Birliği de bu noktaya geldikten sonra, bu aşamaya geldikten sonra finali hatta şampiyonluğu hayalden ziyade

0: hedef haline getirmiştir diye düşünüyorum.
1: Tabii şöyle bir gerçek de var. Metin Diyed'in ve birçok ismiye baktığımız zaman da onlar için tarihlerinde bir kupa elde etme başarısı bir anlamda da.
0: Tabii.
1: Ve iki camianın da Trabzonspor'un da kupaları var. Gençler Birliği'nin yine kupaları var ve bir gerçek var ki bu kadar köklü iki tane camianın da bir kupaya sırt çevirme lüksü yok. Özellikle Gençler Birliği evet ligde zor durumda. Fakat ligdeki zor durumuna rağmen o 180 dakikayı iyi geçirecek eforu muhtemelen göstermeye çalışacaklar. Yani 90 dakika buradan, 90 dakikada ligdeki Trabzonspor karşılaşması ve kendilerini 180 dakika boyunca iyi oyun oynamaya konsantre ederek senin de bahsettiğin gibi evet zorlu bir viraj ama kupayı elde etmek için de iki takım da bence ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklar. Evet, kağıt üstünde favori Trabzonspor gibi gözüküyor. Ama bir gerçek var. Kupa sürprizlere çok açık bir kupa olduğunu bize zaten defalarca gösterdi. Ve takımlar bu denli finale yaklaştıkları bir ortamda da biraz %100'lerini göstermekte de çok çekinmiyorlar. Oyuncular da muhtemelen bunu sahada gösterecekler.
0: Gençler Birliği kafilesinden itibariyle Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Şunu sormak istiyorum. Trabzonspor'da bu akşamki mücadelede tabii henüz nihai ilk 11'ler belli değil. Birazdan onları da paylaşacağız. Fakat forma giymesi halinde X faktör Trabzonspor'da bu akşam kim olabilir?
2: Yani ben her zaman birinci yayında da ifade ettiğim orta alan, kuvvetli bir merkez orta saha her takım için çok önemli bir silah. Tabii ki olayı bu şar ikilisi ve Onaçı ile birlikte Trabzonspor fark yaratır diye düşünüyorum. Trabzonspor'un Mustafa sol tarafta bu son iki idmanda ağrısı nüksetti. Büyük bir ihtimalle bugün ilk 11 olmayabilir. Sol tarafta Lovie'yi deneyebilir. Ama Beşiktaş maçı kadrosundan farklı olarak zaten Salih stoper oynar. Sağ tarafta Pina. Muçi
0: Pina demişken bu arada Pina ile Olay'a da tribünlerden çok ciddi bir ilgi var. Taraftarların fotoğraf isteğini geri kırmadı. İki yıldız oyuncusu Trabzonspor'a.
2: Çok güzel görüntüler. Onlar kırmıyorlar her maç.
1: Evet.
2: Futbolcular.
1: Mükemmel ilgi var.
2: Evet, çok iyi ilgi.
0: Yani. Her stadyumda bu ilgiyi görmek de çok kıymetli. Çok kıymetli.
2: Evet. Yani ben Trabzonspor'un yani Zubkov, Onaçu, Emakeme, Muçi son dörtlüyü öyle nitelendirebilirim ama tabii ki ilk 11 henüz önümüze gelmedi. Evet. Daha 15-20 dakikalar açıklanmasına. Sanıyorum Trabzonspor bu maça çok iyi hazırlandı ve bu maçı da kazanmak zorunda. Çünkü dediğim gibi hem kupayı kazanmak için hem de Temmuz ayında 30 gün kazanabilmek için çok önemli bir olay. Trabzonspor bunu mutlak surette değerlendirecektir diye düşünüyorum.
0: Taner, sence X faktörü kim olur bu akşam iki takım açısından da?
1: Yani teknik direktörler olacak gibi gözüküyor.
0: Güzel.
1: Yani Fatih Hoca'nın da Metin Diyedi'nin de bu akşam ortaya koyacakları oyun bir kere onların teknik direktörlük kariyerleri için de bir ilki ortaya çıkartabilir. O yüzden de maçın belirleyici olan tarafı teknik direktörler olacak. Metin Diyed'in 180 dakikalık eforu sergilemek adına bu 90 dakikayı nasıl geçirecek? Bu bir belirleyicilik olacak. Ve diğer taraftan da Trabzonspor'da Galatasaray'ı geçmiş bir Gençler Birliği senaryosuna karşı nasıl önlem aldı? Ve deplasmandasınız her ne olursa olsun. O yüzden de bence maçın belirleyici isimleri teknik direktörler olacak gibi gözüküyor.
2: Şöyle destekleyeyim.
0: Buyurun.
2: Fatih Tekke'ye bir soru soruldu Beşiktaş maçından sonra basın toplantısında. Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Ahmet Suat Özyacı ile ilgili kendisininle bir kıyaslama oldu. Yani Trabzonspor'da uzun yıllar görev yapabilecek misiniz şeklinde. Hepsinin kupası var dedi, benim yok. Oradan da Türkiye Ziraat Kupası'na ne kadar önem verdiğini yakalamak lazım. Tabii ki çok önem veriyor. Hep altına basa üstüne basa basa söylüyorum. En önemli nokta burada Türkiye Kupası'nı bir şekilde kazanırsınız edersiniz ama bu yıl özelinde 30 gün kazanmak. Çünkü UEFA'da eğer 3. olarak giderseniz 22 Temmuz'da sezonu ilk tur grup maçı oynuyorsunuz. İlk tur maçını sonra playoff. Ama eğer kupayı alırsanız 22 Ağustos'ta oynuyorsunuz. Bir ay gibi mükemmel bir zaman dilimi var. Trabzonspor'un buna çok ihtiyacı var. Sanıyorum bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum.
0: Bu arada tabii Beşiktaş taraftarının da gözü kulağı bir yandan Trabzonspor'un kupa yolculuğunda. Çünkü
2: evet.
0: Trabzonspor'un kupada elde edeceği sonuçlara bağlı olarak Beşiktaş'ın da yeni sezonda Avrupa'da hangi kupada, hangi turnuvada, hangi aşamada olacağı netlik kazanacak. Şu an için ligi 4. tamamlamayı Beşiktaş garantiledi. Yani
2: evet.
0: Konferans ligi 2. eleme turuna gidecekler. Fakat Trabzonspor

0: Çünkü konferans kupası olsun ya da UEFA ligi olsun, erken açma ve transferleri böylesine tepkinin olduğu bir ortamda da daha hızlı, Taner Bey öğlen yayınında çok güzel söyledi, eğer daha hızlı transferleri yapacaksanız hata oranınız da yükselecek. Doğru. Yani zor bir durum. Beşiktaş'ı zor bir durum bekliyor. İşte aynısına Trabzonspor ya da Konyaspor ya da işte Gençlerbirliği yakalanmamak için bu 30 günlük süreç çok önemli. Doğru. Herkes en çok kazanım olacak ben diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye Ziraat Kupası çok önemli bir title, yani bunda hiçbir problem yok. Ama 30 gün hele hele büyük takımlar için çok
1: öyle
0: önemli.
1: Çok sıradan bir 30 gün değil.
0: Değil. Yani normal bir 30 gün değil.
1: Etkisi çok daha fazla, çok daha derin bir etkisi var. Yani yeni sezon planlaması, yaz kampının planlaması nasıl olacak? Tüm bunları etki edebilecek tabii yani ki.
0: Sözünü vallahi kestim. Belki yurt içi kamp, yurt dışı kamp yapacaksınız ama 30 gün olduğu için yurt içi yapacaksınız.
2: Doğru. Tabii,
0: yani gidip gelme o süre, yani bir haftada işte oyuncunun dinlenmesine belki zaman vereceksiniz. Ama belki bu durumda veremeyeceksiniz. O yüzden çok önemli. Tabii bütün bu bizim endişe duyduğumuz bütün olayları teknik heyet, kulüpler bunun tabii hem avantajlı hem de dezavantajlı olarak mutlaka enine boyuna araştırmışlardır. Ben bu anlamda her kulübün duyarlı olduğunu düşünüyorum. Biz taraftar seyirci olarak, futbolu seven insan olarak güzel futbol oynansın. Kim kazanırsa kazansın.
1: Artık. Bir yandan zemini kontrol ediyorum. Çünkü Trabzonsporlu oyuncuların artık büyük bir kısmı zemindeler. Evet, İçeri girenler oldu. Gençler Birliği takımından zemine gelen, yavaş yavaş çıkan oyuncular görüyoruz. Onlar biraz daha geç stadyuma ulaşmışlardı. Yönetmenim Bora Füsunoğlu'na bir sormak isterim. Devam ediyor muyuz? Kaç dakikamız var diye. Peki. Devam ediyoruz. Şunu konuşmuştuk öğlen gerçekleştirdiğimiz yayında. Özellikle bu inşaat sezonunda sezonu geç açmak, kadro planlaması, yeni sezon planlamasına etkileyecektir kuşkusuz ama camianın, Trabzon şehrinin özgüven kazanabilmesi açısından da bu inşa yılını bir kupayla taçlandırmak da herhalde çok kıymetlidir Taner.
2: Elbette. Yani birincisi Fatih Hoca'nın üstündeki bir yükü atacak Fatih Hoca. Kupa kazanmış tek direktör olma imajına sahip olmak kıymetli. İkincisi transfer harekatınızdaki özgüveniniz biraz daha farklı yerlere gidebilir. Üçüncüsü oyuncuların da zihnindeki başarma hissiyatını değiştirmiş olacaksınız. Trabzonspor genç bir kadro. Ve bu genç kadroda birçok oyuncu 23 yaş, 24 yaş ve altında oyuncular. Ve bu oyuncuların Türkiye'de kazandıkları bir kupa gelecek sezon içinde onlara bir özgüven anlamına gelecek. Kesinlikle. Bu anlamda bunun oyunculara ve gelecek sezona etkisi bence zihinsel anlamda da bu noktada olacaktır. Ve Trabzonspor da bu anlamda bence Fatih Hoca ile birlikte kupayı kazanmak için zaten burada. Yani daha doğrusu bu aşamaya geçip finale yükselme amacıyla buradalar. Ve bunu başarmak adına da bugün baktığımız kadarıyla da muhtemelen de bu oyunu oynayacak bir kadroyla da zaten sahada olacaklar.
0: Doğru. Şöyle destekleyeyim ben Taner Hocam'ı. Mesela futbolu bırakmış 20-30 yıl geçmiş herhangi birini ziyarete gittiğinizde arkasında bir fotoğraf görürsünüz. Hani sorarsınız, normal sıradan bir, yani sıradan derken lütfen yanlış anlaşılmasın, İddiası olmayan Anadolu'nun herhangi bir takımındaki bir fotoğrafını koymuştur. Nedir diye sorduğunda biz zamanında Türkiye Kupası finali oynamıştık.
1: Hikayesi bir
0: hikaye
1: var.
0: Yani Türkiye Ziraat Kupası hikayelerin başlangıcının olduğu yer olmasa bile özel bir durum, özel 11'lerin, kesinlikle, özel tatilların olduğu o çerçeve, herkesin futbolu bırakmış olanların köşesinde durduğunda, sorulduğunda özel bir duygu yoğunluğuyla birlikte bir övünç geliyor kişiye.
1: Doğru.
0: O yüzden bunu Gençlerbirliği oyuncular neden yaşamasın? Konyaspor oyuncular neden yaşamasın?
1: Doğru.
0: Yani 30 yıl sonra
1: geçmişte
0: belki
1: yaşadılar. Geçmişte Konyaspor'un çok yakın bir
0: Gençlerbirliği de yaşadı bunu.
1: Yani Gençlerbirliği şampiyon son olarak oldu. 2000 yılında kupada şampiyonluğa ulaşmıştı.
0: Samet Hoca ile birlikte. Evet. Yani bunu başardıklarında o çerçeve için en azından mücadele ederler. Bu kesinlikle
1: çok
0: böyle.
1: Çok daha farklı anlamları olan tabii. Kupadan bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Taner Karaman. Sadık Karakaş, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi saatler 20.30'u gösterdiğinde naklen ve yalnızca ATV ekranlarında olacak. İki takım oyuncuları birazdan saha zeminindeki son hazırlıklarını gerçekleştirecekler ve her iki takımın teknik direktörü Metin Diyedin ve Fatih Tekke de maç önü röportajında açıklamalarını yine Aspor ekranlarına yapacaklar. Diyelim biz buradaki yayınımızı noktalıyoruz. Sözü yeniden Ömer Saraç ve konuklarına bırakalım.
3: Furkan Yıldız'a ve konuklarına teşekkür edelim ve biz de yine bu noktadan yayınımıza devam edelim. Şöyle bir arkama da dönüp bakmak istiyorum. Yavaş yavaş stadyum dolmaya başladı değerli izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım. Belki 18 yayının başını kaçırmış olanlar

0: varsa stadyum bugün dolacak. En azından yapılan açıklama bu şekilde. Biletlerin tamamının satıldığı yönünde ve akşam Eryaman Stadyumunda kapalı gişe bir Gençler Birliği Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı bekliyoruz ve az sonra da kadrolar üzerinden, resmileşen ilk 11'ler üzerinden biz maçı konuşacağız. Sanıyorum bir 10-15 dakikaya da 11'ler netleşmiş olacak ama Onuachu'da kalmıştık. Daha doğrusu Augusto ve Onuachu'da kalmıştık Ulaş abi. Onuachu'dan zaten hani Trabzonspor sezon başında da aşağı yukarı ne alacağını biliyordu. Onun da belki üzerine bir katkı sağladı. Sadece golleriyle değil oyunda yaptığı her türlü katkıyla Onuachu ama şüphesiz Onuachu'nun yanına Augusto eklemesi bence Trabzonspor'un sezonunun önemli noktalarından bir tanesi oldu. Ben iki oyuncuyu biraz böyle Batman ve Robin'e benzetiyorum. Onuachu ve Augusto gerçekten birbirlerinin Batman'iyle Robin olmayı başardılar ve Trabzonspor'un da hücum hattında iyi işlere imza attılar.
1: Ya şöyle, bu çok kolay bir karar değildir teknik adam için. Yani hem Onuachu ile hem Augusto ile beraber oynamak maçlarda. Değil mi? Ama
0: kolay değil.
1: Öyle bir ikili oldular ki mesela Onuachu'nun yarattığı bütün boşluklara hep Augusto girdi. Yani bir anlamda Augusto net bir santrafor değil bana göre ama yardımcı bir santrafor. Şimdi Muçi ile beraber oynamaya başladıktan sonra da Augusto ön alanda müthiş bir hareketlilik kazandırdı. Yani Muçi bazen sola attı, kendini sağa attı. Augusto keza öyle içeriye girmeleri falan Augusto'nun. Bunların hepsinde tek bir faktör vardı, Onuachu. Ya oradaki bütün hücum aksiyonlarının tamamı hep Onuachu üzerinden kurgulandı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Onuachu gibi bir santraforunuz varsa bütün oyunu onun üzerine kurmak zorundasınız. Başka olmaz çünkü. Yani burada Onuachu'yu besleyen en temel faktörlerden bir tanesi de Onana'ydı. Çünkü ayağı çok iyi bir kaleci ve Trabzonspor uzuna döndüğünde, yani rakip ön alanda presi yaptığında sen oradan geriden paslarla çok çıkamazsın. Şöyle çıkabilirsin. Trabzonspor ön alanda baskıyı yediği zaman da onu kırmayı da başardı. İşte hangi örneği verebilirim? İstanbul'daki Galatasaray maçı. Kimle kırdı bunu? Batagov'la kırdı, Savic'le kırdı ve Onana'yla kırdı ön alan presini Galatasaray'ın. Ve oradan
2: topla çıkabildiler çünkü.
1: Tabii, çok rahat çıkabildiler ve bunu ligde Galatasaray'a yapan yani o maça kadar hiçbir takım yoktu. Ve Galatasaray öyle bir zorlandı ki bir B planı devreye sokamadı o maçta. Trabzonspor beraberlikle ayrıldı oradan 0-0'la ama belki galip de gelebilecek oyunu oynadı orada, olmadı. Dolayısıyla Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa siz geriden uzun oynadığınızda da, geriden pasta çıktığınızda da en temel faktörünüz ön alanda Onuachu'dur. Şimdi burada Trabzonspor'un bazı maçlarda eksik kaldığı nokta şuydu. Ya senin 2-1'lik, 2-0-1'lik kule bir santraforun var mı kardeşim? Senin ceza sahasını orta yapman lazım. Çünkü bu adam havadan iyi vurabiliyor.
2: Ligin belki en iyisi hocam.
1: Evet, bence de en iyisi. Havadan iyi vurabiliyor. Onu bırak, ayak kalitesi de çok iyi, bitiriciliği var. Ve bunun yanında geliyor sana merkezden bir bağlantıyı da sağlayıp takım hücuma rahatlıkla çıkartabiliyor. Şimdi kanatlar ya da bekler ortalarıyla böyle bir oyuncuyu besleyemezse, bak Trabzonspor bunu bu sezon çok doğru yapabilseydi belki de bugün Onuachu'nun 30-35 tane golü vardı. Ve Onuachu da bundan çok muzdarip oldu bazı maçlarda. Ya at bana topu, ya yap ortayı, ben vurayım. Niye? Çünkü rakip stoperleri fiziğiyle de ezen bir oyuncunuz var sahada. Ama bunu nerede gördün? Mesela Trabzonspor hep bu anlamda doğru santraforlar aldı. Cornelius da yaptı. Evet. Charlotte da yaptı. Geldin Onuachu ile yapıyorsun. Dolayısıyla
2: İyi pivotlar buldular hocam.
1: Evet. Yani. Bir de hocam, yani sen daha iyi bilirsin. Rakip stoperleri, bu ligde Ömer'le bunu çok konuştuk biz. Yorabilecek en iyi santrafor tipi pivottur. Fiziği iyi, pivot santraforu ya. Ya ben Konya maçını hatırlıyorum hocam. O zaman Abdülkerim Durmaz şeydeydi. Abdülkerim Durmaz da nereden çıktı ya? Abdülkerim Bardakçı.
2: Olur. Onu da futbola başlattık hocam.
1: Aynen aynen. Onun da kulakları çınlasın Abdülkerim abinin. Yani ilk 45'te bittiydi Abdülkerim Bardakçı ya. Yani Cornelius'u tutabilmek.
2: Hocam oynamak kolay gerçekten değil.
1: Ya değil. Dolayısıyla Onaçu'nun bu takımı hem oyun anlamında hem skor katkısı anlamında

0: katkısı bu sezon için hiçbir zaman yadsınamaz ki yani. Bir Afrika Kupası'na gitti. Ayrıca bir de sakatlığı da oldu. Düşün bir de onlar olmasaydı.
1: Hocam bilmiyorum sizi zamanının pivot santrafor olarak nitelendirsem yanlış olur mu olmaz diye düşünüyorum ama herhalde onu açıyı da o anlamda anlayacak en iyi isimlerden bir tanesi sizsiniz.
2: Şöyle bence sadece Trabzonspor açısından değerlendirmiyorum onu açıyı. Bu yıl bence sezonun iki oyuncusu vardı. Biri Osimhen, diğeri onu açıyor. Oyun gücü anlamında. Şimdi onu açıyı İncelediğiniz zaman top tutuyor mu? Tutuyor. Kenar ortada belki ligin en iyisi. Yani en önde oynanan oyuncusu. Geriye geliyor, bağlantı oyununu kuruyor. Onu bırakın, kornerlerde duran toplarda geliyor, takımına yardım ediyor. Yani bu anlamda bence Trabzonspor'a çok büyük katkılar sundu ki...
1: Trabzonspor'un da 11'i belli olmuş hocam.
2: Evet.
1: Hemen ona geçelim, onu aç sohbetine devam ederiz.
2: Evet.
1: Andre Onana, Bouchouari, Vakayeme, Muçi, Lovic, Fina, Zubkov, Vivu, Onoachu, Ulay ve Salih Malkoçoğlu 11'i. Trabzonspor'da tabii önüme karışık gelen bir liste ama Onana kalede başlıyor. Savunmaya baktığımızda Salih'le herhalde Vivu'yu evet, göreceğiz stoper. Savunmada. Lovic savunmanın solunda, Fina sağında oynayacak. Savunmanın önünde Ulay ile... Biz de aynı zamanda dizmeye çalışıyoruz. Bouchouari forma evet. giyecek. Kanatlarda Vakayeme'yi göreceğiz. Zubkov'u göreceğiz. Hücuma yakın Muçi ve en uç noktada da onu aç olacak.
2: İdeal kadrosu değil mi hocam?
0: Yok. Şimdi olay
2: sadece
0: yok.
1: Olay var.
2: Var var hocam.
0: Şey yok. Folcarelli.
2: Stoper'de
1: Folcarelli yok.
2: Salih oynuyor hocam.
0: Stoper'de zaten Salih oynuyor. Savic kadroda evet. ama muhtemelen oyuna yani oyunun gidişatına göre bakacaktır hoca.
2: Bence ideal kadrosu.
0: Ya burada İki isim hariç evet ideal bir kadro şu an için. Yani stoper hattında.
2: Stoper anlamında evet.
0: Bir de şey.
2: Yani burada sakatlığı var sanıyorum hocam.
0: Bir saniye Folcarelli yedeklerde
1: Folcarelli de yedeklerde var
0: ha,
1: abi. Var,
0: tamam.
1: Hemen yedekleri de söyleyeyim. Onur Alp, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan Savic, Onur Alp Çakıroğlu, Mehmet Umut Nayır, Folcarelli, Boran Başkan, Taha Emre İnce ve Felipe Augusto.
0: Evet yani alternatif olarak da buradan oyuna sokabileceği yani Ozan Tufan, evet. olursa Savic, Umut Nayır, Folcarelli, yani Augusto böyle 4-5 alternatif oyuncu.
1: Bu arada Trabzonspor'un da stada geliş görüntüleri bir kez daha ekrana yansıyor. Hocam onu açıdan konuşuyorduk. Bugün arkasında Muçi başlıyor, Zubkov başlıyor, Vakayeme başlıyor. Son dönemlerde zaten hani bir sakat ya da sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece Trabzonspor'a evet, baktığımızda ideal kadrosu diyebiliriz.
2: Zaten ön tarafta hücum zenginliği anlamında gerçekten iyi bir takım Trabzonspor. Eğer iyi savunma yapmadığınızda alan ve boşluk bıraktığınız zaman çok daha etkili oluyorlar. Sadece Ulaş hocamın da söylediği gibi Trabzonspor'un kenar bindirmelerini iyi yapamadıkları zaman zaman zaman göbeği iyi kapattıkları zaman zorlandığı maçlar oldu. Bence onun hocam katılır mısın bilmem bir parça iki tane ters kanatlı ayak ters ayaklı oyuncu oynuyor. Yani topu aldığı zaman genelde içeri kat ettikleri için böyle ideal işte sol ayaklı ayağı çizgiye basan oraya doğru arkaya doğru koşuyor.
0: Oradan o
2: önü genişletip orta yapan tiplemeli oyuncular olmadığı için bazı maçlarda sizin de söylediğiniz gibi bence zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Ama artıları da şu içeri girdikleri zaman her iki tarafta da hem Mbakeme hem de Zutkov'la şut atabiliyorlar. Araya sürpriz toplar kesebiliyorlar. Bu anlamlarda da içeri girdiklerinde de bek bindirmeleriyle başarılı oldular. Birçok maçta beklerin gol attırdığını gördük. Bugün bence bunu sık sık deneyecekler. Çünkü yani gerçeklere gelecek olursak bence Trabzonspor kupayı şu anda daha çok istiyor. Yani daha çok önem veren takım olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü ligin durumuna da baktığımız zaman şu anda Gençler Birliği takımının bilinç altında, oyuncular şu an belki öyle hissetmeseler de bilinç altında hafta sonu iki maç ağırlık kazanacak diye düşünüyorum. Bu anlamda Trabzonspor'un kupayı daha çok isteyeceğini düşünüyorum. Eğer bu arzu ve isteklerini de sahaya yansıtırlarsa bugün güzel bir maç olacak, heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Bu arada hocam Gençler Birliği'nin de 11'i belli oldu. Tam siz bunu söylemişken ben Gençler Birliği'nin 11'ini aktarayım. Kalede Erhan başlıyor. Savunmada Hanusek, Hamza, Arda Çağan ve Fıratcan oynayacak.

0: Önlerinde Ousmane Diabate, Samet ve Ensar. Merkezdeki diğer isimler hücumun kanatlarında Erk ve Gökten olacak. Furkan Ayaz da en uç noktada yer alacak. Gençler Birliği adı gibi genç bir kadroyla,
1: evet,
0: sahada
1: genç
0: yer
1: bir kadro
0: alacak.
1: Öyle. Yani aslında beklediğimiz kadro değil mi hocam? Yani evet. Genç oyuncuların da bu maç özelinde ağırlık verilebileceğini düşünüyorduk ki nitekim öyle. Ama kadroya baktığımızda zaten kaleci Erhan zaman zaman ligde de görev yaptı. Başarılı maçları da oldu.
0: Kupada hocam Galatasaray'a karşı deplasmanda değil mi? Çok,
1: çok, çok
0: önemli,
1: iyi, çok
0: kurtarışları,
1: önemli
0: vardı.
1: Kurtarışları vardı. Genelde yani herhangi bir kalecisinde sakatlık olduğu zaman Erhan'la alakalı Gençler Birliği takımı sezon boyunca çok fazla bir sıkıntı yaşamadı. Zaten
0: bir virgül koyalım hocam. Röportajlar da başlıyor tabii ki. Sözü Furkan Yıldız'a bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Karşılaşma öncesinde Gençler Birliği'nden Yusuf Hasan Temel bizlerle birlikte. Öncelikle başarılar diliyorum. Bir yarı final mücadelesi, rakip Trabzonspor, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
3: İnşallah kazanacağımız bir maç olacak. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Bugün buradan taraftarımızın önünde finale gitmek istiyoruz. İnşallah bizim için güzel bir maç olur. Biz de kazanırız bu maçı.
2: Çok teşekkür ederim. Başarılar
3: ben teşekkür ediyorum.
2: Mücadele öncesinde Gençler Birliği'nin genç oyuncusu Yusuf Hasan Temel'in görüşleri bu şekildeydi.
0: Evet, Furkan Yıldız'ın röportajları devam edecek. Yusuf Hasan Temel, Gençler Birliği'nin genç oyuncularından bir tanesi. Onu dinledik. Evet. Şunu tabii düşünmek lazım. Gençler Birliği geçen yıl kupada genç oyuncularla önemli bir eleme gerçekleştirdi. Gruplara kaldı.
1: Evet.
0: Bugün de bunu deneyecek. Tabii ki yani yine Hanusek gibi Erhan gibi hocam siz bahsediyordunuz.
1: Evet. Zaten Fıratcan oynuyordu bu maça kadar.
0: Fıratcan Galatasaray deplasmanında ilk 11'de başladı. Hani genç oyuncularla birlikte tecrübeli isimlerin de bezelendiği bir 11
1: evet,
0: var karşımızda.
1: Kaynaştığı bir 11 var. Ya böyle maçlarda vitrin maçları, genç oyuncular adına da bence çok önemli maçlar bu maçlar. Çünkü şu anda tüm Türkiye'nin gözü bu maç üzerinde olacak. O anlamda da oyuncuların da bence bu maç özelinde çok daha istekli olacaklarını düşünüyorum. Mücadele anlamında en azından üst seviyede bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ya bu maçların belirleyicisi bence erken bir gol olursa o maçın şekli, boyutu değişebilir. Onun haricinde son ana kadar bence mücadelecisi çok yüksek bir karşılaşma bekliyorum.
0: Hocam bu arada görüyorsunuz Gençler Birliği de bu görüntüler eşliğinde stadyuma ilerledi. Yani gerçekten çok güzel görüntüler. Özellikle de Ankara halkının evet, bence özlediği görüntüler.
1: Zaten kupaya da Gençler Birliği takımı yabancı bir takım değil. Daha önce de
0: iki şampiyonluk, üç finali var.
1: Evet, üç tane finali var. İkisinde de ben oynadım. Maalesef hocam bu finallerde Trabzonspor'du rakibimizde.
0: Üst üste değil mi hocam?
1: Evet, üst üste 2 yıl Ersun Hoca döneminde kupa finali oynadık. Kazanamamıştık. Ama yayının başında da konuştuğumuz gibi yani bu maçların bence güzelliğini yaşamamız lazım. Güzelliklerini görmemiz lazım. Takımlarımız kendi bütçeleri, takımları doğrultusunda elinden geleni yapıyorlar. Bence bu karşılaşma da o anlamda özellikle genç oyuncuların kendilerini gösterme anlamında iyi, mücadeleci, zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İnşallah bu bağlamda düşündüğümüz gibi gerçekleşir. Güzel, zevkli futbol severlerin de bu akşamı hoş bir şekilde geçeceği güzel bir futbol şöleni olur diye düşünüyorum.
4: Ya şöyle, Gençler Birliği tabii çok köklü bir kulüp hocam. Yani siz de burada futbol oynadınız falan ama bence şu anda Türkiye'nin yönetimsel anlamda en kötü yönetilen kulüplerden bir tanesi. Yani bu kadar teknik direktör sirkülasyonun olduğu bu sezon başka bir takım ben hatırlamıyorum. Şimdi ve o notlarıma da bakıyorum. Yani bence hafta sonu Trabzon'da kader maçlarından birine çıkacak olmalarının en büyük sebebi de bu tercihler. Yani Hüseyin Eroğlu gelmiş, Metin Diyadin gelmiş, sonra tek Volkan Demirel gelmiş, Levent Şahin gelmiş, tekrar Volkan Demirel gelmiş ve yani şu anda tekrar Metin Diyadin gelmiş.
0: Ya biz böyle... de tekrar reklama gitmek durumundayız. Tam böyle bir pas buldum, yakaladım o pası, alıyorum. Reklamlara gidiyoruz değerli izleyenler. Dönüşte devam edeceğiz.

Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında.

0: hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Arabanı arabamla Tacoma, değerinde Trink Sat.
7: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Artık heyecan giderek yükseliyor. Maça da yaklaşık 45 dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Biz de maçı konuşmaya devam ediyoruz. Maçı konuşmaya devam edeceğiz. Az önce dediğim gibi ama Metin Diyadin Furkan Yıldız'ın yanında. Bakalım Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin neler söylemiş, hep birlikte izleyelim.
2: Karşılaşma öncesinde Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin bizlerle birlikte. Hocam başarılar diliyorum. Final öncesi artık son viraj. Rakip Trabzonspor, nasıl bir mücadele öngörüyorsunuz?
3: Tabii ki biz kendi içinde bulunduğumuz durum 5 gün içinde hem kupa hem ligde kalma mücadelesi veriyoruz ki böyle bir durumda da 5 tane oyuncumuz sakatlıklarından sezonu kapattı, zaten bizden birlikte değil. 3 oyuncumuz da iğneyle oynuyorlar fedakarlıkla. Yani bugün açıkçası rotasyonu bir kadroyla çıkmak durumundayız. Ve hafta sonuna odaklanacağız. Yetenekli genç oyuncularımız var. Onlar için de güzel bir sınav olacak. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Sağ ol.
2: Karşılaş bölgesi Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in görüşleri bu şekildeydi.
1: Metin Diyadin hocayı dinledik. Hoca evet, bugün farklı bir kadroyla sahada olacağız ama biz hafta sonuna odaklanacağız dedi. Evet. Çok da bugünden bahsetmedi hocam.
4: Yani zaten maç öncesi de konuştuk. Yani Gençler Birliği'nin takım halinde bütün aklı hafta sonu oynayacağı maç. Hocamızı da dinledik. Hocamız da genç oyuncularla bugün sahada olacaklarını, onların da kendilerini gösterme anlamında fırsat olduğunu söyledi. Gerçekten de doğru söylüyor. Takımının şu anki bulunmuş olduğu ortamdan dolayı gayet böyle düşünmesi de bence normal. Metin Diyadin'e de bir parantez açmamız lazım bence burada. Gençler Birliği'nde başarılı bir dönem geçirdi. Daha sonra bir ayrılık yaşandı. Sonrasında tekrar döndü. Bıraktığı yerden devam ediyor diyelim. Özellikle son haftaki oynadıkları maçı kazanmaları onlar adına çok önemliydi. Önündeki hedefleri açısından da çok önemliydi. Bu bağlamda kendisinin de söylediği gibi zor bir süreçten geçiyorlar. Bu süreçte en kolay nasıl çıkabilirler? Birlikleri, beraberlikleri. Bir defa sahadaki mücadeleyi bırakmadan birbirlerine sarılarak bu zorlu bir ortamdan çıkmaları söz konusu diye düşünüyorum. Şu anda bence de daha çok antrenmandan çok fiziksel olaydan çok psikolojik yönü işin çok önemli. O konuyu halletmeleri, içeride birebir görüşmeleri takımın geleceği açısından bence çok önemli diye düşünüyorum. Ki bunu en iyi bilenlerden de birisi kendisi diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır bu kulübün ismiyle bence var olmuş. Belli noktalara gelmiş. Bu anlamda başarılı olmuş bir insan. İnşallah onlar da bu zorlu süreçten diğer takımların da istedikleri gibi güzel mücadeleyle beraber istediklerini alırlar diye düşünüyorum.
1: Şunu sorayım hocam size. Bu çünkü yıllardır konuşulur. Özellikle de eski oyuncularla. Şampiyonluğa oynamanın stresi mi yoksa küme düşmeme stresi mi? Yani şimdi bir tarafta Gençler Birliği küme düşmeme stresini yaşıyor. Daha doğrusu küme düşme stresini yaşıyor. Bir tarafta Trabzonspor. Bu soruyu ben size yönelteceğim ama yine röportaja gideceğiz. Felipe Augusto Furkan Yıldız'ın yanında.
2: Mücadele öncesi Trabzonspor'dan Felipe Augusto ile beraberiz. Öncelikle başarılar diliyorum. Çok iyi giden bir sezonu belki de kupayla taçlandırmak adına final öncesi son viraj. Rakip Gençler Birliği neler söylemek ister?
5: Obrigado pela sorte. Eu acho que é jogo muito importante para nós porque a temporada nós está sendo muito boa até aqui na liga, a gente veio até a final com chance de ir para as competições europeias e pô, a Copa é muito importante para nós e nós vamos com tudo para ganhar e para classificar para a final.
0: öncelikle teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında çok önemli bir maç bizim adımıza. Çünkü çok iyi bir sezonu aslında tamamlamak üzereyiz. Hem ligde çok iyi bir yerde aslında gittiğimizi düşünüyorum. Çünkü baktığınızda ligin sonuna kadar aslında çok yaklaşmıştık. Belki de en üst sıralarda olabilmeye de çok yaklaşmıştık. Ama yine Avrupa mücadelelerinde, Avrupa kupalarında olmayı sürdüreceğiz. Bizim adımıza yine sizin bahsettiğiniz gibi kupa da çok önemli. Burada final öncesi son virajdayız bugün. Umuyorum iyi bir galibiyetle birlikte finale devam edeceğiz.
2: Karşılaşma öncesi Trabzonspor'dan Felipe Augusto'nun görüşleri bu şekildeydi.
1: Felipe Augusto'yu dinledik. Biz sohbete devam edeceğiz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Yani bu hep tartışılan bir konu. Küme düşmenin stresi mi daha yüksek olur? Şampiyonla oynamanın stresi mi? Sizde bunun cevabı nedir?
4: Şimdi şöyle, ben her ikisini de yaşadığım için bence küme düşmeye oynamanın stresi çok daha yüksek. Çünkü şampiyonluğun stresi, başarılı olamadığınız zaman ikinci oluyorsunuz. Onun stresi o, ama küme düşmenin stresi bence bir de bizim ülkemizde bu şeyler daha çok abartıldığı için, yani bir şehrin kaderiyle oynamış gibi o hisse bürünüyorsunuz. Çünkü küme düştüğünüz zaman bir alt lige düşüyorsunuz. Ama şampiyonluk stresinde başarılı olmadığınız zaman ikinci ya da en kötü üçüncü oluyorsunuz. O anlamda gerçekten şu anki yaşamış oldukları durum bence Gençler Birliği açısından çok daha zor diye düşünüyorum.
1: Şimdi Ulaş abi, bu Buşari ilk 11'de. Biraz zaten ilk bölümde değindik bu Buşari'ye, ama daha açmak gerekirse konuyu. Hatırlarsın, Fethiyespor maçının sonunda Fatih Tekke şunu söylemişti. Buşari'ye 10 üzerinden bugün 2 veriyorum demişti. Bir en sonunda da biz seninle bu konuyu konuşmuştuk. 10 üzerinden o gün 2 alan Buşari, sence bugün Fatih Tekke'nin gözünde 10 üzerinden hangi noktaya geldi?
6: Şöyle, muhtemelen Buşari ve Olay'a hocanın verdiği görev şu. Özellikle kapalı, yani Gençler Birliği derinde muhtemelen bir savunma yapıp bekleyecek. Haliyle şimdi Trabzonspor'un da sezon başından beri en önemli problemlerinden biri bu derinde bekleyen savunmaları açamama durumuydu. Ki burada hem Olay hem Buşari pasın temposunu iyi bir şekilde ayarlamaları lazım. O hızı iyi ayarlayamazlarsa haliyle o kapalı savunmayı da bu ikilinin ve Trabzonspor'un aşması çok kolay olmayacağını ben düşünüyorum. Son maçlarda özellikle Buşari'nin performansı, ben Fatih Hoca'nın yani bir puanlamadan ziyade gayet mutlu ve böyle baktığında da yani kendisini de

0: yanıtmayan bir performans ortaya koyduğunu ben düşünüyorum. Ya onu görmesi Fatih Hoca'yı da mutlu ediyordur.
1: Peki iki kaleciyi konuşalım. Çünkü iki kaleci de hem kupada hem ligde, gerçi Erhan daha az oynadı ama önemli işleri imza attı. Özellikle Erhan'ın bir Galatasaray maç performansı, evet, bahsettik hocam, çok değerli. Onana'nın, evet, kupada aynen öyle. Onana'nın sezon boyunca performansları çok değerliydi. Tabii düşüş yaşadığı anlar da oldu ama ya sanıyorum bu yıl sonunda ayrılsa bile Trabzonspor taraftarı Onana'yı, evet, iyi hatırlayacak. Bence iyi performansıyla da hatırlanması gerekiyor. Bugün tabii hocam kaleciler de şüphesiz yine kritik noktada olacaklar.
2: Şimdi şöyle, kalecide bir defa Onana özelinde en önemli şey şu diye düşünüyorum ben. Bir defa çok pozitif. Yani hem arkadaşlarıyla olan diyaloğu, hem takıma vermiş olduğu etki, genç oyuncularla ilgilenmesi, bu kamuoyuna sık sık zaten yansıyor. Bir de geriden oyun kurmayla alakalı ayak tekniği de çok iyi olduğu için bence bu yıl o da performans anlamında çoğu maçta, birkaç maç haricinde çoğu maçta ortalaması bence yüksek bir oyuncuydu. Gittiğinde Trabzonspor taraftarlarının, futbol severlerinin her zaman özleyeceği oyunculardan bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Erhan da zaten uzun süredir Gençler Birliği'nde, onun da gayet başarılı maçları oldu. Konsantrasyonu yüksek oynadığı zaman özellikle çok iyi maçları oldu. Zaten ben burada birçok maçını da canlı olarak da takip ettim. Bir önceki ligde de dahil olmak üzere. O da Gençler Birliği taraftarı tarafından çok sevilen bir oyuncu haline geldi. İki takımın kaderinde bugün kaleci performansları da belirleyecektir diye düşünüyorum. Özellikle genç oyuncu ağırlıklı oynayan Gençler Birliği'nde kaleci Erhan'ın bu maçta biraz daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer performansı olumlu anlamda olursa maçın daha böyle heyecanlı geçeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ulaş abi, Andre Onana şu ana kadar nasıl bir tat bıraktı sende? Ya da sezon bitince nasıl bir tat bırakmış olacak?
0: Ya bir defa Fatih Hoca'nın arayıp da bulamayacağı bir kaleci modeli. Çünkü tam Fatih Hoca'nın oyun sistemine uygun. Yani o geriden oyun kurma konusunda bence dünyanın ilk 5 kalecisinden bir tanesi. Kim ne dersiniz? Onana. Ve yani bir Ajax kariyeri, İtalya kariyeri, ki Ajax kariyeri bence çok çok daha iyiydi. Daha sonra Manchester United'a gitti ama orada bir türlü istediği havayı yakalayamadı. Şimdi biz ne diyoruz?
1: Inter kariyeri çok önemliydi.
0: Çok, evet, Inter kariyeri işte İtalya'daki. Yani libero kaleci. Şimdi libero kaleci dediğin zaman böyle, yani bana kimi dersen işte yani bu yine İngiltere kariyeri açısından Ederson'u söylerim sana.
1: Neuer dünyadaki.
0: Neuer'i söylerim. İşte Onana'yı söylerim. Yine Türkiye'de Uğurcan bu konuda oldukça iyi bir noktaya kendini getirdi. Yani hem geriden oyunu kurabilme konusunda çok çok iyi. Aynı zamanda rakibin ön alan presini de çok net bir şekilde kıran.
2: Galatasaray maçı en büyük örneğiniz.
0: Evet, onu biliyorsun, ilk bölümde hocam detaylı bir şekilde anlatmıştık. Haliyle şimdi böyle bir özellikteki kaleciyi sizin bulmanız çok kolay değil. Çünkü yeni futbol düzeni bize böyle bir kaleci modelini öneriyor. Kim ne derse desin. Haliyle ben Onana'nın eğer kalmak isterse, ki o yönde bir isteği de olduğunu biliyoruz ama bu ne kadar gerçekleşir ona çok emin değilim. Fatih Hoca'ya sorsam bugün kalsın der takımda. Onana'ya sorsan az bekleyin der. Ertuğrul Doğan'a da sorsan ya o kadar parayı nasıl vereceğiz ama bir şekilde halledeceğiz.
1: Ben geliyordum o akşama yönetime sorsan.
0: Evet.
1: Yani biraz tuzlu olabilir bu iş diyebilir bence yani. Kolay değil yani.
2: Hocam ilave, evet, olarak şunu da söylüyorum. Yani sadece oyunu kırma anlamında değil, o maçın temposunu yükseltme ve düşürme anlamında. Yani rakibin ileride bir boşluk varsa
0: çok
2: oyuna çok iyi başlıyor, çabuk başlıyor. Ya da baskıyı çok kötü hissettiğinde takımı anlamında bu sefer oyunu soğutabiliyor. Yani bu çok önemli. O da biraz tecrübeyle alakalı. Tabii oyuncunun, kalecinin kalitesiyle alakalı. Bu anlamda gerçekten Trabzonspor'a Türkiye'deki kaleci profilinde ciddi katkılar olduğunu düşünüyorum. Yani yeni yetişen oyuncularımızın da örnek aldığı kalecilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum onun hakkında.

0: Evet, Sandro Onana sezon boyunca
1: ya benim önümde Onana gibi bir kaleci varsa, ben Onur Alp ve Ahmet olsam ne kadar faydalanabilirsem o kadar faydalanırdım. İnşallah o faydayı ya bu sezon en iyi şekilde bu iki genç kalecimizle almıştır.
0: Salih Tanrı'ya bahsetmek lazım. Son maçlarda şans bulmaya başladı Salih Malkoçoğlu ki özellikle geçen yıl Trabzonspor'un o çok konuşulan U19 takımının da önemli parçalarından bir tanesiydi. Ben açıkçası Ulaş abi bu sezon daha fazla forma şansı bulmasını bekliyordum. Tabii bir ara dönemi var Salih. Futboldan uzak kaldığı bu sezon bir dönem var ama onun dışında son maçlarda Fatih Hoca ilk 11'de değerlendirmeye başladı.
1: Aslında yani tipik bir orta saha oyuncusu ama Fatih Hoca stoper özelliği de olduğu için bu oyuncunun oradan da faydalanmaya çalışıyor. Ya şöyle Fatih Tekke altyapıdan çıkmış. Trabzonspor altyapısından çıkmış. Evet. Ve efsane olmuş bir isim. Bugün de Trabzonspor teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Bugün bir oyuncuya eğer camianın da talep ettiği kadar süre vermiyorsa ben tırnak içine şunu söyleyeceğim. Mutlaka bir bildiği vardır. Ama bu bizim o bildiği şeyi eleştirmemizin önüne geçmiyor. Yani benim o konuda Fatih Hoca'ya eleştirim var ama bu kötü niyetli bir eleştiri değil. Kesinlikle. Trabzonspor bir defa A takımıyla altyapı arasında, çünkü orası bir maden hakikaten ve bu madeni çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Hem şu anda A takımda bulunan oyuncular hem de gelecek sezon altyapıdan hiç olmazsa yine bir ya da iki oyuncuyu bu kadronun içine hocanın iyi bir şekilde monte etmesi lazım. Trabzonspor altyapısı üretiyor ve bu altyapı ürettiği sürece Fatih Hoca'nın da o koordinasyonu, o organizasyonu iyi bir şekilde sağlaması lazım. Çünkü üretip A takıma veremedikten sonra ne anlamı var?
0: Tabii ki.
1: Fatih Hoca da bu konularda mahir bir hocadır. Ben önümüzdeki yılın hiç olmazsa altyapıyla A takımın daha iyi bir organizasyonla bir ve beraber çalışabileceğini düşünüyorum. Bu olmazsa olmazı Trabzon.
2: Hocam zaten Trabzon şehri biliyorsunuz futbol şehri. Nüfusa göre baktığınız zaman belki de Türkiye futbol piyasasında en çok oyuncu yetiştiren şehirlerden bir tanesi. Yani birçok takımda Trabzonlu oyuncular vardır. Yani o anlamda gerçekten futbol şehri, futbolla yatıp kalkan.
1: Şu anda şeyde hocam, Gençler Birliği takımda kaç tane Trabzonlu?
2: Kaç tane Trabzonlu var? Aynen. Benim de diğer oynadığım takımlarda muhakkak her takımda bir tane Trabzonlu bir arkadaşım olmuştur. O anlamda futbol şehri olmaları, futbolla yatıp kalkmaları. Hatta geçmişte bilmiyorum hocam siz o konuda daha iyi bilirsiniz.
0: Bir virgül koyalım hocam. Tabii. Fatih Tekke arkadaşlarımızın yanında hemen hocayı dinlemeye başlayalım.
3: Şu rakip Gençler Birliği nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
4: Ya listeye bakınca tabii doğal olarak hafta sonuki maçı düşünerek gençlerle oynuyor. Tabii bu tip maçlarda gençlerle oynamanın dezavantajı da var. Trabzonsporlar da neticesinde ama bizim için dezavantaj tabii kendilerini göstermek için çok ciddi ve sert savunma yapacaklar. Bu çok hoşumuza gitmeyen, hocaların hoşuna gitmeyen tarz maçlardır. Hele golü bulamadığınızda bu sıkıntılı maçlardır ama biz kupayı Trabzonspor olarak bu sene çok arzu ediyoruz. Buraya kadar geldik. Buradan da inşallah kazanarak finale çıkmak istiyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Mücadele öncesi Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi.
0: Teşekkürler Furkan. Fatih Tekke'yi dinledik. Fatih Hoca az konuştu ama net konuştu. Dedi ki yani kapanacak Gençler Birliği. Hocalar da bunu sevmez pek dedi. Bugün böyle bir takıma karşı oynayacağız dedi.
1: Şimdi bu kapanan takıma karşı ilk bölümde de bahsettik. Trabzonspor'un yani en büyük problemi kanatları devreye sokamamasıydı. Değil mi? Burada Vakayeme ile Zubkov'un devreye girmesi.
2: Evet. Kesinlikle.
1: Yani Vakayeme ile Zubkov devreye girdiği anda siz oyunu kanatlara doğru da genişlettiğiniz o
2: aralarda
1: dar alanda savunma yapan takımları rahatlıkla aşabilirsiniz. Bu zaman o zaman ortadan da delebilirsin. Kanatlardan da içeride onu açıyı buluşturduğun anda zaten sonuca çok doğru bir şekilde gidebilirsin. İşte orada olay ve bu şariye o yüzden dikkat çektim. O pasın ve oyun hızını çok iyi bir şekilde ayarlamaları lazım. Bütün görev onlarda. Burada ben bu şarinin daha fazla risk alacağını düşünüyorum. Yani evet, daha fazla görev alacağını o anlamda düşünüyorum. Sanki olayı biraz daha geriden oyun kurduracak bir pozisyonda hocanın

0: değerlendirecek gibi geliyor bana. Ama Trabzonspor bu maçta çok fazla da geriye koşmaması lazım. Yani topu kaptırdığı anda topun arkasına da doğru bir şekilde geçmesi gerekiyor takımın. Yani hem savunma hem hücum güvenliğini doğru bir şekilde yaparsa buradan zaten çok rahatlıkla final biletini alır.
1: Hocam sen ne çıkardın hocanın açıklamasından?
2: Şimdi şöyle, hoca çok doğru şeyler söyledi. Kendileri için şu anda pozisyon itibariyle daha önemli olduğunu, kapanan bir takım la karşılaşacaklar büyük ihtimalle. Bunun için de ben duran topların çok önemli olacağını, kornerlerin, faullerin çok önemli olacağını düşünüyorum. Ayrıca işte Mbakeme gibi şut atan oyuncuları var. Uzaktan şutlarla bu kapanan savunmayı aşmaları daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Onana'da bu maç özelinde kenar ortalarında, bek bindirmelerinde ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu maçın hocamın da söylediği gibi Trabzonspor eğer Gençler Birliği çok fazla geriye koşturursa Trabzonspor'un daha zora gireceğini düşünüyorum. Yani topu kaybettikleri yerde tekrar kazanma anlamında olumlu baskılar, doğru pozisyon alamazlarsa bence geriye daha çok koşup daha çok yorulup zor anlar yaşayabilirler. Ama kağıt üzerinde tabii ki kadro kalitelerine baktığımız zaman rahatlıkla bugün özelinde Trabzonspor'un çok daha önde olduğunu görüyoruz. Ama futbol sahada oynanıyor. O yüzden şu anda oynayan genç arkadaşların, Gençler Birliği takımda oynayan genç arkadaşların mücadeleyle beraber bu işi daha zor noktalara götürebileceklerini düşünüyorum ben.
0: Bu arada... Ya burada hocamın dediğine de şöyle katılıyorum. Şimdi maçı bir tehdit değil mi hocam?
2: Evet.
0: Ya uzaktan şut tehdidi var. Şimdi sen uzaktan o şutu çektiğin anda, yani hiç olmasa rakip takım da şunu diyor. Ya ben çok geriye yaslandım, biraz daha öne çıkayım. Şimdi biraz daha öne çıkardığın zaman işi kolaylaştırıyorsun. Yani sen bir de burada bu şahane bir olayla öyle yavaştan pas yaparak o savunma aşamaz. Hızlı. O trafiği çok iyi ayarlamaları lazım.
1: Bu arada az önce ekrana geldi. Yavaş yavaş Ankara'da gün batıyor. Evet. Nefis bir Ankara. Çok gün batımı silüetiyle birlikte, evet, değil mi hocam? Eryaman Stadyumu'nu da görmüş olduk. Güzel drone görüntüleri arkadaşlarımızla.
2: Futbol oynamaya da çok elverişli bir hava taşıyor. Var.
1: Aynen öyle.
2: Çok güzel bir ortam var maç öncesi en azından. İnşallah hocam, maçta o şekilde.
1: Sezon finalleri geldiği, evet, zaman ortam güzelleşiyor. Hem aylar güzelleşiyor, hem havalar güzelleşiyor, hem futbol güzelleşiyor.
2: Futbol da güzelleşsin.
1: Futbolcu da güzelleşiyor. Aynen öyle. Şimdi tabii şunu da konuşmak lazım. Burada bir maç oynandı aylar önce. Biz bu güzel günlerden birkaç ay öncesine biraz soğuk günlere dönelim. Metin Diyed'in ilk maçıydı ve Metin Hoca Gençler Birliği ile Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti ki,
2: evet,
1: daha farklı da bir skor ortaya çıkabilirdi açıkçası. Bir teknik adam gözüyle hocam baktığın zaman, şimdi tabii kadrolar aynı kadrolar değil ama öyle tahmin ediyorum, Fatih Tekin'in de zihninin bir noktasında bu maçta mutlaka vardır diye düşünüyorum.
2: Şimdi şöyle, senin de söylediğin gibi bir defa o maçla bu maç arasında bir defa kadrolar olarak çok ciddi farklar var. Bir de pozisyon olarak farklar var. O zaman daha rahat ligin ortaları daha Gençler Birliği açısından çok daha olumlu bir ortam vardı. Şimdi ligin boyu kısaldı, stresin yükseldiği, artık sonlara gelindiği bir ortam var. O yüzden o maçla bu maç arasında ciddi farklar olur. Ama şunu da söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Her iki teknik adam da birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yani oyun anlayışları, rakibin oyuncuları, A'dan Z'ye her türlü donanıma ve bilgiye sahipler. Ama bu maç özelinde yayının başında da Metin Hoca'nın söylediği gibi daha çok genç oyuncularla sahada olacağız. O da şunu söylemek istedi. Mücadelenin daha çok ön planda olacağı. İşte oyun iştahlarıyla beraber bu maçtan iyi bir skor alma adına bir plan yaptıklarını düşünüyorum ben. Böyle de olacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani iki takım hocası da Trabzon doğumlu.
2: Trabzon doğumlu.
1: Yani o anlamda söylüyorlardı diye düşünüyorum hocam.
2: Evet, evet.
1: O şekilde tamamlamış olalım. Ya aslında bugün hani çok konuşmayı planlamadım bir konu ama mecbur, hani taraftarlar da merak ediyor. Konuşuyoruz yani maçın hakemlerini, görevlendirmeleri. Ulaş abiye de sormak isterim. Ali Yılmaz sezonun Süper Lig'de fazlaca maç alan hakemlerinden bir tanesi. Bir ilginç detay. Geçen yıl Konya'da kupa yarı finalinde bugün maçın dördüncü hakemi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy maçın hakemiydi geçen sezon ve Ali Yılmaz da dördüncü hakemdi. Yani bugünkü rollerinin tam tersiydi. Abdullah Hoca bir rahatsızlık geçirmişti Konya'da maç önünde ve maçı Ali Yılmaz yönetmişti ki biraz Türk futboluna da hani o şekilde sahneye çıkmış oldu Ali Yılmaz. Bugün tam tersi durum. Dediğim gibi Ali Yılmaz baş hakem.
2: Baş hakem.
1: Dördüncü hakem de Abdullah Buğra Taşkınsoy. Ali Yılmaz'ı bir konuşalım isterim. Ulaş abi ne dersin Ali Yılmaz'la ilgili?
0: Vallahi sadece
1: kritik bir maç yani sonuçta.
0: Ali Yılmaz özelinde değil, ben bu sezon özellikle bu sezon hiçbir hakemin performansını açıkçası beğenmedim. Yani oyuna çok müdahaleleri oldu. Çok yanlış kararları oldu. Çok hatalı kararları oldu.
2: Vara rağmen.
0: Özellikle VAR'dan gelen müdahalelerde temel anlamda VAR protokolü delik deşik edildi. Yani bir pozisyonda müdahale edilmemesi gereken bir pozisyonda müdahaleler yapıldı. İşte edilmesi gereken noktada müdahale edilmedi gibi. Ama nihayetinde iyisiyle kötüsüyle artık sezonu bitiriyoruz. Ancak bu yapıda Türk futbolunun sağlıklı bir noktaya taşınması bence mümkün değil. 11-11 oynanan bir maçta oyuncular yani nihayetinde sertlik kalitesine bağlı ya da ne bileyim işte oyunun gidişatına bağlı birçok hatalı işleri olabilir. Ama bunları yönetirken de sahada biz hakemin direkt skoru etkileyecek yanlış kararların altına imza atmaması gerekiyor. Biz güzel bir oyun izlemek istiyoruz. Adaletli, temiz bir futbol izlemek istiyoruz. Çünkü biz futbolu çok seviyoruz. Bizim sevdiğimiz bu güzel oyunu hakemler eliyle iyi diş edilmesini istemiyoruz abi. Aynen. Bu kadar net. Bu akşamdaki beklentim de benim budur. İyi oynayanın, oyuna saygı duyanın kazandığı ve finale çıktığı bir karşılaşma olsun. Yoksa bugün Ali Yılmaz gelmiş, yarın Abdullah Burak Taşkınsoy gelmiş. Bak inan hiç önemli değil. Sadece nasıl yönetmeleri gerekiyorsa bu maçları öyle yönetsinler abi. Yani kafaların arkasında bir şey olmasın. Hocam da futbol oynadı. Yani bir oyuncu sahaya çıktığı andan itibaren o düdük çaldıktan sonra hakemin verdiği kararlarla ya bu maçı bu bize vermeyecek belli dememesi lazım. Bunu hocamın da hissettiği bir çok
2: maç iyi anlıyorsun olmuş. Zaten hocam.
0: Evet anlıyorsun. Dolayısıyla bunu hissettirdiğin anda o zaman sen bu maçı yönetsen ne olur, yönetmesen ne olur? Ben o yüzden hakemlerin yanlış kararlarıyla, bak hatalı demiyorum, hata bilmeyerek yapıldı, yanlış kararlarıyla böyle katledilen bir oyundan ziyade böyle maçın gidişatına hiç müdahale etmeden tertemiz abi yönetsin ve çıksınlar buradan.
2: Hocam zaten üst seviye maçlar, aklımızda kalan maçlara baktığımız zaman hakemlerin hiç ön planda olmadığı maçlar olduğunu görüyoruz. Yani ne kadar az hakem konuşulursa o kadar daha zevkli maçların olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
2: Ben hakemler özelinde sizin söylediklerinize gerçekten katılıyorum. Özellikle bu sezon için. Sadece tek haklı oldukları bir şey var. Yani bizde de hakemler özelinde çok ciddi bir baskı var. Yani onların da bir insan olarak değerlendirip gördüğünüzü çalın. Zihniyetini getiren kim olursa Türkiye'de hakemler ancak o zaman başarılıdır. Yani hakemler takım ismi, kulüp ismi, herhangi bir takım ismi, kulüp ismi önemli olmadan, baskı altında olmadan çıkabilirlerse, o ortam sağlanabilirse, kardeşim gördüğünüzü çalın denmesi lazım. Bu ortam oluşturulmadığı sürece bence hakemlerin başarılı olması söz konusu değil. Çünkü şimdi geçmişte görüyoruz. Kendisine hata yapılan kulüp konuşmuyor.
1: Tabii.
2: Bir maç sonrasını konuşmuyor. Ne zaman ki kendi canı yandığı zaman çıkıp ortaya o zaman konuşuyorlar. Bu olay devam ettiği sürece hakemler de insandır. Onlar da baskı altında kalıyorlar. Bence tek haklı oldukları nokta bu. Bu konuda da bence artık önümüzdeki yıl takım ismi, kulüp ismi önemli olmadan herhangi bir baskıyı falan siz gördüğünüzü çalın, hata yapıyorsanız da yapın diyecek bir zihniyetle çıkmadığımız sürece onların bu hataları bence devam edecek. Yabancı hakem gelse de devam edecek. O da değişmeyecek bence. Bu konuda gerçekten yetkililerin bu konuya eğilmeleri Türk futbolu açısından diyorum bak. Oyunumuzun kalitesi açısından hakemlerin çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu konuda gerekli adımlar atılır diyorum ben.
1: VAR'da bugün Özgür Yankaya olacak. Onu da aktarmış ve hatırlatmış olalım.
0: Özgür Yankaya'nın VAR hakemliğini beğeniyorum. Müdahaleleri güzel ve yerinde. Enteresan.

0: önde oynayacağı için yani arkasında büyük bir boşluk olacak. Dolayısıyla belki yani 40 metre depar atması gerekecek. Veya işte dikine riskli paslar atması gerekecek. Bence Salih için yani Göztepe ve Beşiktaş maçlarında oyun olarak çok iyi değildi Trabzonspor ama
1: daha çok bekleyerek.
0: Evet, Salih o anlamda kendi alanında doğru işler yaptı. Şimdi önde olacağı için o bu da benim için ayrı izlenmesi gereken bir nokta olacak. Evet, bakalım evet. Ne olacak? O performansı da görmek isterim açıkçası.
1: Ben de katılıyorum hocam. Büyük takım stoperi olmak gerçekten o anlamda çok zor. Çünkü hep önde oynayıp arkanızda geniş alanlar var. Hem duruş pozisyonu olarak hem de arkaya koşularda alacağınız pozisyonlar çok önemli olacaktır. Onun için de bir aşama maçlarından bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Yani büyük takım stoperi demişken de bence bir kez daha Vivo'ya bu parantezi açabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten özel bir performans gösteriyor ki Galatasaray derbisiyle birlikte performansı tavan yapmıştı. O andan itibaren de özellikle çabukluğuyla birlikte yaptığı kritik müdahalelerle birlikte her maç dikkat çekmeye devam ediyor.
0: Şimdi bir stoperden ne beklersin hocam? 1. Hız.
2: Doğru zamanlama.
0: Doğru zamanlama. 3. Yön kabiliyeti. Çok önemli.
2: Çevre kontrolü.
0: Havadan yani ve yerden doğru zamanda doğru müdahale. Ve aynı zamanda benim için en önemlisi tabii ki geriden oyun kurabilme, ayağın iyi olması da önemli bir kriter ama bekin kademesine girme.
2: Bir stoperden de çok şey bekleniyor.
0: Ama evet. Bak
2: bayağı bir şey saydık.
0: Bu var ya, bu ya olması olmazı bir stoper için. Bekin kademesine eğer bir stoper o boşlukta giriyorsa abi bitti. O stoperden korkma. Ben zaten ona monster diyorum hocam, canavar.
1: Hocam pozisyon almayı bildiği zaman çok hızlı olmasa da o açığını giderebiliyor. Yani örnek mesela benim o anlamda çok beğendiğim Popescu vardı mesela.
0: Evet.
1: Süratli bir oyuncu değildi ama böyle sezonda bir iki defa topla arkasına koşuyla gittiğini görebildik.
2: Beşiktaş'ta Marcelo da bence hocam aynı şekilde bir oyuncuydu.
1: Marcelo biraz daha Popescu'ya göre biraz daha hızlı bir oyuncuydu ama Popescu inanılmaz pozisyon alıyordu. Nerede gidip oyuncuya basacak, nerede bekleyecek.
2: O zaman daha yakın örnek vereyim, Ronaldo.
1: Ronaldo evet. Stoper, değil mi? Onu daha çok Lucescu üçlü de libero gibi oynattı.
2: Zago ile birlikte.
1: Müthiş bir içgüdüsü vardı. O iki stoperin arkasına giden topları, sarkan topları müthiş topluyordu. Zaten o dönemin Beşiktaş'ın başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri de senin de söylediğin gibi Ronaldo'nun gerçekten başarılı oyunuydu.
2: Şimdi tabii maçın başlamasına az bir süre kaldı.
0: Ya bak ilginç de bir istatistik var ha. Yani bunu da ben böyle maçlardan önce notlarımı falan hazırla. Mesela Trabzonspor bu sezon 17 deplasman maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet almış hocam.
2: Deplasman takımı.
0: Bak geçen sezon Fatih Hoca gelene kadar Trabzonspor'un deplasman galibiyeti yok. Ve yani bu da şu oluyor aslında. Fatih Tekke'nin oyunu bence deplasman oyunlarına daha uygun. Çünkü yani deplasmanda oynadığım bir oyunla
1: İmoncu'dan almış oldukları pozisyonlar bu maçın Trabzonspor adına söylüyorum. Başarılı ya da başarısız geçmesine olanak sağlayacak. Bunu da sahada göreceğiz.
2: Şimdi bir yandan da gözüm tabii tribündeki taraftarlara takılıyor. Güzel bir atmosfer var. Daha da dolacak tribünler. Maçın başlamasına belki az bir süre kaldı ama sürekli bir seyirci girişi var. Aşağı yukarı da tribünlerin büyük çoğunluğunun yine dolu olduğunu söyleyelim. Trabzonsporlu taraftarlar da kale arkasında kendine ayrılan yeri tamamen doldurmuş durumda. Zaten her maç desteğini gösteriyor Trabzonspor taraftarı. Hocam atmosferi olarak da bizleri güzel, keyifli bir maç bekliyor.
1: Hem atmosferi çok güzel şu anda gördüğümüz kadarıyla. Hem de maçın havası tam futbol havası. Ne sıcak ne soğuk. Tam oyuncuların istediği. Müthiş bir hava var şu anda. Ortam olarak da çok güzel. İnşallah futbol olarak da çok güzel olur. Maç sonunda da futbol severlerin bugün futbola doyduğu bir ortam olur diye düşünüyorum.
2: Ulaş abi şunu da konuşmak lazım. Şimdi Veysel hocama Metin Diyadi'nin 4-3 kazandığı maçı sormuştu. Tabii kadrolar aynı kadrolar değil, o farklı. Gençler Birliği kupa çeyrek finaline favori olarak gitmemişti İstanbul'a. Galatasaray'ın çok net favori göründüğü bir maçtı.
1: Kazanıp
2: ama döndü. Evet orada kazandı, turladı Gençler Birliği. Fatih Hoca o maçı şöyle bir düşündüğünde sence?

0: Neleri not defterine yazmıştır?
1: Kahri mektubu ya o maç. Yani çünkü hani Trabzonspor'un mağlup olduğu devre arasına girerkenki son maçtı. Ve onun öncesinde Trabzonspor'un iç sahada kaybettiği puanlar var işte. Samsun, Gaziantep, Alanya gibi.
2: Onları kazansa?
1: 6 puan işte. Gençlerbirliği maçı keza 3 puan kaybetti. 9 puan. Şimdi onları üzerine koy. Gel ikinci yarıya. Yani Trabzonspor bu sezon aslında şampiyon da olabilirdi.
0: Tabii ki.
1: Bak olabilirdi. Çünkü çok basit kaybetti bu puanları. Mesela Samsun maçında iç sahada öne geçti. Yani tam maç bitmeye yakın golü yedi. Beraberlikle bitti gibi. Burada şunu söyle. Bunlar işte hem oyunculara hem hocaya tecrübe kazandırıyor. Yani hoca tecrübesi anlamında demiyorum ya. Biz yani her şeyi yaşayarak tecrübe ediyoruz zaten. Acılar da bizi tecrübe kazandırıyor. Sevinçler de tecrübe kazandırıyor. Çünkü hayat böyle bir şey ya. En sonunda ölüyoruz zaten. Yani belki ölmesek başka şeyleri de tecrübe edeceğiz. Tecrübe kazanmak için yaşın önemi yok. Tecrübe kazanmak için de maçın önemi yok. Yani maç her maç başka bir şey kazanıyorsun tecrübe. Bu oyuncular için de aynı, teknik adam için de aynı. Burada bence Trabzonspor iyi bir yol yakaladı. Bu yoldan geriye dönmemesi lazım. Bak hata yapmadan ya da hataları azaltıp doğruları bu sezon olduğu gibi daha da çoğaltarak yoluna devam etmesi lazım. Fatih Tekke ve Sayın Ertuğrul Doğan'la beraber. Burada Trabzonspor camiasına da önemli bir iş düşüyor. Yani Trabzonspor camiası da, Trabzon'daki siyasiler de, kendine Trabzonsporlu diyen iş adamlarının tamamı da bu doğrulara maddi anlamda ya da maddi olamıyorsa bile manevi anlamda destek vermesi lazım. Çünkü Trabzonspor hakikaten çok çok büyük bir camia. Ki bak burada tribünleri taraftarlar doldurdu ve bize her yer Trabzon diyor değil mi Ankara'da?
0: Tabii.
1: Gidiyorsun Gaziantep aynı, gidiyorsun Mardin aynı, İstanbul aynı, İzmir aynı, Antalya aynı, yurt dışına gidiyorsun aynı. Dünyanın her tarafında taraftarı olan koca bir camiadan bahsediyoruz. Dolayısıyla herkesin ama herkesin birlik ve beraberlik içerisinde elini taşın altına koyduğu bir dönem yaşaması lazım. Trabzonspor camiası ne zaman bir ve beraber olduğunda başarı geliyor zaten. Sadece sorun şu, inanmak. Ya tabii ki bu işin içinde eleştiri olacak. Tabii ki bazen tepkiler olacak ama işin en önemli noktası şu, her şey inanmaktan geçiyor. İnanılırsa bu işlere başarı gelir. Trabzonspor bugün gidiyor Brezilya'da, Güney Afrika'da, Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da, Uzak Doğu'da, işte ne bileyim Rusya'da oyuncular izliyor. Bak nasıl güzel bir yapı kurmuş. Buradan genç ve gelişime açık oyuncuları bulup getirip kadroya katacak. Aynı zamanda tecrübeli oyuncuları katacak ama bu işi yapabilmesi için buna para da lazım.
3: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
10: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
11: Bir reklam.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Bordo mavili takımı vuruşuyla başlayacak yarı final mücadelesi. Mucit Obamaşı da beyaz formayla sahada Trabzonspor ve kırmızı siyah formasıyla Gençlerbirliği takımı bir araya geldi. İki teknik adam birbirlerine başarılar diliyor. Maç öncesinde Metin Diyadim ve Fatih Tekke görüntüdeydi. Müthiş bir tezahürat hem Trabzonspor hem Gençlerbirliği taraftarından. Son kontrolleri yapıyor maçın hakemi Ali Yılmaz. Kronometresini ayarladı. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Bravo.

Dünyası Gençler Birliği kullanıyor taç atışını. Diabateri pası. Faul dönüşü aldı Ali Yılmaz. Gençler Birliği kullanacak. Ev sahibi takım kullanacak serbest vuruşu. Metin Diyadin görüntüye geldi. Gitti geldi yeniden. Gençler Birliği'nin başına Metin Diyadin. Yılmaz faulü belirledi o noktada. Furkan yerde kalmıştı. Serbest vuruşu kullanacak şimdi. Ev sahibi takım pozisyonda hemen geldi ekranlarınızda. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Samet. Gökhan. Hamza. Anusek. Gençler Birliği üst üste başarılı paslarla topu rakip yer alanına taşıdı. Şimdi Furkan hareketlendi. O noktada Trabzonspor defansı dikkatliydi. Top da out'a gitti. Salih. Onana ile oynadı. Love you.

0: maçı ev sahibi takımın ama hemen kullandılar. Ali Yılmaz yerinden kullanılmasını istedi. Ömer Saraç'la birlikte anlatıyoruz yarı final heyecanını.
1: Güneşen, keyifli bir akşam Ankara'da. Bakalım Antalya'nın yolunu kim tutacak? Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu? 3. dakika maçta tamamlanacak. Trabzonspor pasla şimdi hücuma kalkacak. Salih'ten pas. Vivo. Bouchouari Vivo ile oynadı. Lovic de orta. Zubkov. Salih hazırlık paslarına devam ediyor Trabzonspor. Vakayeme, Onuachu, Samet'le mücadelesi faul kararı.

0: Salih. Ulayi. Ulayi'den pas. Ernest Muçi. Muçi gidemedi. Hanusek müdahaleye yapan isim. Erk müdahale geldi. Ulayi'den taç. Hanusek taçı kullandı. Hemen ikili baskı ve bir taş daha. Pina bıraktı. Top dışarıda. Taçı bu kez Trabzonspor kullanacak. Pina şöyle bir baktı arkadaşlarına. Bouchari yaklaştı, onun oynamadığı Ulayi. Bouchari iki kişinin arasında top kaybı. Erkar'da pasını aktardı. Çalımlar ama Gökhan ilerleyemedi. Ulayi'den pas Zubkov'a. Zubkov merkezde, döndü sol kanata. Trabzonspor etkili geliyor. Vakayeme. Vakayeme ceza sahasında, sağına çekti. Kaleye baktı. Pasa gitti. Savunmanın müdahalesi. Atak devam edecek. Bouchari. Etkili geldi Trabzonspor. Lovik baktı içeriye. Orta yerden Zubkov. Top ona çarptı ve dışarı gitti. Out. Alexander Zubkov ceza sahasında topla buluşmak istedi ama istediğini yapamadı ve Vakayeme onunla etkili geldi. Trabzonspor. Erhan kale vuruşunu kullanacak. Özellikle çeyrek finalde Ramspark'ta Galatasaray maçında çok önemli kurtarışlara imza atmıştı Erhan Erentürk. Lovik karşıladı. Erhan bıraktı ve top dışarıda. Erhan yeniden oyunu başlatacak. Arda'dan pas Erhan. Ön bölümde Onuachu ve Vakayeme ile preste Trabzonspor. Erhan uzun gönderdi. Salih. Bouchari. Vivo. Topla çıkıyor Vivo. 3 oyuncunun arasında. Vivo yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Erhan. Diabate. Zubkov preste. Arda. O pres Bouchari ile devam ediyor. Diabate. Arda'dan Samet Onur'a. Samet'in kontrolü iyi olmadı. Leverkusen çıkışlı Samet. 2012'de Liverpool altyapısında da yer aldı ama A takıma yükselme şansı yakalayamadı Samet Onur. Lovik taçı kullandı. Vakayeme. Lovik çizgide. Kaybetti topu. Vakayeme. Chris Ulayi. Muçi. Pina. Ulayi'den Pina'ya. Salih. Vivo Salih. Ulayi. Zubkov. Hanusek baskıda. Zubkov. Vivo. Merkezde aldı topu, bıraktı Lovie. Kontrolü iyi değil ama Vakayeme topu oyunda tuttu. Savunmada paslara devam ediyor Trabzonspor. Şimdi Muçi topla buluştu. Çizgide Wagner Pina var. Pina'dan Muçi'ye. Salih. Vivo. Lovik. Vakayeme. Şık bir çalım denedi. Yatarak bir müdahale. Taç.
1: Trabzonspor kullanıyor taç atışını. 9. dakika. Yarı final mücadelesinde gol eşitlik var. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasında. Vakayeme kullandı. Bouchari. Bouchari yerde kaldı. Ali Yılmaz düdüğü çaldı. Faul belirledi. Bordo mavi takım serbest vuruş kullanacak şimdi. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Samet'in müdahalesiyle yerde kalmıştı Bouchari. Şimdi

hakemi ve Zubkov o bölgede serbest duruşu kullanacak. Trabzonspor yaya doğru hareketlendi. İki takım oyuncuları, tek kişilik bir baraj var. Kaleci Aran tek kişilik baraj istedi. Zubkov ve Vakeme hazırlık yapıyor. Zubkov görüntüde. İşaret geldi. Zubkov bıraktı. Vakeme dokundu bıraktı. Vakeme şimdi ortayı yaptı. Diabate kafayla karşıladı. O top taça gidiyor. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Lok gitti o noktaya. Vakeme bıraktı ona. Vakeme geriye kalesi de dönüyor. Onana. Salih Malkoçoğlu. Çizgide sağ tarafta Pina var. O soluğa Vivu'ya döndü. Vivu şimdi topla birlikte ilerliyor. Bouchari bir kez daha Vivu. Salih. Yine çizgide Pina. Bu defa Pina ile oynadı. Pina. Lai'den Salih'e. Bouchari. İki rakibini döndü. Ekart etti. Sol tarafa Lüvi'ye verdi pasını. Lüvi tekrar Bouchari'yi düşündü. Hızlı o top. Bouchari yetişemiyor. Müdahale geldi Arda'dan. Kritik bir müdahale yaptı Arda Çelik şimdi. Datura Dünyası Gençler Birliği hızlı çıkmak istiyor. Vakeme o hata başlamadan bitirdi. Vivo. Salih. Pina. Salih ile oynadı Pina. Top istiyor. Bir kez daha Zubkov'a. Zubkov. Uzun yönlerdi. Pina geldi. Yaptı ortasını Cesalan'a. Hiçbir arkadaşın olmadığı bölgeye. Muçi kendini göstermişti. Vakeme topu oyun alanında tuttu. Vakeme. Vakeme yaptı ortasını cezalarına gönderdi. Pina defansın müdahalesi. Trabzonspor pozisyon aradı. Erkar'da orada müdahale yapan isimli Diabate. Bir kez daha Erkar'da. Lai topu oyun alanında tutamıyor. Taç ev sahibi takımın. Datura Dünyası Gençler Birliği'nin. Hanusek kullandı. Vivo. Orada baskı vardı Furkan'dan. Topu Salih'e kazandırdı. Salih'ten Pina'ya. Ernst Muçi Zubkov'la oynamak istedi. Ensar kademeye girmişti. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Pina'yı gördü. Verdi pasını. Pina geçti rakibini. Vakti cezalarına. Pina yaptı ortayı. Defans müdahalede bulunuyor. Taç. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Lai bir taçla. Samet topu taça gönderdi yine. Pina kullanıyor taç atışını Trabzonspor'da. Muçi. Pina tekrar Muçi'yi düşündü. Hamsek araya girdi. Topta Furkan da kaldı. Furkan gidiyor şimdi. Furkan. Salih geldi pozisyonunu bozdu. Topun da sahibi oldu Lai. Pina. Vilu. Sol tarafta Loic var, onunla oynadı. Vakeme sol çizgide. Loic. Salih ile oynadı. Zubkov. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarına çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Kale vuruşunu kullanacak. Datura Dünyası Gençler Birliği pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Muçi pozisyon içindeki isimdi. 14. dakika gol eşitlik devam ediyor. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Eryam'a asladığında. Erhan. Ama onun öncesinde Vivo'ya yapılan faulü belirledi Ali Yılmaz.

0: Trabzonspor serbest duruşu kullanıyor Ankara'da. Salih, Pina, Zubkov kendini gösterdi. Pina geriye döndü, Salih'le oynadı. Bivu, Ulaye. Uzun bir top Pina'ya doğru, hızlı bir top, çok hızlı bir top. Oyun alanını terk ediyor. Out, kale vuruşunu kullanacak. Natura Dünyası Gençler Birliği. Fatih Tekke, Trabzonspor Teknik Direktörü görüntüye geldi. Kaleci Erhan'la kullanıldı. Kale vuruşu. Hamza'nın pası Anusek. Nensar, top oyun alanını terk etti. Tacı, başkan temsilcisi kullanıyor. Anusek. Erkar'da. Ters kanada gönderdi. Vivi o noktada kafayla indiriyor. Lövik. Vakeme. Vivi. Pina ile oynadı. Pina. Salih top biraz uzağında kaldı. Furkan araya girdi. Salih Furkan mücadelesi 2-3 değerde kalıyor. Ali Yılmaz şimdi düdüğü çaldı. Faul belirliyor. Başkan temsilcisinde oyuncularda itirazlar var. Ali Yılmaz'ın başında oyuncular elle oynama itirazında bulunuyorlar. Bu pozisyonda yaşananları izliyoruz. Bu da bir başka açı. Serbest duruşu Trabzonspor kullanıyor. Salih. Şari yerde kaldı. Samet'in bir orada bir müdahalesi vardı. Serbest duruş kullanılacak. Ali Yılmaz da gitti. Oyuncuları uyardı. Bir an bir elektriklenme yaşandı o bölgede. Muçi ile kullandı Trabzonspor serbest duruşu. Salih. Vivu. Lövik sol tarafta onu topla buluşturdu. Vakeme. Tekrar Lövik. Lövik. Top Trabzonspor'da kaldı. Buşari yerde kalıyor. Karar serbest duruş. Ali Yılmaz hemen o bölgeye gitti. Sert bir uyarı geliyor. Serbest duruş hazırlı Trabzonspor'da. Pozisyonda ekranlarınızda. Fırakçı'nın yaptığı bu müdahale sonrası serbest duruşu kullanacak. Trabzonspor maçta 17. dakikanın içindeyiz. Yine Zubko, Bakeme o bölgedeki isimler. Şimdi topu maçtan ayrıldılar. Bu cile vardı. Zubko kullanacak serbest duruşu. Ali Yılmaz işareti verdi. Zubko kullandı. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Out.
1: Ankara'da dakika 18 değerli izleyenler. Trabzonspor serbest vuruşta Zubkov'la istediğini yapamadı ve görüntüde Fatih Tekke var. Erhan Erentürk kale vuruşunu kullanacak. Gidin dedi arkadaşlarına Erhan ve Metin Diyadin, o da ekrana yansıdı. Ligde Gençler Birliği ile çıktığı ilk maçta bu statta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti. Erhan şimdi kullandı, pasla başlattı. Uzun bir top Samet'e doğru. Samet ve Vivo. Samet yerde. Oyun devam ediyor. Samet'in maçın yardımcı hakemine itirazları var. O noktaya Ali Yılmaz'a gitti. Faul bekledi. Vivo ile girdi. İkili mücadelede Samet olur ama devam kararı geldi. Ali Yılmaz'a pozisyonu anlattı Samet ve itirazlarından dolayı da sarı kartı görüyor. Maçtaki ilk sarı kart Samet Onur'a çıktı. İşte bu pozisyonda Samet

faul bekledi. Devamında yardımcıya gitti. İtirazlar devam edince de Ali Yılmaz'dan sarı kart geldi. Diabate. Arda. Diabate. Sol kanatta Erkar'da pas bekliyor. Hanusek'e. Matej Hanusek. Pina geldi. Taç. Taşı kullandı Hanusek. Erkar'da ters kanada bir top ama Lovic pas arası yaptı. İki oyuncunun arasından sıyrıldı. Topu da ayağından açtı ve kaybetti Lovic. Diabate sağ kanatta boşluk. Gençler Birliği etkili geliyor. Şut şansı olabilir, vuruş savunmaya çarptı. Ulay da kaldı. Ulay'ı pasını da aktardı. Vakeme yatarak bir müdahale. Karar faul. İki oyuncu yerde. Hem Gençler Birliği'nden hem Trabzonspor'dan. Gençler Birliği oyuncularının yine itirazları var. Vakeme o da ayağa kalkamadı. Fıratcan, Ensar ve Vakeme devamında. Ensar ve Vakeme. İki oyuncu da yavaş yavaş doğruldu. Vakeme ayağa kalktı. Fıratcan da aynı şekilde ayakta. Fıratcan Üzüm de görev bölgesine dönüyor. 10 anada oyunu başlattı. Pina. Zubkov. Pina. Salih Malkoçoğlu. Salih'ten Pina'ya. Zubkov savunmanın arkasına koşu yapmıştı ama Pina onu tercih etmedi. Ulay'ı Salih. Ernest Muçi. Zubkov, Muçi paslaşması. Muçi onu açıyor düşündü. Onu açıyor. Bir an için topu aradı. Ulay'ı. Atak sol kanattan devam edecek ama Lovic'ten bir ıska gelince top da dışarı çıktı. Fıratcan taşı kullanacak. Şimdi kullandı Fıratcan. Furkan. Top dışarıda. Bir taş daha. Fıratcan bu kez Samet'i tercih etti. Samet yerde kaldı. Atak devam edecek. Fıratcan çevirdi. Pina hemen arkasında. Erkar'da vardı. Pina uzaklaştırdı. Oleksandr Zubkov. Zubkov çizgide çalıma gitti. Zubkov'a sağ yetmedi. Top kaybı Erkar'da. Merkezde Diabate var. İki oyuncunun arasından çok şık çıktı Diabate. Sağ kanada yolladı. Lovic alamadı. Samet ceza sahasında. Samet çevirdi ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Buşuari vardı. Son pası atamadı Samet. Ernest Muçi. Muçi gidecek. Diabate'den sıyrıldı. Muçi gidiyor. Onu aç hareketli. Muçi koşuya devam etti. Ceza sahasına girdi. Muçi açıyı bulamadı. Muçi çevirdi. Savunmaya çarptı ve Gençler Birliği savunması kornere gitmesine izin vermedi. Fıratcan Muçi. Muçi topu aldı ama faul diyor başına Kemal Yılmaz. Muçi ile Gençler Birliği kalesinde etki yarattı Trabzonspor. Bu atan devamında faul pozisyonu. Bir slalom Ernest Muçi'den ceza sahasına kadar gitti ama açısı daraldı ve istediğini yapamadı Ernest Muçi. Metin Diyad'in düşünceli tabii, muhtemelen kafasında bir yandan bu maç, bir yandan da hafta sonu Trabzon'da oynayacağı Trabzonspor maçı. Erhan kullandı. Salih. Baskı var. Salih rakibini perdeledi ve oyunda kale vuruşuyla devam edecek. Onana başlattı. Salih Malkoçoğlu.

0: hala Salih'te. Muçi yaklaştı, onu tercih etmedi, uzun gönderdi Zubkov'a doğru. Hanusek araya giren isim. Diabate'den pas. Gençler Birliği'nde top kaybı. Ulayi. Vakayeme pas istiyor. Topu aldı Vakayeme. Boşluk vardı. Lovic soldan bindirmeye yapmıştı ama top biraz arkasına düştü. Bouchari. Bouchari yerden Muçi'ye. Muçi tek pasa gitmek istedi, olmadı. Diabate dar alanda attı çalımı. Usman Diabate. Erkar'da. Hemen arkasında Pina var. Zubkov ikili sıkıştırma. O ikili sıkıştırmadan da faul çıktı.
1: Gençler Birliği kullanacak serbest vuruşu. Dakika 25. Gol yok. Hanusek kullandı serbest vuruşu. Kaleci Erhan. Sağ tarafa doğru gönderdi ama o top taça gidiyor. Trabzonspor taç atışını kullandı. Lovic de Vivu. Yeniden kullanılmasını istedi Ali Yılmaz. Bir kez daha kullanıldı Vivu. Salih. Pina. Zubkov'la oynadı Zubkov. Ulayi. Geriye Salih'e. Vivu. Onaçu Ulayi bıraktı. Salih'e geldi top. Zubkov sağ çizgide, Pina var. Baskı geldi, kaybetti topu. Erkar'da o baskıyı yapan isimdi. Sonrasında Salih takip ediyor o topu. Trabzonspor'da kaldı top. Vivu. Lovic. Ulayi. Muçi bir kez daha Pina'yı topla buluşturdu. Pina şimdi onu bası. Zubkov tekrar Pina'yı düşündü. Pina son çizgi yetişti. Çevirdi içeriye. Vakemenin olduğu bölgeye sekti top. Lovie'ye geliyor. Top Trabzonspor'da kaldı. Bouchari. Yükleniyor yine Trabzonspor. Bouchari'nin pası. Vakeme ceza alanında şık sıyrıldı. Vakeme top hala kendisinde. Kaybetmedi. Döndü, ortasını yaptı. Ona çaldı göğsüyle. Şimdi yere indirdi. Baskı geldi, kaybediyor topu. Takip etti o topu. Salih ile oynuyor. Bouchari. Vivu. Tüm hatlarıyla rakip yeri alanda Trabzonspor. Lovic. Vakayeme. Bouchari. Yerden gönderdi. Etkili gönderdi. Ama Muçi o topa yetişemiyor. Out. Vuruşunu kullandı. Gençler Birliği Diabate. Bir kez daha topla buluştu Diabate. Ön alanda baskı Trabzonspor'dan. O baskı topu Zubkov'a kazandırdı. Zubkov pası isabeti değil. Şimdi çabuk çıkmak istiyor. Natura Dünyası Gençler Birliği. Koç eşitlik var mücadelede. Trabzonspor defansı yerleşti. Samet. Diabate kalesine döndü. Erhan. Hamza. Kez daha topla buluşuyor Hamza. Gökten top istemişti o. Rakip yer alana gönderdi. Erkar'da onu pası. Furkan hareketlendi. Vivo kademeye girdi. Tehlikeli bölgeden de uzaklaştırıyor. Zubkov'u topla buluşturdu. Ulayi. Baskıya rağmen pasını verdi Bouchari. Lovic hareketlendi ona doğru. Lovic, Samet vardı karşısında, pasını verdi. Vakayeme şimdi topla buluştu. Muçi'ye açtı top. Muçi'ye Hanusek kalesine dönüyor. Erhan. Ceren'de. Bakıyor arkadaşlarına. Şimdi uzun gönderdi. Salih kafayı vurdu. Faul. Sarı kart çıkıyor. Bu faul sonrasında maçtaki ikinci sarı kart. Uşari sarı kart gören isim. İkinci sonrasında Buşari sarı kart gördü. Ev sahibi takımda da Samet sarı kart görmüştü az önce. Gökten'in pası Diabate. Hamza. Hamza yine uzun gönderdi Erkar'da'ya doğru. Pina var o noktada. Top Gençler Birliği'nde kalıyor Furkan. Anuseki düşündü. Bir anlaşmazlık taç. Lovic. Vakeme ile oynadı. Bivu. Salih. Muçi. Onaçu. Onaçu elle oynama. Ali Yılmaz şimdi düdüğü aldı. Serbest vuruş Trabzonspor'u. Samet'in de itirazları var. Pozisyon ekranlarınızda. Atış hemen kullanıldı Ulayi. Pina. Zubkov topla buluştu. Orta şansı Zubkov. Aldı rakibini karşısına. Geçemedi. Şimdi Muçi ile oynuyor. Muçi, Zubkov bekledi onu topla buluşturdu. Salih. Yine tüm hatlarıyla rakip yer alanda Trabzonspor. Lovic. Vakeyeme. Baskı geldi. Vakeyeme'ye taç. Bekleyin diyor Ali Yılmaz. Orada bir sakatlık da yaşanınca. Hemen kullanmayın dedi. Yeniden izliyoruz yaşananları. Fıratcan böyle yerde kalıyor. Tacı Trabzonspor kullanacak. Vakeyme doğru. Vakeyme aldı topu önüne. Faul. Ali Yılmaz faulü belirliyor. Natura Dünyası Gençler Birliği kullanacak. Serbest vuruşu. Vakeyme'nin de itirazları var. Bir kez daha izliyoruz. Fıraçan'la Vakeyme arasında yaşananları. Kaleci Erhan kullanacak. Serbest vuruşu ev sahibi takımda. 32'den çıktık. 33. dakikaya girdik. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde bu karşılaşmada turu geçen finale çıkacak tüm Osman Konyaspor'un rakibi olacak. Vivo yükseklik kazandır topa. Furkan orada baskı yapıyor. Sekti top. Sonrasında Salih uzaklaştırdı. Vakeyme'ye doğru. Vakeyme'nin önünden seken top da taça gidiyor. Fıratcan taç atışı için hazırlık yapıyor şimdi Gençler Birliği'nde. Anusek. Erkar'da. İki kişi baskı yaptı top. Pina ile Trabzonspor'da kaldı. Şimdi Ulayi. Zubkov'a doğru. Anusek savunuyor kendisini. Zubkov'dan top dışarıya gitti. Taç. Anusek. Zubkov bu defa baskı yapıyor ona. O baskıya rağmen pasını verdi Arda'ya. Uşare kayarak bir müdahale taç. Natura Dünyası Gençler Birliği kullanacak taç atışını. Anusek taçı kullanacak isim. Ev sahibi takımda hemen kullanıldı. Ensar. Gökten. Şahri topu kazandırdı takımına. Muçi şimdi. Muçi'nin pası. Vakeyeme. Lovic bildirme yaptı. Ona doğru. Lovic çok hızlı. Topla buluştu Lovic. Ceza alanına doğru gönderdi. Hemen müdahale geliyor. Defanstan Arda'dan. Arda Çelik müdahale yapan isimdi. Samet. bir kez daha Arda. Uzu gönderdi. O top Salih'in kontrolünde. Trabzonspor topun sahibi oldu. Pina. Vivu. Salih topla buluşan isim Trabzonspor'da. Ondan Pina'ya. Pina gidiyor şimdi. Pina destek bekledi. Geriye döndü Salih. Pina. Bir kez daha Salih. Salih bir an tereddüt etti. Baskı geldi. Sonrasında Vivo topu sahibi Ulayi. Lovic. Vakeme, Muçi kendisini gösterdi. Ulay ile oynadı. Vakeme. Ulay'ın pası Bouchari'ye. Bouchari. Zubkov. Salih. Bir kez daha Zubkov topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Muçi yerde kaldı. Ali Yılmaz da o bölgeye gidiyor. Henüz yerden kalkabilmiş değil. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Böyle yerde kalmıştı. Farklı açılardan ekranlarınıza geliyor. Fransa'nın orada bir müdahalesi var. Şimdi kalktı, oyuna devam edebilecek. Fatih Tekke kurmaylarıyla böyle izliyor karşılaşmayı. Oyun tekrar hareketlendi. Salih Gözsü ile aldı. Pina ile oynuyor Pina. Zubkov hareketlendi, Onaçu orada. Şimdi Zubkov'a doğru. Zubkov son çizgi. Zubkov topu oyun alanında tutamıyor. Abza müdahale yapan isimli. Out kararı geliyor. Kale vuruşunu kullanacak şimdi. Natura Dünyası Gençler Birliği. Hemen kullanıldı Anusek. Ulay baskı yaptı. Top onda kaldı ama yardımcı tacı belirledi. Bayrağıyla uyardı. Gökhan Barçın tacı Gençler Birliği kullanacak. Anusek kullandı. Diabate. Anusek. Furkan. Furkan'ın pası Samet'e. Samet bomboş bir alan önünde. Destek bekliyor. Samet topu hala kendisine. Şimdi pasını verdi. Şut dışarıya. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Fırat'ın şutunda. Top kornere gitti. Natura Dünyası Gençler Birliği köşe vuruşunu kullanıyor. Samet topun başında, pozisyon ekranda. 5 oyuncu cezalarında Gençler Birliği'nde. Samet korner için hazırlık yapıyor. Maçta 38. dakika, gol eşitlik var. 6 oyuncu başkent ekipte oyuncu sayısı cezalarında. Korner kullanıldı arka direğe doğru. Salih kafayı vurdu. Yükseklik kazandı o top. Gençler Birliği'nde kalıyor. Orta cezalarına kafa vuruşu. Dışarıya gitti Furkan.
2: Furkan Ayaz etkili bir noktada boş kaldı. Kafayı vurdu ama isabeti sağlayamadı. Orta Furkan'ın kafası, bu top dışarı gitti. Wagner Pina. Salih. Vivo. Ulay topu aldı. Pina pas bekliyor. Hanusek hemen kapatma çabasında. Ernest Muçi. Muçi'den Pina'ya. Hanusek yatarak bir müdahale. Korner. Muçi ve Zubkov göz göze geldiler. Muçi bıraktı korneri. Trabzonspor'da Zubkov kullanacak. Savunmada Salih ile Vivo'da ceza sahasına geldi. Zubkov Vakame'ye pasladı. Vakame yanında Pina var. Bıraktı ona. Ragnar Pina. Pina'dan orta. Kafa savunmada Diabate'den. Çıkamadı Gençler Birliği. Zubkov. Ona anlatan sol kanata Bouchard'ı. Bouchard'ı yerde. Karar faul. Hemen başlattı Bouchard'ı. Ulay. Vakame ayağından açıldı ama pası aktardı Pina. Bir anda süratlendi. İki oyuncunun arasından çıktı. Diabate karşıladı onu. Müdahaleye yaptı. Sağ kanatta boşluk ama Bivu iyi gördü. Oradaki boşluğu hemen kapattı. Ama Trabzonsporlu oyuncular da topu kaybettiler. Sol kanada uzun bir top. Bir top kaybı da Gençler Birliği'nden. Pina. Salih Malkoçoğlu. Onana. Matias Lovic. Ernest Muçi'ye. Diabate ve Muçi. Diabate daha hızlı davrandı. Erhan. Top dışarıda. Taç kararı Trabzonspor kullanacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda ilk yarıda son bölümler artık değerli izleyenler. Golsüz eşitlik devam ediyor. Vibo. Lovic açıldı ona doğru. Matas Lovic. Vakame yaklaştı. Vakame, Lovic. Bouchard'ı. Vakame, Muçi ceza sahasına koşuyu attı ama Vakame onu tercih etmedi. Ulay'ı tüm atlarıyla Gençler Birliği sahasında Trabzonspor. Zubkov soluna çekti. Ortaladı Zubkov. Herkese aşan top doğrudan dışarı gitti. Sağda Zubkov, solda Vakame. Kanatları kullanma gayretinde Trabzonspor ama şu ana kadar ceza sahasında bu iki kanat oyuncusu arkadaşlarını istediği şekilde topla buluşturamadı. Göktan. Baskı var. Hanusek. Diabate. Ulay geldi. Diabate kaybetmedi topu. Erkar'da Hanusek pas istedi. Pina kazandı. Zubkov ona yapılan hareket faul.

0: Hanusek çizgide, Erkar'da. Hemen arkasında Salih. Top Trabzonsporlu oyuncularda kaldı ama faul kararı var. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy bir dakikayı işaret ediyor. İlk yarının sonuna en az bir dakikalık ekleme geldi Ali Yılmaz'dan. Gençler Birliği etkili geldi ama dar açıdan Fıratça'nın vuruşu top dışarı gitti. Fıratça şansını bu şekilde denedi ama kaleyi bulamadı. Vivo. Salih. Pina. Salih. Vivo. Uşari. Son bir şans arayacak belki de ilk yarıda duraklama anlarında Trabzonspor ama Lovik'ten iyi bir kontrol gelmedi. Bayrak tavada offside. Ve bu arada Ali Yılmaz da ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Ankara'da yarı finalde Gençler Birliği Trabzonspor maçında ilk yarıda gol yok. Gençler Birliği 0, Trabzonspor 0. İlk yarının bitimiyle birlikte Gençler Birliği oyuncuları da Ali Yılmaz'ın yanına gitti. İlk yarıda çok fazla pozisyon izleyemedik açıkçası. Trabzonspor topa hakimdi, sahipti ama çok fazla topa sahip olma oyununu pozisyona dökemedi Trabzonspor ve ilk yarıda gol çıkmadı. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.
1: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek. Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: bir reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam ediyor.
2: İkinci yarı başlamak üzere Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında ilk 45 dakika golsüz eşitlikte sona ermişti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak, neler yaşanacak, hep birlikte şahitlik edeceğiz. Gençler Birliği'nin vuruşuyla başlayacak ikinci yarı Eryaman Stadı'nda. Maç topu Ali Yılmaz'ın elinde. Biz yine ilk devrede olduğu gibi hazırız. Canlı yayın aracımız hazır. Stadyum o muhteşem görüntüsüyle işte drone kamerasından ekranlara geliyor. Her şey hazır ikinci yarı için. İkinci 45 dakika başlamak üzere başkentte ev sahibi takım ikinci yarının başlama vuruşu için hazırlık yapıyor. Ali Yılmaz son kontrollerini yapıyor. Karşılaşmanın hakemi yardımcılarıyla ve kalecilerle ardından dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ali Yılmaz kontrollerini tamamlıyor. Kronometresini de ayarladı. Aynı 11'lerle sahada iki takım da değişiklik yapmadı teknik direktörler. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde. Bivu. Baskı vardı. Top Trabzonspor'da kaldı. Ulay'ı bası isabetli değil. Fransa pas bağlantısını kesti. Şimdi Samet. O kalabalıktan topla birlikte çıkamadı. Ulay'ı Vakeyem'e top Trabzonspor'da. Vakeyem'e gidiyor. Vakeyem'e şimdi pasını verdi. Muci topla Muci Trabzonspor'da rakibin üstüne üstüne gitti. Cezalarını girdi. Son çizgi Muci çevirdi. Top defansta uzaklaştırılıyor. Defansın müdahalesi var. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı hemen. Taç atışını kullanacak. Trabzonspor Hamza uzaklaştıran isimdi. Löwik şimdi taç atışını kullanmak için hazırlık yapıyor Trabzonspor'da. Löwik baktı arkadaşlarına. Vakeyeme doğru, Vakeyeme. Ulay kafayla indirdi. Löwik tekrar Vakeyeme'yi düşündü. Ulay geldi baskı yaptı. Sonrasında Löwik faul. Can yerde kaldı. Ali Yılmaz da faulü belirliyor. Serbest vuruşu kullanacak Gençler Birliği pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Rakip yer alanına gönderilen top Zubkov. Löwik. Muci. Muci iki kişinin arasından pasını Muşari'ye ver tekrar aldı. Muci gidiyor. Muci cezalarını girdi. Muci pozisyon alıyor. Kendisi şimdi çevirmek istedi. Müdahale geldi ortadan. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı top. Ali Yılmaz'ın düdüğü Gençler Birliği kullanacak atışı. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. Serbest vuruş kararı gelmişti. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Gökten. Diabate sol tarafa gönderdi. Diabate. Yüksek etkili geldi. Gençler Birliği 48. dakika orta Cesar'ın merkezi açtı top. Löwik takip ediyor o topu Trabzonspor'da. Vakeyeme. Vakeyeme baskıya rağmen Löwik'i topla buluşturdu. Bir kez daha aldı topu Vakeyeme. Şimdi uzun gönderdi. Zubkov'un olduğu bölgeye. Zubkov göğsünün saat önüne aldı. Zubkov cezalarına girdi. Zubkov rakibin üstüne üstüne gitti. Topu kaybetti. Ensar. Gençler Birliği hata başlayacak faul. Serbest vuruşu başkan temsilcisi kullanacak. 49. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ermişti. Diabate geriye Hamza'ya. Hamza'dan kaleci Erhan'a. Erhan. Uzun gönderdi. geldi. Erkar'da vardı orada. Top taça gidiyor. Pina kontrol ediyordu onu. Şimdi taç atışını da Pina kullanıyor. Trabzonspor'da Zubko. Samet. Diabate. Fraçan top istemiş. Top ona gelmedi. Şimdi top kaybı Onaçu. Onaçu Diabate'den sıyrıldı. Onaçu topla birlikte gidiyor. Onaçu dribbling halinde. Onaçu şimdi pasını verdi. Muçi açısını kaybetti. Son çizgi. Çevirdi içeriye. Üstü alarda. Out. Kale vuruşunu kullanacak. Ev sahibi Natura Dünyası Gençler Birliği. Müthiş taşıdı topu. Ama sonrasında Muçi açısını kaybetti. Erhan'la kale vuruşunu kullanıyor. Başkent ekibi. 50. dakikanın içindeyiz. Eryaman stadında gol eşitlik devam ediyor. Vigo takip etti topu. Salih orada Pina geldi. Topu sahibi oldu. Şimdi Pina'nın pası. Zubko topla buluşuyor. Önünde bomboş bir alan var. Zubko topla bitirdi. Bitirdi halinde. Zubko şimdi Muçi'yi düşündü. Amsek pas bağlantısını kesti. Top Natura Dünyası Gençler Birliği'nde kaldı. Samet de çıkıyor şimdi Gençler Birliği. Sol tarafa gönderilen top. Erkar'da battı ceza alanına. Salih var karşısında. Destek bekledi. Diabate ile oynuyor. Diabate. Onun pası. Fraçan. Vakeyme'den sıyrıldı. Fraçan orta şansı. Yaptı ortasını uzak noktaya. Erkar'da topla buluştu. Şimdi pasını verdi. Pina'dan kritik bir müdahale geliyor. Ulay ile topu sahibi Trabzonspor. Ulay'dan Vakeyme'ye. Hızlı hücum bu defa Trabzonspor çıkıyor. Onaçu topla buluşan isim Bornum abili takımda. Onaçu. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Bujari ile oynadı. Bujari. Bujari ters kanadı gönderdi. Muçi indirdi. Zubko barında. Zubko'da kaldı top. Zubko gidiyor. İki rakip var karşısında. Şimdi Muçi'ye verdi pasını. Ernest Muçi tekrar da Zubko'ya dönüyor. Ondan da Ulay'ı. Üst üste başarılı paslar. Lövik. Lövik'ten Vakeyme'ye. Lövik ceza alanına hareketlendi. Vakeyme ceza alanına baktı. Yaptı ortasını. Amsek uzaklaştırıyor. O top Ulay'da kaldı. Şimdi Pina. Ondan da Salih'e. Bujari Trabzonspor baskısını arttırdı. Lövik topla buluştu Trabzonspor'da. Lövik'in pası. Bujari ondan Vakeyme'ye. Vakeyme yerden Bujari'yi gördü. Bujari ceza alanına gönderdi. Onaçu'nun hareketleneceğini düşündü ama Onaçu hareketlenmedi. Top da kalecide kalıyor.
3: Erhan gidin dedi arkadaşlarına. Sonrasında eliyle bıraktı. Hamza Hanusek. Diabate. Vakeyme müdahaleyi yapamadı. Fıratcan. Fıratcan'dan ceza sahasına bir pas düşüncesi. Vivo araya girdi. Vivo. Fıratcan'da kaldı. Vakeyme baskıyı yaptı. Vakeyme Fıratcan mücadelesi. Fıratcan ayakta kaldı şimdi yerde. Karar faul.

Anthony Bakayeme ve Fırat'tan hücum. Ali Yılmaz'dan faul kararı geldi. Bir duran top şansı olacak Natura Dünyası Gençler Birliği için. Samet topun gerisinde. Göktan da orta ön bölümde kümelendi oyuncular. Dakika 54. Samet kullandı. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Out. Hamza kafayı vuran isim. Hücuma çıktı Gençler Birliği'nin. Genç stoperi gol aradı ama çerçeveyi bulamadı. Vivo. Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Bouchari top aldı, döndü. Bouchari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Çeyrek finalde Galatasaray maçından sonra kurtarışlarına devam ediyor. Erhan Erentürk Muçi kaleyi yokladı. Trabzonspor'un maçta ilk isabetli şutuydu bu. Erhan gole hayır dedi. Korner kullanılacak ama yerde kalan bir isim var Gençler Birliği'nde. Ali Yılmaz o noktaya gitti. O isimle ayağa kalktı işte az önce. Yaşananlar sonu Açu ve Ensar. Oyuncu da Ali Yılmaz'dan uyarıyı aldı. Bu da Muçi'nin şutu. Soluyla çıkardı Erhan. Muçi korneri kullandı. Vivo vurdu kafayı dışarıya. Bu kornerde golü aradı Vivo. İyi noktada kafayı da vurdu ama hedefi bulamadı. Ve pozisyon tamamlandıktan sonra Vivo'nun reaksiyonu, üzüntüsü. Göktan. Diabate kısa kaldı. Onuachu. Onuachu'dan pas. Zubkov tek pasa gitti. Muçi'ye gelmedi. Hamza. Fıratcan'la çıkacak Gençler Birliği. Fıratcan önündeki alanı kullanıyor. Fıratcan çekti topu. Fıratcan yerde. Faul. Az önce Vakayeme, şimdi de Bouchari ile girdiği üst üste ikili mücadeleler. Fıratcan Üzüm takımına bir serbest vuruş daha kazandırdı. Oyun başladı. Fıratcan yaptı ortayı. Kafalardan sekti. Diabate şut şansı. Diabate dışarı gitti. Şansını uzaklardan denedi. Usman Diabate. İşte böyle vurdu ama top üstten out'a gitti. Salih. Pina. Muçi hareketlenmişti. Onunla oynamadı Pina. Vivo. Topla çıktı. Çibuke Vivo. Vakeme tek pasa gitti. Bouchari. Lovik. Lovik kendisi gitti. Aradan çıktı. Matias Lovik'ten çalımlar. Lovik top hala onda ama pas hatası Lovik'ten. Gençler Birliği de çıkamadı, top kaybı. Onuachu pas bekliyor. Vakayeme ceza sahasına, Ernest Muçi'ye. Muçi'den kontrol. Muçi şimdi ceza sahası dışında. Pasa gitti Ulayi. Bu pası beklemiyordu ama Gökten de hata yaptı. Araya giren Diabate. İki takımdan da bu bölümde top kayıpları. Gökten pasını aktardı. Kritik hamle Pina'dan. Bouchari. Vakayeme, Zubkov, top süratli, Zubkov yetişti. Anusek karşısında Zubkov pasa gitti. Wagner Pina içeride 3 Trabzonsporlu orta geldi. Top sekti, savunmaya çarptı ve Erhan'da kaldı. Erhan eliyle başlattı. Fıratcan. Göktan. Arda. Diabate, Diabate kritik bir nokta. Muçi

0: yapabilirdi. Samet. Merkezde bir boşluk. Ensar şöyle bir baktı arkadaşlarına. Diabate'ye bıraktı. Diabate. Hanusek. Hanusek bıraktı. Erkard'a. Solu kullanıyor Gençler Birliği. Erkard'a sağına çekti. Yaptı ortaya arka bölüme. Flowing kontrolünde top dışarıya gitti. Onana oyunu başlattı. Salih. Cibuke Vivo. Uşari sola açıldı. Vivo onun oynadığı. Muçi hareketlendi bu kez. Sol kanatta Muçi. Topla buluştu Ernest Muçi. Yatarak bir müdahale Fıratcan'dan. Kararaut. Korner bekledi. Muçi ve Trabzonsporlu oyuncular. Vakeme ve onu açıyor. Ali Yılmaz'ın hemen yanında. Out'u işaret etti Ali Yılmaz. Pozisyon bu. Trabzonspor teknik heyeti de kulübeden çıktığı itirazda yerde bir oyuncu var Gençler Birliği'nde. Erkard'a Ali Yılmaz onun yanında ve işte az önceki pozisyonu tartışıyor Fıratcan'la Muçi. Saatini gösterdi Ali Yılmaz. Sağlık görevlileri de oyun alanına geliyor. Ankara'da Eryaman'da az sonra 60. dakikayı tamamlayacağız. İşte Erkard'ın yerde kaldığı pozisyon ve şu anda da sağlık görevlileri Erkard'ın yanında onun tedavisi yapılacak.
1: Tabii sıcak bir hava var Ankara'da. Su molası olarak da değerlendirdi. İki takım oyuncuları bu duraklamayı, daha doğrusu tedavi devam ediyor. Erkard'ın tedavisi sırasında oyuncular da kenara geldi ki Fatih Tekke de işte görüyorsunuz Muçi ile bir fikir alışverişinde bulunuyor kurmaylarıyla beraber. O da ekranlarınıza yansıdı. Maçtan enstantaneler geliyor ekranlara. 61. dakika, telefonların ışıkları yandı Trabzon tribününde. Bize her yer Trabzon tezahüratlarıyla başlamışlardı maça. Eryaman stadında da plak 61, dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Işıkları yandı. Oyunda tekrar hareket ediyor Diabate. Baskı vardı kendisine. Kaptırma topu uzaklaştırdı tehlikeli bölgeden. Faul. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. Serbest vuruş kullanılacak. Lövin yaptığı faul böyle yansıyor kameralardan sizlere. Duruş kullanıldı. Diabate, Hanusek'te oynadı. Kamsa, Kalis'te döndü. Erhan, baskı vardı Erhan'a. Arda'yla oynadı. Arda Çelik. Uzun gönderdi Arda. Dövük kafayı vurdu. Salih takip ediyor o topu. Salih'te kaldı. Ulay. Buşari. Baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkard'a topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkard'a 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç başkent ekibinde, tribünlere koştu Erkard'a gol sonrasında. İşte Metin Diadin kulübede böyle izliyor golü. Yeniden ekranlarınızda Erkard'a böyle geldi. Cezalarına girmeden vurdu. Onana'yı mağlup etti. Natura Dünyası Gençler Birliği'ni yarı finalde 1-0 öne geçirdi. Erkard'ın golüyle skor 1-0. Gol sevincinden sonra formasını çıkardı. Bir sarı kart görecek. Onana'nın tepkisi ekranlarda. Golü buldu. Natura Dünyası Gençler Birliği. Golün adı Erk Arda.
0: Henüz 17 yaşında Erk Arda Aslan bu sezon ilk kez forma giyiyor ve kupada yarı finalde tabelayı değiştiren golü atıyor. Formasını çıkardığı için de Ali Yılmaz'dan sarı kartı görüyor Erk Arda.
1: Oyun tekrar hareketlendi. Onana. 1-0 önde Gençler Birliği Trabzonspor karşısında yarı finalde. Onana uzun gönderdi. Onaç'ın olduğu bölgeye. Onaç'ı kafayla indirdi. Vakayeme topla buluştu. İki kişi var karşısında. Vakayeme yaptı ortasını. Ceza alanına gönderdi. Anusek karşıladı. Ulay'da kaldı top. Pina baskı kurdu Trabzonspor şimdi. Zubkov. Harika bir pas çıkardı Pina'ya. Pina'nın ortasından sonuç gelmiyor. Anusek. Taç. Trabzonspor kullanacak. Zubkov. Pina. Bir kez daha Zubkov. Yeniden Pina'yı düşündü. Anusek topu kornere gönderiyor. Trabzonspor kullanacak köşe vuruşunu. Erk Arda ile gelen gol. Natura Dünyası Gençler Birliği'nin 1-0 üstünlüğü var. Köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Zubkov topun başında. 3 değişiklik hazırlığı var Trabzonspor'da. Kornerden önce bu değişiklikler yapılacak. Lövik kenara geliyor. Ozan oyunda. Zubkov kenara geldi. Vakeme de kenara geldi. Muci köşe vuruşunu kullanacak. Cezaları içi kalabalık. Korner kullanıldı. Kaleci çıktı aldı Erhan. Erhan hemen topu oyuna soktu. Onana kalesinde değil. Faul düdüğü çaldı. Trabzonspor hemen kullandı. Ozan Tufan. Vakeme, Zubkov ve Lovik kenarda. 3 hamle birden yaptı. Gol sonrasında Fatih Tekke. Muci. Onana. Vivo. Salih. Pina ile oynadı. Buşari. Bir kez daha Salih topla buluştu. Ozan Tufan. Ozan top hala kendisinde. Vivo. Sağ tarafa gönderdi. Orta şimdi ceza alanına. Kaleci Erhan. Augusto, Umut Nayır ve Ozan Tufan oyunda. Kaleci Erhan bir sakatlık yaşıyor. Maçın hakemi Ali Yılmaz da o bölgede. Şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Natura Dünyası Gençler Birliği Erk Arda ile golü buldu. 1-0 önde yarı finalde. Vivo. Sekti ondan top taça gitti. Taç atışını kullanacak. Natura Dünyası Gençler Birliği. Fıratcan. Taçı kullanmak için hazırlık yapıyor. Taç atışı henüz kullanılmadı.
0: Samet. Vivo. Bir taş daha. Fıratcan geldi tacı kullanmaya. 1-0 önde Gençler Birliği. Erk Arda ilk kez forma giydiği bir Mayıs akşamında takımını yarı finalde öne taşıdı. Fıratcan tacı kullandı.

0: İki oyuncunun arasında Fırat Çen, Ulayi, Muçi ve Samet yerde, top dışarıda, Ali Yılmaz da olay mahallinde.
1: Bir çarpışma, Samet yerde kaldı, Muçi hemen onun yanında.
0: Şimdi ayakta Samet Onur. Gençler Birliği kullanacak.

Gökten pasa gitti. Fıratcan vurdu. Onana. Köşeyi iyi kapattı. Onana. Top da çok şiddetli değildi. Hemen baktı arkadaşlarına. Onana gönderdi. Onuachu'ya doğru. Onuachu kontrolü sağladı. Onuachu Diabate arkasında ters bir dokunuş. Umut kovalıyor. Umut ceza sahasında son anda dokundu Hamza. Korneri kullanacak Trabzonspor. Ernest Muçi korneri kullanacak. Umut burada işte hata aradı ama Hamza son anda dokunmayı başardı. Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten ceza sahasında tehlike. Onana. Top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrakta vardı. Offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde. Gençler Birliği bir anda etkili geldi. Erkar değerde kalan isim. Gökten. Yerden Onana müdahale yaptı. Erkar da Onana'dan seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Trabzonspor sahasında boş alanları erken bulmaya başladı Gençler Birliği. Salih. Dakika 71. Normal sürede artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. Salih. Bouchouari. Bouchouari'den pas. Ernest Muçi. Bouchouari. Arda arkasında. Arda faulü yaptı. Arda'nın itirazları var. Ali Yılmaz'a Trabzonspor kullanacak. Arda Çelik ve Benjamin Bouchouari. Devamında faul kararı geldi. Tek kişilik bir baraj. Topun gerisinde Ernest Muçi var. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. İşte böyle. Belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti. Trabzonspor Muçi ile gole yaklaştı. Erhan kale vuruşunu kullandı. Umut Nayır. Bouchouari. Augusto hareketli. Anusek yakın. Anusek topu dışarı bıraktı. Pinataj'ı kullandı. Bibu. Ozan. Ernest Muçi. Bouchouari pas bekliyor. Muçi'den Ozan'a. Ozan Tufan. Salih. Salih ve Bibu. Onlar da Gençler Birliği sahasında. Atak sağdan gelişecek. Augusto. Orta şansı aradı. Yaptı ortayı. Ön bölümde savunma karşıladı. Atak devam edecek. Salih. Salih Malkoçoğlu. Salih'ten pas. Geçmedi. Anusek. Gençler Birliği'nde top kaybı. Bouchouari pas aktardı. Pina.

0: Pina. Pina içeriye baktı, yaptı ortayı. Ön bölümde Umut var. Top dışarıda. Karar korner. Umut Nayır ön bölümü hareketlendi. Pina'nın ortası, savunmanın müdahalesi. Fatih Tekke düşünceli. Son bölüme takımı 1-0 geride giriyor. Bir kez daha yerde kaldı Erkar'da. Oyuncu değişikliği olacak. Gençler Birliği'nde gol atan Erkar'da oyundan alınıyor. Sakatlık yaşadı Erkar'da ve yerini Tonke'ye bırakıyor. Franco Tonke oyunda. Dakika 74. İlk değişiklik Gençler Birliği'nde. Orta geldi. Savunma karşıladı. Gençler Birliği çıkacak. Savunma uzaklaştırdı. Onana. Baskı var Onana'ya. Gökhan zorladı Onana'yı. Onana hemen topu istiyor top toplayıcıdan. Bu arada Ali Yılmaz başlatma dedi. Çünkü Gökhan oyun alanında yerde. Onun yanına doğru ilerledi Ali Yılmaz. Buşari de o noktada. Buşari ve Gökhan. Fıratcan geldi. Ulay'ı. Bir anda o nokta kalabalıklaştı. Bu da Buşari'ye ve arkadaşlarına kızıyor. Devam edelim gibisinden. Ama
1: Trabzonspor Ozan Tufan. Salih. Dakika 77, 1-0 önde. Natura Dünyası Gençler Birliği. Bivu'nun pası. Ulay gidiyor topla birlikte. Ulay sol tarafa. Mucci'ye. Orta şansı. Mucci baktı. Yaptı ortasını. Diabate'ye yükseklik kazandırdı topa. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı o top ama baskı devam ediyor. Buşari Mucci'ye kazandırdı o topu yeniden. Enes Mucci. Yine iki kişi var karşısında. Mucci. Çekti. Yaptı ortasını. Sekti top arka direğe. Tonga orada. Topun sahibi. Hamsek hareketlendi. Top hızlı. Yetişemiyor Taç. Taç atışını hemen kullandı Trabzonspor. Ulay. Vivu. Vivu topla birlikte gidiyor. Vivu sol tarafa. Mucci'ye. Mucci'ye topla buluşan isim. Fıratcan karşısında. Mucci. Fıratcan'ın müdahalesi. Taç. Bordo mavili takımın. Mucci bıraktı. Ozan kullanacak taç atışını. Ozan Tufan ceza alanına gönderdi. Umut Nayır göğsünden sektirdi. Sonrasında müdahale top Trabzonspor'da kaldı. Ulay topun sahibi. Buşari'nin pası Mucci. Son çizgi Mucci. Müdahale geldi Fıratcan'dan. Korner köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Mucci korner için hazırlık yapıyor. Enes Mucci kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol top alanında gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isimdi. Topalarla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. İşte Bordo Mavili taraftarlarının gol sevinci. Mucci kullandı korneri. Topalarla buluşuyor. Farklı açılardan gol ekranlarınızda. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi. Final hangi takım çıkacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi? Trabzonspor mu? Tümosan Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Bir birlik eşitlik var. Salih. Vivo. Serinci dakikaya girdik. Ozan cezalarını önerdi. Gol pozisyonu kalecide kaldı. Erhan. Augusto hareketler isimli. Top Erhan'da kaldı. Anusek.

0: heyecan arttı. Eryaman da Ankara'da. Anusek. Çizgide Tonga var. Onunla oynadı. Ev sahibi takım şimdi tüm hatlarıyla Trabzonspor yaralarında. Tonga hareketlendi. Pina. Baskısı devam ediyor Tonga'nın. Pina Tonga. Top taça gidiyor. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Taç kullanıldı. Buşari. Sol tarafa gönderdi. Muci. Topu oyun alanında tuttu ama gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Burakcan. Şık bir hareket. Sonrası da Kalist'e döndü. Erhan. Normal sürede son 10 dakikanın içindeyiz. Bir birlik eşitlik var. Vivo. Topla birlikte gidiyor Vivo. Şimdi pasını verdi. Ozan Tufan. Bir kez daha Vivo. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Kendisi son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu ona açıyor. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. İki oyuncu Gençler Birliği'nde yerde. O bölgeye gidiyor. Neler oldu neler. Dakika 82. Bir kez daha izliyoruz. Ceza alanında yaşananları. İşte onu açıyor. Burada kritik bir müdahale geliyor. Ardından bir kez daha izliyoruz. Top taça gidiyor sonrasında. Delebaşuru oyuna giriyor. Natura Dünyası Gençler Birliği'de. Taç atışı kullanıldı. Muci yaptı ortasını ceza alan Augusto yükseldi vurdu top dışarıya gidiyor.
1: 82. dakikada tamamlanmak üzere 83 oldu değerli izleyenler. Bir birlik eşitlik var. Görüntüde Ensar az önce kenara değişiklik işareti yapmıştı. O çıktı Delebaşiro oyunda Gençler Birliği'nde. Furkan. Salih. Top oyunda kaldı çıkmadı. Salih. Muci pas bekliyor ona doğru Ernest Muci. Muci bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. Felipe Augusto direği salladı. Onaçu. Muci. Ozan yanında. Muci yaptı ortayı ön bölümde. Karşılayan Diabate. Ulay yakındı. Top dışarı gitti. Tacı kullanacak Trabzonspor. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
0: Muci'den sonra Augusto da direğe takıldı Trabzonspor'da.
1: Pina çalım attı. Wagner Pina. Hanusek. Hanusek'e yardım. Tonga'dan iki oyuncunun arasında Pina korneri almayı başardı. Korneri kullanacak Trabzonspor. Son bölümde baskıyı arttırmak istiyor Trabzonspor. Muci köşe gönderine doğru ilerliyor. Vivu yine geldi korner için. Kalabalık geldi Trabzonspor. Ceza sahasında Trabzonspor'dan 6 oyuncu Salih sekti top. Karar out. Korner bekliyor Salih. İtirazları var. Out dedi Ali Yılmaz. Erhan oyunu başlatacak. Dakika 85. Vivo. Onu açıyor hareketli. Müdahaleyi Arda yaptı.

kendi kalesine golü attı Arda ama onu açının da içinde yer aldığı pozisyonda çok kritik bir hamleyle skorun 1-1'de kalmasını sağladı. Sağ kanadı kullanacak Trabzonspor. Felipe Augusto. Augusto baskı altındaydı. Vivo'ya döndü. Vivo. Vivo'dan sola ama Ernest Muçi'ye gelmeyen bir top bu. Fratxan. Fratxan çizgide. Fratxan ileri gönderdi. Onana. Onana'dan Vivo'ya. Ozan. Ozan Tufan Ulay ile oynadı. Chris Ulay'ı. Felipe Augusto'ya ama Ulay'ı topu Augusto için çok zor bir noktaya gönderdi. Taşı kullanacak Gençler Birliği. İşte az önce soluyla çok sert bir şut çıkardı Augusto. Erhan'ı geçti ama.

0: Ozan. Ernest Muçi. Muçi Fıratcan'a takıldı. Taşı kullanacak Ernest Muçi. Vivo yaklaştı. Onunla oynadı. Çibuke Vivo. Vivo'dan Salih'e. Salih Malkoçoğlu. Sağ kanatta Pina ve Augusto var. Salih topla ilerledi. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivo kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında açılar. Furkan vurdu Onana. Vivo'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta Ozan Tufan'dan gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten. Uzaktan şutlarla Gençler Birliği kalesini yokluyor Trabzonspor. Erhan direniyor, direkler direniyor. Korneri kullanacak Ernest Muçi. İçerisi kalabalık. 88. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Orta geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Out. Yerde iki isim var. Natura Dünyası Gençler Birliği'nden. Ali Yılmaz o bölgede. Fatih Tekke görüntüde son bölümleri bu şekilde geçiriyor. İşte Ozan Tufan. Müthiş vurdu. Aynı güzellikte kurtardı. Erhan Erentürk. Bu pozisyon sonrasında da iki oyuncu kendisini Gençler Birliği'nde yere bıraktı. Oyuncular ayakta, oyunda devam edecek. Normal sürede son dakikaya yaklaşıyoruz. Değişiklik olacak Gençler Birliği'nde. Cihan Çanak oyuna girecek. Eski bir Trabzonsporlu. Vivo. Ozan. Ozan Tufan'dan Ulay'e. Uşari. Wagner Pina. Augusto çizgide. Augusto, Uşari. İyi paslaşmalar. Pina sağ kanatta. Pina yaptı ortayı. Arka bölüm açıldı. Onu açıyor. Kafayla indirdi. Umut orada ama ondan önce müdahale geldi. Çıkamadı Gençler Birliği. Ulay'e. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Buşari pas biraz kısa kalmıştı. Ozan dokundu. Vivo'dan Ernest Muçi'ye. Dakika 90. Muçi sağına çekti. Muçi'den merkeze. Chris Ulay'i. Ulay'i sağ kanada Pina'ya bıraktı. İçeride 4 oyuncu Trabzonspor'dan. Top Salih'te. Salih Malkoçoğlu. Trabzonspor baskısı devam ediyor. Salih'ten sol kanada uzun top. Ozan yaptı ortayı. Ön bölümde karşılayan Diabate. Furkan ve Buşari yerde. Trabzonspor kullanacak diyor Ali Yılmaz. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. İki oyuncu da ayağa kalkamadı. Normal sürede şu anda tamamlandı. Az sonra duraklamaları göreceğiz. Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Bu esnada da Furkan'ın tedavisi yapılıyor. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy henüz duraklamaları göstermedi.
1: Hakem Ali Yılmaz'ın elinde de sarı kartı var. Kalktıktan sonra tedavi bitince Furkan'a gösterecek. Evet, kart da çıkıyor Furkan'a.
0: Furkan kartı gördü ve artı 7. Her yamanda 90 artı 7 izleyeceğiz.
1: Onana da yine o bölgede. Muçi topu eline aldı. Sağlık görevlileri henüz oyun alanı terk etmedi pozisyonu. Farklı açılardan ekranlara getiriyoruz. Furkan kenarıya geldi. Cihan Çanak oyuna dahil oluyor. Ernest Muçi topun başında.

0: kişilik bir baraj Gençler Birliği'nde. Bir birlik eşitlik var. 7 dakikalık uzatma gösterildi. En az 7 dakika daha oynanacak. Ve eşitlik bozulmazsa 2 uzatma devresi, yine bozulmazsa penaltı vuruşları ikinci finalisti belirleyecek. Cihan oyuna dahil oldu. Ozan Tufan kullandı serbest vuruşu. Muşi ile oynadı. Ben işaret vermedim dedi Ali Yılmaz. Sarı kartını da gösterdi Ozan'a. Atış tekrarlanacak. Ozan Tufan sarı kart gördü. 90 artı 2. dakika. Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muci'ye hemen. Muci rakibinin üstüne üstüne gitti. Muci kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muci. Jeneriklik bir gole imza atıyor. Bütün taraftar ayakta. Trabzonsporlu futbolcular bir sevgi yumağı oluşturuyor. İşte tribünler. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muci uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Güneşen Ernest Muci bu yıl bu gollerden o kadar fazla attı ki işte onlardan bir tanesi daha. Bir kez daha sahnede, bir kez daha spot ışıklarının altında, bir kez daha yıldızlaşıyor Ernest Muci.
0: 15. golü o da kat gördü.
1: Trabzonspor adına katkı vermeye devam ediyor. Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu anlarda yıldızını parlatıyor Ernest Muci.
0: Şöyle bir Premier Lig'i hatırlattı bize Ernest Muci. Çok güzel önünü açtı. Harika vurdu. Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Avantaj Trabzonspor'da. Finale bir adım yaklaştı Trabzonspor. Diabate. Anusek sol tarafa. Gol lazım. Natura Dünyası Gençler Birliği'ne. Salih. Müdahalesi yetersiz kaldı. Tonga top. Natura Dünyası Gençler Birliği'nde. Pasta hata var. Taç son anda bir müdahale. Trabzonspor oyunculardan hemen kullandı. Ev sahibi takım. Gol için yükleniyor. Natura Dünyası Gençler Birliği. Pasta isabet yok. Top taça gidiyor. 90 artı 4. dakika. Tüm Ozan Konyaspor'un finaldeki rakibi. Natura Dünyası Gençler Birliği mi Trabzonspor mu olacak? 2-1 önde Trabzonspor, finale yakın. Serbest vuruş kararı geldi Ali Yılmaz'dan. Büyük heyecan Trabzonspor kulübesinde. Kulübede herkes ayakta. 90 artı 5. dakika. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Salih. Doğrudan taça gitti Salih'in pası. Şimdi taç atışını Fıratcan'la kullandı Natura Dünyası Gençler Birliği. Vazgeçmiyor Natura Dünyası Gençler Birliği. 1-0'da öne geçmişlerdi. Faul Diabate yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanıyor. Ev sahibi takım. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Gökten Samet. Onarçın'ın orada baskısı var. Gökten sıyrıldı ondan. Pasını da verdi Samet'e. Samet gidiyor şimdi. Çizgide Fıratcan. O topla buluştu. Orta şansı. Fıratcan ortasını yaptı. Top oyun alanı terk ediyor. Kale vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Bordo Mavi taraftarlarının desteği Fatih Tekke görüntüye geliyor. Final için geri sayımda Trabzonspor Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ama maç bitmedi. 90 artı 6. dakika. Son anlar artık karşılaşmada. İki teknik adam bu heyecanı yaşıyor. Metin Diyadin ve Fatih Tekke, iki Trabzonlu.
1: Bakalım hangisinin yolu Antalya'ya düşecek. Fatih Tekke şu anda avantajı elinde bulunduran taraf. Fıratcan taşı kullandı. Diabate nefis döndü. Diabate pasını da aktardı. 90 artı 6'da tamamlanmak üzere son duraklamada.

0: dakikasının içerisine gireceğiz. Soldan gelecek Gençler Birliği. Dele Başiru. Gökten Dele Başiru'ya pasını aktaramadı. Augusto Yerte. Karar faul. Ali Yılmaz yakındı pozisyona, faul dedi ve bir de kart çıktı. Dele Başiru kartı gören isim. +7'de artık son anlar, son saniyeler. Finalde tüm Osan Konyaspor'un rakibi kim olacak? Trabzonspor Antalya'ya uçak biletini almaya çok yakın. Orana uzun gönderdi. Onu açu Anusek yan yana. Onu açu geçti Anusek'i. Onu açu çevirdi. Top boşta kaldı. O noktada Fıratcan var. Fıratcan çıkabilecek mi? Baskı var. İki oyuncu Buşari ve Muçi. Fıratcan faul yaptı Buşari'ye. +7 işaret edilmişti. O süre tamamlandı. 90+8'deyiz. Artık gözler Ali Yılmaz'da olacak. Finale çok yakın Trabzonspor. Değişiklik olacak Trabzonspor'da.
1: Boran Başkan oyuna girecek.
0: Ulay kenara geliyor. Tüm taraftarlar, Trabzonspor kulübesi, herkes ayakta. Gözler Ali Yılmaz'da. Muçi kullanacak. Muçi'den geriye Onana'ya ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği 1, Trabzonspor 2. Antalya'ya finale Trabzonspor gidiyor.
1: 1-0'dan 2-1'e geriye düştü ama vazgeçmedi Trabzonspor. Önce eşitliği yakaladı. Sonrasında Muçi sahneye çıktı. Harika bir gole imza attı ve Trabzonspor'u Antalya'ya taşıdı. Tüm Osan Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi yaptı takımını. Bu sezon en çok konuşulan isimlerden biriydi Ernest Muçi Trabzon'da ve o Muçi bugün final biletinin alınmasında en büyük payın sahibi oldu. Tabii Ömer, Fatih Tekke'yi de unutmamak lazım.
0: Kesinlikle Fatih Hoca'nın da sezon boyunca gösterdiği performans hem ligde hem kupada ve kupada takımını finale taşıdı. Şu ana kadar 9 şampiyonluğu vardı Trabzonspor'un kupada ve 10. şampiyonluğu için Konyaspor'la Trabzonspor finalde Antalya'da karşı karşıya gelecek.
1: Kısa bir ara, yeniden birlikte olacağız.
2: Ziraat Bankası sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat.
8: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalı.

0: Final için düşünürsek bu oyun yeter mi? Yetmez. Ama ben finaldeki oyunların farklı olduğunu bildiğim için o maçta kesinlikle Trabzonspor'un böyle bir görüntüsü olacağını zannetmiyorum. Ama ya şimdi Koray, memnun musun ilk 45 dakikadan oyuncu değiştirmiyorsun hocam ya? Memnun musun? 45 dakika Trabzonspor bir 45 dakikayı hiç etmiş. İkinci devrede sanki o 45 dakikada çok pozisyona girmiş, direkten dönmüş, gol kaçırmış gibi aynı 11'le devam ediyorsun. Ta ki Gençler Birliği'nin golü geliyor 62. dakikada, genç çocuk müthiş bir gol alıyor. 3 oyuncu değiştiriyorsun. Ya Vakayeme'yi oynatıyorsun hocam, Augusto ile başla. Bu adam ikinci santrafor. Aynen. En azından pozisyona giriyor. Direkten dönen şutu var.
1: Evet.
0: Zubkov seni kandırıyor. Adam zaten gitmek istemiş.
1: Tabii.
0: O zaman Ozan'ı kullan. Her bölgede kullanabiliyorsun. Sonra zar zor getiriyorsun. Muçi olmasa, kalecinin hatası olmasa maç uzayacak büyük ihtimalle. Ya senin zaten bir tane maçın kalmış Koray. Ligde zaten durumun belli. Sıralaman belli. Bu maçı çıkacaksın, maçın başında koparacaksın, golü bulacaksın. Çabuk ki adamların dirençleri kırsın. Ya adamlar yeni ilk 11'le oynuyorlar ya. Onların düşüncesi farklı, amacı farklı. Amacı pazar günü bir puan alıp ligde kalmak. Ama sen final maçına çıkacaksın. Böyle oyun mu olur ya?
2: Evet. Detaylı konuşacağız. Şimdi Fatih Hoca neler söyleyecek onu da merak ediyoruz açıkçası. Bir yandan onu da birazdan röportajın olacağını, yine basın toplantısında canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. Şimdi röportajlarımız varmış hocam. Birazdan konuşuruz. Bir tamam. Ankara'ya gidelim isterseniz. Ardından yine bir stüdyodayız.
3: Daha üzücüdür diye tahmin ediyorum. Sen nasıl değerlendirirsin mücadeleyi?
4: Evet, ya öncelikle sesim kısıldı biraz, kusura bakmayın. Yani evet, bugün aslında çok güzel bir karşılaşma oldu. Yaklaşık bizim adımıza 5 tane altyapıdan oyuncumuz vardı. Erk çok güzel bir gol attı, onu da tebrik ederim. Aslında kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Kupada iyi işler yaptık. Ama buraya kadarmış. Trabzonspor'u tebrik ederim. Kendimle ilgili bir şeyler daha söylemek istiyorum. Maçın içinde bir pozisyon oldu. Yani ben geçmişte burada oynadım. Trabzonspor'da oynadım. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Eğer tabii ki onları sinirlendirdiysem, üzdüysem kusura bakmasınlar. Maçın içinde gerginlik oluyor. Sadece orada bir aksiyonda yanlış bir şey, bir kelime kullandığını gördüm arkadaşımın. Ben de onu korumak içgüdüsüyle gittim. Ortam gerildi. Ama onları çok seviyorum. Beni sevmeyeni de ben severim. Trabzonspor taraftarına başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şeyler onları bekler. Biz de kendi adımıza çok önemli maça çıkacağız Trabzon'da. İnşallah bizim için de en hayırlısı olur. Teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. Ligde başarılar.
4: Sağ olun. İyi günler.
3: Gençler Birliği'nden Fırat Can Üzüm'ün görüşleri bu şekildeydi ama devam ediyoruz hemen. Trabzonspor'dan Felipe Augusto. Yine aslında maç öncesinde de beraberdik. Maç sonrasında da yine birlikteyiz. Tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet ve Trabzonspor üst üste 3. kez Türkiye Kupası'nda finalde mücadele edecek ve rakip Tümosan Konyaspor nasıl değerlendirir bu galibiyeti?
6: Cara, muito obrigado. Eu tô muito feliz por ter entrado, por ter ganho o jogo. É um jogo que a gente esperava ser um pouquinho mais tranquilo, mas o que importa é a gente sair com a classificação. E, cara, eu tô muito feliz. Eu sei do histórico que o Trabzon tem em finais e eu quero mudar esse histórico porque eu quero ser campeão pelo Trabzonspor.
7: Öncelikle çok teşekkürler. Çok mutlu olduğumu ifade etmek zorundayım elbette. Çünkü hem oyuna girebilme fırsatı buldum hem de takım olarak galip gelebildik. Gerçekten beni çok mutlu ediyor bu. Şu da var aslında, belki de biraz daha sakin geçmesi beklenen bir maçtı. Ama önemli olan galip gelmek, önemli olan finale uzanabilmekti. Bizim adımıza bu oldu. Trabzonspor'un sizin de bahsettiğiniz gibi son iki yılda maalesef alamadığı bir kupa var. Ama tabii ki yine orada olacağız. Trabzonspor'la beraber kupa kazanmanın ne anlama geleceğini, neler hissettirebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum ben de.
3: Trabzonspor taraftarı hep söyler, bize her yer Trabzon der. Bugün de Ankara'da, başkentte çok ciddi bir kalabalık vardı. Çok da iyi bir destek vardı. Nasıl değerlendirir taraftarın o desteğini?
6: Cara, isso é incrível, é muito, muito importante o apoio deles e cara, isso é incrível porque independente de onde é o jogo, se é fora de casa ou se é em casa, eles fazem um espetáculo lindo e agora eu torço para que na final a gente possa fazer juntos um grande espetáculo também.
7: İnanılmazdı gerçekten. Çünkü taraftarınızın size bu nezde, bu seviyede destek olması çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü biz içeride de oynasak, dışarıda deplasmanda da oynasak taraftarımız her zaman bizim için inanılmaz bir ortam hazırlıyor. İnanılmaz bir destek veriyorlar ve umuyorum ki finalde de tekrar bu desteği göreceğiz onlardan.
3: Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum. Maçın ardından Trabzonspor'dan Felipe Augusto'nun görüşleri bu şekildeydi.
2: Evet, Felipe Augusto ve

0: Fıratcan Üzüm röportajını izledik. Fıratcan Trabzonspor taraftarından özür diledi. Maç içerisindeki bir gerginlikten dolayı böyle şeyler futbolda olabiliyor dedi. Daha önce Trabzonspor formasını da giydim. Üzdüysem kırdıysam kusura bakmasınlar dedi.
1: Çok iyi oynadı.
0: O da iyi oynadı, çok hırslı oynadı. Augusto yine oyuna sonradan dahil olduktan sonra çok başarılı bir performans ortaya koydu. Ama her şeyden önce Mustafa Hocam, size sözü bırakacağım ama bir Gençler Birliği'ne bu sezon Türkiye Kupası'na kattığı renkten dolayı ayrıca teşekkür etmek lazım. Yani hiç kimsenin belki de hesaba katmadığı bir performans ortaya koydular. Evet. Galatasaray'ı elediler. Trabzonspor'a da tabiri caizse ecel terleri döktürdüler son anda ama olmadı, elendiler, finale çıkamadılar. Nasıl buldunuz karşılaşmayı?
2: Genç oyuncularla çok koşan, çok dinamik bir takım seyrettim Gençler Birliği olarak. İstekliydiler, kontrolluydular. Muhtemelen hocasının verdiği taktik sadakat içerisinde oynadılar. Bozmadılar kendilerini. O yüzden kutluyorum, keyif verdi futbolu. Bu takım nasıl olur da düşme potasında bu oyunla görünce Metin Diyadin hocanın daha önce bu tempoyu yükseltmişti. Bu kadroyu istediği futbol oynatmaya başladığı dönemlerde Gençler Birliği orta sıralardaydı. Metin Diyadin hocadan sonra bir düşüş başladı. Bu çok teknik direktör değişimi takımlara faydalı olmuyor. Bir kere bundan uzaklaşmamız lazım. Futbolumuzun temel istikrar sorunu var. Bu istikrarı sağlarsak başarı kendi elinden geliyor. Trabzonspor tek odaklandığı şu anda kupa. Bir Trabzonspor'un lig şampiyonluğu kadar değerli olan Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanması ve diğer büyük takımların elenmesi önün daha da açık olduğunu gösteriyor. Ama bu akşam oynanan ilk yarıdaki futbola baktığın zaman her şey sıfır. Orta yok, efendim gol arayışı sıfır, yani kale şut yok. Bu Trabzon'a biz alışız değiliz. Bizim bildiğimiz Trabzonspor'un kenar ortalarıyla öndeki yüksek ona açıyı buluşturmak bu klasikten de uzaktı. Bunu da yapamadılar. Böyle olunca zorlanırsın. Çünkü karşında çok dinamik bir takım var. Koşan bir takım var. Nihayet ikinci yarıda bir de gol yemek zorunda mısın? Yani değişiklik yapmak için ve oyuncuları atmak, sahaya atmak için mutlaka gol bir yemen gerekiyor. Veya ilk 45 dakikada bir yetersiz kaldığını gördüğün oyuncuların, performansı düşük olan oyuncuların yerine niçin hamle yapmıyorsun?
0: Uzama ihtimalinden mi çekiniyor teknik adamlar acaba? Çünkü Konyaspor Beşiktaş maçında da, yani Konyaspor'un Beşiktaş'ı elediği maçta da iki teknik direktör birer değişiklik yapmıştı sadece o maçta.
3: Bu
2: akşam baktığımızda değişikliği Fatih Hoca hamleleri yaptığı zaman oyun şekli bir anda değişti.
0: Evet.
2: İkinci yarı başka bir Trabzon çıktı karşımıza. Ama 1-0 üstünlükte oynayan takım kapandı. Kalabalık savunma, ele geçiş oyunu. Onlar da güzel yaptılar. Zorladılar Trabzonspor'u. İkiyi bulmaları işten bile değildi. Öyle bir ortam vardı. Sonrasında bir hatalı faul diyorum. Hatalı faulden serbest vuruş, hatalı bir kart uygulaması. Geldiği zaman anlatırız detayları. Bir skandaldır orası. Oradan gelen gol beraber, kornerden gelen topla beraberliği bu golle de galibiyeti yakaladı. Sonra tecrübe, öne çıkan tecrübedir. O tecrübe de Trabzonspor'da var.
0: Evet.
2: Hak etti mi? İkinci yarıdaki oynadığı oyunu evet hak etti ama ilk yarıda oynadığı oyun Trabzonspor değil yani. Sanki bambaşka bir takım. Evet. Lige havlu atmışlar, sezonu kapatmışlar arasındaydılar.
0: Evet.
2: Trabzonspor'a yakışmaz.
0: Şimdi Ankara'ya gidelim, Eryaman Stadyumu'na. Cüneyt Şen'e sözü bırakalım. Ardından bir stüdyoda devam edeceğiz.
4: Teşekkürler Koray Baloğlu. Ulaş Özdemir'le birlikteyiz. Ulaş Özdemir, hoş geldin diyelim. Sen hoş bulduk derken de sözü Furkan'a bırakalım. Röportajlarımız devam ediyor.
5: Teşekkür ediyorum. Karşılaşmanlardan, Gençler Birliği'nden Samet Onur bizlerle birlikte. Geçmiş olsun. 2-1'lik bir mağlubiyet ama gerçekten müthiş bir mücadele vardı sahada. Son dakikalarda kaybedilen bir yarı final maçı. Nasıl değerlendirirsin 90 dakikayı?
6: Ya ilk başta tabii ki çok üzgünüz. Buraya kadar biz getirdik. Yarı finale kadar biz getirdik. Sonunda getirmek istiyorduk. Gençler Birliği'nin olduğu yerde her zaman hedefler büyüktür. Hedefimiz kupayı kazanmaktı. Ama takımımla, oyuncularımla, arkadaşlarımla, kardeşlerimle, abilerimle gurur duyuyorum. Gençler Birliği'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunda farkındayız. Bunu da her zaman kim olursa olsun, gençler olsun, büyükler olsun sahada yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bugün olmadı. Çok yakındık. Çok maalesef üzücü goller yedik. Kendi kalemize attık 1-1. Sonra

0: Topta önceden bize yöne bence faul verilmesi gereken bir pozisyonda rakibe verilip duran toptan 2-1 yedik. Çok üzgünüz ama dediğim gibi gurur duyuyorum. Sezon henüz bitmedi. Daha bir tane çok çok önemli bir maçımız var. Bir ölüm kalım maçı denilir. Oraya en iyi şekilde hazırlanıp onu kazanmaya gideceğiz inşallah ve ligde kalmaya çalışacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Ligde
0: sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.
2: Görüşmek üzere. Maçın ardından Gençler Birliği'nden Samet Onur'un görüşleri bu şekildeydi.
3: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a. Ulaş Özdemir bir kez daha hoş geldin. Gençler Birliği'nin röportajına başladık madem, tebrik edelim. Küme düşmeme mücadelesi veren bir takım Gençler Birliği Galatasaray'ı yerledi. Trabzonspor karşısında öne geçti ve bugün tam altyapıdan tam 5 oyuncuyla mücadele etti. Harika bir futbol ortaya koydular. Trabzonspor'un hedefi kupa finaliydi. Trabzonspor da bunu başardı. Trabzonspor'u da kutlayalım.
4: Ya şöyle, ben tabii maç ilk başladığı anda Trabzonspor'un affedersiniz yani, hani ben bu kupayı alacağım oyunuyla sahada olmasını bekledim açıkçası. Çünkü zaten ligde artık üçüncülüğü garantilenmiş bir Trabzonspor var. Haliyle kupanın da şu anda en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor. Ancak tabii bu Gençler Birliği'nin yaptığı rotasyon, özellikle yani ben buna rotasyonda demiyorum çünkü çoğu altyapıdan,
3: biraz da mecburiyet aslında.
4: Yani şöyle, altyapıdan oyuncular aldı ve 22 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı Gençler Birliği ve inanılmaz derecede mücadele ettiler. Yani
3: İsabetli şutu yok Trabzonspor'un ilk yarıda. Konuşmaya yarı devam edeceğiz. Maçın yıldızı bence Ernest Bucci. Şu anda Furkan Yıldız'ın yanında harika bir gol attı. Tebrik ediyoruz Bucci'yi, sözü size bırakıyoruz.
5: Teşekkür ediyorum. Maçın ardından Trabzonspor'dan Ernest Muçi bizlerle birlikte. Bana pas atılırken maçın yıldızı diye pas atıldı. Çok güzel bir gol attı bugün gerçekten yine. Nasıl değerlendirir ilk olarak galibiyeti? Bununla başlayalım.
6: Yeah, we know this was very important for us to reach the final. We played a difficult game always away from home. Teams are difficult to play. They played very good, you know. They had a lot of courage, the young guys who played, so it's a difficult game. Every game is difficult now, end of season, so we have two more games. Final, it's something we want to win and make our fans and us happy. We deserve it after a great season.
7: Bizim adımıza finale çıkabilmek adına çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk zaten. Deplasman maçları her zaman zor çünkü takımlar genç oyuncularla oynuyor da olsalar her zaman cesaretle oynamaya çalışıyorlar. Tabii ki bu da maçları daha da zorlaştırıyor. Aynı zamanda sezon sonu da geldi sizin de aslında demin de konuştuğumuz gibi. Çünkü sezon sonunda maçlar daha da zor olmaya başlıyor. Ama hedefimiz finale çıkmaktı, finalde olabilmekti. Hak ettiğimiz o kupayı alabilmekti çünkü gerçekten harika bir sezon geçiriyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Umuyorum da kupa ile noktalayacağız.
5: Bireysel anlamda inanılmaz bir sezon geçiriyor. Kendi açısından, geleceği açısından onun düşüncesi, beklentisi nedir?
6: I don't know. I think it's up to Trabzon until the 20th of May. I think it's up to them to decide my future. So after that I will decide. So I'm waiting also. So I'm happy here, but let's see what the future brings.
7: Tabii ki mutluyum burada. Ben de bilmiyorum aslında. Tabii ki Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs ayında da Trabzonspor'un vermesi gereken bir karar olacak. Sonra Trabzonspor kararı aldıktan sonra ben de göreceğiz. Hep beraber göreceğiz neler, geleceğin neler getireceğini. Burada mutluyum. Tabii ki ondan sonra geleceğin neler getireceğini hep beraber göreceğiz.
5: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Finalde başarılar şimdiden. Trabzonspor'dan Ernest Muçi'nin görüşleri maç sonrası bu şekildeydi.
3: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a ve Ernest Muçi'ye. Muçi ile başlayalım, sonra ilk yarı niye öyle, ikinci yarı neler değişti onu konuşacağız. Muçi'nin golü için ne dersin?
4: Muazzam bir gol.
3: Ben anlatmaya doyamadım gerçekten.
4: Yani ben senin akıl sesini ta bu şeyden duydum. Sana biraz uzak mesafedeydim. Bir 10 metreden duydum.
3: Yeri gelmişken aynı golü Gençler Birliği daha sahne heyecanla anlatırdı. Bunu da söyleyeyim de.
4: Ya şimdi futbol zaten böyle anlarla güzel. Yani nihayetinde
3: güzel
4: böyle
3: golü güzel anlatırsın.
4: Güzel anlatacaksın ya, yani ne yapalım.
3: Bizim Gençler Birliği asaydı.
4: Gençler Birliği ya bak şöyle Cüneyt. Bu yol kolay bir yol değil.
3: Değil.
4: Fatih Hoca için. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Zor bir yol, evet. Yani bugün oyun tatmin etmese de yani maçı son anda işte ikinci yarı yaptığı değişikliklerle beraber hani oyunu belli bir noktaya taşıdı etti ve son anda atılan golle finale uzansa dahi nihayetinde Trabzonspor'un bu sezon yazdığı hikayenin her tarafı hep zor. Yani ya zor ya çok zor. Yani kolay olan bir şey olmadı Trabzonspor'un bu süreçte. Gerçekten olmadı yani.
3: Karadeniz halkı da zoru sever ama.
4: Ya bu kadar da değil ha. Yani zoru seviyoruz, evet ediyoruz.

0: diyoruz da öyle bu kadar da değil yani. Şu maçta bile inan yani çok zor oldu hakikaten ama Trabzonspor burayı da geçmesini bildi. Nihayetinde evet Muçi, Muçi Fatih Hoca'da
1: bir
0: var.
1: Bir virgül koyalım Metin Hoca Furkan Yıldız'ın yanında, söz sizde.
2: Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'le birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun. Gerçekten baktığımızda çok fazla genç oyuncunun forma şansı bulduğu bir maçı, bir maç olmasına rağmen son anlarda kaybedilen bir karşılaşma oldu. İyi bir mücadele vardı. Siz nasıl değerlendirirsiniz maçı?
3: Tabii içinde bulunduğumuz hem oyuncu sayısı, işte sakatlıklar falan, çıktığımız kadroda genç oyunculara da şans verdik. Böyle durumlarda tabii onlar için de önemli. Gayet de iyi oynadık. Bütün çocuklar gayet iyi oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten 2-3 tane de A takımda oynayabilecek seviyede gelecekte de önemli oyuncu olacak oyuncumuz da var gençlerde. Bunlar sevindirici. Şimdi hafta sonu ligde kalma adına maçımız var. Ona odaklanacağız. Gençlerin Süper Lig'deki varlığı önemli. İnşallah bunu başarırız.
2: Hocam siz de ifade ettiniz. Artık son bir final maçı. Bu kez ligde Trabzonspor deplasmanı. Sizin yeniden göreve gelmenizle beraber kazanılan bir Kasımpaşa maçı var. Çok kritik bir galibiyetti. Son final maçı için buradan belki de tüm Gençler Birliği camiasına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
3: Tabii onlar biliyor zaten benim düşüncelerimi. Geçen hafta da söyledim. Gençler Birliği'nin varlığı hepimizin ötesindedir. Onun için bütün çabamız takımı ligde tutabilmek.
2: Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Maçın ardından Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyedin'in görüşleri bu şekildeydi.
1: Furkan Yıldız'a ve Metin Hoca'ya teşekkür edelim. Metin Hoca'yı da kutlayalım değil mi? Eli değdi takıma.
0: Yani ama şöyle, İki bu maçta kadar hakikaten kötü yönetilen bir kulüp olamaz Cüneyt. Yani
1: zaten iyiydi diyorsun Metin Hoca'yı.
0: Zaten iyiydin yani. Bunu niye bozdun? Tekrar niye Metin Hoca'ya döndün? Sezon başından beri iki defa Volkan Demirel'in gelişini ve gidişini izledik. Metin Diyadin'i gönderdin, sonra tekrar geriye aldın. Ya bir doğru tek işte bak bunları yaşıyor kulüpler.
1: Çünkü gördü, hem Galatasaray maçta hem bu maçta gördük ki Gençler Birliği küme düşecek bir takım değil mi?
0: Değil ve Metin Hoca aldığında da bir puan kazanmıştı bıraktığından bugüne. Değil mi? Yanlış evet. Hatırlamıyorum evet. Yani. Şimdi şöyle, sizin takımınızda fark yaratan oyuncular varsa bu kaosu büyük oranda çözüyorlar. Muçi bunlardan bir tanesi. Trabzonspor'u çok böyle kritik maçlarda attığı o kritik gollerle beraber ligde yukarıya taşıdı. Kupada da aynı şekilde yoluna devam ediyor.
1: Bir topu da direkten döndü. Onu getirdi üretmemiz.
0: Evet, şu andaki top evet. O direkten dönen toplarında. Tam 90'a gidiyormuş bu arada. Evet. Ama şöyle yani Muçi'ye Beşiktaş'ta olmayan yani veremediği performansı eğer bir oyuncu gittiği bir başka takımda veriyorsa bunda en temel faktör hem bulunduğu ortam ve aynı zamanda da teknik adam dokunuşudur. Yani Fatih Tekke'nin baktığın zaman burada takımındaki bütün oyunculara yani kimine daha fazla kimine daha az işte ne bileyim kimine daha orta dokunuşları oldu. Bu kolay bir şey değil. Genç oyuncularla bezenmiş bir takım. İçerisinde tecrübeli oyuncular da var. Şimdi burada Fatih Hoca Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'da oynarken iki defa kazandı Cüneyt. Zenit'te oynarken UEFA Kupası'nı kazandı. Doğru. Ama Fatih Tekke şunu söyledi. Trabzonspor'da oynarken aldığım Türkiye Kupası'nı şeye değişmem. UEFA Kupası'na değişmem dedi. Şimdi bugün teknik adam olarak da eğer o kupayı kaldırırsa gelecek sezona dair Trabzonspor'un daha başka ve bambaşka bir hikayesini izleyeceğiz. Onu sana söyleyeyim.
1: Bir de üçüncü finali üst üste Trabzonspor.
0: Tabi. Bir de iki defa çıkmışsın. Birini Beşiktaş'a, diğerini Galatasaray'a kaybetmişsin. Şimdi artık bunu da yıkmanın zamanı. Yani Trabzonspor aslında ne diyelim? O geçmişten gelen alışkanlıklarını, özellikle şampiyonluk sezonundan sonraki alışkanlıklarını bir kenara bıraktı. Neydi bunlardan en önemlisi? Şampiyonluk sezonundan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci haftalarda lig yarışından kopuyordu. Şimdi öyle olmadı. Trabzonspor ilk içinde ve üçüncülüğü garantiledi. Benim için Trabzonspor'un şampiyon olmasıdır başarı. Onun dışındaki sıralamalar çok çok önemli değildir ama nihayetinde böyle bir kadroyla beraber yeniden bir yapılanma sürecinde üçüncülük garanti, Türkiye Kupası finali ve kupayı da aldığın zaman gelecek sezona daha

0: Farklı gireceğim. Bir de Türkiye Kupası'nı aldığın zaman Cüneyt, 20 Ağustos'ta oynayacaksın ilk maçını.
1: Tabii.
0: Ve bir playoff oynayacaksın. E şimdi üçüncülükle gittiğin zaman iki öneleme, bir playoff oynayacaksın. Bu Trabzonspor'un bütün dünyasını değiştirebilecek bir durum kupayı alması.
2: Ama kolay da değil. Trabzonspor Konyaspor'unda hakkını değil. Verelim. Önce Fenerbahçe'yi, sonra Beşiktaş'ı, şimdi Trabzonspor'la oynayacak.
0: Evet, yani bu kolay olduğunu söylemiyorum ama aldığın anda senin bütün matematiğin değişecek. Bir, kampı daha geç açacaksın. Tabii. İki, transferleri daha rahat bir şekilde yapacaksın. Üç, yüklemelerin daha doğru olacak. Oyunculara fiziksel anlamdaki yüklemelerden bahsediyorum. Daha iyi olacak ve daha iyi hazırlanacaksın. Haliyle bu süreç kupayı aldığında Trabzonspor'un bayağı işine yarayacak.
2: Şimdi birazdan Fatih Hoca gelip açıklayacaktır ama ilk yarıda niye pozisyona girmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı? İkinci yarıda oyuncu değişikliği de olmadı ama bir şeyleri değiştirdi hoca. Golden sonra 3 oyuncu değişikliği hamlesi yapması da bence bir hocalık başarısıdır, hamle.
0: Elbette ama geç kaldı biraz orada Fatih Hoca. Yani Trabzonspor o golü yemeden önce o değişiklikleri yapsaydı, ya bu tabii futbol, bilemiyorsun ama ya daha farklı bir senaryoyu okuyabilirdik biz. O şey değil benim açımdan. Bir kriter değil ama şu var. Ben Trabzonspor'dan çok agresif ve böyle üretken bir başlangıç beklerdim. Ama dediğin gibi o Gençler Birliği'nin direnci ve Trabzonspor'un orada çözüm üretememesi.
2: Bir de bazı oyuncuların gününde olmaması mesela onu açıyor. Topla da buluşturamadın tabii. Gününde de değildi.
0: Yani bir de Buşari ve olayının çok böyle derinde kalması, bir anlamda orta sahadaki senin Ütkün etkinliğini de ortadan kaldırdı. Kanatların zaten çalışmadı. Yani Zubkov çok kötü bir günündeydi bence. Vakayeme ile Lovik uyumu çok çok kötüydü. Yani Lovik bir türlü o bindirmeleri yapamadı. Yani uyumlu bir sol kanat organizasyonu hem bekin hem kanat oyuncusu olarak bak izleyemedik. Diğer taraftan da ya hakikaten böyle, yani Zubkov'un bu performansı beni gerçekten şok etti ya. Yani o eski Zubkov'dan artık eser kalmamış gibi. Sanki böyle her şeyi kafasında bitirmiş ve böyle bir an önce gitmek isteyen bir oyuncu vardı sahada. Bu gerçekten çok
2: üzücü. Onan'ı da tam tersi. 40 yıldır Trabzonspor'da oynuyormuş gibi. Sürekli maçın içindeydi. Büyük heyecan yaşadı. Her pozisyonda da çıktı, kalesinden geldi.
0: Ya evet. Yani Onan'a çok büyük karakter tabii. Ya lider bir oyuncu. Bir de ya Salih'in performansını çok beğendim ben.
2: Müthişti.
0: Yani ya Onan'ın önünde bir stoper olarak oynamak çok kolay bir şey değildir. Yani o topu arkaya sektirmeyeceksin.
2: Vivo'yu da rahatlattı. Hücumlara çok rahat katıldı.
0: Çok
2: Vivo.
0: Yani hem o
2: Salih'in performansı iyi olunca o da etkili. O tandem neticede.
0: Tabii yani sonuçta çok ileriye doğru çıktı orada. Oyunu kurmaya çalıştı. Geride savunmada çok iyi işler yaptı. Yani Göztepe ve Beşiktaş maçında ben Salih'i çok beğendim. Ama şöyle, kendi alanını savundu orada. O iki maçta. Burada şimdi rakip kendi yarı sahasında bekleyen bir takıma karşı, yani senin daha önde olacağın, rakip topu kaptığında, atak yaptığı anda senin belki de 40 metre geriye koşacağın anlar olacak.
2: Tabii.
0: Ya buraları nasıl yönetecek diye aslında biraz da izledim ben Salih'i. Allah nazardan saklasın.
2: Golden bağımsız Erk Arda'yı çok beğendim. Gençler Birliği'nde.
0: 17 numarası, evet, iyi oyuncu.
2: Golü de çok güzeldi. Boşluğu buldu, golünü attı. İyi yere vurdu, o gol de çok güzeldi.
0: Yani Erhan da iyiydi, kalecileri de. Evet. Bence çok kritik kurtarışlar yaptı. Ben tabii Fıratcan da bayağı azimli oynadı maşallah.
2: Fatih Hoca gelmiş, hemen sözü evet. Furkan Yıldız'a bırakalım. Tebrik ediyoruz Fatih Tekke Hoca'yı. Bunu da iletirsin Furkan.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikteyiz. Güneş Şen ve Ulaş Özdemir'in de tebrikleri var hocam final için. Zor bir maç oldu ki zaten maç öncesinde de siz verdiğiniz röportajda zor bir karşılaşma beklediğinizden bahsetmiştiniz. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz 90 dakikayı? Bununla başlayalım isterseniz.
4: Yani genç oyunculardan kurulu ve bence çok çok iyi iş çıkardılar. Ki bu tip maçta yayında da söyledim. Yani asıl kadro daha iyidir. Çünkü tamamıyla %100 konsantre olmaları çok mümkün değil. Çünkü hafta sonu yine tekrar bizden olacaklar. Onların hayati bir maç var. Ama genç oyuncu olunca kendini göstermek adına çok ciddi mücadele ediyorlar. Bugün de yani tüm gençlerini kutluyorum, Gençler Birliği takımın. Söyledim yani bu çoğu hocanın sevmediği durumlardır aslında bu. Ki biz de geride düştük. Yani şöyle söyleyeyim, biraz yani espri değil, ciddi bu. Yani hoca kovduracak maçlar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ama ikinci yarı isteğimiz, arzumuz biraz inisiyatif alma alışımız. Ama genel olarak oyun hakkında söylenecek benim adıma çok olumlu çok şey yok açıkçası. Böyle maçları daha dikkatli ve daha önceden bitirmemiz lazım. Onun neticesinde tabii ya söylediğimiz gibi kadrodaki durum, sakatlıklar, şunlar bunlar. Onları tekrar konuşmaya gerek yok. Buralara kadar geldik. Şimdi bir maçımız var ve akabinde gene dinlenmesi gereken oyuncularımız var. Buradan da şöyle bir parantez açmam lazım. Konuyla alakalı değil ama bunu kaç haftada söylemek istiyorum. Herhalde Ozan'ı artık milli takıma herhalde davet ederler diye düşünüyorum. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, 8 santrafor oynadı. Haftaya da büyük ihtimalle stoper oynayacak. Buradan da söyleyeyim. Dolayısıyla her oynadığı mevkide çok iyi işler çıkardı. Maçın bize dönüşü yani çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimi söyledim. Bu grubun tüm zorluklara rağmen herkesin fuzuli konuşup hiçbir şey bilmeden konuşup içerideki tüm her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi. Bunu kupayla taşlandırmamız lazım. Umarım bu grup, bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla beraber yerini alır. Bu da beni açıkçası çok mutlu eder ama tabii ki zor yani, kolay değil.
1: Hocam belki de bu günlerin hayallerini kurdunuz. Trabzonspor teknik direktörü olarak kupaya ilk şampiyonunuzda çok yakınsınız. Sizin duygularınız nelerdir? Biraz bunu da merak ediyoruz açıkçası.
4: Geçen sene final kaybettim zaten. Bir Süper Kupa'da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. Ama benim illa kupa alayım diye öyle bir derdim de yok açıkçası. Ama özellikle bu grubun, az önce söylediğim şekilde bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. Biz inşallah Allah nasip eder bize. Ama kupadan ziyade İşte beni şu an konuşmamdan ve auramdan belli olduğu gibi oyunun kendisi çok fazla ilgilendiriyor. Ama bazı maçlarda da böyle oluyor açıkçası. Ama sonuç olarak finaldeyiz. Finalde yine deplasmanda yenildiğimiz bir takımla oynayacağız. Ve onlar da bunu en az bir kadar biz kadar çok isteyecekler. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor bizi. Sakatlarımız var. O maçta oynayamayacak oyuncularımız var. Hepsini düşündüğümüzde bizim için zor, kolay değil ama bunu çok istediğimiz kesin. Bugünkü isteğimiz kupa isteği değildi. Biz daha fazla istememiz lazım. Oyuncular bunu söylemde gerçekten hissediyorlar. Söylüyorlar kendi aralarında ama bunu oyuna da yansıtmamız lazım. Daha fazla inisiyatif almamız lazım ama kupa maçları her zaman farklı olur. Umarım orada taraftarımızı mutlu ederiz ve kupayı müzemize götürürüz.
1: Hocam son sorum. Son haftalarda performans artan çok fazla oyuncu var ama Buşari'nin artan performans olduğunu görüyoruz. Onun bu yükselen performansı için neler söylemek istersiniz?
4: Buşari'nin hikayesini daha önce anlatmıştık zaten. O dönemlerde bize söylemedik şey bırakmayan insanları da çok net hatırlıyorum. En azından bana kulağıma gelen. Şimdi aynı adamlar aynı oyuncuyu övüyorlar. İyi oyuncu olduğunu, çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Çok ciddi bir sakatlıktan geçtiğini, sürelere ihtiyacı olduğunu ki çocuğun motivasyon olarak da devamlı oynamak isteme arzusu var. Ama bu yarışırken bunu devamlı yapmak mümkün değil. Bazen zorunluluktan süre aldı ve aldığı sürelerde de son haftalarda gayet durumu çok iyi. Oyunun da kendisinde spontaneden çıktı, daha düzenli oynamaya başladı ki şu an evet takımımızda performansı yukarıda bir oyuncu sayacaksak yani çipi birdir, iki Benji'dir. Bizim oyuncularımızın değerini arttırmak bizim için en önemli şey. Oyunun içerisinde bu değeri arttırmak. Bazı oyuncuların çok ciddi düşüşü var. Bu da gözle görülen bir şey. Ama işte oyun böyle bir şey. Bir an, bir maç, bir pozisyon hayatının her şeyini değiştirebilir. Buna hazır olmak zorundasın. Tüm oyuncular, tüm oynayan oyuncular. Dolayısıyla Benji'nin performansından memnunum açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de başarılar diliyorum. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri bu şekildeydi.
2: Teşekkür ediyoruz Fatih Hoca'ya, Furkan'a. Senin dediklerine benzer şeyler söyledi hoca. Daha istekli olmalıydık dedi. Montella'ya da bir mesaj gönderdi. Ozan'ı al artık dedi.
0: Ya Ozan'ı alacak. Mustafa Eskelilaç'ı alacak. Yani şimdi tamam Ferdi

0: O bölgenin en iyi oyuncularından bir tanesi ama Eren'den daha iyi Mustafa. Şu andaki performansına göre Eren'den daha iyiydi. Niye tercih etmiyorsun? Fatih Hoca bunu milli takım oyuncuyken de çok yaşadı. Milli takıma alınmadığı zamanlar, en iyi performans gösterdiği dönemlerde de. O yüzden buraların acısını, buraların yükünü, buraların zorluğunu en iyi Fatih Tekke bilir. Bildiği için de o göndermeyi de yapmış yani.
1: Evet.
0: Çünkü görüyor oyuncusunun ne yaptığını, ne ettiğini.
1: Noktayı koyalım, az top başlıyor. Sonrasında
0: bu oyun finale yetmez. Bu oyun finale
1: son sözü bu olsun. Basın toplantısı ediyoruz. Sonrasında stüdyoda olacaksınız.
2: Hasarlarımıza rağmen zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak bence çok kötü olmamıza rağmen ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skoru bulmamız gayet değerliydi ama en önemlisi tabii ki bu tüm ligin totalinde baktığınızda bu süreçte kupa finaline gitmek, kalmak önemli ama şunu söylemem lazım. Oyuncular hepimiz bu kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Oyunsal bugün hiç yok. Şimdi hafta sonu yine bir maçımız var. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Kulübede duran, sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece bizimle kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
3: Evet, soru. Kendiniz anlatarak.
4: Sadi Karakaş, Çarkeli. Hocam önce finale yükseldiğiniz için kutlarım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi oyunsal anlamda Trabzonspor'un lig sürecinde de özellikle ilk yarılar itibariyle oldukça problemleri oluyor. Kupa maçının yarı finalde de böyle bir tabloyla karşılaşmayı tabii ki beklemediğiniz ama genel anlamda bu oyun sıkışmasını neye bağlıyorsunuz bu kadar bu çalışmaya rağmen?
2: Oyun sıkışması derken anlayamadım.
4: Yani hocam oyun olarak Trabzonspor rakip mesela bugün gençler bir 4-1 şeklinde siz de 4-4-2'ye daha yakın oynadınız. En azından ben böyle kurulmadım. Ama Augusto oyuncu değişikliklerinden sonra gençler birinde potansiyeli düştü ve Trabzonspor iyi yüklenince skora ulaştı. Oyun olarak zaman zaman röportajlarınızda oyun olarak iyi olmadığınız maçları da deklare ediyoruz. Bu kadar çalışmanıza rağmen neden bir türlü istediğiniz bir oyunu istikrarlı hale getiremiyorsunuz?
2: Enteresan soru. Sağ ol, teşekkür ederim. Lig boyunca 14 ay boyunca tüm bu oyuncularla beraber yaptığımız şeylerin değeri benim açımdan çok önemli. Oyunun ilk yarıları ve ikinci yarıları diye asla böyle bir oyunu bölmem. Oyunda topa sahip olmak, istedikleriniz olmak ve etkinlik meselesi de çok var. Oyuncu performansı, yani topu istediğiniz yerlere getirdiğinizde bazı oyuncuların oradaki birebirleri, ikiye birleri, bazen bir pas, bazen bir koşu gibi küçük detaylar oyunun tüm ritmini de bozabiliyor. Bazen de rakip bu konuda çok ciddi hazırlığı olur. Dolayısıyla bazen şunu yapıyoruz biz genelde, bu olmayınca ikinci, üçüncü oyun formasyonlarımıza dönüyoruz. Dolayısıyla bu üç tane oyun formasyonu ve bu kadar çok oyun formasyonuyla oynamak çok kolay bir şey değil. Bir oyun formasyonuyla 7-8 yıl bir takım oynayabiliyor sürekli aslında. Bu takım, onlar herhalde kaçırdınız o ifadeleri. Bu takım bunu 3 formasyonda yapmaya çalışıyor. Bunu yanlış olarak birileri değerlendirebilir. Bu oyuncu profilinden, dışarıdaki oyuncularımızdan, içerideki süre alacak oyuncuların durumundan gibi gibi gibi. Bugünkü oyunda da oyun sıkışması dediğiniz şey aslında şu. Bize ön alan baskısı çok yapılamıyor. Genelde karşılamaya yakın ikinci bölge bekleme, kalabalık savunup hızlı hücum. Bunları Türkiye değil dünyada sürekli çok iyi oynayan takım bir siti var zaten. Dolayısıyla bu eleştiri olarak eğer söylüyorsanız bu bence yanlış bir eleştiri. Nedenini anlatıyorum işte. Nedeni tüm dünyada savunurken o dar alanlarda istediğiniz kadar formasyon

0: ön değişikliği yapın. İstediğiniz aksiyonları yapın. Neticesinde iş oyuncu kalitesine dönüyor. Biz bu konuda diğer rakiplerimiz oranında biraz da aşağıdayız diyebilirim, en azından alternatif olarak. Dolayısıyla biz ne yaptığımızın farkındayız. Bugünkü konumlanmamız da, daha önceki konumlanmamız da rakibin durumlarına, bu durumlarına uygun. Fakat dediğim gibi bazen bir oyuncunun olmayışı, bazen bir oyuncunun o gün iyi olmayışı bütün oyunu farklılaştırabiliyor. Diğer ikinci yarıdaki bu maçlar üzerinde, ikinci yarıdaki işte bireysel, mesela çok enteresan, Felipe örneğini verdiniz. Konumlanmalarını Felipe'nin birçoğu yanlıştı mesela. Ama etkinlik olarak çok iyiydi. Şimdi oyunu tabii bir hoca olarak veya bir teknik adam olarak birilerinin görmesini istemek de bizim açımızdan çok olması gereken bir durum değil. Ama en azından mesela şu sorunuzu şöyle, bence olabilir miydi acaba? Bu çocuklar ilk defa bir araya gelmişler. Hemen hemen birçoğu. Yeni bir takım kurulmuş. Hem yarışmışlar. Uzun yıllar sonra hem yarışmışlar. Ve bu arada bu söylediğiniz oyuncuların birçoğu, hepsi üzerine 3-5-10 kat değer katmış. Şimdi bu da bir yerden bakılması gereken bir şey. Yoksa şöyle bir şey abi, biraz zor. 90 dakika boyunca büyük takım gibi tüm oyunu force etmek çok kolay değil. İşte bugün mesela işte oyuncu bir kere geldi, iyi vuruş yaptı. Birinin hatası şu oldu, bu oldu. Bazen bunlar da oluyor. Bu oyun içerisinde var. Zaten oyunun güzel tarafı bu. Şunu asla demiyorum. Biz hocalar tarafından bu oyuna baktığımızda her taraf bembeyaz, öyle bir şey yok. Oyunun güzelliği orada zaten. Karanlık alanları çok olan bir şey ama denemeye çalıştığımız şeyler var. Hepsinde çok iyi miyiz? Değiliz. Eksiklerimiz var. Yani kadronun derinliğiyle alakalı da oluyor bu bazen. Bazen şunu da söyleyeyim, bazen yanlış planlar da oluyor. Yani bu net yani. Biz mükemmel değiliz. Biz insanız. Estağfurullah.
1: Oyunun güzelliği bu dediniz. Ben de size Felipe'nin konumlanması yanlış konumlanmak ama etkisiyle.
0: Evet, evet.
1: Futbol zaten bu değil.
0: Evet, evet. Aynen. Ya bazen şimdi aslında beklediğiniz şeyler çoğu zaman oluyor ama bizim açımızdan oluyor. Çünkü bunun için maçın öncesinde benim şöyle bir şeyim yok. Bunu geçen gösteri maçında bir ifade etmeye çalıştım. Yani kaostan bir puan çıkardık, 3 puan da çıkartabilirdik. Golümüz verilmedi orada. Bu bazen kullanılan bir şey ama bu çok benim açımdan absürt bir durum. Yani başka seçeneğin kalmadığından dolayı yaptığımız bir şey oldu o. Yoksa biz antrenmanlarda ne yapmamız gerekiyorsa onu çalışıyoruz. Oyunculardan da onu istiyoruz. Bu bazen bizim eksiğimiz oluyor mu? Evet, oluyor. Şöyle oynasaydık denilebilir. Ama şunu bilin, herkes biliyordur zaten. Ben sadece Trabzonspor için değil, bütün çalıştığım kulüplerde bile isteye bir hata yapma şansımız yok bizim yani. Hep istediğimiz şey, görmek istediğimiz şey ama bunlar da insan. İşte bazı oyuncular mesela performansları ciddi çok düşük. Çok ciddi düşük. Bunlar da gayet doğal. Bunları anlamak lazım. Çünkü sorunlar olabiliyor. Dışarıda yorgunluğu oluyor. Oluyor vesaire vesaire. Ama totalde baktığınızda Trabzonspor'un bu sene, özür dilerim söylemem lazım bunu. Beni çok eleştirdiler. Eleştiriyorlar da çok kulağıma geliyor. Bu sene Trabzonspor uzun yıllardır beklenilen bir şeyi bence başardı. Yapabiliriz. Tekrar gündeme taşıdı. Bunu bu oyuncular yaptı ve bu bir senelik zaman süresi bence bir kulüp için, bir teknik adam için, bir ekip için öyle çok uzun süre gibi gelmesin size. Değil. Çünkü maç herkes farklı bir şeyler oynamaya çalışıyor. Haftada ki beni de herkes, bütün oyuncular da ülkede herkes çok taktik çalışır diye söyler. Ve ben haftada iki taktik çalışıyoruz iki kez. Dolayısıyla bunların tekrar, o yüzden elitliklerde bu işler biraz daha süre alıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Eksiklerimiz var tabii ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz.
1: Türkiye Pampi Vakençe. Hocam öncelikle tepkilerim. Maç içerisinden bir pozisyonu size sormak istiyorum. Onan'ın kalesini terk etti. 70. dakikalarda bir pozisyon oldu. Ardından 8 numaralı Duha yaptı. Gökhan'a karşı bir hareketi vardı. Yüksek tansiyonlu bir hareketi vardı.
0: Kime?

0: ses savunmasıyla o anda kalabalık kalan rakipleri ısrarla sizin karşınızda oynamak istediği bir model Alanya Spor. Hiç bu sezon öyle bir formasyonla sahaya çıkmayan Alanya. Bu bugün gençler gibi. Zaman içerisinde Trabzonspor'un bunları da aşabilmesi adına ne gerekiyor?
1: Doğru, yani az önce de ifade etmeye çalıştım. Dünyada bu en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani set hücumu dediğimiz şey mesela bunu söylemeden mahsur yok. Mesela merkez hücumu yapmıyoruz biz. Dolayısıyla şimdi merkez hücumu neden yapmıyorsun canım? Bunu söylemeye gerek yok. Bazı özellikler lazım. Blok arası dönüşler, blok arası dönüşlerden sonra driplingler, doğru dip koşuları, işte ilişkilenmiş oyuncularının sayısının fazlalığı gibi, birebir iyi oynayanlar, alanı kullananlar gibi, pası iyi atanlar, zaman, bir sürü detay var. Bunlara girmeye gerek yok. Bu haliyle beraber çocuklar çok iyi iş başardılar. Söylediğin çok doğru. Çoğu takım Trabzonspor'a bekliyor işte. Dünyadaki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bunu biz işte ekstra artı birler, işte bazı alanlarda oluşabilecek artı birler, bunu deniyoruz. Orada şu an sorunumuz, bence sayısal olarak o çalıştığımız şeyleri fotoğraf olarak yakalıyoruz. Etkinlikte problem var Ali Kemal abi. O etkinlik işte bazı oyuncuların üzerine çok yük binmesi, performansların aşağıda oluşu, işte birebirleri, ikiye birlerdeki durumların halleri. Mesela işte stoperde birinin olmayışı oyunu bozuyor. Mesela Arsen'i dedim ya, kimse konuşmuyor. Mesela Arsen bu konuda bizim için çok... Mesela Mustafa sakattı, bugün onu unuttuk söylemeyi. Sakattı, final maçında belki kullanabileceğiz. Mustafa'nın blok baskılarda veya içe kıvrımlarında, kırılmalarındaki durumlar gibi birçok şey var. Ama bunların hepsini söylememe gerek yok. Ama genel hatlarıyla Türk futbolundaki en büyük temel problem değil. Dünyada bunu iyi savunursanız, ki bence Türkiye'de takımlar iyi savunamıyorlar. Hata yapıyorlar bir nevi. Zorladığınızı biz de yapıyoruz. Yaptık. Bugün ya savunurken kendi kalelerine gençler bir gol attı değil mi? Yanlış. Şimdi bunlar olabiliyor. Ama dediğin çok doğru. Şimdi topa sahip olmak isteyen bir adamım. Topa sahip olmak için sahip olman gereken bazı özellikteki oyuncular var. İşte o özellikteki oyuncuları orada iş orada başlıyor. İşte orada da maalesef işin en temel şeyi, bir ülke tercihi yapılmıyor. Oyuncular gelmiyor. Ekonominiz buna müsait değil.
2: Teşekkürler abi. İyi akşamlar. Zamanımız.
1: Peki. Hayırlı akşamlar.
3: Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki açıklamalarını izledik efendim. Şimdi çok minik bir ara, ardından da Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yarı final mücadelesinin özetini izliyoruz.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sabahsam.
1: Neler var tribünlerde maç öncesinde? Üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor Karadeniz temsilcisi. Gençler Birliği de kötü giden sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. Ligde kalmak istiyor, kupayı kazanmak istiyor. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi. Futbol aşığız, küfüre karşıyız. Yürekten bu mesajı desteklemeliyiz. Hep birlikte iki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi, tekrar Zubkov, Zubkov'un pası, Muçi cezalarına çevirdi içeriye, top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede, top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih, bir kez daha Zubkov, topla buluşan Trabzonspor'da. Zubkov cezalarına gönderdi, herkes açtı, top dışarıya gidiyor, out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
2: Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Buşari top aldı, döndü. Buşari ara pas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Muçi korneri kullandı. Vivu vurdu kafayı dışarıya. Bu kornerde golü aradı Vivu. İyi noktada kafayı da vurdu ama hedefi bulamadı.
1: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi, Buşari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! İkinci dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç başkent ekibinde, tribünlere koştu Erkar'da, gol sonrasında yeniden ekranlarınızda. Erkar'da böyle geldi, ceza alanına girmeden vurdu, onu anayı mağlup etti. Natura Dünyası Gençler Birliği'ni yarı finalde 1-0 öne geçirdi.
2: Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten. Ceza sahasında tehlike. Onana. Top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrak davada offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde. Gökten. Yerden Onana müdahale yaptı. Erkar'da Onana'dan seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. Belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti.
1: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol top alanında gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isimle top ağlarla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. Muçi kullandı korneri. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisinde. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu onu açıyor. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da.
2: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor ona doğru. Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta Ozan Tufan'dan gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
1: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü. Baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
2: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde. Finalin adı belli oluyor. Trabzonspor Ankara'da final biletini alıyor.

0: geldik. Heyecanı çok yüksek bir karşılaşmaydı. Özellikle son bölümde Trabzonspor geri dönmeyi başardı ve adını da finale yazdırdı. Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Bordo Mavililer 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak karşılaşma, final müsabakası. Ligde Trabzonspor, Trabzon'da Konyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Ardından ligin ikinci yarısında Konya deplasmanında bu kez kazanan taraf ev sahibi Konyaspor olmuştu. 2-1'lik galibiyet vardı. Aslında bu bir nevi ligdeki o eşitliği de bozacak. Belki bu sezon içindeki 3. müsabaka olacak ama ucunda kupa var. Zira Türkiye Kupası çok çok değerli bir organizasyonda. Şampiyonluk sevincini bakalım hangi takım yaşayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin maçın ardından yapmış olduğu açıklamaları biraz değerlendirelim istiyorum. Özellikle bir ifade var. Şöyle hemen onu bir daha hatırlatayım. Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar dedi Gençler Birliği için, evet. Fatih Hoca. Ardından kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler. Tüm gençlerini kutluyorum diyerek rakibinin hakkını da verdi ve asıl kritik cümle şurada. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır, evet. Bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu söylediğim. Hoca kovduracak maçlar, evet. Bunlar dedi.
1: Doğru. Aynen öyle. Yani ya Fatih Tekke sonuçta dar bir kadroyla işi buralara kadar

0: getirdi ama bugünkü maçta Hoca kenarda çok stresliydi. Çünkü oyuna bir türlü giremedi Trabzonspor. Belki şundan da kaynaklanmış olabilir. Yani gençler bir rakibe karşı, rakipteki oyunculara karşı bir plan yapıyorsunuz. Ama bambaşka bir takım çıkıyor karşına. İşte altyapıdan 4 oyuncu, büyük bir rotasyon. İşte Trabzonspor'la ligde oynayacağı maç. Yani küme düşme hattının hemen üzerinde 31 puanla. Ama ne olur ne olmaz. Son hafta maçlarına göre durum belli olacağı için Metin Diyadin, hani Trabzonspor'a karşı takımı yıpratmayayım, o maçta puan alayım, ligde kalayım. Tabii bu daha önemli. Ama Trabzonspor karşısında öyle bir takım gördü ki, öyle bir dirençli takım ki 21 ya da 22'dir yaş ortalaması. Gençler 22. E bir de şimdi olay ne biliyor musun? Yani şifresiz kanalda pırıl pırıl bir yayın. Tam bir vitrin bu genç oyuncular için. İşte biraz sonra konuşuruz Gençler Birliği'ndeki genç oyuncuların performansını. Gerçekten pırlanta gibi çocuklar. Çok da iyi mücadele ettiler. İyi savaştılar. Ama Trabzonspor oyunun içine sokmadılar. Trabzonspor da ilk yarıda oyunun içine giremedi. Bence orta sahada oyunu kaybetti Trabzonspor. Bukhari ile olay bir arada olmaz. Folcarelli'siz Trabzonspor oynayamıyor orta sahada. Ne zamanki Folcarelli yok, Trabzonspor orta sahada üstünlüğü ele geçiremiyor. Yani dirençsiz bir orta saha oluyor. Tamam, teknik oyuncular öne top taşıyabilirler ama savunma yardımları hiç yok. Savunmada zaten savunma lideri Savic yok. Tamamen Vivu'ya kalmışsın.
1: Evet.
0: Evet, Salim Malkaçoğlu iyi bir oyuncu ama farklı tabii. Senin beklerin çok kötü. Kenar bekleri, kenar adamların işte Zubkov'la Bakayeme'de hem geriye yardım yok hem de isabetsiz ortalar yaptılar, durdular. Bir Muçi'ye kaldın yani, oyunu çevirecek oyuncu Muçi. Onaccio da sakatlıktan sonra haftalardır kötü oynuyor. Yani kabul edelim, kötü oynuyor yani oyuncu, gol atamıyor. Yani Gençler Birliği'nin kendi kalesine attığı pozisyonda normalde Onaccio'nun topa vurması lazım, yükselemedi bile. Yani o tabii sorgulan, dinlenecekse dinlensin oyuncu. Yani Fatih Hoca'nın onu dinlendirmesi lazım. Trabzonspor evet, bu sezon buralara 3 oyuncu ile geldi. Yani orta sahada tamam Folcarelli çok önemliydi ama Muçi, Onaccio ve Felipe Augusto ile, onların golleriyle. Ki Muçi son maça kadar, ya bu kadar yürekli bir oyuncu olduğu için diyorum Trabzonspor ama
1: diğerlerine
0: almalı
1: de şimdi haksızlık olmasın.
0: Şu anlamda.
1: Yani Wagner Pina'nın çok ciddi oynadığı
0: bugün çok kötüydü
1: var
0: mesela. Bugün
1: Onana'nın
0: kötüydü.
1: Onana'nın öne çıktığı maçlar var.
0: Ama ya sonuçta onlar farklı. Onlar yani senin skoru tutan oyuncular ama tabela ve puan kazandıran oyuncular bu 3 oyuncu üzerinden gitti Trabzonspor. Şimdi Muçi'ye bakıyorsun, ortada kalmış bir oyuncu şu anda. 20'sinde opsiyonu bitiyor. Trabzonspor pazarlık yapıyor ama dediğim gibi yani sen Zubkov'a 6,5 milyon euro veriyorsan 8,5 milyon euro 5 taksit. 1 milyon eurosunu verdin 7,5 milyon euro. Beşiktaş ısrar ederse ki Trabzonspor 5 milyon eurodan başladı pazarlığa. Kaçta biter bilmiyorum ama Trabzonspor için şu anda olmazsa olmazı Muçi. Çünkü skor üretiyor, şut atıyor, friki kullanıyor, duran topları kullanıyor. Zubkov'un da gideceği ortamda sen Muçi'ye mecbursun. Bugün de maçı çeviren oyuncu. Direkten dönen topu var. Kornerde golü attırdı. Muhteşem bir gol attı.
1: Evet.
0: Böyle oyunculara her takımın ihtiyacı var. Bulamazsın bir daha. Ha şöyle bulursun. İşte görüyoruz Fenerbahçe, Galatasaray alıyor. 30 milyon euro bonservis verip böyle oyuncuları alıyor. Yani sen 8,5 milyon euroysa değerlendireceksin. Bence Trabzonspor, yani şunu gördük. Muçi Trabzonspor'da kalmayı sonuna kadar hak etti. Şu maçı çevirerek, finali getirerek. Bir de senin şimdi, tapulu oyuncuların ilk bu yürekli oyunu oynamadı bugün. Senin kiralık oyuncun baş kaldırdı.
1: Sen yayına ilk girer girmez Zeki abi direkt bu konudan girdin
0: evet
1: zaten. Muçi'nin acil alınması
0: bütün
1: lazım.
0: Bütün Trabzonsporlar böyle düşünüyor bence.
1: 8,5 milyon euro 5 taksit halinde transfer bekliyor.
0: Evet, Trabzonspor 1 milyon
1: isterse,
0: eurosunu verdi Trabzonspor anlaşma
1: gibi. İsterse
0: gibi
1: zaten alabilecek.
0: Bak, 34 maç 15 gol 7 asist. Müthiş.
2: Müthiş.
0: 22 gole tabii katkı vermiş oyuncu ki yani sakatlık oldu. Milli takıma gitti. Oradan sonra bir sakatlık yaşadı bir dönem. Trabzonspor sendeledi. Yani Onaccio'nun olmadığı Afrika Kupası'na gittiği dönemlerde Muçi hep ayakta tuttu Trabzonspor'u. O yüzden diyorum kendini kanıtlamış. Yani kiralıkken bu özveriyle oynuyorsa, bu yürekli oyun oynuyorsa bu oyuncu tutulur. Ama senin Zubkov gibi 6,5 milyon euro verdiğin oyuncu yani Ocak ayından beri ben gideceğim diyerek böyle laubalice mücadele ediyorsa Asıl onu gönderecek.

0: diyeceksin.
1: Ya o gidecek yani. Bugün o gitmeyi hak etti sonuna kadar. Çünkü forma aidiyeti yok. Kaçak oynuyor yani sahada. Yani çok kötü oynadı. Lovik yani gerçekten bugün ilk yarıda 6 kez topla buluştuysa 6'sını da kaptırdı. Çok kötü. O yüzden diyorum bu Trabzonspor'da satılmayacaksa Felipe Augusto da her maç oynar. İyi bir kenar forvet. Folcarelli de sakat değilse oynar. Ama Muçi Trabzonspor'un oyun lideri. Bugün onu gördük. Bugün oyun lideri Muçi'ydi. Her pozisyonda her topu taşıdı. İlk yarıda da ayakta kalan tek oyuncuydu. Sahada hepsi kötüydü bu arada. Trabzonspor'da ilk yarıda iyi oyuncu hiç yoktu. Yani işte o geriye düştükten sonra yapılan 3 oyuncu değişikliği takıma kendine getirdi. Biraz kıpırdadı ama bu sefer savunma da çok açık verdi. Yani Gençler Birliği değil, Konyaspor maçında böyle bir oyun oynarsan Konyaspor ağır fatura çıkarır evet. sana. O yüzden Trabzonspor'un bu oyunu kupayı kazanmaya yetmez. 3 yıldır Trabzonspor final oynuyor. İşte Beşiktaş'a kaybetti Abdullah Avcı döneminde 3-2. Sonra Fatih Tekke ile Galatasaray'a kaybetti 3-0. Şimdi yani zorluk derecesi o iki şeye göre derbiler oynadı orada. Şimdi Konyaspor'la oynuyorsun ama Konyaspor ligin şu anda en iyi savunma yapan takımı. O savunmayı nasıl açacaksın? Fatih Tekke dedi ya, evet. savunmayı açmak çok zor bu takımlara karşı. Şimdi sen onu aç, onu dinlendir o zaman ki yani finalde sana kupayı getirebilir belki ama dediğim gibi Fatih Tekke'nin de dediği gibi çok zor. Yani ben %50 diyorum çünkü Konyaspor savunma tarafını çok iyi kullanıp yakaladığımda atıyorlar.
2: Evet. Şimdi Fatih Hoca'nın açıklamasının üzerine konuşacağız ama Muçi konusu açılmışken oradan devam edelim. Yine o özellikle hoca kovduracak maçlar kısmı, yani hoca orada biraz ne söylemek istedi, gerçekten katılıyor musunuz onu soracağım ama şöyle, şimdi Efecan Öztaş, A-Spor'un Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabiri, bir yandan ona sordum. Beşiktaş yani başkandan edindiği bilgi 8,5 milyon eurodan aşağı düşmeyi düşünmüyormuş Ernest Muçi transferi için. 3 tane takım şu anda Beşiktaş'tan haber bekliyormuş. Trabzonspor'un opsiyonunu kullanmadığı takdirde Beşiktaş'tan 3 takım haber bekliyormuş Muçi için. Bu ekiplerden biri Körfez ülkelerinden bir takımmış. Salı gününe kadar da bir süre
1: 20'si bitiyormuş evet.
2: Evet. Salıdan sonra bir görüşme olacakmış. Beşiktaş orada bir ek süre sanırım Trabzonspor'a tanıyacak. Öyle bir bilgi var. Bunu da paylaşalım. Yani Beşiktaş 8,5 milyon euro anlaşmadaki bedelden aşağısını düşünmüyor ve Trabzonspor nihai kararını verdikten sonra da o 3 haber bekleyen takıma ona göre rota yönelecek veya yönelmeyecek ama önümüzdeki bu hafta kritik görüşmeye sahne olacak Beşiktaş'la Trabzonspor arasında gözüken bu. Mustafa Hocam size sorayım. Ciddi bu hoca kovduracak maçlar bunlar dedi. Fatih Tekke bu sezon çok başarılı bence. Ya gerçekten bugün Trabzonspor şayet finale çıkamasaydı hocanın kariyerini tehlikeye atacak bir maç mıydı? Olabilir miydi böyle bir şey?
3: Öncelikle Abdullah Hocamı tebrik ediyorum. Fatih Tekke hocamdan önce bu kelimeyi kullandı. O yüzden işte futbolu sahadan gelen insanların o soyunma odası ambiyansını, mağlubiyetlerin neleri getirdiğini, mağlubiyetlerin neleri üstünüzden alıp götürdüğünü, galibiyetleri size nasıl prim yaptığını, en zor zamanda öyle bir maç vardır ki o maçı alırsınız, sezonu kurtarırsınız, yarı devreyi kurtarırsınız. Şimdi burada beklenen ne? Büyük umutlarla Trabzonspor'un finale gelmesi ve finali kazanması. Şimdi geliyorsun Gençler Birliği gibi düşme potasını bir takıma kaybedersen hakikaten hoca kovduracak bir maç olur. Bu böyle bakılıyor.
2: Bütün sezona rağmen olurdu diyorsun.
4: İzah olmaz ya.
3: Beşiktaş-Konya maçı bakın kupada oynadıklarında Beşiktaş mağlup oldu, kupadan elendi. Şu anda yaşadığı kaosu düşünelim. Değil mi? Olumsuzluğu düşünelim. Evet. Bu onun daha fazla eleştiriye maruz kalacak birkaç tık üstünde bir maçtı bu. Nihayetinde rakibi küçümsemiyorum aslında. Bu akşam harika futbol oynadılar. O genç çocuklar muhteşemdi. Türk futboluna yarınlarda büyük sunumdur bu gençler. 16-17 yaşlarında baktığın zaman Furkan 16.
1: Yiğit Hamza.
3: Yiğit Hamza 17.
1: Evet.
3: Onlar Diabete 18. Arda mıydı öbürü? 17 yaşında.
2: Erkar'da. 17 gol attı.
3: Erkar'da 17 yaşında. Yaşlara bakar mısınız? Özlemişiz bu altyapıdan gelen gençleri de. O yüzden böyle bir takıma, tecrübesi olmayan bir takıma ne dedi hocamız, Fatih hocam? Hocaları sevmediği bir takım dedi.
2: Evet, doğru.
3: Çünkü çok koşuyorlar. İstekliler. Tabii ki kendilerini gösterecekler. Çünkü açlar, futbola açlar. Geleceğe açlar. Geleceğin planlamasının ilk adımlarındalar. Gösterecek yeteneklerini, koyacak ortaya ki kabul görsün toplum. Ki bu akşam kabul gördüler. Metin Diyar'ın hocayı da kutluyoruz onları sahaya sunduğu için. Böyle bir cesaretle, yaş ortalaması 22. Böyle bir takıma karşı yılların tecrübesi. Şeye koyalım ortaya, hesapları koyalım. Bir takımın maliyeti kaç euro, kaç milyon euro? Bir tarafta Trabzonspor'un maliyeti kaç milyon euro? Bunu koyduğumuz zaman zaten bedeli çok ağır oluyor kaybedince. Eşit düzeyde olduğu zaman çekişme vardı, kazanamadık der geçer gideriz. Ama bu şekilde ben katılıyorum. Öncelik olayı söylediği için Abdullah Hocam'ı bir kez daha kutluyorum. Doğru, hoca götürecek maçlar bunlar.
2: Hocam, neden öyle bir şey söylemiştiniz? Değer konusuna gelirsek, ilk 11 değeri Gençler Birliği 2 milyon 775 bin euro. Buyurun. Trabzonspor 77.8 milyon euro.
3: Ya şimdi mısın abi arada? Bu akşam da yalnız müdür beyin de söylediği gibi onlar şu çok yorgun, belli. O bildiğiniz onlar şu devleşen, hani boyu zaten uzun da topa doğru uzandığında devleşen bir onlar şu, o çekiyorlardı, evet. Sırtına iki oyuncu alıp gidiyordu. Bana mısın demiyordu, bu akşam onu göremedik.
2: Biraz Muçi daha içinde, detaylı konuşuruz birazdan.
3: Muçi için bir cümle söylemek istiyorum. Tabii. Beşiktaş'taki Muçi ile Trabzonspor'a geldikten sonraki o Muçi'nin arasında siyahla beyaz kadar fark var.
2: Hocam, birazdan reklama gideceğiz ama yani 3-4 dakika daha vaktimiz var. Neden öyle düşündünüz? Fatih Hoca ile nasıl ortak noktada buluştunuz?
0: Yani akıllı birinin aklına geleceği ilk şeydi bu. Oyun hele bir sıfırken ulan dedim acaba ne oldu?
3: Yaşanmışlıklar var değil mi hocam?
0: Şimdi bir kere oyunu doğru analiz etmek lazım. Gençler Birliği'nin genç oyuncularla oynaması, onların iyi mücadele etmesi, %100 katılıyorum. Ama burada bazı gerçekler var. Bu gerçeklerin içinde en başta bir kere Trabzonspor'un iyi oynamadığı gerçeği var. Fatih Hoca da zaten bunu dile getirdi. İkincisi, bir finale çıkma maçında duygudan bu kadar eksik oynayamazsınız. Üçüncüsü, hoca Beşiktaş maçını yenen kadroyu bir tek Ozan'ı değiştirmiş. Aynı 11'le devam ediyor. Hocayı yanıltan oyuncular var. Bunların başında işte Vakayeme geliyor, Zubkov geliyor, Lövik geliyor. Ya bugün Trabzonspor'da Muçi'yi çıkar, maçı çevirecek ikinci bir oyuncusu yoktu. Ben Gençler Birliği'nin gençlerini alkışlıyorum ama esas işin Trabzonspor'un kötü oyunundan kaynaklanıyorum. O zaman ben de sana şöyle bir cevap vereyim. İlk yarıda Gençler Birliği'nin pozisyonu yok. Hadi o gençler o zaman ilk yarı niye üretmedi?
2: Doğru.
0: Gerçi Trabzonspor'un da yok. Bu Trabzonspor'un dediğim gibi bazı nedenler, kadro tercihi, duygudan eksik olması, bir de Gençler Birliği'nin oyunun basit bölümünü iyi oynaması ki Metin abinin en büyük özelliğidir. Top rakipteyken topun arkasına bütün herkes geçer, iyi savunma yaparlar ve geçiş yaparlar. Bunu Fatih Hoca da dile getirdi. Ama şimdi oyunu çözmek için eğer oyundan memnun değilseniz oyuncuyla çözüyorsunuz. Şimdi benim takıldığım konulardan bir tanesi şu. İlk 45 dakikada bir oyun oynandı. Trabzonspor adına konuşuyorum. Bu oyundan biz işte izlerken bütün hocalarım da söylüyor. Biz hiç keyif almadık. Bütün Trabzonspor taraftarı da keyif almadı. Niye bir ikinci devre farklı tercihler mesela kullanılmaz? Formasyon niye değişmez? Oyuncuların bazıları formsuzları. Ya mesela Onaçu denilen oyuncu niyetinde bir problem yok. Ama adam yorgun. Kafa topuna çıkamıyor.
2: Evet.
0: Yani bu düşünülebilir, daha çabuk hamle yapılabilirdi. Neden gol yemeyi bekliyoruz? Ondan sonra aynı şey Koray Konya'lık maçında oldu. 2-0 geriye düştü Trabzonspor. Aynı hamleleri Fatih Hoca 45'te yaptı. 2-1'e getirdi, 2-2'yi de yakaladı ama o dönmedi. Niye? Çünkü Konyaspor organizasyonu daha güçlü bir takım. Trabzonspor'un belli başlı gol atma şansı var. Biri duran top. Evet. İkincisi şut.
1: Doğru.
0: Yoksa Trabzonspor sette çok acele ediyor.
2: Evet.
0: Vaktimiz yok galiba. Bir şey yapıyorsun herhalde.
2: Ha, bir Yani, zaten, rica ederim.
0: Hayır, keselim, devam ederim.
2: Devam ederim. Tamam. Siz not alın rica ederim.

0: Yapmama gerek yok. Devam edelim.
1: Bir ara vereceğiz ama ara öncesinde Metin Diyad'ın basın toplantısında neler söyledi? Hem hocanın o açıklamalarını izleyelim. Ardından da Trabzonspor'un yıldızı Vakeme Aspor'a özel açıklamalar yaptı. O açıklamalar nelerdi? Hepsi şimdi ekrana geliyor. Birazdan buradayız.
2: Tabii ki özellikle bu hafta iki tane Trabzon maçı oynayacağız. Ve zorlu bir süreçteyiz ve ligin son maçı ligde kalmamız gerekiyor. Bu anlamda da bazı oyuncularımızın isim saymama gerek yok. Sakatlık olsun, başka sebepler olsun. Takımdan ayrıldılar. Yani sezonu kapattılar diyelim. 5 tane zaten minimum. 3-4 tane oyuncumuz da zaten Kasımpaşa maçında iyi niyetle oynayan oyuncularımız vardı. Artı hafta sonu oynayacağımız maçtan dolayı da çok daraldı kadro. Onun için de biraz rotasyonu gibi oldu ama gerçekten çocuklar çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler. 3-4 tane genç oyuncumuz var, yetenekli. Şans verildiği zaman olacaktır ama gönül ister ki çok rahat ortamda bu çocuklara çok daha fazla şans verelim. Sevindirici tarafı çok iyi oynadı takım çocuklar. Süre almayan oyuncular, azalanlar ve onlarla birlikte de altyapıdan bizim çocuklarımız da gayet iyi oynadılar. Ancak odaklanacağımız tek maç var. Hafta sonu Trabzonspor maçı. Kulübümüz için çok çok ama çok önemli bir maça gideceğiz. Ligde kalma adına. İnşallah oradan ligde kalıcı olarak döneriz.
3: Sosyal anlamınız.
2: Yok.
4: Hadi. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'dan Anthony Vakayeme bizlerle birlikte tebrik ediyoruz. Çok değerli bir galibiyet ve Trabzonspor ardı ardı 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde. Nasıl değerlendirir galibiyeti?
5: Yeah, very important victory. We did not start good. You know, sometimes it's like this. But we are very happy. We won this game. You know, we are in the final now. Very important game for us. And you can see the whole team is very happy. So of course, winning this game is very important for us, and we're happy that we won it.
6: Elbette çok önemli galibiyet bizim adımıza. İyi başlamadık, bunun da farkındayız belki ama bazen bu durum yaşanır, bazen iyi başlamazsınız. Ama sonunu iyi bitirebilmek önemli, galip gelebilmek önemli. Finaldeyiz, zaten en çok da bizi mutlu eden şey bu. Zaten görebiliyorsunuz tüm takımın ne kadar mutlu olduğunu, bunu ne kadar istediğini. Umuyorum finalde de iyi bir sonuç alacağız.
4: Birisi Anthony ve şimdi sadece iki maç kaldı ve kupayla tamamlama fırsatı var Trabzonspor'un bu sezonu. Soyunma odasındaki atmosferi nasıl özetler bize? Neler konuşuldu takım içerisinde soyunma odasında?
5: Yeah, speaking about the games, we want to finish good. Like you say, two more games. We want to win both games. Because like I already said it before, for Trabzonspor, winning is very important. It does not matter who you play against or what position you are in the league. So we're going to play them again in the weekend. We want to win. And also we're going to get ready for the cup final. We want to win the cup final also. So the atmosphere in the dressing room is very good. We are training, we are working together, and we are making our plans for these games.
6: Tabii ki soyunma odasına girdiğimizde arkadaşlarımızla birlikte sizin de bahsettiğiniz gibi kalan maçlarımızı konuşuyoruz. İki maçımız kaldı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önce hafta sonunda oynayacağımız bir maç var. Yine demin konuştuğumuz gibi bir finalimiz var sonrasında ama Trabzonspor için daha önce de ifade etmiştim bunu. Nerede ya da kimle oynuyor olursanız olun, ligdeki pozisyonunuz ne olursa olsun en önemli olan şey galip gelebilmekti. Trabzonspor her yerde galip gelmeye çalışır. Biz de yine bunu yapmaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı elbette kazanmaya, önce hafta sonunda sonrasında finalde kazanmaya çalışacağız. Tabii ki soyunma odasında bugün çok güzel bir atmosfer vardı ve maçları konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar.

0: Karşılaşmanın ardından Fatih Hoca bu tarz maçlar hoca kovduran maçlardır. Ciddi söylüyorum, espri yapmıyorum demişti. Onun üzerine konuşuyorduk. Ek yapmak isteyen var mı?
1: Vallahi tabii finale kalmak çok güzel ama oynanan oyunla ilgili çok soru işareti var. Onları zaten anlattık. Şimdi işin daha zoru finalde. Konyaspor biliyorsun bu ligin özellikle İlhan Hoca geldikten sonra oyuna değer katan, önce Beşiktaş'ı eleyen, daha önce Fenerbahçe'yi eleyen, sağ içinde ne yaptığını bilen bir takım. Çok zor bir final maçı var ama ben final maçlarının farklı havalarda, özellikle oyuncuların ligin kupa, bir kupanın ne kattığının değerini bilecek şekilde oynayacaklarını tahmin ediyorum. Yani kesinlikle bu Trabzonspor görüntüsünden daha iyi bir görüntü %100 göreceğiz. Neden? Koray, kupayı aldığın zaman çok önemli bir süre kazanıyorsun. Hem planlamayı yapmak için elin daha rahat oluyor. Önce açmıyorsun. Biliyorsun Türkiye Ligi'nde evet, önceden sezon açan takımlar sezonun devamında çok zorlanıyorlar.
0: Evet.
1: Bu bölümü geçiyorsun. Onun için Trabzonspor için, keza Konya için de öyle de Trabzonspor için kupanın kazanımı olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sonuçta Fatih Hoca finali oynadı, Galatasaray'a karşı kazanamadı. Ama bunu %100 kazanmak istiyordur. Oyun anlamında olmasa bile puan olarak çok iyi tamamladığı bir ligi veya tamamlayacağı bir ligi bir kupayla taçlandırmak isteyecektir. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor takımında yorgun oyuncu çok, formsuz oyuncu çok, formsuzluğu devam eden oyuncu çok. Yani Fatih Hoca'nın, ben zaten pazar günü mümkün olduğu kadar rotasyonda genç oyuncuları sahaya süreceğini zannediyorum. Mesela orada Salih bunlardan bir tanesi zaten oynuyor. Belki Onur Alp oynayabilir. Belki kaleci konusunda farklı bir tercih yapabilir. Yani bu şöyle anlaşılmasın sakın. İşte yarın öbür gün bunların biliyorsun çok şey dedikodusu çıkıyor. Niye son maçında mevcut en iyi 11 ile oynamadı gibi. Ama sonuçta Trabzonspor'un ligi bitirdiği derece belli. Önündeki en önemli maç ayın 22'sinde Antalya'da oynanacak. Kupa finalisti. Genç oyuncuların değerlendirilmesi konusunda bu sene çok şans vermedi. Oyuncuları görmek açısından, en azından onlara da bir şans vermek açısından böyle bir işe girişebilir. Ben bunu da yanlış görmüyorum, onu da söyleyeyim. Ama ayın 22'sindeki maça ben daha iyi bir Trabzonspor bekliyorum. Bu oyun Konyaspor'a karşı yetmez. Neden yetmez? Gençler Birliği mesela bugün seni 1-0'dan sonra cezalandıramadı ama Konyaspor ciddi anlamda beraber oynayan, beraber hareket eden ve de moralli bir Konyaspor'dan bahsediyorum. Fenerbahçe'yi eledi, Galatasaray'ı ligde yendi, sonra Beşiktaş'ı eledi. Bu ciddi bir moraldir.
0: Tabii.
1: Onun için
2: özgüvendir.
1: Çok
2: hocam,
1: da özgüvendir. Mesela Onaçu'daki düşüşü ben biraz yorgunluğa bağlıyorum. Mesela acaba hoca Konya'daki Antalya'daki maçta bir daha bence Ağustos'ta ilk 11 için düşünmeli.
3: Düşünmeli.
1: Yani düşünmeli. Çünkü Ağustos belki oyunun içerisinde çok gözükmüyor ama tabelaya çok katkı yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve ilk senesinde çok ciddi rakamlara asist ve gol olarak ulaşan bir oyuncudan. Zaten Trabzonspor'un genellik serüveninde 3 tane oyuncu ön plana çıkıyor.
0: Evet.
1: Şey olarak, yani tabela olarak Onaçu, Augusto ve Muçi.
0: Evet.
1: Yani yelpaze çok dağılmadı Trabzonspor'da evet, bir sene. Hem kupa kazanımı Trabzonspor'a şunu da getirecek. Hem tekrar Fatih Tekke için bir özgüven, hem camiaya büyük bir moral, hem zaman kazandıracak, hem Sayın Başkan'ın transferlerde de elini güçlendirecek.
0: Şimdi tabii kupada, kupayı kimin kazanacağının lige de bir etkisi olacak tabii. Avrupa noktasında. Evet, evet. Beşincilik yarışı da bu hafta çok kritik. O noktada Göztepe 55 tabii. puanla 5.

0: Birinci sırada Başakşehir 54 puanla 6. sırada. Başakşehir Gaziantep deplasmanına gidecek bu hafta. Göztepe'de Samsun deplasmanına gidecek. Şayet Trabzonspor kupayı kazanırsa bu iki takımdan birisi de Avrupa bileti almış olacak. Konyaspor kazanırsa Konyaspor Avrupa'ya gidecek. O açıdan bu hafta ligdeki heyecanda
1: ama
0: bir başka
1: Konya kazanırsa Trabzonspor 22'sinde maç oynayacak.
2: Aynen.
1: Ve de kaçıncı turdan katılacak?
2: 3 tane ön eleme oynayacak.
0: Yani. Lig üçüncüsü Avrupa Ligi playoff turu 20 Ağustos'ta. Tabii.
3: 20 Ağustos'ta kupayı kazanan
2: bir
0: Trabzon kazanırsa.
2: Trabzon kaybederse.
1: Kaybederse Temmuz'da.
3: Temmuz'da başlayacak.
0: 23 Temmuz'da.
2: 23 Temmuz'da.
3: Bir ay önce başlıyor. Evet.
0: Bir ay fark eder.
1: Bir gün arayla Şampiyonlar Ligi ön elemesi var 22'sinde.
0: Evet, o açıdan da değerli.
3: Maddi olarak gelir elde ediyor değil mi?
0: Tabii.
3: Şöyle, prestij ve konum olarak çok.
2: Tribün gelirinin %60'ını kupayı kazanan alıyor. %40'ını kaybeden alıyor.
1: O final için galiba.
2: Finalde tabii. Finalde.
3: Getirisin
2: 5,5 milyon lira mı? Öyle bir de ekstra federasyonun verdiği para var galiba.
3: Doğru. Planlama için zaman tabii. Kazanımı var. Evet. Elini rahatlatacak. Önündeki o süreci iyi planlayacak. Bu çok büyük bir avantajdır. Zaten kupanı kazanmanın peşinde bir de ikinci kapıyı da açıyor. Süper finali oynama hakkında var.
0: Tabii
3: bir kupa daha gelebilir.
2: Ya şu anda oynuyor ikisi de.
0: Onu da hatırlatalım hemen. Şu an itibariyle Süper
2: Konya ile Trabzon kupada. Oynuyor Süper Kupayı
0: tabii,
2: şu anda.
0: Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Trabzonspor bu takımlar Süper Kupa'da yer alacaklar. Şampiyon kupayı kaybeden takımla Süper Kupa'da oynayacak.
2: Tabii.
0: Yani bu da güzel kupayı kim şey kaybederse Galatasaray'ın rakibi olacak. Evet. Kupayı kazanan da Fenerbahçe ile oynayacak.
2: Aynen bu sene olduğu gibi.
0: Orada da eşleşmeler o şekilde oluyor. Ardından zaten.
3: Moralli giriyorsun sezona. Başarılı bir sezon geçirmiş oluyorsun. Trabzon için bakarsan eldeki kısıtlı kadro. Çok zengin bir kadrosu yok. Ama ona rağmen çok iyi iş yapmış oluyorsun. Çok keyifli maçlar oynadı. Bir de kupayı kazanırsan sezon çok başarılı geçmiş demektir. Konyaspor'a dönersek oyuncu antrenör, teknik direktör değişiklikleri yaptı. İlhan Polut da farklı bir kimlik buldu. Ve oynadığı futbol şu anda keyif veriyor mu? Veriyor. Dirençli bir takım mı? Evet. Sonuca gidebilen bir takım mı? Evet. Disiplinli bir takım mı? Evet. Hocanın hafızasıyla, hocanın futbol taktikleriyle oynayan dediğim gibi taktik sadakatli mi oynuyor? Evet. Bu da bir disiplin demektir. Bu da büyük bir başarıdır. Elediği takımlara bakar mısın? Oynadığı tabii. Futbol Gençler Birliği gibi değil. Çok dirençli bir takım. Kolay pes etmeyen bir takım.
0: Evet.
3: Buradan da İlhan Polut Hoca'yı da kutlamak lazım. Böyle bir takım yarattığı için.
0: Tabii.
2: Yani İlhan Polut'un en büyük hedefi zaten ben yakından biliyorum. Dört büyüklerden birini çalıştırmak. Yani burada o yüzden kupayı çok istiyor. Bütün büyük takımları yendiler bu sene. Konyaspor'un yenmediği takım yok. Büyüklerden. Hepsini,
0: doğru.
2: Hepsini ligde yendiler. De. İyi savunma yaparak kazandılar. En son maçta Kramer yoktu mesela takımın her şeyi. Evet. O olmadan kazandılar mesela. Ama haftalardır ligin en iyi savunma yapan takımı. Mesela Adil bence Abdülkerim Bardakçı'dan kalır bir özelliği şeyi yok. O da çok iyi. Yani Konyaspor iyi stoperler de çıkarıyor.
0: Form olarak çok iyi zaten.
2: Yıllardır gün oynuyor Konyaspor'da ve çok iyi.
0: O gün yani
2: nasıl büyük takımlar almıyor şaşırıyorum.
0: Sordum hatırlarsanız yani Dünya Kupası kadrosu için de artık konuşulma zamanı geldiğini kesinlikle düşünüyor musun diye kesinlikle hayali var. Montelli müthiş hocam da görüyordur dedi.
2: Müthiş.
0: Bugün benzer bir konuyu o gün ben Adil'e sormuştum ama bugün Fatih Hoca Ozan Tufan için onlar dedi. Milli tabii takıma alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Evet. Ozan'ın da hemen yine maç sonu açıklamaları var. O da Trabzon'a ne kadar alıştığını anlatıyor.
2: Evet.
0: Oğlum sabah akşam Trabzonspor'la yatıp kalkıyor.
2: Doğru.
0: Eşimin de payı çok büyük. Şehre ilk geldiğimde bana karşı doğal olarak olumsuz bir bakış açısı vardı. Taraftarımız bana gönüllerini açtı. Oğlum sabah çıkıp akşam geliyor. Hiç nerede olduğunu sormuyoruz bile. Şehre böyle güveniyoruz. Trabzon'da evet huzurluyuz ve güvendeyiz diyor.
2: Doğru.
0: Ozan Tufan.
3: Muhteşem, şimdi muhteşem bir demeç bence.
0: Evet.
2: Ozan Tufan'ın zaten
0: milli takıma alınır mı sizce?
2: Milli takıma geniş kadroda belki olabilir ama şöyle söyleyeyim. Sosyal medya paylaşımlarından biliyorum ben. Trabzonsporlu gibi giyiniyorlar, işte aktivitelere katılıyorlar, ailecek. Yani şimdi Alanyaspor'u çalıştıran Pereira gibi oldular aslında. O
0: evet.
2: Pereira da Portekizli. İşte yıllık izinlerinde Trabzon'a geliyorlar. Dostlarıyla geziyorlar, yaylalara gidiyorlar falan. O kültürü sahiplenmişler de onlar. Şimdi Ozan Tufan da böyle. Ozan Tufan ve ailesi de çok Trabzonspor'da çok mutlular, sahiplendiler. Şehir onları sevdi. O yüzden hani Fatih Tekke hatta şunu söyledi. Haftaya da dedi stoper oynatacağım dedi Ozan Tufan'a. Belki espri her mevkide oynattım dedi. Haftaya da stoper oynayacak
1: oynadı
2: dedi.
1: Oynadı ya stoperde.
2: Tabii tabii. Yine,
1: Konya maçının ikinci devresi oynadı
2: yine stoper. Oynadı. Bu arada rotasyonla ilgili şunu da söyleyeyim. Beşiktaş maçında mesela hoca Onatço'yu oynatmadı. Pina'yı oynatmadı. Sonradan oyun aldı oyuncuları. Yani Umut Nayır'la maça başladı. Şimdi burada kimse hani Trabzonspor işte niye rotasyon yapıyor, niye şöyle mazereti var. Konya Spor'da İlhan Palut da ne demişti Fenerbahçe maçı öncesinde? Yani bir gerçek var ki demişti. Biz finale odaklandık. Tamam Fenerbahçe maçına çıkacağız. Orada da aslanlar gibi mücadele edeceğiz ama bizim artık bütün gücümüz finale endeksli doğru demişti. Trabzonspor da onu yapacak çünkü yorgun bir takım ve Abdullah Hocam'a katılıyorum. Yani o söylentiler karşılık bulmaz. Çünkü bir mazereti var Trabzonspor'un. Yorgun bir takımı var, sakatı çok. Ama yine de ben Fatih Tekke'nin ideale yakın bir kadroyla çıkabileceğini de düşünüyorum. Gençler zaman? Birliği maçına.
0: Yani hafta sonu.
2: Hani çok yok, böyle skoru aldıktan sonra ya da bir şekilde hani aktif dinlenme nasıl olur bilmiyorum tabii orasını ama burada bir mazereti var Trabzonspor'un. Çünkü ilk yarıdaki oyun düşündürücü ve tedirgin edici. Taraftar çok tedirgin oldu yani çok kupa gidiyor diye işte genç ağırlıklı bir takıma karşı ilk yarıda şutun yok. İlk şutu Muçi ile 54. dakikada attı Trabzonspor.
0: Doğru. Yani
2: bu kadar ben kötü bir oynayan takımın finale kazanabilmesi için hem dinlenip hem de çok çalışması lazım.
1: Şimdi belli başlı oyuncularda yorgunluk çok net gözüküyor. Mesela Vivu'ya çok yük biniyor. Adamın geldiğinden beri kaçırdığı maç sayısı belki cezalı olduğu maçtadır. Şimdi siz en değerli maçınızı oynayacaksınız. Doğru değil mi? En değerli.
2: Tabii sezonun
1: kazanırsan maç. Kupayı alıyorsun. Onatço'yu mümkün olduğu kadar antrenman şiddetini düşürecekler. Düşürmeleri de lazım. Neden Koray? Lig bitmiş artık. Yani sakatlığın olabileceği haftalar. Bir de Onatço sizin alternatifsiz oyuncunuz.
0: Doğru.
1: Ben size şunu söyleyeyim. Benim düşüncem tabii Fatih Hoca ne uygular bilemem. Onu pazar günü göreceğiz. Ben Onana'nın, Onatço'nun, Vivu'nun, Olay'ın başka kim?
2: Folcarelli dinlendi.
1: Yani gerçekten. Folcarelli'yi de buna katabiliriz. Böyle çok geniş bir rotasyonlu bir kadro görürsek şaşırmayalım. Yani bence doğrusu. Çünkü artık sen oyuna giremiyorlar. Hem duygu olarak giremiyor. Ya bugün bir oyun oynandı iki yarı 45 dakika. Parametre olarak elde hiç sıfır bir şey var. İkinci devre

0: Evet. Çıkıyordu. Yani evet. Siz rotasyonlu yedek bir kadroyla çıkıyorsunuz diye kaybedeceksiniz diye
1: tabii,
0: bir şey
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Yani sonuçta o şans verilen oyuncular da kendini göstermek
1: en
0: isteyecek.
1: En sıkıntılı oyun bilinmeyen oyuncularla oynanan oyun. Bu akşam çünkü o Gençler Birliği genç oyuncu şunu yapıyor. En kötü ben diyor mücadele edeyim diyor. Kendimi böyle gösteririm diyor. Tabii, İyi oynamayabilirim diyor. Çünkü 11 tane yeni oyuncuyla oynadı Metin abi.
2: Doğru.
1: Ve o kadar savunma anlamında doğru durdular ki. Ha ofansif olarak ilk yarı üretemediler. Onana'ya gelen top yok. Ama ikinci yarı Trabzonspor'u tuzağa düşürdüler. İyi kapanıyorlardı, geçiş yapıyorlardı, golü buldular, ikinciyi buluyorlardı. Merkezde bir top kaldı, hatırlıyor musun? Evet. Şeyin penaltı noktası tabii, üzerinde. Evet, dışarı orada vurdu. Ayağını koymasa, unuttum şimdi oyuncunun ismini, 2-0 olsa daha zor bir maç olurdu. 62. dakika, 68. Doğru. dakika 2-0 oluyordu.
2: Doğru.
1: Yani onun için...
0: Bir değişiklik bekliyorum diyorsunuz.
1: Ya ben onun için...
0: Ozan konusuna ne diyorsunuz? Onu ikinizin görüşlerini almadım.
1: Ya şimdi Ozan'ın şöyle bir avantajı var. Aslında birkaç tane avantajı var da en önemli avantajı birkaç bölgeye alternatif bir oyuncu. Ozan iyi bir 8 numaradır. Ben milli takımda da çalıştığım için Fatih Hoca da çok beğenir Ozan'ı. Çok farklı bölgelerde kullandı. Ozan sağ bek oynar, stoper oynar. Hatta biz bir milli maçta yanlış hatırlamıyorsam Kosova maçında stoper oynattık. Santrofor arkası oynar. İkinci santrofor gibi koşu yapar. Ozan kenar Bursaspor'da sağ önde oynamıştır.
2: Doğru.
1: Ya bunların hepsi Ozan'ın önemli avantajları. Artı bir de milli takım geçmişi var.
0: İdeal yeri ama yani en iyi dönemi Bursa'da 8 numara ya gibi oynarken de değil mi?
1: Ya iki tane 4 artı 2'nin orta sahanın 8'idir. Formda olduğu zaman çok iyi oynar bu oyunu ama uzun süre milli takımdan ayrı kaldı. Zaten Montella milli takım açıklanmadan önce bütün hocalarla istişare ediyor. Kimi önerirsiniz? Nasıl form grafikleri? Yani Fatih Hoca biraz ön plana attı ama tabii muhtemelen Montella ile konuşacaktır. Ama şunu hemen ekleyeyim, hakkını verelim. Son haftalarda Ozan çok formda.
0: Evet.
1: Yani çok iyi maçlar oynadı. Onu söyleyeyim, Alanya'da iyi oynadı. Beşiktaş maçında bek oynadı, iyi oynadı. Bence bugün girdikten sonra da iyi oynadı.
0: Evet. Mustafa Ozan, hocam size Ozan göre.
3: Tufan'ın 2012 yılıydı. Bursaspor'da yedekti. Bir kere Bursa şehrinde kutluyorum şampiyonluğu dolayısıyla. Orası tam bir futbol kentidir. Ben de orada görev yapıyorum. Basında. Zaman zaman oraya yazılar yazıyorum, programlar yapıyordum. İzliyordum tabii, takip ediyorum Bursaspor'u. Kups maçı vardı. Ertuğrul Sağlam oyuna soktu. Maç 5-0'dı. Oyuna girdi, o 8 numara bölgesinde, önde 8 diyorsunuz ya, aldığı gibi topu bir çaktı, ampul gibi aslı 90'a derler ya, aynen öyle. O zaman daha ben futbolcu olacağım mesajını, o ilk oynadığı Avrupa maçında ortaya koymuştu ki yaşı 17 falandı o zaman.
1: 95 doğumlu.
3: Ertuğrul Sağlam Hoca da o şans ona verdiği için o dönemde onu da kutlamak lazım. Aldı oyuna. Bak bugünkü Ozan Tufan'ı seyrediyoruz. Ozan Tufan'daki bir son maçlarına baktığımız zaman coşku, aidiyet, istek, sürekli üretme arzusu, sahipleniş. Bütün bir futbolcudan, transfer ettiğin bir futbolcudan beklediğin her türlü şeyi görebiliyorsun. Orada mutlu olduğu belli. O mutluluğu bütünleşmiş, şehirle bütünleşmiş. İyi de çalışıyor muhtemelen. Çünkü formda. Bir de çok maksatlı bir oyuncu. Her tarafa kullanabiliyorsun.
2: Joker
3: gibi sıkıştığın bölgelerde kullanabildiğin bir futbolcu. Belki yaşı itibariyle sona doğru geliyor. Lakin böyle sona doğru gelen oyuncularda bu yüksek performansı görünce şapka çıkarıyorum ben. Helal olsun. Bravo Ozan Tufan'a.
0: Evet.
3: İnşallah Montella da değerlendirir. Zeki Bey'in ifade ettiği gibi geniş kadroda muhtemel alınması gereken bir oyuncu. Ama 11'e sonradan hamle oyuncuları kullanacak alanlarda kullanırlar mı bilemem. Fakat formu itibariyle kabul göreceğini düşünüyorum. Bu akşam bir de Hanusek diye bir oyuncu seyrettik Gençler Birliği'nde. Hocamın gençliğini hatırladım. Ama hocamın bir bacağı olamaz tabii.
1: Yani hocam bir de oynamıyordu oyuncu. O şeyde de oynuyordu. Antep'te de oynuyordu. 3-5-2'nin kenarında solda.
3: Hocamın stilini andırıyor. Evet. Alıp gidiyor. Çok hoşuma gitti. Direkt maçı seyrederken aklıma Abdullah hocam geldi.
1: Sen

0: Nerede ama seyrettin hocam? Yoktun
1: bir şeyde. Aşağıda o köşedeki
0: diğer odada. Hoca konsantre oluyor tek başıma.
1: Tek başıma. Çünkü orada bir laf attığı zaman pozisyon kaçıyor. Orada çok motive oluyorum.
0: Hoca yani şeyleri not alıyor. Pozisyonları
2: da not alıyor.
0: Biz de öğreniyoruz burada sayesinde. Tabii tabii.
1: Dakika dakika not alıyorum. Bazıları önemli değil. Hakemin gelişimi için önemli. Fakat kamuoyu açısından önemli olmayanları pas geçiyoruz onları. Majör kararlar üzerinden yürümeye çalışıyoruz. Ama orada çok iyi konsantre oluyorum.
3: Şimdi birazdan konuşacağız zaten.
1: Evet.
3: Yine hakem kararlarında. Şu Erki de bir konuşalım biraz ya. Erki, evet. Arda Aslan, evet. Abdullah Hoca. Evet. Golü attı mesela, bugün dikkat çekti direkt. Zira Türkiye Kupası'nın en güzel yönlerinden birisi bu.
0: Erki genç oyuncular gibi, bir tabii de çıkıyordu.
3: Kendini gösterme imkanı buluyor. Nasıl buldunuz?
0: Çok bence Gençler Birliği için çok önemli bir kazanım diye düşünüyorum. Bir kere oyun oynama ahlakı çok üst seviyede. Muhtemelen Metin Hoca ona bir görev vermiş. Sol ön gibi oynuyordu. İlk yarıda hep böyle mücadele etmeye çalışan, oyunu doğru oynamaya çalışan. Bir de tabii şimdi 17 yaşında olunca ister istemez bir izleyici olarak iyi oynasın, çok destek olmak istiyoruz. Doğru. Yani bir futbolcu kazansın Gençler Birliği, Türk futbolu, milli takım. Golü mesela müthiş bir gol attı. Sağ ayak içiyle. Yani kaleciler için hiç kurtarılmayacak yere gitti. Stoper de bence iyi oynadı. Özellikle kapalı savunmada duracağı yeri bilmesi, müdahaleleri. O da Arda'ydı sanırım.
3: Evet, Arda. Arda şimdi, Çağan Çelik.
0: Şimdi tabii böyle çok sakatlık olan takımlarda Koray, böyle gençlere şans gelmesi ve onların bunu değerlendirmesi bizi çok mutlu ediyor, biliyorsun. Özellikle yerli oyuncu konusunda ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz. Ve kanat oyuncusu olarak tabii artık bu senede son maç kaldı. Ama mutlaka Metin Hoca gelecek sene adına, belki kupada finale kalmadı ama bence iki tane önemli kazanım elde etti diye düşünüyorum.
3: Şimdi algımızı değiştiren bir isim vardı. Arda artı Gençler Birliği. İki ismi topladığında bu aklına Arda Güler geliyor direkt doğal olarak.
2: Evet.
3: Acaba yine bir başka yetenek orada, daha mı var
1: Arda diye soruluyor.
0: Bence orada çok potansiyel var.
1: Çoğalıyor, oradan çıkıyor yani.
0: Çok potansiyel var orada.
2: Tabii Trabzonspor'un beklerinin savunmasının ne kadar maça konsantre olmadığını, özellikle Pinan'ın, işte önünde oynayan yine Bakayemen'in, Zubkov'un, yani kenar oyuncularının da ilk yarıda ne kadar kötü oynadığını, hatta ikinci yarında çıkana kadar ne kadar kötü oynadığının bir göstergesi. Yani normalde tabii ki gençler çok iyi oynadı. Genç oyuncular çok iyi oynadı. Ama Trabzonspor'un oyunu, yani o yenilen gole kadar zaten çok kötüydü. Yani özel bir yeteneğe de gerek yok. Biraz cesur olsa.
3: Salih'i nasıl buldunuz Trabzonspor'da? Gençlerden bahsetmişken.
2: Salih oynar ama tabii ki şu anda Trabzonspor'da ilk 11 zorunluluk nedeniyle oynatıyor hoca.
0: Bir de orada yani, Trabzonspor'un çok iyi oyuncuları.
2: Tabii.
0: Ama yani dönecek
3: olan. Tabii. Sabiç finale yetişir mi? Bugün kenardaydı ama.
2: Ya yetişir. Onu o yüzden oynatmadı bence. Bugün de oynayabilecek durumdaydı aslında ama risk etmedi. Finale saklıyor. Bence Folcarelli'yi de o yüzden mutlaka onun da bir sıkıntısı vardır. İşte Mustafa Eskellaç İtman'da arkadaşıyla, takım arkadaşıyla çarpıştığı için sakatlanıyor. Onlar oynayacaktır. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor'u bugün ilk yarıda da Gençler Birliği çok rahat pozisyona girip goller atabilirdi. Yani, Trabzonspor olduğu için, Trabzonspor'un formasından, isminden çekindiler. Trabzonspor sahada yoktu ilk yarıda. Yani tamamen ruhen hiç yoktu. Onu söyleyeyim. Yani Muçi ilk yarıda bir slalom gitti, evet, topla çıktı yani. Orada da vuramadı, vurdurmadı Gençler Birliği savunması. Onun dışında Trabzonspor'un hata yok. Yani bu düşündürücü. O yüzden haftalardır hani Beşiktaş maçını bir kenara koyuyorum. Trabzonspor kazandı ama Beşiktaş çok kötüydü. Haftalardır düşüş var takımda.
3: Evet. Kısa bir ara rica ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika sonra yine buradayız. Pozisyonlara bakacağız, gollere bakacağız.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo. Türkiye'nin
5: Spor Radyo.

0: hani paramparça ruhunda.
1: Türkiye'nin kupası tüm hızıyla devam ediyor. Gençler Birliği Trabzon.

0: Spor karşılaşmasındaki pozisyonlara bakacağız. Hem tartışmalı pozisyonlara hem de golleri bir kez daha izleyeceğiz. Yine üzerinden de değerlendirmelerde bulunacağız. Hakem kararları ile ilgili Mustafa hocamız ayağa kalktı, eline sopasını aldı. Sopalık bir şey var mı bugün? Sopa yoksa göstermek için mi sadece?
1: Bir pozisyon yeter sopalama. Çünkü hakemi o pozisyonda sopalamazsan geleceği kararır. Evet. Yani onu o noktada eğitmen lazım. Eğitemezsen geleceği kararır. Şimdi bu maç az önce ne dedi hocam? Fatih Tekke hocam ne dedi? İstifa ettirir bu maçı, değil mi? Hı. Bak şimdi tabii. Bu maçı atadığın Ali Yılmaz son iki maçı Kocaeli Göztepe maçı. 34 faul, 7 sarı deplasman takımı, 4 sarı ev sahibi takımı, ev sahibine bir de kırmızı kart var. Buraya şey geliyor, bu kor eğitimlerine tabi tutulduğu için dışarıdan yabancı delegasyon geliyor, maçı izliyorlar. Maçın içerisinde hatırlayın, Kocaeli'ye yine bir penaltı çaldı. Görmeden çaldı. Penaltı bir kere falaştı. Dışarıda çaldı frikik. Sonra var dedi ki penaltı, içeriye girdi, penaltı verdi. Bu bile bir hakemin içinde bulunduğu sıkıntıyı ortaya koyar. Akabinde bir Iğdır Ahmet maçına gitti. Yine 28 mi 30 faul çaldı. 9 sarı kart gösterdi. Bak burada da ciddi sıkıntı var. Formsuz hakemi bir daha gönderiyor. Yine formsuz olduğunu görüyorsun. Sonra getirip bu maça veriyorsun. Burada bir kere olmaz. Yaptığı da bir de şu var. Hatırlayın geçen sene Konya Galatasaray maçı vardı. Dördüncü hakem, pardon maçın hakem Buğra Taşkınsoy bir sağlık problemi yaşadı. Dördüncü hakemdi Ali Yılmaz. Ali Yılmaz sahaya, Buğra Taşkınsoy hastaneye, Raşit Yorgancılar evden Konyalı hakem. Onu evet. Kaldırdılar, geldiler dördüncü hakem koydular.
0: Evet. Doktordu değil mi o hakemdi hatta?
1: O da doktor.
2: Geç başladı maç.
1: Kaliteli bir arkadaştır. Evet. Şimdi bu akşamki maça yarı final yine, o da yarı finaldi.
3: Evet.
1: Bu sefer maçın hakemi Ali Yılmaz, dördüncü hakem Buğra Taşkınsoy. Ya birbiriyle örtüştürürken bile moral motivasyon açısından çok önemlidir bu. Hakemleri bu şekilde yaparsan rahatsız olur hakemler. Evet. Ve bir yılda 20 tane falan maç yönetti o maçtan sonra. Bu 3. Trabzon maçı, 4. Trabzon maçı ligde 3 tane yönetmiş. 3'ünde de Trabzon galip gelmiş. İlk defa kupada çıktı. Gençler Birliği'nde 3 maçını yönetmiş. 2 mağlubiyet, 1 galibiyet almış. Kor'da eğitim gören bir hakem. Evet yarınlar için iyi olacak ama sen hatalarını ona anlatıp karşına alıp eğitmezsen, söylemezsen, her şeye destek verirsen sıkıntılar yaşarsın. İlerleyen dakikalarda göreceğiz sıkıntılarını.
0: İlk pozisyon Samet'in sarı kart gördüğü pozisyon. Gençler Birliği'nde uzun oynanan bir top. Bu rakibiyle
1: az bir geri gelir misin? Başlangıca bir gelebilir misin lütfen? Geçti de. O yüzden şey buradaki deponu
0: evet, pozisyonu böyle geri görmüş lütfen. Olalım. Samet itiraz ediyor.
1: Ardından buraya gelme, geri çağırıyor. Gel. Hakemi görelim ilk başlangıçta orta sahadayken. İşin başına gelelim.
0: İlk kareden itibaren tekrar alalım.
1: Yavaş. Yavaş dur. Dur. Az geri gel abiciğim az.
0: Gelecek hocam. Pardon, yavaş yavaş yani. Geri alalım.
1: Hemen komutan ince geri versin istiyoruz da kusura bakmasın.
0: Estağfurullah.
1: Bak şimdi hakeme bak. Top uzun bir top atıldı değil mi bu bölgeye?
0: Evet.
1: Bak hakem şimdi normal oynatın. Bak nasıl gidiyor hakem. Bakar mısın? Olabileceklerin bile farkında değil.
0: Şiddetli koşu
1: anında uzak. Anında deplas olması lazım.
3: Doğru.
1: Bir sprint atması lazım oraya. Eskiden bir hakem vardı hatırlarsınız Mutlu Çelik. Böyle pozisyonlarda topun önüne geçecek kadar koşardı. Öyle sprint atardı. Ama futbolun içinden geldiği için Mutlu evet. Nasıl?
2: İyi hatırlıyor. Evet.
1: Futbolun içinden geldiği için pozisyon nereye aktığını iyi hissederdi ve anında sprinti basardı. Şimdi bu kardeşimiz onu ne bekliyor onun farkında bile değil. AES sayesinde geliyor ki bu dakikaya kadar her pozisyonda hep oyuncularla konuştu. Karşısına aldı, devamlı konuştu. Fazla konuştuğun zaman olayın ciddiyeti ve disiplini bozarsın. Oyuncuya söyleyeceğin bir kelime veya iki kelime o kadardır. Her pozisyonda izah olmaz. Burada ne yaptı? Oyuncuları çağırdı veya geldi oyuncular. Bak geldi şimdi git diyor. Çok uzadı. O ona tarif ediyor. Niye? Dur bir dakika. Burada duralım. Oyunculara müsamaha gösterdi maçın başına itibaren bu dakikaya kadar. Hep izah ediyor
3: doğru.
1: Ya.
3: Doğru. Çok izah etti hocam ya.
1: Güç kazandı. Hoca biz de muhabbet ediyoruz yani. Ben de anlatıyorum derdim diyor. Burada sınırları zorlamaya başladı futbolcu.
3: Bu sohbet
1: futbolcu.
3: Ediyor resmen.
1: Samet. Devam edelim şimdi. Bak şimdi alaycı bakışa var. En sonunda da sarı hak etti. Hani sarı böyle gösterilir ya. Buradaki onun benzeri oldu. Aşağıda

0: yukarı oldu ama konuşmadan sonraki davranışı, tepkisi mutlak sarıyla disipline edilmeliydi. Hakem burada doğruyu yaptı.
1: Peki hemen soracağım
2: ama faulü vermedi burada.
1: Evet, şimdi onu soracağım. Faul var mı? Samedi bu noktaya getiren pozisyonu da bir konuşalım. Sizce faul mü? Taç kararı geldi burada. Beni itiyor diyor Samet.
0: Bir daha gösterir. Ben hakemin disiplini...
3: Yan hakem ne söylüyor hocam peki? Yan hakem de açıklama yapıyor oyuncuya. Önce yan hakem açıklama yapıyor.
0: Hepsi izah ediyor.
1: Faul var mı?
0: Şimdi bu akşam 33 tane faul çaldı hakem. 33 faulün yarısı faul değil. İnanın bana yarısı verilmez. Şimdi her şeye çaldığın zaman...
3: Bak oyun... ona da anlatıyor hocam, görüyor musun? Evet. O da anlatıyor.
0: Neden? Çünkü siz çanak tuttunuz oyuncularla konuşma ve oyunun bu akşamki devamlılığını, temposunu bozan hakemdi. Oynatmadı, tempo kazandıramadı oyunu. Tam aksine evet, doğradı. Ortalaması da şimdi Ali Yılmaz kardeşimize önce şunu söyleyecek. Gel bakalım kardeş, senin her maçın ortalama en az 30 foul çalıyorsun. Bir müsabakada 30 foul, Şampiyonlar Ligi'nde 22 foul ile bitiyor maçlar. 20 foul ile, 18 foul ile biten maçlar var. 14 foul ile biten maç biliyorum ya. Ama bu 30 foul çok. Bu akşam da 33 tane oldu.
1: Bu peki faul mü?
0: Faul değil bu.
2: Faul hocam bu.
0: Neresi faul hocam?
2: Hocam gelsin. Bak eline bak, eline bak, şarja hangisi? Bak.
1: Sırtımdan itiyor diyor.
2: Hocam bak.
1: Samet zaten.
2: Samet hocam, burada şöyle bir şu, hata, itiraz da hata aldı ama bak Vivu'nun eline
1: geri
2: bak.
1: Alalım o açıdan.
2: Bak hatta vücudunu.
0: Tamam,
2: bak,
0: tamam, tamam bak, gidiyor.
2: Bak.
0: Yüklentisi yandan bakalım.
2: Tamam bakalım hocam.
0: Sırta mı yana
2: mı? Bir kere dengesini bozuyor çocuğu.
0: Tamam hocam, dengesini bozuyor da evet, omuza mı, omuzdan mı yükleniyor, sırttan mı yükleniyor, ona bakalım hocam.
2: Hayır, beline, şeye, bel kısmına. Bu, bunu anlatıyor ya, buna itiraz etti diyor. Ondan sarı görüyor. Aslında normal şey olsa sarı görmez. Bak.
0: Sırttanmış. Doğru. Evet.
1: Geri normal, alıp yine bakabiliriz.
0: Vizami şart değil bu. Doğru. Katılıyorum size.
2: Bak.
0: Teşekkür ederim hocam.
2: Rica ederim.
1: Geri gelelim.
0: Sırta yüklenmiş. Ben evet, omuz omuza diye düşündüm ya.
2: Yok yok. Hatta belin üstü.
1: Şuradan
2: biraz
1: yavaş yavaş kare kare ilerleyelim. Devam edelim.
0: Evet. Sırta hocam yüklenmiş.
3: Sağ
0: doğru
3: koluyla evet itmiş. Sağ
0: kol, bu bir faul zaten olmalıydı. Vermemiş. Hayır, çünkü biz sadece disiplin yani konumuna evet, odaklandığımız için
2: evet, itmiş hocam.
0: Bunu kaçırdık.
1: Samet'in burada faul beklentisi doğruydu ama daha haklı sonra yaptığı hareketlerle.
0: Az bir geri gelse de buradan az geri gel. Çok az bir geri gel. Yan hakemi görelim.
2: Ya hocam bir şey daha sorabilir miyim size?
0: Tabii tabii. Dedim.
2: Bu yan hakem bu pozisyonu görüyor.
0: Evet.
2: Niye Gençler Birliği ile yine faul kaldırmıyor?
0: Daha geri gel. Az daha geri gel. Az daha geri gel. Geri.
1: Geri geri.
0: Geri gel abi. Gel gel gel gel. Gel. Az daha gel. Dur. Bak şimdi yardımcı hakem nereye gitti?
1: Biraz ileri alalım tekrar. Duralım.
0: Bak yardımcı hakemi izle. Kaldı geri de gidemiyor. Bakar mısın evet, hocam? Koşamıyor. Evet. O da sprint atamıyor.
2: Aynı izada olmaz.
0: Mehmet Kıssal. Ben 2006'da bıraktım hakemliği. 20 sene oldu. Bana yardımcı hakem çıkmıştı.
3: Kaç yaşında hocam?
1: Nasıl?
3: Bu hakem kaç yaşında yan hakem?
0: Yardımcı kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Bana yan hakem için yardımcı hakem çıkmıştı. Rizeli'dir kendisi. Mehmet Kıssal.
2: Mehmet bence Kısal. Hocam. O da pozisyonu kaçırmış, faulü görmemiş.
0: Onun için söylüyorum zaten.
2: Yani çünkü izayı kaçırmış.
1: Hmm. Evet. Geçelim sıradaki pozisyona.
0: Yalnız Gençler Birliği oyuncu da hiç direnmemiş hocam ya. Arkadan şu...
2: Ama hocam Vivu'nun toplu oynama isteği yok ki. Direkt tamam Gençler hocam Birliği'ne gitmiş.
0: Düşüş şekline
1: bakarsa, Muşari sarı kart görüyor burada da.
0: Böyle balıklama atlıyor orada.
1: Muşari'nin sarı kart gördüğü pozisyon.
0: Bu sarı kart doğru.
3: Evet.
0: Bir bunu tartışmayız.
1: Var. Doğru kontrol dedik.
0: Hareket doğru kart bu.
1: Trabzon'un penaltı beklentisi olan bir pozisyon var. Devam edelim. Zubkov ceza sahasını ortaya yapıyor. Muçi orada yerde kalıyor.
0: Burada penaltıyı düşünemeyiz. Muçi geri geri geliyor. Diğer oyuncu da orada. Bu basit bir temas, oyun doğal yapısında vardır bunlar. Verirse çok basit bir penaltı olur.
3: İtiraz etmedi Muçi zaten. Kalktı yani, gitti sonra.
0: Basit bir çarpışma.
1: Evet. Katılmayan var mı?
2: Yok ben hocaya katılıyorum %100.
3: Canı yandı orada biraz ondan attık.
2: Evet. Böyle penaltı olmaz.
3: Evet.
1: Bu pozisyonda penaltı olmaz. Yok. Doğal bir çarpışma diyor Mustafa Hoca.
0: Oyunun içinde olabilen kabul edilebilir evet, temaslar bu. Mesela ha, ilk önce faulü gördük ya arkadan itme. Evet. O kadar yanına bile yaklaşmıyor yani bu dokun.
2: Şu denilebilir belki Fırat Muçi'nin rahat topa çıkmasını veya almasını.

0: engellemiş.
1: Ama top da çok yüksek gidiyor ki.
2: Çok uzaktan gidiyor.
0: Top da çok yüksekten gidiyor. Hiçbir şey yok. Kaleci bile çıkmamış zaten.
3: Bir sonraki pozisyonla devam ediyoruz. 53. dakika. Vakeme burada bir ikili mücadele içerisinde, hakemin kararı vakemenin faul yaptığı yönünde.
4: Bak hakemin ellerine bakalım.
0: Evet.
4: İkili bir mücadele var. Tamam. O da ona giriyor. Devam. Devam. Ellerini şurada hissetten bırakıyor, yüz koyun.
3: Çok basit faul değil mi?
4: Bunlara işte öbürüne de ilkinde faul vermesi de kabul edilebilir bir pozisyon.
3: Bahsettiğiniz 33 faulün içinde olan bir pozisyon.
4: Yani bir tanesi de, onlardan bir tanesi de bu. Yani teması şöyle hissettiği anda yüzü koyun bırakıyor. Evet. Bunları çalmaman, oynatman lazım ki oyun tempo kazansın, izlenme zevkimiz yükselsin.
3: Doğru.
4: Yoksa bunu her dokunuşa çal. Cıt cıt cıt çal, zevksiz bir oyun çıkıyor. Zaten ilk yarıda ciddi bir pozisyon olmayan, üretilmeyen, hatta her türlü baktığın zaman veriler hepsi sıfırdı ya.
3: Evet. Evet. Sıradaki pozisyonumuz Gençler Birliği'nin bulduğu gol. Dakika 62, Trabzonspor'da bir top kaybı. Ardından hızlı çıkıyor yine Gençler Birliği. Ve burada Erk Arda Aslan topu ağlara yolluyor. Ardından gol sevinci için tribüne yöneliyor. İşte formasını çıkarıyor.
2: Evet. Kiste.
3: Ve merdivenden bir iki basamak çıktıktan sonra orada bir sarılma anı da var burada taraftarla. Şimdi burada ekstra sorularım olacak.
4: Evet.
3: Buyurun. Ama
2: çok tehlikeli değil mi hocam bu ya?
3: Nasıl? Verdireyim. Çok, pozisyon için yediği golü inceleyelim ama.
0: Tabii tabii.
3: Sizle birlikte tabii. De Trabzonspor neye hata yaptı?
0: Şimdi pozisyonun başlangıcına bir oynanan yere bakalım.
3: Tabii.
0: Esas Trabzonspor geriden oyun kurarken bak merkeze oynanan bir top var. O ara iki tane bekin geniş alanlı açılması çok doğal. Pinaki burada genişte bekliyor. Yani belki oyun bana oynanır diye ama esas Salih. Burada Salih'in pozisyonu önemli. Bak evet. Kaptırılan bir top. Bak. Pinon'un evet. Olduğu yer sağ ön gibi. Şimdi burada Salih en başta doğrusunu yapıyor. Oyalıyor, oyalıyor. Ama Koray artık oyuncu vuruş anına gelmiş. Yani tehlikeli Huni'nin içine girmiş. Mutlaka üzerine çıkması, şutu engellemesi lazım.
2: Evet. Pinan'ın da sahte koşuşlu var hocam.
3: Baştan pilottan alabilir miyiz?
0: Yani Pinan'a çok şey edin. Yapamayız çünkü.
3: Hocam Salih burada bir isterseniz siz de gelin. Burada bir durabilir miyiz? Top
0: bir aslında biraz daha geri alabiliriz. Tam topun çıkış yeri. Vivu mu atıyor evet. Topu?
3: Böyle buyurun bu tarafa buyurun. Siz
0: ha, oraya mı geçin?
3: Aynen arkamda. Buyurun bu tarafa buyurun. Arkanız
0: tamam.
3: Kalmayın. Şimdi. Sopayla da gösterebilirsiniz. Kare kare ilerleyelim.
0: Şimdi burada bir kere baskı var değil mi?
3: Evet.
0: Bir kere oyunun buraya oynanması pozisyon başlangıcı için çok doğru değil. Neden doğru değil? Durdur bir kere.
3: Duralım.
0: Durdur.
2: Kanı doğru.
0: Pina burada.
2: Ya.
0: Doğru mu?
3: Evet, doğru.
0: Evet. Öbürüsü de şey, Lovik burada.
3: Evet. Solda.
0: Mümkün olduğu kadar eğer böyle bir oyunda buraya oynanacak bir top tehlike yaratacaksa oyna beke. Tekrar oluşmasını bekle. Tekrar gezdir. Bu evet. Sefer öbür taraftan oyna. Sen buraya oynadığın zaman
3: kare kare bir kere diyelim.
0: Bir kere oynasın Buşari'ye.
3: Buşari buluştuğunda duralım.
0: Bir kere Buşari topu kontrol ettiği yön yanlış. Buşari topu kendi kalesine doğru kontrol ediyor. Evet. Burada eğer çıkabilmesi için
2: sola dönmesi
0: yolunun yönünün bu tarafa. Bir kere burada bir hata var. İkincisi tam da Gençler Birliği'nin istediği şey. Niye? Gençler Birliği'nin oyun planı ikinci bölge kalabalık savunma ve geçiş. Ne oluyor ikinci bölge? Kalabalık savunma ve geçiş oluyor. Bak şimdi. Bak şimdi oynuyor, kaptırıyor, faul yok ve geçiş.
3: Evet.
0: Pina çok geride. Salih oyalıyor aslında doğrusunu yapıyor ama oyuncu artık vuruş anına gelmiş. Ha kötü olur, iyi vurur ona artık sen karar veremezsin. Sen doğru hamleyi yapacaksın. Ne yapman lazım? Üstüne çıkıp şutu engellemen lazım.
2: Yakın oynaması.
3: O zaman pilottan tekrar alalım rica edeyim hocam, ben.
4: Buçari'ye pas atmıyor bence zehir atıyor.
0: Ya oraya tercih sonra da, yanlış tabii.
4: Sonra da ayak işini alıp dönüverse
3: topla
4: dönüverse
3: buluştuğunda kare kare ilerleyelim. Kare kare ilerleyebilir miyiz burada? Yavaş yavaş.
0: Hocam şimdi bak bir de attır. Çözümlerden bir tanesi şu Koray.
3: Evet.
0: Bir de attır. Buşari'ye attıktan sonra eğer burada çözmek istiyorsan iki tane şansın var. Ya bu topa tekrar bir hamle yapacaksın ya faul yapacaksın, oyunu keseceksin. İkinci şansın bu çünkü eksik yakalanmışsın.
3: Evet.
0: İyi bir koşu yalnız. Genç oyuncudan iyi bir koşu. baksana istiyor diyor, oyna diyor, ben
3: bana ver diyor.
0: Bunu da bu oyunda bu pozisyonda

0: vesile olurum diyor. İyi bir pas.
1: Sonra
0: zaten gençler kare kare ilerleyelim. Devam ediyor. Bak şimdi evet. Yavaş yavaş. Aslında burada Salih doğrusunu yapıyor. Arkadaşlarının gelmesini bekliyor.
1: Artık hamle
0: oyalıyor
1: zamanı.
0: Ama artık oyuncu vuruş yerine girmiş. Huni'ye girmiş.
1: Evet, bitti.
0: O şey almış, risk almış. %50-50 kötü vurur diye ama sen artık onun üstüne çıkman lazım.
1: Evet. Biraz kenara doğru.
0: Yani en az yok orada artık %100 üstüne çıkman evet. lazım. Veya bastığın zaman oyuncu artık kale hizasına değil de taç çizgisine doğru gitmesi lazım.
1: Evet.
0: Yoksa ve müthiş bir vuruş var. Bir kere bu çok kaliteli bir vuruş. Onana da bence çok beklemiyordu. Ama çok iyi yere gitti. Bak arkadan gösteriyor topun gittiği yeri. Evet. Hamle yapsa bile çıkaramıyor.
1: Sol Onana eliyle. Bir adım daha öne gelmeli miydi peki?
0: He?
1: Onana bir adım daha öne gelmeli miydi?
0: Ya gelse kurtarma şansı biraz daha yükselirdi. 6 pasın içinde kalmış. Biraz daha öne çıksa hem evet. açıyı şey yapacak.
1: Biraz sanki bir tık geride kalmış.
0: Hocam sizin. Hem açıyı şey yapacak.
2: Pasa bir gelsene evet. abi merkeze. Hocam bir şey soracağım.
0: Estağfurullah.
2: Ortaya gel tekrar.
1: Tekrar boşu alalım.
2: Muşariye top atıldığı zaman gel. Çıkarsın formayı.
1: Bir daha gol sevincinin olduğu yere de gelelim. Gol de güzel olduğu için tekrar tekrar izliyoruz tabii. Evet. Çok temiz bir ayak içiyle hakikaten evet. topu evet. yan ağlara yollamış. Bu açıdan da
3: nasıl muazzam topu.
1: Gözüküyor. Şurada buradan evet devam edebiliriz. Formayı çıkardım.
2: Yavaş yavaş gidelim. Devam. Bir tık daha. Dur. Şimdi burada dur. Formayı çıkardı. Bu bir sarı kart değil mi?
1: Evet.
2: Tamam. Şimdi geliyor. Orada basamaklar da var. Seyircisine doğru geldi. Hareketin bir bütününe baktığında bunu komplike bir hareket olarak kabulleniyor ve sarı kart veriyor. Eğer buradan atladığını düşünelim içeriye. O zaman ikinci sarı kartı düşünebiliriz. Orada kalıyor. Sınırda kalıyor. Şu hareket eylemeye devam edelim.
1: Biraz daha devam edelim. Bayağı insanlarla sarılıyor. Ya
2: sarılıyor ama ne diyor?
1: Devam devam.
2: Tribüne gidip.
1: Şurada durabilir miyiz?
2: Şu. Asılmak yok. Orada seviniyor. Orada kalıyorlar. Ayağını yukarıya atsa, öbür tarafa geçiyor gibi olsa veya kendinin yarı beden öbür tarafa atlamış olsa, geçmiş olsa o zaman diyeceğiz ki ya bir formayı çıkardın sarı. Bir daha gidiyorsun, tribüne tırmanıyorsun. Tamam. O zaman ikinci sarıyı çıkarırız. Ama burada komplike düşündüğün zaman sarı yeterli.
3: Güvenlik görevlisi.
1: Ya ben oyuncu genç olduğu için sağda kalsın orada. İsterim ama merdiven basamaklarına çıkma gördün vesaire mi? Artık tamam. Sahayı terk etmiş sayılmıyor mu?
2: Yok. Gol sevincini yaşıyor. Forma çıkarmayla devamı bütünleşme olarak komplike düşünürüz onu. Arada bir es geçmiyor.
1: Evet.
2: Formayı çıkardıktan sonra ikinci bir suç olacak. Eylem gerçekleştirmiyor. O yüzden onun bütününe baktığımız zaman gol sevinci, abartılı gol sevinci de kalır sarı kart.
1: Evet, bence bu güzel bir örnek oldu. Çünkü Süper Lig'de bu sezon benzer bir tartışmayı yaşamıştık.
2: Evet.
1: Yarın öbür gün yine örnek olursa da aklımızda bak, kalır.
2: Torreira'nın pozisyonu tribüne atlamak. Çünkü o oradaki setin üstüne çıktı.
1: Evet.
2: Guendouzi ona keza. Onlar sarı. Ama bu hareket onların yaptığı gibi sınırları zorlayan, öteye geçen bir eylem değil. Forma tamam çıktı sarı kart. Gol sevincinin abartısı devam ediyor. Ne yaptı? Geldi evet. seyirciyle burada bütünleşti. Forma çıkarma olmayıp seyirciyle bu şekilde bütünleşse bu sarı olmaz.
1: Evet.
2: Formasını giydiğini düşünelim. Geldi bu kadar sevindi. Bu olmaz. Ama diğerlerinde kurulun üstüne çıkan aykırı davranışlar var. O yüzden bunu komplike düşünebiliriz. Ve sarı kartın yeterli olduğunu söylüyoruz.
1: Gayet detaylı bir şekilde anlattık. Ardından Gençler Birliği bu golle 1-0 öne geçti. Büyük coşku yaşandı. Çok güzel bir goldü. Genç kardeşimizi tebrik edelim. Erk Arda Aslan 17 yaşında böyle güzel bir golü kariyerine yazmış oldu. Ve sıradaki pozisyonla devam ediyoruz. Gençler Birliği'nin golünün ardından 78. dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor köşe vuruşunu kullanıyor. Ve burada bir talihsiz an Gençler Birliği adına. Arda Çağan Çelik kendi kalesine topu yolluyor. Vuyu'nun sevinci var. Trabzonspor taraftarı beraberlik golünden sonra büyük bir coşkusu var. Bu görüntüler yine ekrana geliyor. Golü de şöyle hemen kısaca inceleyelim. Abdullah Hocam burada dikkatinizi çeken ekstra bir konu başlığı var mı?
0: Topun ortalandığı bölge çok kıymetli. Bu sene Trabzonspor'un özellikle duran top organizasyonunda kazandığı goller takıma çok önemli puanlar kazandırdı. Burada da ortalayan Muçiki çok iyi ortalıyor.
2: Bu da onlardan biri değil mi hocam?
0: Evet hocam. Yani kalecinin tam çıkamayacağı yer rakip de vurduğu zaman görüyorsun ne kadar tehlikeli.

0: oluyor ki burada galiba yine genç bir kardeşimizi sırtına çarpıyor galiba.
1: Evet, Arda Çağan Çelik.
0: Ama Koray orta çok kaliteli. Yani Muçiki bunları çok iyi kesiyor. Bu sene Trabzonspor böyle pozisyonlarda duran top organizasyonunda çok puan kazandı. Yine onlardan bir tanesi. Zaten maçı izlerken hep böyle konuşmuştuk. Çok kapalı savunma, duran toplar etkili olur dedik. İşte onlardan bir
2: gerçekten
0: tanesi.
2: Gerçekten harika yere kesmiş topu.
0: Bir de Trabzonspor'un böyle pozisyonlarda yüklenen oyuncu sayısı da bayağı çok.
3: Bakar mısın? 4 tane oyuncu yüklenmiş hocam.
0: Umut Nayir, Augusto, Vivu artı Onaçu, Salih gelmiş.
2: Hepsi gelmiş.
0: 5 tane çok yüksek oyuncu gelmiş yani.
1: Arda Çelik 21 yaşında. Yani genç kardeşimiz herhalde hayatında karşılaşmak istemeyeceği en dörtlü bu hava topunda. Yani ne kadar uzun boylu cappar adam varsa hepsi orada. Vivu orada. Yine Salih orada uzun boylu. Onuachu orada. Bir kişi daha vardı. Augusto orada. Yani dördünün arasında kalınca.
0: Tabii.
1: Zaten.
0: Bir de Trabzonspor yani mesela Galatasaray maçı geliyor aklıma. Orada da duran toptan kazandı.
1: Doğru.
0: İkinci gol öyle gelmedi mi? Alana kesilen bir top. Kafa vuruşu ve gol. Orada Bakayem'e kesmişti.
1: Bir açı var orada çok net belli oluyor. Şuradan bakar mısınız? Bunu bir durdurabilir miyiz? Yani şurada ne yapabilir ki zaten? Hocam. Ne olduğunu şaşırmıştır.
0: Orada bir kere adama vurdurmamak için hava topunda dengesi bozulmuş bak.
2: Evet.
0: Gördünüz mü? Dengesi bozulmuş. Onaçı'yı engelleyeceğim diye kendi dengesini bozmuş.
1: Bir de öndeki ikili de topu görmesine de engel oluyor. Son anda farkında bile değil belki çarptı.
3: Topuna çarpmış.
0: Birisi de Vivu'yu itiyor. Kaç numara?
2: Evet.
1: 16 numara o da.
0: O da Vivo yetiyor.
3: Furkan galiba 16
1: çok
3: numara.
1: Çok iyi yere
3: Furkan'da.
1: Kesmiş yani o dörtlünün olduğu yer. Evet. Ya zaten her türlü bir şey çıkar oraya.
0: Koray bir kalecinin çıkamayacağı en etkili yere kesmiş. Ya 6 pasın üstüne yani.
1: Doğru.
0: Bak, 1-1 oldu burada. Ama bence buraya top bilerek kesiliyor. Yani Trabzonspor bunu çalışmış.
1: Evet.
0: Oraya 3 kişiyle hamle yapıyor. Arkaya gidiyor Umut Nayir bak.
3: Dur. Hocam sözünü bitir bir şey.
0: Estağfurullah benim bitti hocam. Buyur.
3: Bitti mi hocam?
0: Buyurun.
3: Şimdi bakın burada da Furkan bu.
0: Evet.
3: 27 numara kimdi? Olay mıydı?
1: Yok Vivo.
0: Yok Vivo.
3: Vivo. Bak şimdi elleri aşağı bir indir. Eller bir temas
1: etsin. Biraz geri alalım.
3: Bedenine temas etsin bir.
1: Geri alalım. Şu an eller sırtında.
3: Bak şimdi bu itmeye girmez. Bu sadece eller sırtında temas.
1: Temas.
3: Türkiye'de biz bunlara
1: kare kare ilerleyebiliriz.
3: Bekliyoruz. Bak şimdi oynatalım. Devam edelim.
1: Kare kare ilerleyelim.
3: Devam edelim. Görüyor musun? Hani kolların böyle itme eğilimine girmemiş. Kollar sırtında böyle gidiyor. O kadar. Bunlardan bile biz cımbızla ayıklıyoruz.
1: Doğru.
3: İğneyle işeriyoruz. Penaltı çıkarmaya çalışıyoruz. Ya, o zaman da futbol oynanmıyor.
1: Doğru. Burada Trabzonspor eşitliği yakaladı dedik. Ardından Bordo Mavililerin kaçırdığı bir gol var. Şimdi o gelecek ekrana. Dakika 81. Sağ kanattan gelişen atak. Augusto oyuna sonradan dahil olmuştu. Ceza sahası içine giriyor. Bir sol bir sağ yapıyor. İçeri çeviriyor.
2: Asist. Güme gitti asist.
1: 6 pasın içinde inanılmaz bir karambol. Umut Nayır Isk'a geçiyor.
2: Evet.
1: Ardından Onaçu tamamlayamıyor.
2: Evet.
1: Trabzonspor çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi burada.
0: Burada Trabzonspor gol kaçırmamış, Umut Nayır atamamış.
2: Evet.
0: Sağ ayağını niye koyuyor ki sol ayağıyla koysa?
2: Ya her türlü gol olur. Augusto'nun asisti mükemmel bir asist oluyormuş. Bak
1: çok güzel
2: giriyorsa.
1: Bir şut pasına dönüştü.
2: Bakar mısın?
0: Evet.
2: Bak.
3: Akılda kalmasın diye söylüyorum. Buradan penaltı çıkmaz.
0: Evet.
3: Hani akıllara takılabilir. Evet. Beklenmedi kısa mesafeden tık tık gelen bir top kolda kapalı.
1: Onaçu ve yorgunluk konusunun sizi açtıran pozisyon buydu değil mi? Zeki Uzundurkan ve Abdullah Ercan.
0: Yok ben oyunun genelinde Onaçu. Geneli konusunda.
2: Tabii.
1: Zeki abi sen bu pozisyon için dedin değil mi? Artık çok yorgun.
2: Ya, yani
1: bunu
2: tabii,
1: normalde atardı diyorsun.
2: Tabii normalde atıyor tabii. Bir de çok şey ne savunma yardımı vardı ne orta sahaya gelebildi. Ne bu genç oyuncularla da boğuşamadı yani. Gelen o Muçi çok orta yaptı mesela vuramadı onlara. Normalde hep vurur.
1: Önemli bir fırsatı değerlendirdi.
0: Bu golden daha net pozisyon.
2: Tabii ya bakar mısın şuraya?
0: Koray.
2: Nasıl dokunamadı?
0: Bu maçtaki golden daha net pozisyon.
1: Tabii. Maçtaki en net pozisyon zaten bu.
0: Evet.
1: Ardından bu gol kaçıyor ama Trabzonspor da bir başka gol daha kaçıyor. O da yine Augusto burada asist yapmak için bayağı çabalamıştı olmayınca bu kez kendisi kaleye deniyor. Çaprazdan sert ve düzgün bir şut. Bu kez direğe takılıyor. Agusto'nun şutunda Trabzonspor. Kalecinin bir ufak müdahalesi var.
2: Müthiş vurmuş.
1: Çok ufak bir müdahale var. Erhan Erentürk belki de golü engelliyor. O da iyi bir maç çıkardı aslında bugün, değil mi?
0: Evet. İyi oynadı.
1: Gençler Birliği'nde kaleci Erhan. Bu fırsatı değerlendiremedi Trabzonspor. 83. dakikaydı. 1-1'lik eşitlik devam ediyordu.
2: Evet, golü çıkardı.
0: Golmüş ya.
2: Evet, müthiş gol oluyormuş.
1: Çok ufak, bakın şurada bir temas var.
0: Evet, evet, gol oluyor.
3: Kucuna dokunmasa
2: dokunmuş.
0: Hani derler ya, çatala gitti öyle gol oluyormuş.
1: Evet. Onarço arkada bomboş bu arada.
0: Evet.
1: Ama Agusto tabii şutu denemiş burada. İyi de bir şut çıkarmış.
0: Ki Agusto'nun en büyük özelliği sağ tarafta oynadığı zaman içe girip sol ayağıyla kaleyi gören şutları.
1: Sadece Onarço'yu izleyelim. Arkaya doğru koşuyor. Top istiyor. Şimdi demarke kaldı. Burada mesela bir orta gelebilir mi? Zor mu oradan oraya kesmek?
2: Zor ya. Yani
0: zor. O zaten vuruş kafaya yazmış, vuracak.
2: Çok da iyi vurmuş ama ya.
3: Şut tercihi de doğru değil mi Abdullah?
0: Tabii tabii, %100 doğru.
1: Almış,
0: ve çok iyi vurmuş hocam.
1: Evet.
0: Yani kaleci parmağının ucun değmese gol oluyormuş.
3: Evet. Yani pası düşünmeyip direkt kaleye vurması bence çok doğru bir karar olmuş. Ama kaleci dokunmasa parmaklarıyla çok da güzel bir gol olacakmış.
0: Evet.
1: Trabzonspor'a finali getiren gol. Maçta 1-1'lik eşitlik var. Bir serbest vuruş paslaşılarak kullanıyor. Muçi rakibinin üstüne gidiyor. Sağ ayağını alıyor ve
2: mükemmel gol.
1: Bu golle Trabzonspor'u 22 Mayıs'taki finale taşıyor. Konyaspor'un rakibi yapıyor. Ernest Muçi Beşiktaş'tan kiralandı. Bu sezon attığı gollerle hem ligde hem kupada Trabzonspor'a ciddi katkı sağladı. Büyük sevinç var tabii ki doğal olarak. 90+2. dakika uzatma bölümünde Trabzonspor final biletini bu golle aldı.
0: Ama şimdi çok pozisyona girmeye başlamıştı Trabzonspor.
2: Evet.
1: Evet.
0: Özellikle 1-1'den sonra ciddi pozisyonlar yakaladı. Erhan maçta bence çok iyi oynadı ama bu pozisyonda tabii maalesef hatası var.
2: Serbest vuruşta da aynı yerden serbest vuruş kullandı biliyorsun. Orada da direkten döndü. Aynı pozisyon.
1: Evet. Evet. Burada kalecinin hatası, tek elle çıkarabilir mi bunu? İki elle zıplıyor.
0: Ya burada sıkıntı şu Koray. Vuruş anında kaleci artık geriye gitmeye başlıyor. Bak tabii evet, çok dikkatli bakınca anlıyorsunuz.
1: Hafif bir adım atıyor geriye.
0: Evet,
1: doğru.
0: Geriye adım atıyor. Çünkü üstten gideceğini anlıyor topun ama artık maçın dakikasıyla mı alakalı?
2: Bir de çok sert gidiyor
0: bir de
2: hocam
0: şey,
2: ya.
0: Ama tabii bunu mutlaka yumrukla uzaklaştırması lazım. Tutamaz bu topu yani.
2: Çok sert gidiyor.
0: Bak şurada şimdi kare geriliyor
1: kare
0: bak.
1: Aynen. Kare
0: bak,
1: kare ilerleyelim burada.
0: Bak bak.
1: Evet.
0: Gördün mü? Normalde biraz o kadar iyi oynadı, bunu çıkarabilirdi yani. Şurada. Mesela Agusto'nun vurduğu top bundan bence daha zor.
1: Evet.
0: Neden daha zor? O ters köşeye gidiyor. Bu kapat yani şey yaptığı yere gidiyor. Bulunduğu bölgedeki köşeye gidiyor.
3: Beklediği yere gönderiyor.
0: Aynen öyle hocam.
3: Beklediği yere gidiyor top.
1: Şimdi şurada kaleciye odaklanıyoruz. Evet,
2: çok sert gittiği için kaçırıyor. Bence ağır çekimde bile ya bayağı sert bulmuş topa ya. Bakar mısın?
0: Hocam zaten evet, bir tek bu vuruyor ya.
2: Evet. Başka doğru.
0: Çok yani bugün vuran yok ki başka. Kimse yani vurmadı.
3: Peki bir durum dediği gibi çok şiddetini ölçtüler mi bilmiyorum ama çok şiddetli.
0: Bir tane de buradan yine frikik attı. Yakın direkten döndü. Direğin evet, birleştiği
2: aynen,
0: yer.
2: Aynı yerden direkten
1: döndü. Muçi de golün ardından sarı kart gördü. Formasını çıkardığı için yani, tabii ki onu evet, da
2: ya bunu niye yaparlar ya? Söyleyeyim. Forma çıkarma
0: Zeki
2: nedir?
0: Abi, ben de çıkarıyordum.
1: 90+2'de
3: ama o zaman
0: vallahi
3: sarı kart
0: ben
3: yoktu,
0: de çıkarıyordum.
3: O zaman sarı kart yok.
2: Ya Ronaldo'yu anlarım mesela. Var hocam, baklavalarını var, göstermek için çıkarıyor. Ya,
0: gol attım Avrupa Kupası'nda çıkardım gösterdi.
3: Aa, denk geldi yani sana.
1: Geldi Zeki yani. Abi 90+2'de gol atacaksın ve finale çıkacaksınız ve formanı çıkarmayacağım mı?
2: Ya
1: ayakkabıyı falan bile çıkarabilirim yani. Öyle söyleyeyim.
0: Ayakkabı lazım da.
1: Ya şimdi bu kadarını söylüyorum yani devamını anlamsın.
2: Yani, ne bileyim, takla atsın, bir başka türlü kutlasın. Çünkü sarı kart görüyorsun ya.
3: Bu pozisyonun başı gelecek evet, mi hocam burada?
1: Yavaş yavaş yerimize pozisyonun başı mı? Faul kısmı. Onu isteyelim, geldiğinde konuşalım. Faulün olduğu yer, yani burada serbest vuruş kazandığı
3: neler
1: kısmı.
3: Neler oldu orada?
1: Neden faul kararı geldi?
3: Maçın
1: o pozisyona,
3: can alıcı noktası orası.
1: O pozisyona bakalım. Gel hocam yerimize alalım, biz pozisyon geldiğinde evet, tekrar seni kaldırırız.
3: Orada gösterilen sarı kartın nasıl gösterildiği maçın kilit anı orasıdır.
1: Evet. Burada Trabzonspor'un lehine faul kararı çıktığı pozisyonu rica ediyoruz. Arkadaşlarımız birazdan hazırlayacaklar. Ona da bakacağız. Faul kararı doğru mu değil mi? Konuşacağız. Gecenin oyuncusu
2: Muçi tabii ki. Gecenin oyuncusu
1: Muçi. Sizce Mustafa Hocam?
3: Muçi.
1: Muçi diyorsunuz.
0: Evet. Ben de Muçi.
2: Bir gol, bir asist. Yani kornerde asist sayılıyor ya artık. Ortaya atılan topta da kendi kalesinde olsa da öyle diyebilirsin. Ya asist değil tabii de. Direkten dönen topu var. 54. dakikada ilk şut yine Muçi ile atıldı. Sayısız orta yaptı yine ceza sahasına. Yani o yüzden bence maçın adamı.
1: Şimdi birleşik gecenin bir soru adamı, soracağım. Birincisi adamı. Tabii biraz latife yaparak söylüyorum. Şimdi pazarlıklarda sürüyor ya.
2: Evet.
1: Serdal Başkan demiş midir?
2: Elim,
1: bugün
2: tabii.
1: Elim güçlenme demiştir değil mi?
2: Hadi bakalım alma demiştir yani. Hadi gel alma demiştir.
1: 1 milyon euro belki espri abi. Olarak söylüyorum tabii. Bir rakam olarak ben yukarı çıkardı bugün herhalde
2: değil mi? Şunu söyleyeyim. Muçi gibi bir oyuncu yani Trabzonspor bu kadar bu sezon faydalı oldu. Muçi gibi bir oyuncu Trabzonspor ya da bir başka takım 25-30 milyon euroya alabilir. Ki yani 10 numara oynatıyorsun. Kenar forvet olarak oynatıyorsun. Sol kanatta oynatabiliyorsun. Aynı zamanda joker oyuncu olarak da çok rahat kullanırsın. Santrafor olarak da kullanırsın. En önemlisi senin bütün duran toplarını kullanır. Serbest vuruştan gol atıyor. Yani meziyetli bir oyuncu. 10 numara, kenar forvet, kanat oyuncusu, santrafor. Daha ne olacak yani duran evet. Topu, frikikleri böyle komple bir oyuncuyu Galatasaray ve Fenerbahçe istese Avrupa'dan bir herhangi bir takımdan 30 milyon eurodan aşağıya yani artık öyle çünkü o takımlar için skala öyle. Şimdi senin elinde kendini kanıtlamış bir oyuncu var. Genç de bir oyuncu. 7,5-8 bir de 5 taksit ödeyeceksin. O da önemli. Hadi 8,5 1 milyon eurosunu ver 7,5. 6'ya 6,5'a Trabzonspor bence Beşiktaş verir diye düşünüyorum.
1: Şimdi
2: Trabzonspor ya da alabilir.
1: Konuyu buradan koparıp Beşiktaş'a tabii. Çevirmek için söylemiyorum. Tabii, o yüzden tabii, çok tabii, o tarafa tabii, yıkmadan. Hayır, ama herkesin aklına eminim şu an izlerken şu soru geliyor. Ya biz Trabzonspor için konuşuyorsunuz bu oyuncuyu. Beşiktaş için sürekli transfer konuşuluyor. Beşiktaş madem neden kullanmıyor?
2: Şimdi Trabzon'un elinde...
1: Herkesin aklına geliyordu tabii, şimdi Beşiktaş, bu değil mi doğal olarak?
2: Trabzonspor yani opsiyon hakkı verildiği için...
1: Ondan dolayı.
2: Ben kullanırım. Yani 20'sine kadar kullanmazsa Trabzon, anlaşma olmasa belki Beşiktaş oynatacak. Yeni bir hoca gelecek. Hani Sergen Yalçın dedi yani bizim planlarımız da yokmuş dedi defalarca. Ama diyelim Sergen Hoca ile yolları ayırdın. Başka X hoca geldi. Trabzonspor'da 20'sine kadar opsiyonu kullanmadı. Bakar istatistiklerine. Ligi de izliyorsa zaten der ki ya ben bu oyuncuyu direkt benim ilk 11 oyuncum olur kullanırım diyebilir.
1: Öyle bir şey çıkar mı sizce?
0: Ya ben farklı düşünüyorum ya. Ben 8,5 1,5'ta kiralama verildi 10. Muçi iyi oyuncu katılıyorum. İlk geldiği günleri hatırlıyorum. Çok eleştirilmişti. Sonra çok gol attı, asist yaptı. Zaten 3 tane oyuncu saydık. Biri Muçi. Ama bazı tereddütlerim var. Bir tanesi istikrar konusunda sıkıntılı bence. Bence Trabzonspor'un oyun aklı olabilmesi için sadece şut ve frikik atmak buna yetmeyebilir. Üçüncüsü 10 numara oyuncu genellikle ben büyük maçlardaki performansına bakıyorum. Bir Fenerbahçe maçı hatırlamıyorum veya Fenerbahçe maçları, Galatasaray maçları hatırlamıyorum. Şimdi diyecekler ki Beşiktaş deplasmanında gol attı ama Beşiktaş'ın hangi pozisyonda olduğu bir evet. Durumda gol attı. Bazı tereddütlerimin içinde bunlar var. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Muçi'nin bonservis bedeli 8,5 milyon euro.
1: Evet.
0: Sonuçta bu oyuncuya da Trabzonspor genç bir oyuncu olduğu için minimum 3 veya 4 yıllık anlaşma yapacak. İlk opsiyon hakkı da şu an Trabzonspor'da. Muçi'yi Trabzonspor kaça satacak ki Muçi'den kar etmiş olacak? 20 verir misiniz Muçi'ye? 1 veya 2 sene sonra. Ben Muçi'nin alınmasını demiyorum. Alınsın ama bu rakamlara alınmasın. Yani 8,5'lar, 9'lar. Ben bir de Trabzonspor'un 10 numarasının oyunda Trabzonspor'a daha farklı şeyler, çeşitlemeler katacak bir oyuncu olması gerektiğine inanıyorum. Bakın yine söylüyorum Muçi alınsın ama 8,5'a değil 5'e alınsın.
2: 5'e kabul etmedi.
0: Orada barem 5 mesela.
2: Kabul etmedi Beşiktaş.
0: Ya Beşiktaş'ta evet. Başkanlar nezdinde konuşurlar.
1: Yani bir servis de, yapabilen, oyunun yönünü şekillendirebilen tarzda bir 10 numara olmalı mı diyorsunuz?
0: Bu mevcut yet şeyleri özelliklerinden daha fazla şey katması lazım. Bir kere Muçi zor bir oyunda kuvvetsiz bir oyuncu. Yani fiziksel anlamda. Trabzonspor oraya Malinovski diye bir oyuncu aldı. Bence o da ciddi anlamda o 10 numara ama Muçi ile beraber katkı yapabilecek bir durumda. Ama tabii Gençler Birliği maçını Muçi çözüyor. Ama ben isterim ki Fenerbahçe maçını da çözsün. Galatasaray maçını da çözsün. O yüzden rakamsal olarak
2: öyle bazı... bir oyuncu 30-40 milyon euro öyle bir oyuncu zor yani,
1: 15 gol 7 asist.
0: Tabii ben Zeki Müdür'ün şeylerine de düşüncelerine tabii de saygı duyuyorum. O öyle, ben farklı düşünüyorum. Yani rakamsal olarak ciddi bir şey yani 3+1 yapsam 1.5'tan 5 orası 8.5 vermişsin 1.5 koymuşsun. 15-16
2: milyona kiraladılar hocam.
0: O yani 1.5 diyebilirim. Hadi 1 milyon olsun. Toplam paket olarak evet. 15-16'ya geliyor. Ben Muçi'yi seneye Avrupa Ligi'nde oynadıktan sonra 16 verdiğim bir oyuncudan 25 falan kazanmam lazım ki yani bir değer olsun. Mesela Agusto'yu 5'e aldılar. Söylenen rakamlar 20. Mesela böyle bir transfer olursa hayır demem.
2: 15 evet.
0: Yani ben bu tarafından bakıyorum biraz.
1: Hocam
0: oyunculuğu söylediğiniz... açısından bakmıyorum yani.
1: Evet, pozisyon gelmiş söylediğiniz pozisyon. Trabzonspor'un ikinci golünden önce bir izleyelim şöyle görelim pozisyonu da. Kafayla uzaklaştırıyor Gençler Birliği savunması. Burada bir Trabzonspor lehine faul kararı çıkıyor. Ardından kullanılan bu faul atışıyla birlikte Trabzonspor... Şimdi, golü buldu. Paslaşarak Muçi'ye verildi. Muçi de o
0: olağanüstü. Bir şey daha ekleyeyim. Buşari'nin de sarı kartı var.
2: Evet.
3: Şimdi geleceğimiz nokta. Bu faul varsa Buşari faul yapıyor.
2: Evet.
3: Düşerken ayak oraya geliyor. Şey suratına geliyor.
1: İkinci sarı kart mı veya şimdi, direkt kırmızı mı?
3: Sarı kart. Şimdi bakalım şöyle bakalım. Devam edelim. Faulü ters veriyor. Bak görüyor musun ayak geldi.
2: Evet. Evet.
3: Direkt oyuncuyu görüp cepheden o şekilde girmiyor. Yere düşerken itme de itme değil ha. Yani itme eylemini Buçari almaya çalışıyor. Bakar mısın? Kolu koyuyor. Devam edelim. Çıkamıyor. Bak. Bir kere faul %100 ters.
2: Evet.
3: Faul verecekse Gençler Birliği lehine olmalı. Devam edelim. Bir tık yürüyelim. Hakemin olduğu pozisyon geldi.
2: Ayakta kasıt var mı hocam?
3: Nasıl?
2: Bu çarenin ayağı yüzüne geliyor mu?
3: Kasıt olsa zaten direkt kırmızı tabii olurdu.
2: Yani, sarı yeterli ayağı orada. Kalkmış.
1: Hakemin yerine bakıyoruz değil mi şu an?
2: Evet.
3: Tamam. Verdi faulü. Geldi. Devam ediyor. Bak şimdi hakem ne yapıyor? İki oyuncuya da bakıyor. Geldi. Bak şimdi. Çağırdı. Kart elinde.
1: Buşari bana mı diyor? Yerdeyken.
3: Orada kafası var. Oraya diyor yani. Buşari'ye çıkacak.
1: Bana mı diyor Buşari?
3: Buşari'ye evet. Sarı çıkacak. Evet, hakemin evet ilk beden dili yaklaşımı.
1: Hocam yani kusura bakmayın da. Yerde iki tane var. Evet. Bir ona bakıyor, bir ona bakıyor. Ne yapacağını
3: evet bakar mısın şimdi? Oyuncunun kalkmasını bekliyor.
1: Sanki seçecekmiş gibi
3: daha
1: duruyor.
3: Devamı var bunun da. Yani orada bayağı zaman geçiyor. Hakem bu çarenin yerden bakar mısın?
2: Evet, bana mı diyor resmen değil mi? Bana mı ki?
3: Sonra
2: yani,
3: ne oluyor
2: yani?
3: Çağırıyor oyuncuları. Devam ediyor bak şimdi.
2: Bak kırmızı. Kaplıyor. Çünkü kırmızı çıkacak korkuyor.
1: Ya baştan pilottan bir daha okuyabilir miyiz? Hakem sanki yani seçmece şey gibi
3: bir
1: geliyor.
3: Bir tık daha yürüsünler bu dakikadan sonra yürüsünler bak oyuncular yerde kalıyor. Ondan sonra devam etsinler. Hakemin beden dili daha net belli olacak.
1: Bunu uzatabilir miyiz?
3: Emre Turgul'u
1: rica edelim senden de o sırada.
3: Şu yerdeki ben yalnız şey... bu akşam bir şeyi de çok olumlu gördüm. O yüzden onları da kutlamam lazım.
1: Nedir?
3: Bu akşam 4-5 dakika gecikmeli oynanan, başlayan oyunlar var biliyorsunuz son zamanlarda. Hep de buradan da uyarmaya çalışıyoruz. Yani buna doğru dikkat edilmesi lazım. Bu bir hassasiyettir diye. Bu akşam temsilcilerden Hasan Onar, Ahmet Sula, Bayram Taşkın, Ferzende Emre. Bunları kutluyorum bir kere. Neden? Maçı kabul edilebilir. 1 dakikalık bir süre taştı başlaması. 20-01'de başladı. Ama güzel olan da şuydu. Sahanın kenarı olması gereken gibi pırıl pırıl da kimse yoktu orada.
1: Evet.
3: Bunlar çok önemli uygulamalardır. O yüzden bu arkadaşları emeklerinden dolayı kutluyoruz.
2: 20-31.
3: Keşke bütün maçlarda nasıl?
2: 20-31. 20-01'de.
3: Öyle mi? Özür dilerim.
2: Evet, evet. Bir dakika yani, doğru.
3: Bir dakika kabul aynen edilebilir. Evet, ama 4 dakika, 5 dakika. Hele bir önceki hafta.
2: Evet.
3: Kasımpaşa gol attığında Eyüp, Kayseri Eyüp maçı başlamış.

0: İşte ya.
1: Evet.
0: 5 dakika gecikmeli mi?
2: İkinci devre değil mi hocam?
0: İlk yarı hocam. İkinci yarı daha da taştı.
1: Doğru, geçen hafta çok maçlar değil farklı farklı.
3: Yok, biz de şeyde şimdi devre arası yayını yapıyoruz ya Aspor'da, Süper Lig'de özellikle. Şimdi normalde mesela yayın yazılıyor bana. Bazen 15 dakika yayın yapıyorum. Bazen 20 dakika. Bir gün baktım bitmiyor devre arası yani. Sonra dikkatimi çekti. Evet. Oturdum baktım o hafta mesela her devre arasında farklı süre olmuş. Biri tabii. 16 dakikada çıkmış, biri 21 dakikada çıkmış.
0: Şimdi bir kere ciddiyet burada başlıyor. Disiplin burada başlıyor. Sonra sahanın içinde oyunun disiplini önemli. Bunları oturtturmak için biz anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa Ali Yılmaz yine bakıp patır patır maçlarını alıyor. Yarın öbür gün çok iyi bir hakem olabilir. Kumaşı var dedik. Çok umutlandım ben Ali Yılmaz'dan. Gerçekten çok umut verdi bana. Fakat bir düşüş yaşıyor. Bu kor ekibine alındı. Gitti eğitimini de gördü. O da güzel. Uluslararası eğitimi gördü geldi. Mentör bağladılar. Ki arka arka iki Kocaeli maçı verdiler. İçeride Kocaeli maç oynamıştı. Öbür hafta tekrar içeride oyunda yine Ali Yılmaz. Yani ikisine de evet. Ali Yılmaz verildi. Neden? İşte mentörü çok uzak yere götürmeyelim. Maç aradılar, buldular. Muhtemelen dediler ki en yakın yer İstanbul'a Kocaeli. Kocaeli'ye verelim. Arka arkaya belki farkında bile değiller. Aynı kent iki hafta üst üste aynı hakemi görmek istemez. Maçta anlattım neler olduğunu. Kendini göstereceğim diye uğraşma. Doğal davran hakemliğini. Zaten senin eksiklerini biliyoruz. Senden bir Marçinyak başarısı beklemiyoruz. Lötekşehir başarısı beklemiyoruz. Turpan başarısı beklemiyoruz. Ama olduğun gibi kal. Gözlemcin, temsilcin eksikleri görsün, söylesin. Gözlemciler de her pozisyonu destekliyorum, destekliyorum. Rapor 5 dakikada bitiyor. Sen onun için oraya gidiyorsun. O raporu adam gibi yazacaksın ki o kardeşlerimize yarınlar için fayda sağlayasın. Seni gözlemciliği, efendim para kazan, git seyahat et diye seni yapmıyorlar orada. Bu işin hakkını vereceksin. Hakemliğe hizmet böyle olur. Eleştiri kolay. Bir sürü malzeme var. Geliyor eleştiriyoruz. Ama bu eleştirirken de biz onlara faydalı olmak için doğru bilgilendirme yapıyoruz. Bakın o pozisyonu yakaladılarsa, devamını uzattılarsa bir görelim ne yapıyor.
3: Evet, onun o kadarı varmış hocam şu an.
0: Tamam. Buşari'ye kart gösterecek. Onun yerden kalkmasını bekliyor. Trabzonspor 4-5 oyunu bir mobbing yaptı. Abi kart yerde yatan Furkan'a çıktı. Oraya döndü. Bak her türlü şeyi düzeltebilirsin hakemlikte. Faulü öğretebilirsin. Elle oynamanın kriterlerini anlatıp öğretebilirsin. Oyuncu nasıl disipline edebilir öğretebilirsin. İletişimi öğretebilirsin. Maç yönetiminde baskıya karşı direnmeyi öğretemezsin. Yüreğinde varsa, yürek varsa gidersin. Burada etrafı sarıldı, kart yön değiştirdi. Bunu ben öğretemem abi. Bu çok tehlikeli bir karakterdi. Hakemi karakterinden bahsediyorum. Dışarıda dünya tatlısı bir çocuk, onu da biliyorum. Eğitimli, kültürlü bir çocuk.
3: Muşari'ye kart gerekir mi orada?
0: İkinci sarı, kırmızı olmuş.
2: O zaman daha önemli bir şey var. Muşari finalde yoktu o zaman.
3: Finali bırak hocam, belki Trabzonspor bile finalde olmayacaktı. Aleyhine yani Ozan
2: ama
3: maçını...
2: Ama kaçtı? 100 yok 90.
3: 90 artı 2.
2: 1-1'di galiba.
0: 90 artı 1.
3: Alfa Tersine çıkacak.

0: Ama bir hakem bu kadar açık bir beden dili kullanıp oraya gelip bir kere faulü ters verdi, orayı da geçtim. Bak onu da geçiyorum. Ama kartı çıkarıyorsun. Sonra sen mobbing yedikten sonra 4-5 oyuncudan nasıl bu tarafa dönüyorsun? Abdullah Hocam'a göstereceğim. Sen oradan işaretle bağırıyorsun, çağırıyorsun, yükleniyorsun, mobbing yapıyorsun. Vazgeçiyor, bu tarafa gösteriyor bu tarafa.
1: Acaba şey için mi?
2: Açıklamak adına soruyorum hocam. O pozisyonu tekrar rica edebilir miyiz bu arada? Bir yandan da görür izleyicilerimiz de. Neden direkt kırmızı kart demediğinizi tekrar açıklamanızı rica edin. Ben çünkü tabii akıllarda ki, yani yüze geliyor tekme, direkt kırmızı diye hep böyle kafalarda sabit şey olmasın diye soruyorum.
0: Oyuncu açık bir şekilde rakip oyuncuya
2: eliyle temas ettiği için.
0: Ayağı.
2: Evet.
0: Oraya mı gidiyor yoksa düşerken yüze gelen bir ayak mı oluyor?
3: İkincisi.
0: İkincisi oluyor. O zaman evet, sarıda kalırsın. Evet. Ama tamamen cepheden gördüğü halde ayağı oraya geçirirse o yüze, o zaman direkt kırmızı olur.
2: Evet, kafalarda soru işareti kalmasın diye bunu da özellikle sordum.
0: Bu sarı
2: çünkü
0: olur.
2: Bu sefer karışıyor ya, her evet, yüze gelen ayakta kırmızı bekliyor.
0: Ya böyle
2: vesaire,
0: bir standarttır. Bak, yüze gelen ayağın da basamakları var. Şimdi forma çıkarma. Bak az önce bir şeyler anlattım formayla ilgili. Her forma çıkarma, ondan sonraki devam komplike oldu. İkisini ayrı tutuyoruz. Farklı şeyler diyoruz. Faullere farklı şeyler diyoruz.
1: Peki şu
0: benzerdir
1: hocam,
0: ama asla aynısı değildir.
1: Burada şimdi Bucari topa çıkmaya çalışıyor. Rakip engel oluyor. Belki onu değerlendirmiş olabilir mi? Demin pozisyon
0: Bucari
1: vardı.
0: Bucari topa çıkmaya
1: hava topuna çıkmaya çalışırken hafif itiyor.
0: Bucari itmeyi kendisi yaratıyor.
1: Dengesi bozuyor. Ha.
0: Kendisi yaratıyor. Elini koyuyor bakın.
1: Hayır doğru bak.
0: Bak. Tamam
2: ara bak, şurada sol eli var ya
0: yandan gelsin çok net
2: bir geri alabilir miyiz biraz? Şunu diyorsun herhalde.
1: Bak bak burada topa yükselmeye çalışıyor, dengesini ya, bozuyor.
0: Büyük ekrana da verebilirler mi? Yani topu öyle gör.
2: Line'a da
0: evet,
2: verebilir miyiz?
0: Yayıncı biziz.
2: Tabii evet, hocam evet, istediğiniz gibi.
1: Evet
0: tamam,
1: enteresan.
0: Kamuoyunu bilgilendirelim.
2: Tabii hocam.
0: Kalktım ama.
1: İlk kalk, havaya kalkarken bir denge bozuluyor
0: buradan
1: acaba.
0: Kal, geri gel buradan.
2: Ben hatta gelmeyeyim de hocam sen.
0: Geri gel.
1: Az daha geriye, daha geri.
0: Az geri gel, az geri gel.
1: Evet, daha geriye geldim.
0: Oyuncular birbirine uzaktan yaklaşmaya başlasınlar.
1: Süper.
0: Şimdi devam. Şimdi devam. Yavaş yavaş, dur. Dur. Bak şu kol var ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncu ona bir şey yapmıyor. Bu kol ona tutarak kendini atacak, o kafaya koydu. Neden biliyor musun? Az önce
3: friki kalmak için.
0: Friki kalmak için. Bir az önce de anlattım ya. Hakemi kapı olacak ama kafaladılar hakemi yani. Çözdüler hakemi.
3: Manipüle ediyorlar değil mi?
0: Çözdüler hakemi. Çünkü dandik fauller çaldı. Böyle kabul görmez faulleri vardı. Ha dediler, bu basit temaslara bile çalıyor faul. Onun yönetim karakterini anladılar ya. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bırakın şimdi düşsün yere. Düşerken ayağa bak, o da yukarı kal. Bunu isteyerek yapmadı aslında.
1: Evet.
0: Olayı süslemek için yaptı ama onun yüzüne geldi.
1: Evet.
0: O yüzden bu da ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Faul faul değil. Bakar mısın? Arkadaki gençler bile oyuncuyu itmiyor onu.
1: Hayır, şunu demiş olabilir mi? Hakem yorumunda. Oyuncu işte Bucari top evet, gelirken bakıyor ya böyle yukarıda
0: evet,
1: havadan.
0: Evet.
1: Kafasını kaldırıp. Topa çıkmak isterken dengesini bozdu diye düşünmüş olabilir. Ya yani ilk tabii ki bizim gibi çok fazla izlemek
0: evet,
1: anında
0: evet,
1: karar verecek. Bence orada hata yaptı.
0: Tamam, faulü verdi, hata yaptı.
1: Evet.
0: Önemli değil. Bak az geri gel, bak buradan görelim bir de. Az geri gel. Bu oyuncu bak şimdi onu kontrol etti.
1: Bak,
0: bak şimdi bir daha kontrol etti. Asıl atılsın top.
1: Heh.
0: Bak ona gitti. Devam. Abi top ona gelmeden atıyor kendini.
1: Evet.
0: O planladı kendini. Gitti, temas aldı, attı. Buradan friki kalacak ve aldı da friki.
1: Evet.
0: Hakemin buradaki çok yorumu olmuş falan çok kötü ya.
1: Yalnız,
0: evet, bu bir majör bir karardır bu.
1: Bravo.
0: Bu şekilde Trabzonspor'dan oyuncu eksiltemedin. Atamadın. Bir Anadolu diğer taraf olsaydı çat diye atabilirdi. İkinci sarıdan diye düşünüyorum. Bunu değiştiremez. Bak buradaki yüreği değiştiremez. Bu yürek evet, yoksa yapamaz bunu. Öbürlerine bak, bu faulü düzeltebiliriz kardeşim. Bu faulü görmek için şuraya gel, deple sol. Erken hareket etmen lazım. 10 metre sağa kayman lazım falan falan deriz. Ama devam et, yerde yatan oyuncuların karşısına evet, gelsin hakem.
1: Evet doğru.
0: Bak şimdi kart geldi. Nereye bakıyor hakem? Bak nerede hakem? Bunun başında. Trabzon'un başında. Tamam diyor, onu da gördüm. O da yerde diyor. Doktor çağırıyor ama bu, o zaman bak bedeninde dön bu tarafa. Gençler bile oyuncu üzerine dön.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Doğru.
0: Çağır doktor bu tarafa
1: tabii,
0: dön.
1: Doğru, mantık hatası var.
0: O zaman ben diyeceğim ki ha, sarı kartı bunun için düşündü. Kalkmasını bekliyor.

0: Doğru. Ama tamamen bedenim burada. Oyuncu da diyor ki bana mı diyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra da durmaya devam etti karşısına. Kalk diyor ona. Ona göstereceği belli. Böyle yapabilir. Sana değil. Bu tarafa döner.
1: Aynen.
0: Ya da oraya kartla gitme.
1: Doğru.
2: Evet. Kararı doğru. Oyuncular vermiş.
3: Teşekkür doğru. ediyoruz.
2: Kararı doğru. Oyuncular vermiş diyorum.
0: Verdi.
2: Değiştirmiş.
3: Ya. Yalnız burada mesela serbest vuruş oluyor. Ozan Tufan'ın kullanıyor. Muçi atıyor topu. Ceza sahasında ortalamıyor ya da birisi gelip vurmuyor. Çok uzak mesafe ya.
2: Çalışmışlar muhtemelen.
3: Evet. Yani Muçi'ye atın topu denmiş bire orada.
2: Birebir bıraktı Muçi ile şeyi evet. karşılayan oyuncuyu.
0: Faul oyuna sokma.
3: Yalnız oyuna enteresan gol. Hakemin mimikleri falan her şey yani orada gerçekten.
0: Bir de hakem psikolojik şey psikolog biliyorsun değil mi bu hakem?
3: Enteresan. Profesyonel yani psikolog. Normalde yerde yatan onun, gençlerle oyuncuya dönmesi gerekiyor.
0: Onun evet. bu beden dilini hepimizden ustaca profesyonelce kullanması lazım. Ancak şunu da söyleyelim. Ya burada böyle oldu da bu yüzden gol. Hayır abi sen frikiyi vermişsin, faulü vermişsin. Ondan sonra önlemini al, yeme o golü. Sonra ikinci evre başlıyor. Onu ona bağlayamayız. Tabii. Ama oradaki hikayeyi anlatabiliriz insanlara ki anlattık. Umarım onlar da anlamışlardır.
4: Evet, konuştuk. Bunu da değerlendirmiş olduk. Şimdi finale dair biraz da sohbet edelim. Öyle evet. de yavaş yavaş noktalayacağız. Bu finalin net bir favorisi var diyebiliyor musunuz?
3: Ben açıkçası hani Trabzonspor'un daha... fazla yıldızı var, skor üretecek işte dediğimiz gibi öndeki 3 oyuncusu Onacho, Muçi, Felipe Augusto oynarlarsa. Bir de orta sahada olmazsa olmaz Folcarelli'nin oynaması lazım. Bugün gördük işte Olay'ın Buçari'ye verdiği pozisyondaki oradaki oyun bilgisini yeter. Orada mesela o top şeye Folcarelli'ye gelse Folcarelli o pozisyonda faul alır. Yani topu kaptırmaz bir de faul alır. Konya Spor'un artısı şu, ligin şu dönemde en iyi savunma yapan takımı artı savunmayı iyi yapıp rakibi yoruyorlar. İkinci yarıda da bir şekilde bir pozisyon yakaladılar mı atıyorlar. Mesela Olayık Bey'i çok iyi kullanıyorlar. İlk 11'de oynatmıyor onu İlhan Palut. Sonradan onun driplinglerinden yararlanıp evet. Gol atabiliyorlar. Tabii Kramer oynayacaktır mutlaka. Önemli bir silah. Ben Trabzonspor'a %55, Konya Spor'a %45 diyorum. Trabzonspor çok istiyor ama bu oyunla finalde şampiyon olamaz. Ama Fatih Tekke buradan bir ders çıkarmıştır mutlaka. Daha tahrip gücü yüksek bir futbol oynayacaktır Antalya'daki finalde. Ama yani Gençler Birliği değil Konya Spor. Konya Spor çok iyi takım. Hocaları da çok formda. Büyük maçları çok iyi oynuyorlar. O yüzden %45'e %55 diyorum. Çok zor bir maç olacak. Uzatmaya da gidebilir. Penaltılara da gidebilir. Ya muhteşem bir final olacak diyebilirim. Evet.
4: Konya Spor herkesin gözünü korkuttu değil mi? Evet. Yani böyle söke evet. söke bileğinin hakkıyla bunu başardı yani. Ciddi bir saygıyı görüyor, hak ediyordu.
0: Teknik olarak müdürün bıraktığı yerden değil mi? Muhteşem bir final bizi bekliyor. Ligde de oynadığında Trabzonspor ilk yarı Konya'da çok kötüydü. İkinci yarı oyuna doğru. hamlelerinden sonra Trabzon siyahla beyaz gibi fark etti. Bambaşka bir Trabzon seyrettik değil mi? Evet. Bu akşam da aynı şeyi seyrettik. Kopyası gibiydi. Eldeki mevcut kıymetli oyuncuları, üretken oyuncuları tam 11 ideal 11'ine çıkmak zorunda. Bir şekilde sakatlar iyileştirilmeli. Büyük bir sakatlık değildir diye düşünüyorum. Bu ideal 11'ini kurmalı. Fantezi aramaya gerek yok veya nasıl diyeyim macera aramaya gerek yok. Hedef neydi? Kupa değil mi şu anda? Lig şampiyonluğu kadar değerli bir kupa şampiyonluğu ortada. Bu çatı çatı geçecek korakor bir maç. Aynı şekilde Konya Spor çok disiplinli son dönemdeki performansı hakikaten insanların helal olsun dedirtiyor. Rakiplerinin gözünü korkutuyor. Doğru. İzlerken keyif alıyorum ben mesela onların maçlarından. Konya maçlarında. Çünkü hakikaten modern futboldan örnekler. Toplu hücum yapabiliyorlar, toplu savunabiliyorlar. Bireysel baktığın zaman da yetenekli oyuncular onların da var. Kıymetli oyuncuları var. Müdürümün dediği gibi Kramer var, Adil var. Bunlar tabii. arka savunmada da çok güçlü oyuncular.
4: Öyle ya da böyle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermiş takımlarda oynayan Deniz Türücü var, Muleka'sı evet, var.
2: Ya yani Deniz Türücü var, Muleka var. Çok kritik bir oyuncu.
0: Çok atletik bir oyuncu değil mi?
2: Bir kere oyunu çok doğru oynuyor evet. Konya Spor. Yani pozisyona göre oyun oynama konusunda İlhan Hoca ile beraber ciddi anlamda basamak atladılar. Ondan öncesi biliyorsun ya galip gelemeyen bırak tabii. gol atamayan bir Konya'ydı. Doğru. Şimdi ama Trabzonspor

0: Bunun da bazı gerçekleri var. Ben bugün özellikle onun için bir şeye değinmek isterim. Trabzonspor golü yedikten sonra çok ciddi reaksiyon gösterebilen bir takım. Süresi de hiç önemli değil onlar için. Neden? 62'de golü yediler hocam.
1: Doğru, hareketlendi.
0: Diğer oyunun diğer kalan bölümü farklı bir oyun oynadılar. Dikkat edin, o bölümde çok pozisyona giren bir Trabzonspor.
1: Evet,
0: yani oyunu biz şunu hissettiriyor Trabzonspor. Golü yedim, atacağım, galip gelecek, golleri de atacağım. Bence bunu birçok maçta gösterdiler. Bunu Konyaspor'a da karşı gösterdiler Koray. 2-0 geriye düştüler. Hocanın o günde kadro tercihleri çok enteresandı. 2-0'dan Konya Lig maçından bahsediyorum. Oyuncu değişiklikleri oldu. Trabzonspor o maçı da kazanıyordu. Direkten dönen topları evet, var. Pozisyonları var. Kenardan bir sürü orta var. Rakip o oyun planını çözememişti. Trabzonspor'un mesela bu reaksiyon göstermesi bir final maçı için bence futbol takımı için çok kıymetli. Ama tabii ben finalin farklı havalarda oynanacağını düşünüyorum. Mesela bugün gördüğümüz Trabzonspor'dan çok daha iyi bir Trabzonspor. Fenerbahçe maçında izlediğimiz Konyaspor'dan da çok daha iyi ve ciddi bir Konyaspor evet. izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben çok zor, yani sen biraz önce dedin ya, yani favori bir takımınız var mı diye. Ben favori konusunda bir takımım yok ama iyi bir taktiksel maç olacağını tahmin ediyorum.
2: Evet. Bakalım nasıl noktalanacak. 22 Mayıs'ta oynanacak tabii haftaya. Kurban Bayramı öncesi bir futbol şöleniyle bayrama futbol severler girecek. O yüzden sordum, net bir favori var mı diye. Konyaspor çünkü hakikaten az önce söylediğim gibi yani devleri yenerek gayet herkesin gözünü korkuttu bence. Çok ciddi de bu sene saygıyı hak eden de bir performansı var. Her zaman zaten saygıyı hak ediyor ayrı ama yani İlhan Hoca ile birlikte çok ciddi bir eforları var. Biz yavaş yavaş noktalıyoruz şimdi. Hepinizin ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür
2: efendim. Türkiye'nin kupasında sizinle birlikte olduk. 22 Mayıs'ta Konyaspor Trabzonspor mücadelesi Antalya'da saat 20.45'te oynanacak. ATV ekranından canlı olarak yayınlanacak. Yine gün boyu kupanın tüm heyecanı A-Spor'da olacak. Süper Kupa'da da yine o yer alacak takımlar belli oldu demiştik. Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor Süper Kupa'da da gelecek sezon karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar ikincilerle oynayacak. Yani Süper Lig şampiyonu Galatasaray. Kupada finali kaybeden ikinci olacak takımla karşılaşacak. Kupayı kazanan takım da Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Süper Kupa'da. Bu hatırlatmayı da yapalım. Herkese mutlu geceler dileyelim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Güzel görüntüler, renkli görüntüler var tribünlerde maç öncesinde. Üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor Karadeniz temsilcisi. Gençler Birliği de kötü giden sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. Ligde kalmak istiyor, kupayı kazanmak istiyor. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi. Futbola aşığız, küfüre karşıyız. Yürekten bu mesajı desteklemeliyiz hep birlikte. İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente, Ankara'da Eryaman Stadı'nda. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği, Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Bellevue, Loic,

Santura Dünyası Gençler Birliği kullanıyor taç atışını. Diabateri pası. Faul dönüşü aldı Ali Yılmaz.

Gençler Birliği kullanacak. Ev sahibi takım kullanacak serbest vuruşu. Metin Diyadin görüntüye geldi. Gitti geldi yeniden Gençler Birliği'nin başına Metin Diyadin. Vavio, Ali Yılmaz faulü belirledi o noktada. Furkan yerde kalmıştı, serbest vuruşu kullanacak şimdi. Ev sahibi takım pozisyonda hemen geldi ekranlarınızda. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Samet, Gökhan, Hamza, Anusek. Gençler Birliği üst üste başarılı paslarla topu rakip yer alanına taşıdı. Şimdi Furkan hareketlendi. O noktada Trabzonspor defansı dikkatliydi. Top da out'a gitti. Salih Onana ile oynadı. Vavio

0: maç ev sahibi takımın ama hemen kullandılar. Ali Yılmaz yerinden kullanılmasını istedi. Ömer Saraç'la birlikte anlatıyoruz yarı final heyecanını.
1: Güneşen, keyifli bir akşam Ankara'da. Bakalım Antalya'nın yolunu kim tutacak? Gençler Birliği mi, Trabzonspor mu? Üçüncü dakika maçta tamamlanacak. Trabzonspor pasla şimdi hücuma kalkacak. Salih'ten pas. Vivo. Uşari Vivo ile oynadı. Lovik de orta. Zubkov. Salih. Hazırlık paslarına devam ediyor Trabzonspor. Bakayeme. Onuachu. Samet'le mücadelesi, faul kararı. Salih. Ulay. Ulay'dan pas. Ernest Muçi. Muçi gidemedi. Hanusek müdahaleye yapan isim. Erk müdahale geldi. Ulay'dan taç. Hanusek taçı kullandı. Hemen ikili baskı ve bir taç daha. Pina bıraktı. Top dışarıda. Taçı bu kez Trabzonspor kullanacak. Pina şöyle bir baktı arkadaşlarına. Buşari yaklaştı, onun oynamadığı Ulay'ı. Buşari iki kişinin arasında top kaybı. Erkar'da pasını aktardı. Çalımlar ama Gökhan ilerleyemedi. Ulay'dan pas Zubkov'a. Zubkov merkezde, döndü sol kanata. Trabzonspor etkili geliyor. Vakayeme. Vakayeme ceza sahasında, sağına çekti. Kaleye baktı. Pasa gitti. Savunmanın müdahalesi. Atak devam edecek. Buşari. Etkili geldi Trabzonspor. Lovik baktı içeriye. Orta yerden Zubkov. Top ona çarptı ve dışarı gitti. Out. Alexander Zubkov ceza sahasında topla buluşmak istedi ama istediğini yapamadı ve Vakayeme onunla etkili geldi Trabzonspor. Erhan kale vuruşunu kullanacak. Özellikle çeyrek finalde Ramspark'ta Galatasaray maçında çok önemli kurtarışlara imza atmıştı Erhan Erentürk.

0: Lovic karşıladı. Erhan bıraktı ve top dışarıda. Erhan yeniden oyunu başlatacak. Arda'dan pas. Erhan ön bölümde Onuachu ve Vakayeme ile preste Trabzonspor. Erhan uzun gönderdi. Salih Buşari Vivu topla çıkıyor. Vivu 3 oyuncunun arasında. Vivu yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Erhan Diabate Zubko preste. Arda Opres Buşari ile devam ediyor. Diabate Arda'dan Samet Onur'a. Samet'in kontrolü iyi olmadı. Leverkusen çıkışlı Samet 2012'de Liverpool altyapısında da yer aldı ama A takıma yükselme şansı yakalayamadı Samet Onur. Lovic de açı kullandı. Vakayeme Lovic çizgide kaybetti topu. Vakayeme Chris Ulayi Mochi Pina Ulay'den Pina'ya Salih Vivo Salih Ulay Zubkov Hanusek baskıda Zubkov Vivo merkezde aldı topu bıraktı Lovie. Kontrolü iyi değil ama Vakayeme topu oyunda tuttu. Savunmada paslara devam ediyor Trabzonspor. Şimdi Muçi topla buluştu. Çizgide Wagner Pina var. Pina'dan Muçi'ye. Salih. Vivo. Lovic. Vakayeme. Şık bir çalım denedi. Yatarak bir müdahale. Taç.
1: Trabzonspor kullanıyor taç atışını 9. dakika. Yarı final mücadelesinde gol eşitlik var. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasında. Vakayeme kullandı. Buşari Buşari yerde kaldı. Ali Yılmaz düdüğü çaldı. Faulü belirledi. Bordo mavi takım serbest vuruş kullanacak şimdi. Pozisyon bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Samet'in müdahalesiyle yerde kalmıştı Buşari. Şimdi Vakayeme ve Zubkov o bölgede serbest vuruşu kullanacak. Trabzonspor yaya doğru hareketlendi. İki takım oyuncuları tek kişilik bir baraj var. Kaleci Aran tek kişilik baraj istedi. Zubkov ve Vakayeme hazırlık yapıyor. Zubkov görüntüde. İşaret geldi. Zubkov bıraktı. Vakayeme dokundu bıraktı. Vakayeme şimdi ortayı yaptı. Diabate kafayla karşıladı. O top taça gidiyor. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Lloyd gitti o noktaya. Vakayeme bıraktı ona. Vakayeme geriye kalesine dönüyor. Onana. Salih Malkoçoğlu. Çizgide sağ tarafta Pina var. O soluğa Vivu'ya döndü. Vivu şimdi topla birlikte ilerliyor. Buşari bir kez daha Vivu. Salih. Yine çizgide Pina. Bu defa Pina ile oynadı. Pina. Lay'den Salih'e. Buşari. İki rakibini döndü. Ekart etti sol tarafa. Lovie'ye verdi pasını. Lovic tekrar Buşari'yi düşündü. Hızlı o top. Buşari yetişemiyor. Müdahale geldi Arda'dan. Kritik bir müdahale yaptı Arda Çelik şimdi. Natura Dünyası Gençler Birliği hızlı çıkmak istiyor. Vakayeme o hata başlamadan bitirdi. Vivo. Salih. Pina. Salih ile oynadı Pina. Top istiyor. Bir kez daha Zubkov'a. Zubkov uzun yönlerdi. Pina geldi.

orta sırayı Cesarlan'a, hiçbir arkadaşının olmadığı bölgeye Muçi kendini göstermişti. Vakeme topu oyun alanında tuttu. Vakeme yaptı ortasını, Cesarlan'a gönderdi. Pina defansın müdahalesi. Trabzonspor pozisyon aradı. Erkard'a orada müdahale yapan isimli Diabate. Bir kez daha Erkard'a. Ulay topu oyun alanında tutamıyor. Taç ev sahibi takımın, Dottino Dünyası Gençler Birliği'nin. Hanusek kullandı. Vivo. Orada baskı vardı Furkan'dan. Topu Salih'e kazandırdı. Salih'ten Pina'ya. Ernst Muçi Zubkov'la oynamak istedi. Ensar kademeye girmişti. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Pina'yı gördü. Verdi pasını. Pina geçti rakibini. Baktı cezalarına. Pina yaptı ortayı. Defans müdahaleyi de bulunuyor. Taç. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Lai bir taçla. Samet topu taça gönderdi, yine Pina kullanıyor taç atışını Trabzonspor'da. Muçi. Pina tekrar Muçi'yi düşündü. Hamsuse kareye girdi. Topta Furkan'da kaldı. Furkan gidiyor şimdi. Furkan. Salih geldi, pozisyonunu bozdu. Topun da sahibi oldu Lai. Pina. Vivu. Sol tarafta Loic var, onunla oynadı. Vakeme sol çizgide. Loic Salih'le oynadı. Zubkov. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarında çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede. Top onun uzağında kaldı. Kale vuruşunu kullanacak Natura Dünyası Gençler Birliği pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Muçi pozisyon içindeki isimdi. 14. dakika gol eşitlik devam ediyor. Zira Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Erhan'a asladığında. Erhan. Ama onun öncesinde Vivo'ya yapılan faulü belirledi Ali Yılmaz. Trabzonspor serbest vuruşu kullanıyor Ankara'da. Salih. Pina. Zubkov kendini gösterdi. Pina geriye döndü, Salih'le oynadı. Vivo. Ulayi. Uzun bir top Pina'ya doğru, hızlı bir top, çok hızlı bir top. Oyun alanını terk ediyor. Out, kale vuruşunu kullanacak Natura Dünyası Gençler Birliği. Fatih Tekke, Trabzonspor Teknik Direktörü görüntüye geldi. Kaleci Erhan'la kullanıldı. Kale vuruşu. Hamza'nın pası Anusek. Ensar top oyun alanını terk etti. Tacı başkan temsilcisi kullanıyor. Anusek. Erkard'a. Ters kanada gönderdi. Vivi o noktada kafayla indiriyor. Lövik. Vakeme. Vivi. Pina ile oynadı. Pina. Salih top biraz uzağında kaldı. Furkan araya girdi. Salih Furkan mücadelesi. İki oyuncu da yerde kalıyor. Ali Yılmaz şimdi düdüğü çaldı. Faulü belirliyor. Başkan temsilcisinde oyuncularda itirazlar var. Ali Yılmaz'ın başında oyuncular elle oynama itirazında bulunuyorlar. Bu pozisyonda yaşananları izliyoruz. Bir başka açı. Serbest duruşu Trabzonspor kullanıyor.

0: Salih. Şari yerde kaldı. Samet'in bir orada bir müdahalesi vardı. Serbest vuruşu kullanılacak. Ali Yılmaz da gitti. Oyuncuları uyardı. Bir an bir elektriklenme yaşandı o bölgede. Muçi ile kullandı Trabzonspor serbest vuruşu. Salih. Vivu. Löwik sol tarafta onu topla buluşturdu. Bakayeme. Tekrar Löwik. Löwik. Top Trabzonspor'da kaldı. Bouchari yerde kalıyor. Karar serbest vuruş. Ali Yılmaz hemen o bölgeye gitti. Sert bir uyarı geliyor. Serbest vuruş hazırlığı Trabzonspor'da. Pozisyonda. Ekranlarınızda. Fırat'ın yaptığı bu müdahale sonrası serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. Maçta 17. dakikanın içindeyiz. Yine Zubko, Bakayeme o bölgedeki isimler. Şimdi topu maçtan ayrıldılar. Bu çile vardı. Zubko kullanacak serbest vuruşu. Ali Yılmaz işareti verdi. Zubko kullandı. Top doğrudan dışarıya gidiyor. Out.
1: Ankara sahada dakika 18 değerli izleyenler. Trabzonspor serbest vuruşta Zubkov'la istediğini yapamadı ve görüntüde Fatih Tekke var. Erhan Erentürk kale vuruşunu kullanacak. Gidin dedi arkadaşlar Erhan ve Metin Diyadin, o da ekrana yansıdı. Ligde Gençler Birliği ile çıktı ilk maçta. Bu statta Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti. Erhan şimdi kullandı. Pasa başlattı. Uzun bir top Samet'e doğru. Samet ve Vivo. Samet yerde. Oyun devam ediyor. Samet'in maçın yardımcı hakemine itirazları var. O noktaya Ali Yılmaz'a gitti. Faul bekledi. Vivo ile girdiği ikili mücadelede Samet olur ama devam kararı geldi. Ali Yılmaz'a pozisyonu anlattı Samet ve itirazlarından dolayı da sarı kartı görüyor. Maçtaki ilk sarı kart Samet Onur'a çıktı. İşte bu pozisyonda Samet faul bekledi. Devamında yardımcıya gitti. İtirazlar devam edince de Ali Yılmaz'dan sarı kart geldi. Diabate. Arda. Diabate. Sol kanatta Erkar'da pas bekliyor. Hanusek'e. Matej Hanusek. Pina geldi. Taç. Taç'ı kullandı Hanusek. Erkar'da. Ters kanada bir top ama Löwik pas arası yaptı. İki oyuncunun arasından sıyrıldı. Topu da ayağından açtı ve kaybetti Löwik. Diabate. Sağ kanatta boşluk. Gençler Birliği etkili geliyor. Şut şansı olabilir. Vuruş savunmaya çarptı. Ulay da kaldı. Ulay'ı pasında aktardı. Bakayeme yatarak bir müdahale. Karar faul. İki oyuncu yerde. Hem Gençler Birliği'nden hem Trabzonspor'dan. Gençler Birliği oyuncularının yine itirazları var. Bakayeme o da ayağa kalkamadı. Fıratcan, Ensar ve Bakayeme devamında. Ensar ve Bakayeme. İki oyuncu da yavaş yavaş doğruldu. Bakayeme ayağa kalktı. Fıratcan da aynı şekilde ayakta. Fıratcan Üzüm de görev bölgesine dönüyor. 10 anada oyunu başlattı. Pina. Zubkov. Pina. Salih Malkoçoğlu. Salih'ten Pina'ya. Zubkov savunmanın arkasına koşuyu atmıştı ama Pina onu tercih etmedi. Ulay, Salih. Ernest Muçi. Zubkov, Muçi paslaşması. Muçi onu açıyor düşündü. Onu açıyor. Bir an için topu aradı. Ulayi. Atak sol kanattan devam edecek ama Lovik'ten bir ıska gelince top da dışarı çıktı. Fıratcan taşı kullanacak. Şimdi kullandı Fıratcan. Furkan. Top dışarıda. Bir taş daha. Fıratcan bu kez Samet'i tercih etti. Samet yerde kaldı. Atak devam edecek. Fıratcan çevirdi. Pina hemen arkasında. Erkar'da vardı. Pina uzaklaştırdı. Oleksandr Zubkov. Zubkov çizgide çalıma gitti. Zubkov'a sağ yetmedi. Top kaybı Erkar'da. Merkezde Diabate var. İki oyuncunun arasından çok şık çıktı Diabate. Sağ kanada yolladı. Lovik alamadı. Samet ceza sahasında. Samet çevirdi ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Bouchouari vardı. Son pası atamadı Samet. Ernest Muçi. Muçi gidecek. Diabate'den sıyrıldı. Muçi gidiyor. Onu aç hareketli. Muçi koşuya devam etti. Ceza sahasına girdi. Muçi açıyı bulamadı. Muçi çevirdi. Savunmaya çarptı ve Gençler Birliği savunması kornere gitmesine izin vermedi. Fıratcan Muçi. Muçi topu aldı ama faul diyor başına Kemal Yılmaz. Muçi ile Gençler Birliği kalesinde etki yarattı Trabzonspor. Bu atağın devamında faul pozisyonu. Bir slalom Ernest Muçi'den ceza sahasına kadar gitti ama açısı daraldı ve istediğini yapamadı Ernest Muçi. Metin Diyad'in düşünceli tabii, muhtemelen kafasında bir yandan bu maç, bir yandan da hafta sonu Trabzon'da oynayacağı Trabzonspor maçı. Erhan kullandı. Salih. Baskı var. Salih rakibini perdeledi ve oyunda kale vuruşuyla devam edecek. Onana başlattı. Salih Malkoçoğlu. Hala Salih'te. Muçi yaklaştı. Onu tercih etmedi. Uzun gönderdi. Zubkov'a doğru. Hanusek araya giren isim. Diabate'den pas. Gençler Birliği'nde top kaybı. Ulayi. Vakayeme pas istiyor. Topu aldı Vakayeme. Boşluk vardı. Lovik soldan bindirmeyi yapmıştı ama top biraz arkasına düştü. Bouchouari. Bouchouari yerden Muçi'ye. Muçi tek pasa gitmek istedi, olmadı. Diabate dar alanda attı çalımı. Usman Diabate. Erkar'da. Hemen arkasında Pina var. Zubkov ikili sıkıştırma. O ikili sıkıştırmadan da faul çıktı.
0: Gençler Birliği kullanacak serbest vuruşu. Dakika 25. Gol yok. Hanusek kullandı serbest vuruşu. Kaleci Erhan. Sağ tarafa doğru gönderdi ama o top taça gidiyor. Trabzonspor taç atışını kullandı. Lovik de Vivu. Yeniden kullanılması istedi Ali Yılmaz. Bir kez daha kullanıldı Vivu. Salih. Pina. Zubkov'la oynadı Zubkov. Ulayi. Geriye Salih'e. Vivu. Onaçu Ulay bıraktı. Salih'e geldi top. Zubkov sağ çizgide Pina var. Baskı geldi, kaybetti topu. Erkar'da o baskıyı yapan isimdi. Sonrasında Salih takip ediyor o topu. Trabzonspor'da kaldı top. Vivu. Lovik. Ulay.

Vucci bir kez daha Pina'yı toplamı düşürdü. Pina şimdi onu basın. Zubkov tekrar Pina'yı düşündü. Pina son çizgi yetişti. Çevirdi içeriye. Vakemenin olduğu bölgeye sekti top. Lövi'ye geliyor. Top Trabzonspor'da kaldı. Buşari yükleniyor yine Trabzonspor. Buşari'nin pası. Vakeme ceza alanında şık sıyrıldı. Vakeme top hala kendisinde. Kaybetmedi. Döndü ortasını yaptı. Ona çoğaldı göğsüyle. Şimdi yere indirdi. Baskı geldi. Kaybediyor topu. Pina takip etti o topu. Salih ile oynuyor. Buşari. Vivu. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Trabzonspor. Loic. Vakeme. Buşari. Yerden gönderdi. Etkili gönderdi. Ama Muçi o topa yetişemiyor. Out. Kale vuruşunu kullandı. Gençler Birliği Diabate. Bir kez daha topla buluştu Diabate. Ön alanda baskı Trabzonspor'dan. O baskı topu Zubkov'a kazandırdı. Zubkov pası isabeti değil. Şimdi çabuk çıkmak istiyor. Natura Dünyası Gençler Birliği. Gol eşitlik var mücadelede. Trabzonspor defansı yerleşti. Samet. Diabate kalesine döndü. Erhan. Hamza. Bir kez daha topla buluşuyor Hamza. Gökten top istemişti o. Rakip yarı alana gönderdi. Erkar'da. Onu pası. Furkan hareketlendi. Vivo kademeye girdi. Tehlikeli bölgeden de uzaklaştırıyor. Zubkov'u topla buluşturdu. Ulay. Baskıya rağmen pasını verdi Buşari. Lövik hareketlendi ona doğru. Lövik. Samet vardı karşısında. Pasını verdi. Vakeme şimdi topla buluştu. Muçi'ye. Açtı top Muçi'ye. Hanusek kalesine dönüyor. Erhan. Kaleci Erhan'da bakıyor arkadaşlarına. Şimdi uzun gönderdi. Salih kafayı vurdu. Faul. Sarı kart çıkıyor. Bu faul sonrasında maçtaki ikinci sarı kart. Buşari sarı kart gören isim. Hareketi sonrasında Buşari sarı kart gördü. Ev sahibi takımda da Samet sarı kart görmüştü az önce. Gökten'in pası Diabate. Hamza. Hamza yine uzun gönderdi Erkar'da'ya doğru. Pina var o noktada. Top Gençler Birliği'nde kalıyor Furkan. Hanusek'i düşündü. Bir anlaşmazlık taç. Lovic. Vakeme ile oynadı. Bivu. Salih. Muçi. Onaçu. Onaçu elle oynama. Ali Yılmaz şimdi düdüğü çaldı. Serbest vuruş Trabzonspor'un. Samet'in de itirazları var. Pozisyon ekranlarınızda. Atış hemen kullanıldı Ulay. Pina. Zubkov topla buluştu. Orta şansı Zubkov. Aldı rakibini karşısına.

geçemedi. Şimdi Muçi ile oynuyor. Muçi Zupkun bekledi, onu topla buluşturdu. Salih yine tüm hatlarıyla rakip yer alanda. Trabzonspor. Lovic. Vakayeme. Baskı geldi. Vakayeme'ye taç. Bekleyin diyor Ali Yılmaz. Orada bir sakatlık da yaşanınca hemen kullanmayın dedi. Yeniden izliyoruz yaşananları. Fıratcan böyle yerde kalıyor. Tacı Trabzonspor kullanacak. Vakayeme doğru. Vakayeme aldı topu, önüne faul. Ali Yılmaz faulü belirliyor. Natura Dünyası Gençler Birliği kullanacak. Serbest vuruşu. Vakayeme'nin de itirazları var. Bir kez daha izliyoruz. Fıraçan'la Vakayeme arasında yaşananları. Kaleci Erhan kullanacak. Serbest vuruşu ev sahibi takımda. 32'den çıktık. 33. dakikaya girdik. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde bu karşılaşmada turu geçen finale çıkacak tüm Osankoyaspor'un rakibi olacak. Vivo yükseklik kazandır topa. Furkan orada baskı yapıyor. Sekti top. Sonrasında Salih uzaklaştırdı. Vakayeme'ye doğru. Vakayeme'nin önünden seken top da taça gidiyor. Fıratcan taç atışı için hazırlık yapıyor şimdi. Gençler Birliği'nde. Alusek. Erkar'da. İki kişi baskı yaptı. Top Pina ile Trabzonspor'da kaldı. Şimdi Ulay'ı. Zubkov'a doğru. Alusek savunuyor kendisini. Zubkov'dan top dışarıya gitti. Taç. Alusek. Zubkov bu defa baskı yapıyor ona. O baskıya rağmen pasını verdi Arda'ya. Uşare kayarak bir müdahale taç. Natura Dünyası Gençler Birliği kullanacak taç atışını. Alusek taçı kullanacak isim. Ev sahibi takımda hemen kullanıldı. Ensar. Gökten. Şari topu kazandırdı takımına. Muçi şimdi. Muçi'li pası. Vakayeme. Lovic bindirme yaptı. Ona doğru. Lovic çok hızlı. Topla buluştu Lovic. Ceza alanına doğru gönderdi. Hemen müdahale geliyor. Defanstan Arda'dan. Arda Çelik müdahale yapan isimdi. Samet. Bir kez daha Arda. Uzu gönderdi. O top Salih'in kontrolünde. Trabzonspor topun sahibi oldu. Pina. Vivu. Salih topla buluşan isim Trabzonspor'da. Ondan Pina'ya. Pina gidiyor şimdi. Pina. Destek bekledi. Geriye döndü. Salih. Pina. Bir kez daha Salih. Salih bir an tereddüt etti. Baskı geldi. Sonrasında Vivo topun sahibi Ulay'ı. Lovic. Vakayeme. Muçi kendisini gösterdi. Ulay ile oynadı. Vakayeme. Ulay'ın pası Buşari'ye. Buşari. Zubkov. Salih. Bir kez daha Zubkov topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı. Top dışarıya gidiyor. Out. Muçi yerde kaldı. Ali Yılmaz da o bölgeye gidiyor. Henüz yerden kalkabilmiş değil. Pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Böyle yerde kalmıştı. Açılardan ekranlarınıza geliyor. Fıratcan'ın orada bir müdahalesi var. Şimdi kalktı. Oyuna devam edebilecek. Fatih Tekke kurma

0: sahipleriyle böyle izliyor karşılaşmayı. Oyun tekrar hareketlendi. Salih Göğsü ile aldı. Pina ile oynuyor. Pina. Zubkov hareketlendi. Onaçu orada. Şimdi Zubkov'a doğru. Zubkov son çizgi. Zubkov topu oyun alanında tutamıyor. Abza müdahale yapan isimli. Out kararı geliyor. Kale vuruşunu kullanacak şimdi. Natura Dünyası Gençler Birliği. Hemen kullanıldı. Anusek. Ulay baskı yaptı. Top onda kaldı ama yardımcı tacı belirledi. Bayrağıyla uyardı. Gökhan Barçın tacı Gençler Birliği kullanacak. Anusek kullandı. Diabate. Anusek. Furkan. Furkan'ın pası Samet'e. Samet bomboş bir alan önünde. Nesek bekliyor. Samet topu hala kendisine. Şimdi pasını verdi. Şut dışarıya. Korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Traçı'nın şutunda. Top kornere gitti. Natura Dünyası Gençler Birliği köşe vuruşunu kullanıyor. Samet topun başında. Pozisyon ekranda. Oyuncu cezalarında Gençler Birliği'nde. Samet korner için hazırlık yapıyor. Maçta 38. dakika. Gol eşitlik var. 6 oyundu. Başkent ekipte oyuncu sayısı cezalarında. Korner kullanıldı. Arka direğe doğru. Salih kafayı vurdu. Yükseklik kazandı o top. Gençler Birliği'nde kalıyor. Orta cezalarına kafa vuruşu. Dışarıya gitti Furkan.
1: Furkan Ayaz etkili bir noktada boş kaldı. Kafayı vurdu ama isabeti sağlayamadı. Orta Furkan'ın kafası, bu top dışarı gitti. Wagner Pina. Salih. Vivo. Ulay topu aldı. Pina pas bekliyor. Hanusek hemen kapatma çabasında. Enes Muçi, Muçi'den Pina'ya. Anusek yatarak bir müdahale. Korner. Muçi ve Zubkov göz göze geldiler. Muçi bıraktı korneri. Trabzonspor'da Zubkov kullanacak. Savunmada Salih ile Vivo'da ceza sahasına geldi. Zubkov Vakayeme'ye pasladı. Vakayeme yanında Pina var. Bıraktı ona. Wagner Pina. Pina'dan orta. Kafa savunmada Diabate'den. Çıkamadı Gençler Birliği. Zubkov. Onana'dan sol kanata. Bouchari. Bouchari yerde. Karar faul. Hemen başlattı Bouchari. Ulay. Vakayeme ayağından açıldı ama pası aktardı. Pina bir anda süratlendi. İki oyuncunun arasından çıktı. Diabate karşıladı onu. Müdahaleyi yaptı. Sağ kanatta boşluk ama Vivu iyi gördü. Oradaki boşluğu hemen kapattı. Ama Trabzonsporlu oyuncular da topu kaybettiler. Sol kanada uzun bir top. Bir top kaybı da Gençler Birliği'nden. Salih Malkoçoğlu. Onana. Matias Lovic. Ernest Muçi'ye. Diabate ve Muçi. Diabate daha hızlı davrandı. Erhan. Top dışarıda. Taç kararı Trabzonspor kullanacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda ilk yarıda son bölümler artık değerli izleyenler. Golsüz eşitlik devam ediyor. Vivo. Lovik açıldı ona doğru. Matas Lovik. Vakayeme yaklaştı. Vakayeme, Lovik, Bouchouari. Vakayeme, Muçi ceza sahasına koşuyu attı ama Vakayeme onu tercih etmedi. Ulayi tüm atlarıyla Gençler Birliği sahasında Trabzonspor. Zubkov soluna çekti. Ortaladı Zubkov. Herkese aşan top doğrudan dışarı gitti. Sağda Zubkov, solda Vakayeme. Kanatları kullanma gayretinde Trabzonspor ama şu ana kadar ceza sahasında bu iki kanat oyuncusu arkadaşlarını istediği şekilde topla buluşturamadı. Gökhan. Baskı var. Anusek. Diabate. Ulay geldi. Diabate kaybetmedi topu. Erkar'da Anusek pas istedi. Pina kazandı. Zubkov, ona yapılan hareket faul. Zubkov başlattı. Ulay. Matias Lovik. Salih. Pina. Salih topla gitmek istedi ama faul yaptı. Salih Malkoçoğlu. Gençler Birliği kullanacak. Erhan geldi bu serbest vuruşu kullanmaya. Erhan. Salih. Samet. Ulay'ın baskısı. Onuachu. Faul kararı çıktı.

Samet başlattı Gökhan. Zukov hemen baskıya geldi Gökhan. Yiğit Hamza'dan uzun bir top. Salih'in kontrolünde. Top dışarı gitti. Onana'dan Lovie. Atas Lovic. Onuaçu yaklaştı. Lovic. Onuaçu tercihini kullanmadı. Vivo. Salih. Wagner Pina. Pina'dan Zubkov'a. İki oyuncunun arasında topuk pasını denedi ama dışarı attı Zubkov. Dakika 45 ilk yarıda Ankara'da normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Hanusek taçı kullanacak. Erhan. Yerden bir pas. Gökhan. Yiğit Hamza. Gökhan. Pina geldi. Hanusek çizgide. Erkar'da. Hemen arkasında Salih. Top Trabzonsporlu oyuncularda kaldı ama faul kararı var. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy bir dakikayı işaret ediyor. İlk yarının sonuna en az bir dakikalık ekleme geldi Ali Yılmaz'dan. Gençler Birliği etkili geldi ama dar açıdan Fıratça'nın vuruşu top dışarı gitti. Fıratça'nın şansını bu şekilde denedi ama kaleyi bulamadı. Vivo. Salih. Pina. Salih. Vivo.

0: Nefes kesen maçların heyecanı az burada.
1: Maçın da başlamasına artık saniyeler var.
2: Savunma ayak koydu.
3: Konuk takım pas yapmayı sürdürüyor.
4: İkinci yarı başlamak üzere.
5: Topalarda gol.
1: Beşli bir savunma hattıyla dikkat çekiyor.
3: Sıkı bir mücadele olduğunu belirtelim.
1: Bakalım karar ne çıkacak?
0: Canlı istatistik, yorum ve haberlerle futbol heyecanını doyasıya yaşayacak. Maçları seyretmeden de seyretmiş gibi olacaksınız.
4: 3 oyuncu değişikliğiyle başlıyor.
1: Çok büyük bir hata Topalarda. Karşılaşmalar devam ediyor.
2: Vuruş geldi Topalarda.
0: Scoreboard yarın 20'de A-Spor'da.
6: Aynı 11'lerle sahada iki takım da değişiklik yapmadı teknik direktörler. Ali Yılmaz'ın düdüğü ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde. Bivu. Baskı vardı. Top Trabzonspor'da kaldı. Ulayi. Bası isabetli değil. Fransızcan pas bağlantısını kesti. Şimdi Samet. O kalabalıktan topla birlikte çıkamadı. Ulayi, Vakeyeme, top Trabzonspor'da. Vakeyeme gidiyor. Vakeyeme şimdi pasını verdi. Muçi topla buluştu Trabzonspor'da. Rakibin üstüne üstüne gitti. Cezalarına girdi. Sol çizgi Muçi çevirdi. Top defansta uzaklaştırılıyor. Defansın müdahalesi var. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı hemen. Taç atışını kullanacak. Trabzonspor Hamza uzaklaştıran isimdi. Lövik şimdi taç atışını kullanmak için hazırlık yapıyor Trabzonspor'da. Lövik baktı arkadaşlarına. Vakeyeme'ye doğru. Vakeyeme. Ulayi kafayla indirdi. Lövik tekrar Vakeyeme'yi düşündü. Ulayi geldi baskı yaptı. Sonrasında Lövik faul. Fıratcan yerde kaldı. Ali Yılmaz da faulü belirliyor. Serbest vuruşu kullanacak Gençler Birliği pozisyonda ekranlarınıza geliyor. Rakip yarı alana gönderilen top Zubkov. Lövik. Muçi. Muçi iki kişinin arasında pasını Muşari'ye ver. Tekrar aldı. Muçi gidiyor. Muçi cezalarına girdi. Muçi pozisyon alıyor. Kendisi şimdi çevirmek istedi. Müdahale geldi Arda'dan. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı top. Ali Yılmaz'ın düdüğü Gençler Birliği kullanacak atışı. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. Serbest vuruş kararı gelmişti. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Gökten. Diabate sol tarafa gönderdi. Diabate. Hamusek etkili geldi. Gençler Birliği 48. dakika orta Cessal'ın herkese açtı top. Lübik takip ediyor o topu Trabzonspor'da. Vakeyeme. Vakeyeme baskıya rağmen Lübik'i topla buluşturdu. Bir kez daha aldı topu Vakeyeme. Şimdi uzun gönderdi. Zubkov'un olduğu bölgeye. Zubkov göğsünü düzeltti önüne aldı. Zubkov cezalarına girdi. Zubkov rakibinin üstüne üstüne gitti. Topu kaybetti. Ensar. Gençler Birliği hata başlayacak. Faul. Serbest vuruşu başkan temsilcisi kullanacak. 49. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesinde. İlk yarı gol eşitlikle sona ermişti. Diabate geri Hamza'ya. Hamza'dan kaleci Erhan'a. Erhan. Uzun gönderdi. Erkar'da vardı orada. Top taça gidiyor. Pina kontrol ediyordu onu. Şimdi taç atışını da Pina kullanıyor. Trabzonspor'da Zubkov. Samet. Diabate. Fıratcan top istemiş. Top ona gelmedi. Şimdi top kaybı Onaçu. Onaçu Diabate'den sıyrıldı. Onaçu topla birlikte gidiyor. Onaçu dribbling halinde. Onaçu şimdi pasını verdi. Muçi açısını

0: kaybetti. Son çizgi. Çevirdi içeriye. Üst ağlarda. Out. Kale vuruşunu kullanacak. Ev sahibi Natura Dünyası Gençler Birliği. Müthiş taşındı topu. Ama sonrasında Muçi açısını kaybetti. Erhan'la kale vuruşunu kullanıyor. Başkent ekibi. 50. dakikanın içindeyiz. Eryaman stadında gol eşitlik devam ediyor. Vivo takip etti topu. Salih orada Pina geldi. Topu sahibi oldu. Şimdi Pina'nın pası. Zubkov topla buluşlar önünde. Bomboş bir alan var. Zubkov topla birlikte dripling halinde. Zubkov şimdi Vucic'i düşündü. Anusek pas bağlantısını kesti. Top Natura Dünyası Gençler Birliği'nde kaldı. Samet'te çıkıyor şimdi Gençler Birliği. Sol tarafa gönderilen top. Erkar'da baktı ceza alanına. Salih var karşısında. Destek bekledi. Diabate ile oynuyor. Diabate. Onun pası. Bıraçan. Vakeyme'den sıyrıldı. Fıratcan orta şansı. Yaptı ortasını uzak noktaya. Erkar'da topla buluştu. Şimdi pasını verdi. Pina'dan kritik bir müdahale geliyor. Ulay ile topu sahibi Trabzonspor. Ulay'dan Vakeyme'ye. Hızlı hücuma bu defa Trabzonspor çıkıyor. Onaçu topla buluşan isim Borno Mavili takımda. Onaçu. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Bouchari ile oynadı. Bouchari. Bouchari ters kanada gönderdi. Muçi indirdi. Zubkov var yanına. Zubkov'da kaldı top. Zubkov gidiyor. İki rakip var karşısında. Şimdi Muçi'ye verdi pasını. Ernest Muçi tekrar Zubkov'a dönüyor. Ondan Ulay'ı. Üst üste başarılı paslar. Lövik. Lövik'ten Vakeyme'ye. Lövik ceza alanına hareketlendi. Vakeyme ceza alanına baktı. Yaptı ortasını. Hamsek uzaklaştırıyor. O top Ulay'da kaldı. Şimdi Pina. Ondan Salih'e. Bouchari Trabzonspor baskısını arttırdı. Lövik topla buluştu Trabzonspor'da. Lövik'in pası. Bouchari ondan Vakeyme'ye. Vakeyme yerden Bouchari'yi gördü. Bouchari ceza alanına gönderdi. Onaçu'nun hareketleneceğini düşündü ama Onaçu hareketlenmedi. Top da kalecide kalıyor.
1: Erhan gidin dedi arkadaşlarına. Sonrasında eliyle bıraktı. Hamza Hanusek. Diabate. Vakeyme müdahaleyi yapamadı. Fıratcan. Fıratcan'dan ceza sahasına bir pas düşüncesi. Vivu araya girdi. Vivu. Fıratcan'da kaldı. Vakeyme baskıyı yaptı. Vakeyme Fıratcan mücadelesi. Fıratcan ayakta kaldı şimdi yerde. Karar faul. Anthony Vakeyme ve Fıratcan hücum. Ali Yılmaz'dan faul kararı geldi. Bir duran top şansı olacak Natura Dünyası Gençler Birliği için. Samet topun gerisinde. Göktan da orta ön bölümde kümelendi oyuncular. Dakika 54. Samet kullandı. Kafa vuruşu. Top dışarı gitti. Out. Hamza kafayı vuran isim hücuma çıktı. Gençler Birliği'nin genç stoperi gol aradı ama çerçeveyi bulamadı. Vivo. Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Bouchari top aldı döndü. Bouchari ara pas Muçi ceza sahasında. Muçi Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Çeyrek finalde Galatasaray maçından sonra kurtarışlarına devam ediyor. Erhan Eren Türk. Muçi kaleyi yokladı. Trabzonspor. skorun maçta ilk isabetli şutuydu bu. Erhan gole hayır dedi. Korner kullanılacak ama yerde kalan bir isim var Gençler Birliği'nde. Ali Yılmaz o noktaya gitti. O isim de ayağa kalktı. İşte az önce yaşananlar. Onu Açu ve Ensar. İki oyuncu da Ali Yılmaz'dan uyarıyı aldı. Bu da Muçi'nin şutu. Soluyla çıkardı Erhan. Muçi korneri kullandı. Vivu vurdu kafayı dışarıya. Bu kornerde golü aradı Vivu. İyi noktada kafayı da vurdu ama hedefi bulamadı. Ve pozisyon tamamlandıktan sonra Vivu'nun reaksiyonu, üzüntüsü. Gökten. Diabate kısa kaldı. Onuachu. Onuachu'dan pas. Zubko tek pasa gitti. Muçi'ye gelmedi Hamza. Fıratcan'la çıkacak Gençler Birliği. Fıratcan önündeki alanı kullanıyor. Fıratcan çekti topu. Fıratcan yerde. Faul. Az önce Vakayeme, şimdi de Buşari ile girdi. Üst üste ikili mücadeleler. Fıratcan Üzüm takımına bir serbest vuruş daha kazandırdı. Oyun başladı. Fıratcan yaptı ortayı. Kafalardan sekti. Diabate şut şansı. Diabate dışarı gitti. Şansını uzaklardan denedi. Usman Diabate. İşte böyle vurdu ama top üstten out'a gitti. Salih. Pina. Muçi hareketlenmişti. Onun oynamadı Pina. Vivo. Topla çıktı. Çibuke Vivo. Vakeme tek pasa gitti. Buşari. Lovik. Lovik kendisi gitti. Aradan çıktı. Matias Lovik'ten çalımlar. Lovik top hala onda ama pas hatası Lovik'ten. Gençler Birliği de çıkamadı. Top kaybı. Onuachu pas bekliyor. Vakeme ceza sahasına. Ernest Muçi'ye. Muçi'den kontrol. Muçi şimdi ceza sahası dışında. Pasa gitti. Ulayi bu pası beklemiyordu ama Gökten de hata yaptı. Araya giren Diabate. İki takımdan da bu bölümde top kayıpları. Gökten pasını aktardı. Kritik hamle Pina'dan. Buşari. Vakeme. Zubkov top süratli. Zubkov yetişti. Anusek karşısında. Zubkov pasa gitti. Wagner Pina içeride 3 Trabzonsporlu orta geldi. Top sekti. Savunmaya çarptı ve Erhan'da kaldı. Erhan eliyle başlattı. Fıratcan. Gökten. Arda. Diabate, Diabate kritik bir nokta. Muçi kapabilirdi. Samet. Merkezde bir boşluk. Ensar şöyle bir baktı arkadaşlarına. Diabate'ye bıraktı. Diabate. Hanusek. Hanusek bıraktı. Erkar'da. Solu kullanıyor Gençler Birliği. Erkar'da sağına çekti. Yaptı ortaya arka bölüme. Lovin kontrolünde top dışarıya gitti. Onana oyunu başlattı. Salih. Çibuke Vivo. Uşari sola açıldı. Vivo onunla oynadı. Muçi hareketlendi bu kez sol kanatta. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yatarak bir müdahale Fıratcan'dan. Karar out. Korner bekledi Muçi ve Trabzonsporlu oyuncular. Vakeme ve Onuachu Ali Yılmaz'ın hemen yanında. Out'u işaret etti Ali Yılmaz. Pozisyon bu. Trabzonspor teknik heyeti de kulübeden çıktığı itirazda yerde bir oyuncu var Gençler Birliği'nde. Erkar'da Ali Yılmaz onun yanında ve

0: maçta az önceki pozisyonu tartışıyor Fırat Can'la Muçi. Saatini gösterdi Ali Yılmaz. Sağlık görevlileri de oyun alanına geliyor. Ankara'da, Eryaman'da az sonra 60. dakikayı tamamlayacağız. İşte Erkarda'nın yerde kaldığı pozisyon ve şu anda da sağlık görevlileri Erkarda'nın yanında, onun tedavisi yapılacak.
1: Tabii sıcak bir hava var Ankara'da. Su molası olarak da değerlendirdi İki takım oyuncuları bu duraklamayı, daha doğrusu tedavi devam ediyor. Erkarda'nın tedavisi sırasında oyuncular da kenara geldi ki Fatih Tekke de işte görüyorsunuz Muçi ile bir fikir alışverişinde bulunuyor kurmaylarıyla beraber. O da ekranlarınıza yansıdı. Maçtan enstantaneler geliyor ekranlara. 61. dakika, telefonların ışıkları yandı Trabzon tribününde. Bize her yer Trabzon tezahüratlarıyla başlamışlardı maça. Eryaman stadında da plaka 61, dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Telefonların ışıkları yandı. Oyunda tekrar hareket ediyor Diabate. Baskı vardı kendisine. Kaptırma topu uzaklaştırdı tehlikeli bölgeden. Faul. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. Serbest vuruş kullanılacak. Löwin yaptığı faul böyle yansıyor kameralardan sizlere. Serbest duruş kullanıldı. Diabate Anusek'te oynadı. Gamza Kalis'te döndü. Erhan baskı vardı Erhan'a. Arda ile oynadı. Arda Çelik. Uzun gönderdi Arda.
0: Erkarda.
1: Oyun tekrar hareketlendi. Onana. 1-0 önde. Gençler Birliği Trabzonspor karşısında yarı finalde. Onana uzun gönderdi. Onaçu'nun olduğu bölgeye. Onaçu kafayla indirdi. Vakayeme topla buluştu. İki kişi var karşısında. Vakayeme yaptı ortasını. Ceza alanına gönderdi. Anusek karşıladı. Ulay'da kaldı top. Pina baskı kurdu Trabzonspor şimdi. Zubkov harika bir pas çıkardı Pina'ya. Pina'nın ortasından sonuç gelmiyor. Anusek taç. Trabzonspor kullanacak. Zubkov. Pina bir kez daha Zubkov. Yeniden Pina'yı düşündü. Anusek topu kornere gönderiyor. Trabzonspor kullanacak köşe vuruşunu. Erkarda ile gelen gol. Natura Dünyası Gençler Birliği'nin 1-0 üstünlüğü var. Köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Zubkov topun başında. 3 değişiklik hazırlığı var Trabzonspor'da. Kornerden önce bu değişiklikler yapılacak. Löwin kenara geliyor. Ozan oyunda. Zubkov kenara geldi. Vakeme de kenara geldi. Muçi köşe vuruşunu kullanacak. Cezaları içi kalabalık. Korner kullanıldı. Kaleci çıktı aldı Erhan. Erhan hemen topu oyuna soktu. Onana kalesinde değil. Faul düdüğü çaldı. Trabzonspor hemen kullandı. Ozan Tufan. Vakebe, Zubkov ve Löwin kenarda. 3 hamle birden yaptı. Gol sonrasında Fatih Tekke. Muçi. Onana. Vivo. Salih. Pina ile oynadı. Buşari. Bir kez daha Salih topla buluştu.

0: Ozan Tufan. Ozan top hala kendisinde. Vivo sağ tarafa gönderdi. Orta şimdi ceza alanına. Kaleci Erhan. Augusto, Umut Nayır ve Ozan Tufan oyunda. Kaleci Erhan bir sakatlık yaşıyor. Maçın hakemi Ali Yılmaz da o bölgede. Şimdi oyun tekrar hareketlenecek. Natura Dünyası Gençler Birliği Erkarda ile golü buldu. 1-0 önde yarı finalde. Vivo. Sekti ondan top taca gitti. Taç atışını kullanacak. Natura Dünyası Gençler Birliği. Fıratcan. Taçı kullanmak için hazırlık yapıyor. Taç atışı henüz kullanılmadı.
1: Samet. Vivo. Bir taş daha. Fıratcan geldi tacı kullanmaya. 1-0 önde Gençler Birliği. Erkar'da ilk kez forma giydiği bir Mayıs akşamında takımını yarı finalde öne taşıdı. Fıratcan tacı kullandı. İki oyuncunun arasında Fıratcan, Ulayi, Muçi ve Samet yerde. Top dışarıda. Ali Yılmaz da olay mahallinde. Bir çarpışma. Samet yerde kaldı. Muçi hemen onun yanında. Şimdi ayakta Samet Onur. Gençler Birliği kullanacak.

Gökten pasa gitti. Fıratcan vurdu. Onana. Köşeyi iyi kapattı. Onana. Top da çok şiddetli değildi. Hemen baktı arkadaşlarına. Onana gönderdi. Onuachu'ya doğru. Onuachu kontrolü sağladı. Onuachu Diabate arkasında ters bir dokunuş. Umut kovalıyor. Umut ceza sahasında son anda dokundu Hamza. Korneri kullanacak Trabzonspor. Ernest Muçi korneri kullanacak. Umut burada işte hata aradı ama Hamza son anda dokunmayı başardı. Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten ceza sahasında tehlike. Onana top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrakta vardı offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde. Gençler Birliği bir anda etkili geldi. Erkar değerde kalan isim. Gökten. Yerden Onana müdahale yaptı. Erkar da Onana'dan seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Trabzonspor sahasında boş alanları erken bulmaya başladı Gençler Birliği. Salih. Dakika 71. Normal sürede artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. Salih. Bouchari. Bouchari'den pas. Ernest Muçi. Bouchari. Arda arkasında. Arda faul yaptı. Arda'nın itirazları var. Ali Yılmaz'a Trabzonspor kullanacak. Arda Çelik ve Benjamin Bouchari. Devamında faul kararı geldi.

0: Tek kişilik bir baraj. Topun gerisinde Nesbuçi var. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. İşte böyle, belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti. Trabzonspor Muçi ile gole yaklaştı. Erhan kale vuruşunu kullandı. Umut Nayır. Buşari. Augusto hareketli. Hanusek yakın. Hanusek topu dışarı bıraktı. Pinatajı kullandı. Vibu. Ozan. Ernest Muçi. Buşari pas bekliyor. Muçi'den Ozan'a. Ozan Tufan. Salih. Salih ve Vivu. Onlar da Gençler Birliği sahasında. Atak sağdan gelişecek. Augusto. Orta şansı aradı. Yaptı ortayı. Ön bölümde savunma karşıladı. Atak devam edecek. Salih. Salih Malkoçoğlu. Salih'ten pas. Geçmedi. Hanusek. Gençler Birliği'nde top kaybı. Buşari pas aktardı Pina'ya. Pina içeriye baktı, yaptı ortayı. Ön bölümde Umut var. Top dışarıda. Karar korner. Umut Nayır ön bölüme hareketlendi. Pina'nın ortası, savunmanın müdahalesi. Fatih Tekke düşünceli. Son bölüme takımı 1-0 geride giriyor. Bir kez daha yerde kaldı Erkar'da. Oyuncu değişikliği olacak. Gençler Birliği'nde
1: Batı Dünyası Gençler Birliği'nde oyuncu değişikliği. Çıkar oyuncu 17 numaralı olmasına Erkar'da Aslan.
0: Gol atan Erkar'da oyundan alınıyor. Sakatlık yaşadı Erkar'da ve yerini Tonke'ye bırakıyor. Franco Tonke oyunda. Dakika 74. İlk değişiklik Gençler Birliği'nde. Orta geldi, savunma karşıladı. Gençler Birliği çıkacak, savunma uzaklaştırdı. Onana baskı var. Onana'ya Gökhan zorladı Onana'yı. Onana hemen topu istiyor top toplayıcıdan. Bu arada Ali Yılmaz başlatma dedi çünkü Gökhan oyun alanında yerde. Onun yanına doğru ilerledi Ali Yılmaz. Buşari de o noktada. Buşari ve Gökhan. Fıratcan geldi. Ulayi. Bir anda o nokta kalabalıklaştı. Vivo da Buşari'ye ve arkadaşlarına kızıyor. Devam edelim gibisinden. Ama bir yandan o noktada tartışmalarda devam ediyor değerli izleyenler. Erhan Erentürk. O da kalesinden çıktı geldi.
2: Kaptan Erhan. Onana bir başka kaleci, o da o noktada tacı kullanacaktı. O yüzden o noktada taç atışı da hazırlığı yapılıyor. Şimdi hakem bekleyin dedi. Kartıyla gidiyor. Fıratcan sarı kart gördü. Baştaki dördüncü sarı kart bu. Oyunda tekrar hareketlendi. Onana çok soğukkanlı, biraz da riskli bir hareket. Onana uzun gönderdi. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye. Onaçu kafayla indirdi. Umut Nayır'ın arkasında kaldı o top. Muçi. Ernest Muçi. Geçme çabası rakibinin. İki kişi geldi, baskı yaptı. O baskıda pasını verdi. Buşari. Ulayi. Trabzonspor rakip yer alanda, topun sahibi Ozan Tufan. Bası başarılı değil, Fıratçı'nı geçemedi. Sonrasında top taça gidiyor. Taç atışını hemen kullandı Trabzonspor. Ozan. Salih

Pina topla buluştu sağ tarafta. Tonga vardı karşısında, Salih'e döndü. Onana da orta yuvarlağın içinde tüm hatlarıyla rakip yer alanda Trabzonspor. Ozan Tufan. Salih. Dakika 77, 1-0 önde Natura Dünyası Gençler Birliği. Vivu'nun pası. Ulay gidiyor topla birlikte. Ulay sol tarafa. Mucci'ye orta şansı. Mucci baktı, yaptı ortasını. Diabate'ye yükseklik kazandırdı topa. Sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı o top ama baskı devam ediyor. Bouchari Mucci'ye kazandırdı o topu yeniden. Ernest Mucci. Yine iki kişi var karşısında. Mucci çekti, yaptı ortasını. Sekti top arka direğe. Tonga orada topun sahibi. Hanusek hareketlendi. Top hızlı, yetişemiyor Taç. Taç atışını hemen kullandı Trabzonspor. Ulay. Vivu. Vivu topla birlikte gidiyor. Vivu sol tarafa. Mucci'ye. Mucci yine topla buluşan isim. Fraçan karşısında. Mucci, Fraçan'ın müdahalesi. Taç, bordo mavili takımın. Mucci bıraktı. Ozan kullanacak taç atışını. Ozan Tufan ceza alanına gönderdi. Umut Nayır göğsünden sektirdi. Sonrasında müdahale, top Trabzonspor'da kaldı. Ulay topun sahibi. Buşan'ın pası. Mucci son çizgi. Mucci müdahale geldi Fraçan'dan. Korner, köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Mucci korner için hazırlık yapıyor. Ernest Mucci kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alardı, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isimdi. Topalarla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. İşte bordo mavili taraftarların gol sevinci. Mucci kullandı korneri. Topalarla buluşuyor. Farklı açılardan gol ekranlarınızda. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi. Final hangi takım çıkacak? Natura Dünyası Gençler Birliği mi? Trabzonspor mu? Tümosan Konyaspor'un rakibi hangi takım olacak? Bir birlik eşitlik var. Salih. Vivo. Ekseninci dakikaya girdik. Ozan cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu kalecide kaldı. Erhan. Augusto hareketler isimli. Top Erhan'da kaldı. Hanusek. Tempo arttı. Heyecan arttı. Eryaman'da, Ankara'da. Hanusek. Çizgide Tonga var. Onunla oynadı. Ev sahibi takım şimdi tüm hatlarıyla Trabzonspor'un yarı alanında. Tonga hareketlendi. Pina baskısı devam ediyor Tonga'nın. Pina, Tonga, top taça gidiyor. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Taç kullanıldı. Bouchari sol tarafa gönderdi. Mucci topu oyun alanında tuttu ama gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok. Fıratcan şık bir hareket, sonrasında kaleciye döndü Erhan. Normal sürede son 10 dakikanın içindeyiz. Bir birlik eşitlik var. Vivu. Topla birlikte gidiyor Vivo. Şimdi pasını verdi. Ozan Tufan. Bir kez daha Vivo. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan.

0: merkez alanına. Top hala kendisi. Sol çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onuachu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar Eryaman'da. Ali Yılmaz oyunu durdurdu. İki oyuncu Gençler Birliği'nde yerde. O bölgeye gidiyor. Neler oldu neler. Dakika 82. Bir kez daha izliyoruz. Ceza alanında yaşananları. İşte Onuachu. Burada kritik bir müdahale geliyor. Ardından bir kez daha izliyoruz. Top taça gidiyor sonrasında. Delebaşuru oyuna giriyor. Natura Dünyası Gençler Birliği'de. Taç atışı kullanıldı. Muci yaptı ortasını cezalan Augusto yükseldi. Vurdu. Top dışarıya gidiyor.
1: 82. dakikada tamamlanmak üzere. 83 oldu değerli izleyenler. Bir birlik eşitlik var. Görüntüde Ensar az önce kenara değişiklik işareti yapmıştı. O çıktı. Delebaşir oyunda Gençler Birliği'nde. Furkan. Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muci pas bekliyor ona doğru. Ernest Muci. Muci bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. Felipe Augusto direği salladı. Onuachu. Muci. Ozan yanında. Muci yaptı ortayı ön bölümde. Karşılayan Diabate. Ulay yakındı. Top dışarı gitti. Tacı kullanacak Trabzonspor. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.
0: Muci'den sonra Augusto da direğe takıldı Trabzonspor'da.
1: Pina çalım attı. Wagner Pina. Hanusek. Hanusek'e yardım. Tonka'dan iki oyuncunun arasında Pina korneri almayı başardı. Korneri kullanacak Trabzonspor. Son bölümde baskıyı arttırmak istiyor Trabzonspor. Muci köşe gönderine doğru ilerliyor. Vivu yine geldi korner için. Kalabalık geldi Trabzonspor. Ceza sahasında Trabzonspor'dan 6 oyuncu. Salih sekti top. Karar out. Korner bekliyor Salih. İtirazları var. Out dedi Ali Yılmaz. Erhan oyunu başlatacak. Dakika 85. Vivo. Onuachu hareketli. Müdahaleyi Arda yaptı. Kendi kalesine golü attı Arda ama Onuachu'nun da içinde yer aldığı pozisyonda çok kritik bir hamleyle skorun 1-1'de kalmasını sağladı. Sağ kanadı kullanacak Trabzonspor. Felipe Augusto. Augusto baskı altındaydı. Vivo'ya döndü. Vivo. Vivo'dan sola ama Ernest Muci'ye gelmeyen bir top bu. Fratçan. Fratçan çizgide. Fratçan ileri gönderdi. Onana. Topla ilerledi. Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi olmadı. Furkan ceza sahasında açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fratçan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muci bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta.